İki tahta kılıçla Acun'u dize getirmenin düşünü kurduk. Ama ben bir hata yaptım. Han'ı vurdum.

0: Okçular!
1: Bana ölmek, sana yürümek düştü Batu Ategin'im. Yürü ki gayrı Türk birbirini kırmasın, Çin'in ipeğine kanıp yok olmasın. Yürü ki boylar barışsın, kardeşler sarmaşsın. Yürü ki dağ göğe, ay güne ulansın. Yürü ki Türk de yürüsün, Acun'a yayılsın. Acun'u dize getir Batuga. Son dileğim odur ki Türkleri bir kılasın.

her şeyi yaparım. Ah kızı çözün.

Hábiles. Bunca sene, hana, töreye yalan söyledin.

0: 我认识了。
1: Yargılanma talep ederim. Pençeyi öldüremezsiniz. Tanığım odur.

canını. Yargılamadan aldın. Oğlunun canını da yargılamadan mı alacaksın? Alpaguan!

Alpar ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Sayın seyirciler, başarının anahtarıyla karşınızdayız. Malumunuz sınavlara sayılı günler kaldı. Öğrenciler bu dönemi nasıl geçirmeli? Sınav stresiyle nasıl başa çıkmaları gerekiyor? Bu sorulara cevap vereceğiz. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci Celil Vardar ve eğitimci psikolog Kerem Gümüş bizlerle birlikte olacak.

0: Celil Hocam, Kerem Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Sağ olun.
2: Hocam sizinle isterseniz başlayalım. Açılışta da söyledim. Sayılı günler kaldı hem LGS sınavına hem de üniversite sınavlarına. Son artık günler, öğrenciler bu kritik süreci nasıl geçirmeli?
1: Evet. Ben 22 Nisan'da meslekte 53. yıl bitirdim. Bunun 13 senesi devlette Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, geriye kalan 40 senesi de özel sektörde, özel eğitim kurumlarında geçti. Dolayısıyla ben her düzeydeki öğrenciyle karşılaştım. Türkiye birincisi olan öğrencilerle de karşılaştım. Barajı geçimin öğrencilerle de karşılaştım. Onlarla da çalıştım yani. Bu anlamda baktığımız zaman bugünler kimilerine göre olan oldu. Ne olacaksa oldu, olsun düşüncesiyle karşılanabilir. Kimilerine göre yapacak bir şeyler daha var diye düşünülebilir. Kimilerine göre de çok büyük heyecanla olmuyor işte, yapamıyorum işte kaygısıyla, sıkıntısıyla yaşanabilir. Hani Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım dizesinde belirttiği gibi, uzun ince bir yolun sonuna yaklaştılar artık. Son turlara giriyorlar şimdi. Dolayısıyla bence adayların hedeflerine bağlı olarak, niyetlerine bağlı olarak bugünlerde bile yapılacak çok şey var. Özellikle son dönemlerde yıl içinde girmiş oldukları deneme sınavlarından farklı olarak bence önceki yıllarda sınavlarda çıkmış olan sorularla uğraşmaları lazım. Yani o onların hem kendilerine güven kazanmalarını sağlar, hem soruları daha önce mutlaka karşılaşmış olmaları gerekiyor. Testlerde, ne bileyim işte kurslarda, derslerde karşısına çıkmıştır. Ama bu sınavların aslında çok da zor olmadığını, soruların çok zor sorular olmadığını, çözülebilir sorular olduğunu görüp motivasyonlarını yükseltebilirler son günler için. Başka ne söyleyebilirim? Hazırlık sürecinde arkadaşlarımız yola çıkarken işte bir perspektif çizdiler kendilerine. Hangi puan türüyle yola çıkacaklarsa YKS'de, LGS'de de işte puan türü zaten belli. Nasıl bir çalışma temposu izlemeliyim? Nasıl bir program yapmalıyım? Hangi konuları öğrenmeliyim? Hangi konuları daha kolay öğreniyorum? Hangi konuları öğrenmekte zorluk çekiyorum? Bunları deneye sınıya öğrenerek kendilerini süreç içerisinde geliştirdiler. Dolayısıyla deneme sınavlarında bir politik uyguladılar. Uygulamışlarsa. Uygulamayanlar zaten şimdi onu da konuşacağız. Yani ben sınava nasıl başlayacağım, hangi teste başlayacağım, hangi sorulara başlayacağım, zorlandığım bir soruda ne yapacağım, bunların hepsini aslında sınayarak kendilerini bir politika belirlemiş olmaları gerekiyor. Çünkü sınavlarda ister LGS'de ister YKS'de olsun, her testteki her bir sorunun bir Türkçe testindeki Türkçe sorularından en zorunda en kolayında getirdiği puan aynı. Ama her testte soruların %40'ı normal bir öğrencinin çözebileceği düzeyde, %20'si kolay sorulardan oluşuyor, %10'u çok kolay sorulardan oluşuyor, %10'u çok zor, %20'si de zor sorulardan oluşuyor. Dolayısıyla çok sayıda kitapçık hazırlandığı için ve sorular karıldığı için, düzenlendiği için, ola ki bir arkadaşımızın işte matematikte, fizikte, fende ya da Türkçe'de ilk sorusu en zor, o testin en zor sorusu olabilir. Hiç önemli değil. Bu durumda yapması gereken şey, sınavlarda kendisini sınamış olması gerekiyor bu konuda.
2: Evet.
1: Tamam, ben bu soruyu şu anda çözemiyorum. Bir işaret koyup devam edecek. Çünkü çok zor soruyla uğraşıp da çok zor soruyu çözüp diğerlerini çözmeyenlere madalya vermiyorlar. Onun için zor sorunun, kolay sorunun getirdiği puan aynı olduğuna göre hemen o zor soruyu bırakıp arkadaşımızın diğer sorulara geçmesi gerekiyor. Yani turlama tekniğini uygulaması gerekiyor. Ha. Bir turu tamamlayacak, çözdükten sonra geri dönüp çözemediği sorularla uğraşacak. Yapması gerekenlerden birisi bu.
2: Çözemediği soruda çok fazla kalmaması gerekiyor. Çünkü sınav aynı zamanda bir zaman yönetimi.
1: Tabii ki. Esası zaman yönetimi zaten bunun. Zamanın dışında mesela başka ne var? Şimdi mesela sınav süresi boyunca oturduğu yerden kalkmadan, tuvalet ihtiyacı hissetmeden kalabilmeyi kendi direnci öğrettiler bedenlerine.
2: Evet.
1: Dolayısıyla arkadaşlarımız şu anda yapabileceklerin hepsini yapmışlarsa sınava hazırlar demektir. Ama bize bir takım arkadaşlarımız da işte konularım hala bitmedi, şu konuyu hala bitiremedim, metlerim hala istediğim düzeyde değil, dikkatimi bir türlü toparlayamıyorum, süre yetmeyecek bana, Evet. Son bir ayda, son günlerde neyi değiştirebilirim ki? Bu tutur sorular kafada dolaşıyor şu anda. Ama her durumda, her zaman adayın biraz önce ifade ettiğim gibi hedefine ve niyetine bağlı olarak yapılacak şeyler var. Şimdi bunları artık süreç içerisinde konuşuruz.
2: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi bazı öğrencilerde işte ya başaramazsam, ya bildiklerimi unutursam, ya işte ailemin beklentilerini karşılayamazsam düşüncelerine sahip bazı öğrenciler. Bu durumda ne yapmaları gerekiyor öğrenciler? Niçin? Aslında biraz da son günlerde biraz motivasyon eksikliği de oluyor herhalde öğrencilerde.
3: Kesinlikle. Şimdi az önce zaman yönetimi dedik ya, aslında olayı bir de kriz yönetimi olarak bakmak

0: lazım. Özellikle son zamanlarda ben şimdi hangi öğrenciyle konuşsam bir an önce sınav bitsin de artık kurtulalım şundan gibi böyle bir yaklaşım var. Tabii haliyle onlar da sıkıldılar. Şimdi bir bakıyorsunuz işte
1: haksız değiller hocam.
0: Kesinlikle haklılar. Yani Ağustos'ta çalışmaya başladılar. Evet. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım derken Haziran geldi. 10-11 aydır neredeyse ciddi bir performans sergiliyorlar. Artık ciddi bir yorgunluk belirtisi. Hani böyle merdivenden çıkarsın son katta artık direncin kalmamıştır ya, ama çok da yakınsındır, çıkman lazımdır. Şu an yaşadıkları şey o aslında. Evet. Bu ciddi anlamda etkiliyor çocukları. Önce bu yorgunluklarını bir görmeleri lazım. Bunun yanında da şimdi kriz yönetiminde teknik bilgi çok önemli. Ama bunun yanında eğer psikolojik olarak kendini, o içteki o duyguları fark etmezse işte zihninde o konular dönüp dolaşıp duruyor yani. İnsanın içinde düşündükleri kendisine büyük geliyor. Sürekli sorguluyor burası. Ya yapamazsam, ya böyle şey olursa, ya işte o anda başıma şöyle şeyler gelirse falan diye böyle senaryo kurmaya müsait aslında zihin. Burada da kaygıyla bağdaştırabiliriz bu konuyu. Kaygı dediğim şey aslında en büyük etkeni, yani kaygının aslında en büyük etkeni ortadaki belirsizliktir. Belirsizliğe tahammül edemiyor insan. O yüzden böyle içi böyle şişiyor, konuyu açıyor, senaryolar besliyor falan derken bir bakmışsın ki nereden nereye geldim ben yani. Başımı sınavda bunların gelme ihtimali bile yokken o senaryoları bile düşünüveriyor insan. Kaldı ki şimdiki nesil buna şey diyor, overthink saatim geldi, aşırı düşünme saatim geldi diye. Şu son zamanlar, yani sınavda son zamanlara yaklaştıkça duygular arttığı için bu duygular doğrudan artınca düşünceleri etkiler ve düşüncelerde de konuyu açar. Şimdi orada hangi duyguları hissettiğini önce bir bulmamız lazım. Özellikle bu zamanda, son zamanlarda geçmişi sorgulama çok başlar. Pişman hisseder. Keşke şöyle de yapsaydım. Keşke zamanında çok çalışsaydım. Aslında var ya, biraz daha zamanım olsaydı ben neler yapardım falan diye böyle yeterli çalışmış olsa da, yetersiz çalışmış olsa da o pişmanlık duygusu hakimdir insanın beyninde. Çocukların, bu sınava hazırlanan, girecek gençlerin zihninde. Demek ki şu an hani kim izliyorsa, kim dinliyorsa şunu bilmesi lazım ki bütün öğrenciler bunu hissediyor. Bunu söylememin sebebi de şu: bu durumlarda insan bunları, bu duyguları yaşarken tek başına kendi yaşıyormuş gibi hissediyor. Evet. Oysa bu durumlarda bizim yalnız hissetme değil, tam tersi herkesin böyle duygular yaşayabileceğine duymaya ihtiyacımız var. Çocuklar diyorum, gençler diyorum, bak yalnız değilsiniz. Herkes bu duyguları yaşar. Pişman da hissedersiniz, suçlu da hissedebilirsiniz. Eksiklikleriniz daha da çok göze batabilir. O yüzden mesela böyle bir aşırı genelleme gelir. Hani ben bir soruyu yapamazsam sanki sınavı kaybedecekmişim gibi hisseder. Sanki orada işte hocamın da değindiği o zor soruyu yapamayınca eyvah sınav gitti gibi hisseder. Bunların hepsi şeyde, güncel dille söyleyeyim, overthinking getirdiği, sizi aşağı çeken hareketlerdir. Belirsizliğin çok ciddi etkisi vardır. O esnada hangi soru çıkacak, nereden başlayacağım, İşte bu duyguların çok ciddi etkisi vardır. O yüzden şöyle bir tavsiyeyle ben aslında psikolojik olarak başlamış olayım. Bak, evet, bu durumda benim yaşadıklarım normalmiş. Bütün öğrenciler, sınava giren bütün öğrenciler bunu yaşıyormuş. Hemen burada bir parantez açayım. Bazı öğrenciler daha çok yansıtır, bazıları yansıtmaz. Genelde öyle diyorlar. Ama herkes rahat görüyor, ben değilim diye. Ben bunu şeye benzetirim. Hani sokağa çıktığında ıslanırsın ya, yağmur yağıyordur. Şemsiyeyi açarsın, sanki sadece sen ıslanıyormuşsun gibi. O an öyle gelir çünkü insana. Sadece kendi ıslanıyormuşsun gibi hissettirir insana. Oysa herkes ıslanıyordur. Bu süreçte de öyle. Heyecanlanmadan ya da endişe duymadan ya da herhangi bir kaygı hissetmeden giren yoktur sınava. Kimisinde birim olarak daha fazladır, kimisinde daha azdır. Öncelikle bunu da bir parantez içinde belirtmiş olayım. Bunların hepsinin normal olduğunu bir kabul etmek lazım. Evet, yani sen endişelenebilirsin, kaygılanabilirsin. Çünkü beklentilerin var orada. Yani sınavla alakalı ve sınav sonrası hayatı düzenleme ile alakalı beklentilerin var ve oraya göre şekilleneceğini düşünüyor öğrenci. Haliyle bu da bir endişe, herhangi benzeri stres ortaya çıkartabiliyor.
1: İnsan zihni ve psikolojisi belirsizliği sevmiyor ve belirsizlikle kaygıyı artıran bir unsur aslında.
0: En büyük etken.
1: Bu şekilde özetleyebiliriz dediklerimizi.
0: Bu şekilde, evet.
1: Peki. Hocam, bazı öğrenciler çok basit hatalarda yapabiliyorlar aslında. Şimdi örneklerle gidelim. Çıkmış sorular üzerinden bakalım isterseniz.
2: Hayır. Bu tür sorular genellikle dil bilgisi, cümle bilgisi gibi kesinlik gerektiren konularda çıkıyor karşımıza. Matematik ve geometride, ne bileyim işte cebirsel işlemlerde, fonksiyon grafiklerinde, integral türev hesaplamalarında, geometrik çizim problemlerinde karşımıza çıkıyor. Bu tür sorular aslında görünüşte basit ama kimik temel kuralları bilmeye dayalı olduğu için dikkatli okunmadığında yanlış yapılabiliyor bu tür sorularda. Örneğin ekrana yansıyan bir yazım yanlışı sorusu Çok basit bir basit yazım yanlışı sorusu.
1: Hangisi doğrudur diyor.
2: Evet, hangisi doğrudur. Demek ki altı çizili sözlerden 5 taneden 4 tanesinin yazımı yanlış.
1: Evet.
2: Birininki doğru olacak.
1: Denizli hocam.
2: Efendim?
1: Denizli.
2: Evet. Bakacağız şimdi. Dilekçelerde genellikle çok sık karşılaştığımız yabancı kökenli, Arapça kökenli bir sözcükle Türkçe bir fiilden meydana gelen bileşik fiillerde bazıları bitişik yazılır, evet. Bazıları ayrı yazılırlar. Arz etmek hiçbir zaman bitişik yazılmaz. Neden bitişik yazılmaz? Bunun kuralı şu. Eğer birinci sözcüğün fiille yan yana geldiğinde seslerinde azalma veya çoğalma oluyorsa, ses değişimine uğruyorsa yani, iki sözcük bitişik yazı, bileşik sözcük oluşur. Mesela burada arz etmek aynı şekilde, terk etmek de öyle. Evet. Terk etmek de ayrı yazılır, arz etmek de ayrı yazılır. Hiçbir şeyde gözüm yok da, mesela burada da anlam kayması yolu oluşan bileşik sözcük örneği var. İki sözcük yan yana gelmiş ama sözcüklerden biri veya ikisi birden kendi anlamının dışında yeni bir anlamın içinde kaybolup giderler.
1: Evet.
2: Örneğin burada bunu denetlemenin çok basit bir yolu var. Öğrenciler bilirler bunu. Örneğin bir sözcüğünün yerine başka bir sözcüğü, evet. Sayı sözcüğü kullanabiliyorsanız anlam kaymasına uğramamıştır. Evet. Ayrı yazılması gerekir ama getiremiyorsanız, hiç iki şey diyemiyorsanız o zaman bileşik sözcük ortaya çıkmıştır. Göz göze, diz dize, biz bize biçimindeki ikilemelerde ikilemeyi bir tane getiren sözler bitişik yazılmazlar.
1: Evet.
2: Ama yanı sıra aynı şekilde yanlış
1: yazılır.
2: Ayrı yazılacak o da. Onun da yazımı yanlış. Doğrusu sizin ifade ettiğiniz gibi D seçeneği 10 puan.
1: Evet.
2: Kazandınız.
1: Evet. Diğer sorulara da bakalım.
2: Diğer sorulara bakalım. İkinci soruya. Bu da mesela işte bu sözüne ettiğim soru. 2006'da sınav ÖSS'de sorulan bir soru.
1: 2006'da.
2: O dönemin ÖSYM başkanı demişti ki bu soruyu ilkokul düzeyinde bir soru ve liseyi bitirmiş çocuklar, üniversiteye girmek iddiasında olan çocuklar çok basit bazı matematik kurallarını bilmiyorlar.
1: Evet.
2: Ve bu soru daha sonraki süreçte bizim eğitim sistemimizde matematik okuryazarlığının sanırım sağlamadığı konusundaki tartışmalarda hep örnek gösterilmiştir. Şimdi bakalım bu soruda dikkat edilmesi gereken nokta ne?
1: Muhtemelen önce 8'de 3'ü çıkartıyorlar. O yüzden yanlış.
2: Aynen öyle. 8'den 3'ü çıkarıyor. 5'te 2'yi çarpıyor. 10. 15'ten 10 çıkarıyor. 5. Aynen. Doğru cevabı 5. Yakaladın diyor hemen. Ama işte öyle değil işte.
1: Evet.
2: Parantez içindeki işlemlerin yapılsında önce çarpma ve bölme. Evet. Sonra toplama çıkarma gerçekleştiriliyormuş. Arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz kadarıyla. Bu durumda şimdi
1: 8-6.
2: 3'te 2'yi çarpıp 6, 6-2 8-6-2
1: 8-6.
2: 8-6 2 çıkacak. 15'ten 13. 2'yi çıkaracağız. 13. Doğru cevap bu. Çok basit bir soru aslında.
1: Evet.
2: Çok basit.
1: Buna bakalım.
2: Çok basit bir soru.
1: Evet.
2: Çok basit bir soru. Uzunluğu 26 santim olan bir dikdörtgenin genişliği uzunluğundan 8 santim kadar kısadır diyor. 4 dikdörtgenin çevresini soruyor.
1: Evet. 16.
2: Aslında adaylar çok hızlı okuyorlar bu tür soruları. Ve iki tane kavram kalıyor. 26 ve 8 kalıyor. Ne var şimdi elinde? Uzun kenarı 26, öbürü de 8 santim olarak alıyor. Ona göre yanlış cevap buluyor. Ama aslında 8 santim kısa kenarın uzunluğu değil.
1: Ondan uzunluğundan
2: 8 çıktıktan sonra kalan, evet. 18 santim kısa kenarın uzunluğu olması gerekiyor. Bunu görmediği zaman, atladığı zaman yanlış cevap. Aslında çok basit bir soru. İlkokul düzeyinde bir soru bu da aslında.
1: Evet. 18.
2: Başka?
1: Devam edelim bir sonraki soruyla.
2: Evet.
1: En doğru olan sorular.
2: Bakalım bizdeki. He.
1: Buyurun hocam.
2: Bir tarih sorusu bu da. Bu da temel neden diye sorulmuş. Aslında en doğrusu hangisidir biçiminde filan da, en yakın hangisidir biçiminde de soruluyor bunlar. En önemli neden hangisidir diye sorulabiliyor. Bu tabii ki çağlarla ilgili. İlk çağ 4000 yıl, orta çağ 1000 yıl, yeni çağ 350 yıl sürmüş. Bu bilgiye göre bir bilgi veriyor çerçevesinde. Çağların sürelerinin günümüze yaklaştıkça kısalmasının temel nedeni soruluyor. Aslında seçeneklerin hepsinde çağların kısalması ile ilgili doğru nedenler var. Ama bunların içinde en temel olan, en belirleyici olanı sorduğu için dikkatli bakılırsa.
1: Edirne mi hocam?
2: Evet.
1: Edirne mi?
2: Vallahi sen çok iyi biliyorsun soruları ya. Evet, bilgi birikiminin ve etkileşimin artması burada günümüze yaklaştıkça çağların, sürelerin azalmasının en önemli nedenlerden birisi. Ama diğerleri de çağların günümüze yaklaştıkça sürelerin azalması ile ilgili nedenler arasında sayılabilir. Ama evet, en önemlisini, en belirleyici olanı sorduğu için seçenek Edirne. Evet, seçeneği.
1: Devam edelim.
2: Evet.
1: Bir sonraki soruyla.
2: Mondros sorusu. Bu da mesela burada da hangisi değildir, hangisi söylenemez biçiminde olumsuz soru biçiminde karşımıza çıkıyor. Hangisi kullanılamaz biçimde sorulabiliyor bunlar. Bu tip sorularda öğrenci atlamasın diye dikkatini toplamak, dikkatini çekmek için altı çiziliyor bunlar. Evet. Ama buna rağmen sınav sırasındaki o hızlı okuma kaygısıyla en baştaki olumsuz soruyu unutuyor. İlk karşısına çıkan olumlu cevabı yapıştırıyor cevap diye ve geçip gidiyor. Sonra da kontrol etmiyor. Bu tür sorularda yanlış yapmamak için seçeneklerin tamamını okumak lazım.
1: Evet.
2: Burada da
1: hocam zaten burada 4 tane seçenek birbiriyle çok mantıklı yani.
2: Evet, evet, evet.
0: Ceyhan mı acaba?
1: Evet. Ülkede yeni bir rejim kurmaya başlamışlar.
2: Yani o dönemde Mondros sonrasında birçok milli cemiyet kurmuş. Mesela Edirne'de Trakya Paşa Ali Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Evet. İzmir'de Müdafaa Hukuk ve Osmaniye Hukuk Osmaniye ve Redil Hak Cemiyeti. Erzurum kökenli, Erzurum merkezli Doğu Anadolu Şarkı Milletler Müdafaa Hukuk Cemiyeti gibi bir sürü cemiyet kurulmuş. Ve bu cemiyetler Sivas Kongresi ile birlikte tek şeyde toplanmışlar, merkezde toplanmışlar. Merkezi konfederasyon gibi toplanmışlar. Ve ülkenin savunması ile ilgili tedbirler konusunda, çabalar konusunda merkezci olarak yönlendirilmişler. Bu bakımda bunların birinci planda ülkede yeni bir rejim kurma gibi bir amaçları yok. Birinci planda bir istenen şey ülkenin düşmandan temizlenmesi. Savunma amaçlı yani.
1: Evet. Şimdi evet, sorularımıza baktık. Teşekkür ederiz. Başka sorumuz yok zannediyorum.
2: Bir basit şey sorusu aslında. Bayağıkesir sorusu.
1: Okuyun hocam siz soruyu.
2: Ben bir dakika okuyacağım hemen şimdi müsaadenizle. Evet.
1: Buyurun.
2: Bir Bayağıkesir sorusu.
1: Evet.
2: 1 eksi 1 bölü 2 paydada var. Paydada da 1 artı 1 bölü 2 var. Bir Bayağıkesir'in üstte 1 eksi 1 bölü 2, altta 1 artı 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 var. Hı. Basit bir soru aslında bu da. İşlem açısından baktığınız zaman. Fakat burada da paydayı ayrı ayrı işlemle tabi tutmak lazım. Payı tek
1: sayıya
2: düşürmek lazım. Paydayı tek sayıya düşürmek lazım. Bunu yaptıktan sonra çarpma işlemlerinde payla paydanın yerleri değiştirerek çarpma işlemi gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla işlemler yapıldıktan sonra 4 bölü 9 sonucu bulunur burada da. Ama burada tabii ki payın ve paydanın işlemlerinin doğru yapılması
1: evet
2: gerekiyor.
1: Şimdi çok basit kurallar aslında, evet, sizin de söylemiş çok, olduğunuz çok gibi basit. İlkokul seviyesinde basit, evet, evet, kurallar ve işlem önceliğini aslında hatta dikkat ederlerse ve soruları doğru okurlarsa birçok soruyu zaten doğru bir şekilde işaretleyecek. Ben sınavdan çıkan çocuklarla
2: görüştüğüm, konuştuğum zaman, evet, böyle basit sorularla ilgili de yorumları şöyleydi. Ya, hocam böyle basit soruda mı olur ya? Biz onu farkına evet geçiyor bunlar. Ama cevapları bir alıyoruz, o soruyu yanlış yapmış. Nasıl olur ya?
1: Evet.
2: Yaptığı peki şeyde işte bir kural hatası yapmak, işlem sırası hatası yapmak, evet, gibi hatalar yapıyorlar.
1: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Dikkatlerini niye toparlayamıyor öğrenciler? Bu kadar basit sorularda hata yapabiliyorlar.
0: Özellikle dereceye girecek öğrenciler bu tarz basit soruları o kadar yanlış yapıyorlar ki bu kadar zor olmaz herhalde ya falan diye böyle şey kapsamlı düşünüp
2: böyle
0: bu kadar da kolay olmaz falan diye düşünüp en çok yanlış yaptığı konular yani mesela temel kavramlar diye değil mi? Hocam en çok çıkan bir konu var. Bizim çocukların en çok yani dereceye girecek çocukların en çok yanlış yaptığı konuların aynen başında öyle geliyor. Aynen. Bu yazım kuralları falan da aslında onlar hiç çok zorlayıcı değil. Orada işte şey var yani yüksek beklenti gibi bir konuyu aslında gündem etmemiz lazım. Yani yüksek beklenti olunca bu otomatikman hem dikkati de dağıtıveriyor, odaklanmayı da bozuveriyor ve haliyle evet orada sınav sisteminde istediği sonuçları elde edemeyebiliyor. Şimdi hani gerçekçi olmak lazım ve az çok aslında son sınavlarda ne yapacağım bellidir ama bunu düşünürken de çok fazla umutsuz olmamak lazım. Çünkü özellikle son iki günde pozitif girebilen öğrencilerin, sınava pozitif girebilen öğrencilerin gerçek performansından %30 daha iyi yaptığına dair bir verim var elimde. Orada
1: sınavda.
0: Sınavda. Evet. Ama buradaki pozitif beklenti kesin kazanacağım, yüksek yapacağım falan gibi bir şey değil. Onu yanlış yorumlamayalım. Birçok öğrenci ya da birçok belki tavsiye de içine katabilirim. Ha, ebeveynler falan hatta böyle şeyler söylüyorlar. İşte oğlum kızım korkma, işte heyecanlanma, aman dikkatli oku falan. Bunlar pozitif beklentiler değil. Gerçekçi beklentiler değil bunlar. Şimdi ben çok ters gelecek belki bir şey söyleyeyim.
1: Olacak çünkü illaki.
0: Yani. Korkarak girebilirsiniz. Heyecanlanabilirsiniz. Evet. Bu sizin en doğal hakkınız. Bunu engellemeye çalışmak, bunu bastırmaya çalışmak sizi daha da çok germiş bir duruma getirir. Korkmayacağım, korkmayacağım diye kendinizi böyle şartlarsanız eğer beyin bu sefer daha çok tepki göstermeye başlar. Hatta sınav kaygısı en büyük belirtilerinden bir tanesi işte titreme gibi. Nefes alışverişinde böyle bozulmalar gibi, karın ağrıları gibi ki bu bir gün önceden de başlayabilir. Evet. En büyük sebebi şu, korkmamam lazım çünkü korku hata getirir. Heyecanlanmamam lazım çünkü heyecan hata getirir gibi yanlış inanışlardır. Hayır, tam tersi. Duyguyu yaşamakta hiçbir problem yok. Kendini serbest bıraktığın an, duyguyu vücuduna onu hissettirmeye müsaade ettiğin an sınav da seni o kadar etkilemez. Etkilese bile en fazla etkileyeceği süre ben size söyleyeyim 30-40 saniyedir. Eğer ilk sorular zor geldiyse orada teknik o yüzden önemli ve sen onu geçmediysen gerçekten sınavı sanki kaybedecekmişsin gibi düşünebilirsin. O yüzden öncelikle tavsiyem olsun diyorum. Korkarak girebilirsiniz. Heyecanlanarak girebilirsiniz diyorum.
1: Ama şartlanmamaları mı gerekiyor? O duruma şartlanmam mı
0: diyorsun? Gerekiyor. Evet. İşte heyecanlanmamam gerekiyor. Yanlış yapmamam gerekiyor diye böyle yanlış telkinler verirse beyin korkar. Beyin korkunca da kaçar. Sonra işte doğru bildiği soruları bile hatırlamaz hale gelir. Tam tersi biraz daha orada hani serbest bırakma hali, ya işte rahat ol dediğimiz kısım hali bu hal. Kendi o duygunu serbest. Yani korkmamak değil, tam tersi o duyguyu yaşamaya müsaade etmek. Bunun yanında en büyük kurtarıcı etkenlerden bir tanesi de şu. Bakınız ben başarılı insanları ve özelliklerine takmış bir adamım. İşte başarılı insan nasıl olur, mutlu insan nasıl olur, sağlıklı insan nasıl olur, işte aileler, işte çocuklar nasıl olur falan gibi böyle bir çok araştırmam var. Başarılı insanların ortak özelliklerinden bir tanesini söyleyeceğim çocuklara. Sınavda içine yarayacak. Her zaman A planı olduğu gibi B, C, D, E planları da var. Şimdi hem bu krizle alakalı. Yani ben orada zorlanırsam B planı olarak neyi devreye sokmalıyım? O tutmazsa C planı ne devreye sokmalıyım diye bir düşünmeleri lazım. Yani herkes diyelim ki işte Türkçeden başlıyor. Türkçe sosyal diye ilerliyormuş diyelim. Baktın ki zorlanıyorsun. O zaman bir B planın olması lazım. Benim B planım ne olmalı? Nasıl hareket etmeliyim? Ya bu tutmazsa sosyalle tutmadı. C planım ne olsun falan diye hazırlamaları lazım. Hazır daha süre varken sınava. Bir sınava girmeden böyle bir denemelerde bu olayı bir şey test etmeleri gerekiyor. Çünkü eğer bir insanın diğer planları varsa, B, C, D planları varsa bu insanı rahatlatır. Her kötü ihtimali hazırlıklıdır. Hani o kaygı yönetiminde biz onu çok tavsiye ederiz. Yani bir şey başına geldiğini yönetmek çok zordur. Ama planların varsa o tutmazsa hemen diğerine yönelip orada bir kriz yönetimine yönlenme ihtimali yüksektir. Mesela sınav süreciyle alakalı şöyle bir plan da olabilir. Hani şartlanmadan yola çıkarak söylüyorum. Bazı öğrenciler şöyle yaparlar. Ya ben kesin burayı kazanmalıyım. Burası olmazsa olmaz. Ya da kesinlikle şu kadar bir derece yapmalıyım. İşte YKS için söylemiş. 15 bin yapmalıyım, 20 bin yapmalıyım. Yoksa sınav geçersiz falan gibi böyle yanlış şartlanmalara böyle sürüklenirler. Ama bizim bakış açımız şu. Ya sen istediğin bölüme ve üniversiteye girdikten sonra ya ister 5 binden gir, ister 20 binden gir. Hiç fark etmez. Hani biraz uç örnek oldu ama örnek olsun diye söylüyorum. Ya sen oraya girdikten sonra fark etmez kaç binde girdiğin. Önemli olan o bölüme istediğin o üniversiteye girebilmek. Ve bu A planın senin. Bu orası olmazsa ne yapacaksın? Şöyle B, C, D bir tercih yap yani girmeden önce ama zihninde. Bu orası olmazsa neresi olabilir? Orası olmazsa neresi olabilir? En kötü neresi olur diye böyle bir plan yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü o anda velev ki zor geldi sınav. Sınav zor geldiği zaman kişiye, öğrenciye şöyle düşünüyor. Eyvah herkes yüksek yaptı ama ben düşük yaptım. Ama şöyle bir gerçek var. Bilmiyorsun ki. Diğerlerinin ne yaptığını bilmiyorsun. Şöyle bir hikayeye biz seneler içinde çok kez şahit olduk. Çocuk zorlanıyor sınavdayken ama diğerlerine bir bakıyor ki işte harıl harıl çözüyorlar. Ya tamam çözüyor da onun doğru çözüp çözmediğini bilmiyorsun ki. O belki orada çözüyormuş gibi yapıyor. Soruları sallıyor. Sen belki onlardan yine yüksek yapacaksın. Ama bu ihtimali o anda düşünemiyor kişi. O yüzden diğer planlar orada hayat kurtarıyor. O yüzden şöyle bir toparlamak gerekirse serbest olup korkarak da heyecanlanarak da girebilirsin ve önce girmeden önce muhakkak kriz yönetimi başlığı altında planların olmalı. Olmazsa ne yaparım diye.
1: Evet. Hocam şimdi hedefi belirlemenin rotası olmaz da diyorlar. Siz buna katılıyor musunuz ve şimdi bu A, B, C planlarının olması gerekiyor dediniz öğrencilerin. Yani hedefte biraz böyle alternatif oluşturmaları mı gerekiyor öğrencilerin?
0: Tabii yani hedef olması her zaman iyidir. Ama bazı çocuklar tabii tercih dönemine de bırakabiliyorlar. Yani tercih dönemine ben çok bırakılmaması taraftarıyım. Sonuçta eğer bir meslek seçeceksen bu senin en az 30-40 yılını alacak. Hani o tercih dönemine bırakmak çok da mantıklı değil aslında. Çünkü

0: yüksek olan meslekleri şöyle bir göz gezdirmekte fayda olur diye düşünüyorum.
1: Zaten çok yönlü olmaları şart. Dijitalleşme çağında her şey dönüşüyor ki mesleklerin ömrü de kısaldı. Meslekler de dönüşüyor zaten. Buyurun, ekleme yapacaksınız.
2: Ben evet hocama bir iki şey sormak istiyorum. Öğrenciler adına sormak istiyorum. Çünkü sınavlarda çocukların neler düşündüğünü, ne gibi iç konuşmalar yaşadıklarını biz kendilerinden sorduk, öğrendik. Şimdi ben sorayım hocam, uygun cevapları versin. Onlar yardımcı olmaya çalışıyorum zaten.
1: Buyurun hocam.
2: Büyük çocuk. Hocam diyor, zor bir soruyla karşılaşıyorum. Çözemezsem mahvoldum diyorum ve dengelerim bozuluyor benim diyor. Ne yapması lazım bu yavrumuzun?
0: Biz burada şunu konuşalım. Şimdi bunun çok fazla negatif bir düşünce. Pozitif düşünme dediğimiz şey, ben şunu söyleyeyim. Bakın bunu, her sınavı giren çocuk bunu düşünür. O anda eğer istediği gibi geçmiyorsa bunu düşünmeme ihtimali yoktur. Düşüncelerini bir terazi gibi düşünsün. Bu da var. Ben bunun yanına beni alternatif olarak rahatlatacak hangi düşünceyi koyabilirim? Hani bir daha söyleyebilir misin? Kötü geçiyor hocam.
2: Çözemezsem
0: mahvolurum. Yani sonuçta işte hayatın sonu değil. Ya da herkes düşük yapabilir o anda. Benim düşük yapmam o sınavda istediğim sıralamayı kazanamayacağım anlamına gelmez gibi böyle. Teraziye rahatlatabilecek bir düşünce koyarsa yani, zihni daha rahatlatır.
2: En basından şurada şöyle söyleyebilir herhalde. Bana zor geliyorsa herkese zor geliyor.
0: Herkese zor geliyor. Sıralama çok değişmez yani. Hani onlar düşük yapıyorsa sen onların altına geçmezsin. Onlar da düşük yapıyordur. Genelde böyle oluyor yani, değil mi? Siz daha hocam, 40 yıldır böyle oluyor. 41. yılda sana böyle denk gelmez diye tahmin ediyorum.
1: Ama hocam o terazinin dengede durabilmesi kişinin kaygı seviyesi ve stres seviyesiyle de ilgili bir şey aslında.
2: Tabii.
1: Öyle değil mi?
0: Tabii.
2: Tabii yani süreç içerisinde kendini bu olumsuzluklardan kurtarma konusundaki çalışmasına da bağlı biraz değil mi hocam?
0: Tabii. Özellikle yeterli çalışmadıysa.
2: Mesela diyor ki bu soruyla karşılaşmış. O kadar çalıştım. Yine de çözemiyorum diyor. Lanet olsun deyip sinirlenip bırakıyor mesela. Kaleme atıyor mesela kenara. Çocuğun şimdi her soruyu çözme gibi bir mecburiyeti var mı? Yok. Çözemeyebilir.
0: Sanki full yapınca kazanacakmış gibi
2: hissediyorlar. Biraz önce söyledik yani.
1: Sorulama tekniğini o yüzden söyledim.
2: Çok zor.
1: Evet.
2: Yani zor soruyu çözemeyebilir. Hatta çok zor soruyu da çözmedi. Ne oldu? %30. Geriye kaldı. %70 kaldı. Soruları %70'in çözen adam, ben hesapladım hocam, 380 puan alıyor. Hı-hı. Sınav puanı. Üstüne ortalama hocam bana eklememiş hali.
1: Ham puan. 380 değil mi ham puan? Evet. 380.
2: Tabii. Üstüne ortalama başarı puanı eklesin. 30-40 puan ona eklediği zaman 400-420 puan yapıyor.
1: Evet.
2: 420 puan alsın gelsin, ben ona istediği yeri kazanmasına size yardımcı olayım.
1: Doğru.
2: Bu kadar da kafaya takmaya gerek yok yani.
0: Özellikle LGS de çok daha önemli bu.
2: Tabii.
0: Çocuklar o noktada biraz daha yaşları malumunuz. Yani çok daha fazla böyle moda girebiliyorlar.
2: Evle ilgili kaygılar var mesela. Diyor ki olmayacak bu iş hocam diyor. Ben şimdi bu işi kazanamasam diyor, evdekiler yüzüne nasıl bakacağım? Bu da tabii ki evin iklimi çok önemli. Yani sadece son zamandaki iklim değil, başından beri sürüp gelen bir iklim önemli. O iklim eğer çocukların ya biz sana güveniyoruz, sen elinden gelen en iyisini yaptın, ne olursa olsun biz sana inanıyoruz, güveniyoruz biçiminde bir güven verdikten sonra çocuk rahatlayacak da diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz?
0: Kesinlikle.
1: Yani ama burada aslında ailelere de çok önemli
2: çok
1: görevler düşüyor. Aslında ben tam da onu soracaktım. Aile baskısı öğrencinin sınav psikolojisini nasıl etkiliyor?
0: Doğrudan etkiliyor. Bunu bir de son güne bırakmasalardı keşke, iyi olurdu. Bırakıyorlarsa keşke gerçekten samimi bir şekilde iletsinler lütfen. Evet. Çünkü birçok çocuk orada esnada herhangi bir soruyu çözemediğinde eyvah babam çıkışta burada beni sanki ben bu okuldan çıkamayacağım da beni buraya gömecekler falan gibi böyle bir senaryoya dönüştürebiliyor. Oysa yani şunu net bir şekilde söylerim. Hocam bana onaylarsa daha da mutlu hissedeceğim. Sınav sonuçları açıklanmadan herhangi bir peşin hükümle hareket etmek çok da sağlıklı değil.
2: Bence de.
0: Bunu özellikle YKS grubu için söyleyeyim. Çünkü eğer TYT kötü geçtiyse ikinci gün AYT'ye çok etkilenebiliyor. Eyvah zaten TYT kötü geçti. İstediğim gibi geçmedi. Ben kesin kaybettim. Moduna girebiliyorlar. O yüzden misafir
2: yani sorular ya, kendisine zor gelmişse kendisi gibi ortalama bir hazırlık yapmışlar. Adaya da zor gelmiş olabilir. O bakımdan. Yani soru çözüm ortalamaları düşebilir. İşte puan saplaması koşulları değişebilir. Onun için arkadaşlarımızın sınav sonuçları açıklanabilir. Önceye kadar, soruların cevaplarını görünceye kadar kaygılanması doğru değil.
0: Kaygılanması doğru değil. Aileler özellikle son zamanda sınava kalan günler kala böyle toksik bir pozitifliğe girebiliyorlar. Toksik pozitiften kastım şu, hani hiç yemeyeceği şeyler yedirmeye çalışabiliyorlar mesela çocuklara. Al bu fındık zihnini açar. Hani 3 gündeki fındık zaten çok etki etmez, onu söyleyeyim.
1: Ama rutin iyidir değil mi hocam?
0: Rutin önceden işte hazırlamak lazım. Evde böyle bir şenlik, bir bayram havası gibi böyle. Bu da ekstra baskı altına sokar. Yani illa böyle negatif Ne yapamadı?

0: Çalışmadın zaten gibi söylemler değil. Böyle yüksek seviyede böyle zehirleyen bir pozitiflik de çocukları kaygıya sürükler. O yüzden biz psikolojik sağlamlıkta şunu
1: kullanırız. Bazıları çok enteresan psikolojik savaş yapıyorlar. Göreceğiz bakalım. Hele bir sınav gidecek, sınav sorusu açıklansın bakalım. Evet. Sözde
0: onları böyle sınavdan sonraya bıraksalar böyle iyi olur anne babalar. Ben hepsinin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum.
1: Bir anlamı yok tabii ki değil mi hocam?
0: Tabii. Bir motive etmek için bunlar.
1: Sınavın
0: ama
1: sonucu ne olursa olsun o çocuk onun çocuğu olmaya devam etmeyecek mi kardeşim?
0: Mecbur.
1: Evet. Yani sınavı kazansa da kazanmasa da sınavın sonucu ne olursa olsun o yaşadığı müddetçe o çocuk onun çocuğu.
2: Atsın. Hocam bir eğitimci olarak sizin bu konudaki fikrinizi de almak isterim. Sınav hayatımızın merkezinde olmamalı diyoruz ama çok büyük bir anlam yüklüyoruz bir taraftan da sınava.
1: Bizim yanlışımız ama o. Bizim yanlışımız. Benim ama okuma yazma bilmezdi ama çok iyi bir insandı. Ya yani günlük hayatımızda, sosyal hayatımızda herkes üniversite bitirmiyormuş ki insanlar. Herkes üniversite bitirmiyormuş ki. Bir yere giriyorsunuz mesela. Adam ilkokul mezunu ama o kadar güzel konuşuyor ki, o kadar güzel sizi karşılıyor ki. Hayran kalıyorsunuz. Yani bu okul becerileri, okulla ilgili bilgileri aslında şimdi artık üniversite mezunlarının da sayısı çoğaldı biliyorsunuz. En yüksek işsizlik oranı da onların arasında. Ve işverenlerin çocuklardan mezunlardan beklentileri değişti artık. Nereden mezun olduğun sorusu eskiden en çok sorulan soruydu ama şimdi öyle değil.
2: Şimdi sorulmuyor.
1: Hangi becerilerin var senin diyor.
2: Aynen. Sosyal becerilere
1: tabii
2: bakıyorlar.
1: Sosyal beceriler. Dolayısıyla üniversite okumayınca da insanlar aç kalmıyorlar. Onu da
2: biraz misyonla değişti aslında üniversitelerin. Sizin söylemiş olduğunuz gibi Elon Musk'ın da bir açıklaması vardı. Üniversiteler artık sosyalleşme yerleri diye. Çünkü gerçekten çağımızda bilgiye ulaşmak
1: çok kolay.
2: Çok kolay. Doğru bilgiye ulaşmak esas olan şey. O yüzden üniversitelerin asıl misyonu belki de sosyalleşmektir. Ki özel sektörde aslında buna bakıyor. Personel tabii ararken grup çalışmasına, ekip çalışmasına önem veriyorlar.
1: Ya bu ekip çalışması ya takım çalışması denilen şey aslında çocuklara işte bu takım çalışmasıdır denilerek anlatılmıyor, öğretilmiyor. Ama ilkokulda daha ana sınıfında hatta 2-3 kişinin bir gruplar halinde onları bir masaya oturtturuyorlar. Orada birlikte sen şunu yap, sen şunu yap, sen şunu yap biçimde bir iş bölümüyle çocuklar bunu yaptıklarında aslında işte takım çalışması. Birlikte iş yapma kültürü ediniyorlar. Ben Anadolu oyunu vardı bir zamanlar. Bilmiyorum, ona Yıldız Kenter yetişebildiniz mi? Orada Anadolu en üst parçalarından Kibelen'in ağzından bir söz söylüyor Yıldız Kenter. Diyor ki birlikte yaşamayı becerebilselerdi bütün evlatlarıma yeterdi bereketim emellerimdeki süt. Bizim aslında 21. yüzyıl becerileri içerisinde var yani. En önemlisi birlikte iş yapma kültürü. Birlikte yaşama kültürü. En önemlisi bu. Dolayısıyla bunları böyle değerlendirmek lazım.
2: Peki Kerem Hocam sizinle devam edelim. Şimdi bu dönemde bazı öğrencilerin morali de düşük olabiliyor, bozuk olabiliyor. Moral çok önemli aslında. Öğrencilerin morallerini yükseltecek etkenler neler olabilir bu dönemde?
0: Tabii yani orada bir aile desteğini yine tekrar gündeme getirelim.
2: Tabii.
0: Yani son zamanlarda evet sıkışmışlıkla böyle daha gereğinden fazla kendilerine yüklenebiliyorlar. Yani işte artık tren kaçmış gibi de düşünüyorlar. Hayır yani tren son güne kadar devam ediyor. O yüzden o özelliği tekrarlamakta fayda var. Yani benim nice öğrencim sınav gününe kadar da istediği netlere ulaşamayıp da sınava girip en yüksek performanslarını sergilediler. Önemli olan orada hani istediği sıralamayı işte istediği bölümü yakalayabilmesidir. Yani burada aşırı bir sosyallik tavsiye etmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani son günlerde böyle aşırı sosyalleşip hastalığa falan kapılmasınlar.
2: Havalar
0: yani
2: da güzelleşti hocam.
0: Yani şimdi ne olursa olsun. Yani benim bir öğrencim işte havalar güzelleşti, top oynadı, düştü, evet, kolu kırıldı. Ya. Allah'tan ki kullandığı kolu değildi. Yani kullanmadığı koluydu. O tarz şeylere tabii dikkat etmek lazım. Yani aslında son zamanları da hani bundan önce 8 anla oyun ayı nasıl geçtiyse son zamanları da mümkün mertebe çok bozmamak gerekiyor. O yüzden rutinin dışına çok çıkmamak lazım. Mesela yemediğim bir şey yememesi lazım. İşte son günde kendini çok işte mesela yüklenmemesi lazım yiyecek içecek konusunda. Çünkü son zamanlar biraz daha stresli olduğu için haller bedenin nasıl bir reaksiyon vereceğini bilmiyoruz. Yani hiç dokunmayacak bir şey dokunur falan böyle bir de.
1: Evet,
0: o yüzden hafif geçirmekte fayda var. Mesela bazı öğrencilerin var sınava özel kıyafet hazırlıyorlar. Ya sen daha önce giymediysen onu giyme. Daha önce giymediğin bir şey olmasın. O pamuk bir alerjik bir reaksiyon verir o anda. Moralim bozulur yani. Başımıza gelmeyen şeyler değil bunlar. Öyle özel çok büyük bir düğün gecesiymiş gibi algılamamak lazım. Nasıl ki bundan önce hep böyle son haftalarda girdiğin denemeler vardı. Onu da o şekilde yorumlamakta fayda var. Bu tabii ki biraz daha stresli olacak, biraz daha heyecanlı olacak. Bu da hayatın bir parçası. Özellikle son iki gün ya da son gece hani uykuyla alakalı, ya uyuyamazsam işte o gece nasıl gelecek gibi düşünceler olabilir. Hiç problem değil, emin olunuz. Yani rutinine uygun bir şekilde uyuyabiliyorsan ne ala, uyuyamıyorsan da o sabah sen zaten yüksek bir adrenalinle uyanacaksın. Orada senin uykusuzluk çok etkilemeyecek, emin olabilirsin diye böyle bir rahatlatmış olayım. Bunun dışında zaten birçok teknik detay artık o güne kalmamış oluyor. Şu soruyu çok alıyoruz. Hani son gün çalışılır mı falan diye. Yani çok ağır, fazla yüklenmemek lazım. Hani tutup da yani 9-10 saat tabii ki çalışma. Ama bir belki genel tekrar ya da formül falan bir bakacaksan yine 3-4 saat, 4-5 saat bir şey yapılabilir. Ya da yine sınava evet. falan giderken yine o formüller bir gözden gezdirilebilir. Ama şu anın bir dinlenmesi lazım. Bunu yine şuna benzeteyim ben. Hani 10-12 katlı bir merdivenden çıktın son kattasın. Artık gireceksin yani kapıdan içeri. Şöyle bir kapıda durup bir tabii soluklanman lazım. Soluklan ki içeri güzel bir motive şekilde gir. Orada soluklanma kısmını kendine bir bırakman gerekiyor.
3: Evet. Her anlamda rutinde sürdürmek gerekiyor. Hocam, sosyal medya ve çevre baskısı da kaygıyı artıran önemli faktörlerden
0: çok,
3: değil mi?
0: Kesinlikle. O yüzden mesela ailelerden şöyle bir şey tercih edeyim. Yani son gün böyle motive olsun diye, özür diliyorum, bütün sülale arıyor çocuğu. Evet. Hani amcası bir de oradan bir oraya falan diye çocukla iyice böyle bir kaygı birikiyor. Orada hani hafifletecek kişi biraz da anne babalar hani. Bizle konuşun. Hani çok konuşturmayalım falan diye. Ya da çocuğun böyle bir talebi varsa onun dışında tutuyorum. Kendisi konuşmak istiyordur. Baş tacı. Ona evet. hiçbir şey demiyorum. Ama hani böyle bir de son zamanlarda çok tavsiye vermek isteyen olur. Konu komşuda konuşur. Herkes bir şey söyler.
3: Senden beklentimiz yüksek.
0: Tabii. Yapabilirsin. inanıyorum. Hani herkes böyle bir hani ben hani sınava böyle konvoyla giden gördüm yani. Evet. Hani kurbanlı koyun. Sonra bunlar kaygılandırıyor işte çocukları. Tabii. Hepsi böyle. Okuyoruz burada sana tam destek falan diye. Böyle yapılabiliyor. Bunlar işte böyle endişeyi, stresi ortaya çıkartabiliyor. Çocuklardan şunu yine rica edeyim. Özellikle YKS grubu için. Lütfen sosyal medyayı çok takip etmesinler. Sosyal medyada çevresinde de mesela o TYT'den çıktığı anda millet böyle çok mutlu mesut çıkabilir. Ama kendisi yani istediği gibi geçmediyse herkes kazandı, ben galiba kazanamadım moduna gelebilir. Onunla işler öyle olmuyor. Örnek veriyorum. Normal şartlarda o TYT'den 40 yapıyordur. 50 net bekliyordur. Ama sen 100 net yapıyorsundur. 90 bekliyorsundur. Ha şimdi onun hani 50 nete sevinmesiyle senin 90 nete üzülmen aynı şey değil. Buraları o anda göremiyorsun. O yüzden o morali korumak çok önemli. Sosyal medyayla bu denli bir mesafe koymakta fayda var. Bunu da yine beyan etmiş olayım. Herkesten tavsiye almasınlar. Çok özellikle rica ediyorum. Hani çünkü bu noktada herkes böyle bir motive etmek için bir şeyler söyleyebiliyor. Evet. Yani bir hastanın yani bizi dinleyin lütfen. Biz evet. biliyoruz bir şey. Bir hastanın bir doktoru olur. Hani bir hastayı böyle 7 tane doktor konuşursa hastanın kafası iyice karışır. Doğru. Her ilacı kullanırsa metabolizması bozulur. O yüzden herkesi de dinlememekte fayda var deyip Allah kolaylık versin ya. Ben yoruldum aynen. yavrular işte. Aynen. Üzülmüyor da değilim böyle şeylerle uğraşıyorlar. Ama işte onlar yaşıyorlar işte. Biz evet, anlatırken doğru. yoruluyoruz. Onlar yaşıyorlar yani bu durumları. O yüzden biz onların yanındayız
1: biraz
0: yani.
1: Biraz rahatlatalım ya hocam. Çocukları biraz rahatlatalım.
3: Buyurun hocam.
1: Şimdi bu sene 2.560.649 aday başvurmuş.
0: Evet.
1: Geçen sene mesela 3.120.000 kişi başvurmuştu. Ama 2025'te ve 2024'te şöyle kaba bir analiz yaptığımız zaman enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Bu 3 milyon, 2,5 milyon falan duyunca ona o kadar çok kalabalık falan filan diye
3: giriyor. Bu başvuranlar değil mi 2,5 milyon? Evet, geçen sene başvuranlar.
1: Bak şimdi ne olmuş? Bunların bir kısmı sınava giriyor, bir kısmı sınava girmiyor. Yani müracaatını yapıyor, parayı yatırıyor. Ama sınava girmiyor adam. Kaç kişi? Geçen sene mesela 209 bin kişi girmemiş sınava TYT'ye. AYT'ye 171 bin kişi girmemiş. Ondan önceki sene daha fazla, 300 bin kişi girmemişti. Ondan önceki sene 500 bin kişi girmemişti. Şimdi yavaş yavaş böyle taşlar yerine oturduğu için herhalde geçen sene 209 bin kişi.
3: Ama başvuru sayısı da fazlaydı o zaman.
1: Tabii. Bunların kiminin puanı hesaplanıyor, kiminin puanı hesaplanmıyor. Puanın hesaplanması aslında çok basit bir şey. Artık baraj falan da olmadığı için sınavlarda herhangi bir matematik mesela TYT'de Türkçe ve matematik testlerinden herhangi birinden yarım net çıkaranın puanı hesaplanıyor. Hesaplanan en küçük puan 100 puan. Hı hı. 100 puan aldığında yarım netle potansiyel tercih yapma üniversite adayısın. Tercih yapabilirsin. Tercih yapma hakkın var.
3: Evet.
1: Geçen sene yok atlası inceliyorlarsa bir bölüme en son giren adayların netlerine bir baksınlar. Hı hı. Net Zeroes diye bir bölüm var orada. Kaç netle girmişler? mesela bir iki saatlerin ayırsınlar, moral bulurlar orada. Kesinlikle. Çok enteresan. Doğru. Bir şey daha söyleyeyim.

0: Bir de bunların bir kısmı tercih yapmıyor. Mesela geçen sene 897 bin aday tercih yapmadı. Yani puanı hesaplananların %39'u tercih yapmadı.
1: Girmemiş gibi yani sınav aslında. Hı
2: hı. Mezuna bırakmış.
1: Bir bakıma girmemiş.
0: Yani 1 milyon 147 bin 691 aday böylece saf dışı kaldı şimdi. Hı.
1: 1 milyon 147
0: bin. Tabii. Sınava başvuranların %50'ye yakın kısmı
1: 1.4 milyon kişi kalmış o zaman.
0: Evet. Gitti bu. Onun için arkadaşlarımız bu işleri çok fazla böyle kafaya takmasınlar. Kuru kalabalık onların gözünü korkutmasın. Bence şu anda yapmaları gereken tek şey var. Alabilecekleri yüksek puan almak için ne yapmaları gerekiyor? Şu ana kadar aldıkları puanlar onların hoşuna gitmişse, memnunsalar, tempoyu düşürmeden çalışmaya devam etsinler. Ama ya şu testten biraz daha yüksek soru çözmeliyim gibi bir düşüncesi varsa, o dersin konuları içerisinde çok zor konular vardır, ortalama konular vardır. Öğretmenlerle görüşerek, konuşarak hangi konudan daha çok zor çözebileceği konusunda öğretmen yardımcı olarak, destek alarak onu biraz yükseltmeye çalışsınlar.
1: Evet.
0: Sonra yok ben kafamın estiği gibi giderim diye düşünüyorsa Einstein'ın bir sözü var. Her zaman yaptığınızı yaparsanız her zaman aldığınız sonucu alırsınız diyor. Yani her zamanki aldığı sonucu beğenmiyorsa o zaman sonuçtan önceki bir şeyleri değiştirmek lazım. Bir şeyi değiştirecek ki sonuç değişsin. Onun için arkadaşlarımızın buna dikkat etmeleri lazım. Ve kendilerine bir şey sormaları lazım. Ben daha iyisini yapabilir miyim? Daha iyisini yaptığımda alacağım sonuç beni daha çok mu mutlu eder? O daha iyisini yapabilmek için acaba şu anda ne yapabilirim? Şu anda bile yapılacak birçok şey var. Bunun için engellerim var mı? Engelleri nasıl aşabilirim? Bu konuda biraz kafa yorsunlar ve kendilerini rahatlatsınlar. Bu sınav ille de birinci olmak, en yüksek puan almak değil. Bir yarışı iyi koşmak ve yapabileceğin en iyisini yapmakla ilgili bir şey. Eğer sen yapman gerekeni yaptığını düşünüyorsan, elinden gelen en iyisini yaptığını düşünüyorsan, sen sınavın birincisin. Kendi sınavını bilirsin. Meseleye böyle bakmak lazım yani.
1: Evet.
0: Kendilerini biraz teselli etsinler bunlardan.
1: Peki. Kenan Hocam sizinle devam edelim. Karşılaştırma çok yapılıyor. Öğrenciler arasında. Ancak sistem zaten bir sıralamaya göre yani başarıda sistemin başarı kıstası sıralama. Ve üniversiteler sıralamaya göre alıyor öğrencileri. Aslında biraz da haklılar değil mi? Çünkü ben size göre daha iyi puan alırsam başarılı oluyorum. Siz de benden daha düşük puan aldığınız için başarısız sayılıyorsunuz.
2: Amin. Bu teknik olarak böyle doğruymuş gibi gözükse de aslında psikolojik olarak çok sağlıklı değil. Çünkü insanın her zaman yarışacak kişi kendisi olmalı. Her zaman kendisiyle bir yarış haline girmeli ki doğru sonuca ulaşabilsin. Onlar rakip gibi gözükse de aslında her rakibin ya da her öğrencinin aslında sıralaması belli. Yani benim oradaki belli olan sıralamayı geçebilmem için kendimle yarışmam gerekiyor. Ben dün ne yaptım, bugün ne yapmalıyım? Yarın ne yapmalıyım? Dün neyi eksik yaptım, bugün neyi tamamlamalıyım ki kendimi geçebileyim diye bir sistemle oturtmaları gerekiyor. Tamam. Tabii son zamanlarda işte herkes yükseldi, ben niye yükselemedim gibi böyle modlar da olabiliyor. Biz buna algıda seçicilik diyoruz. Diğerlerinin yükseldiğini görüyor ama kendisininkini göremiyor. Belki bir motive olabilmesi adına şöyle bir şey yapabilir. Bundan Ocak ayında yaptığı sonuçlar nasıldı, şimdi nasıl? Eylül ayında, Ekim ayında nasıl başladı, şimdi hani nasıl hale geldi? Bu aradaki gelişimi bir görmesinde fayda var. Yani eğer buraya doğru yani ilerlediyse emin ol sınavda da böyle güzel bir başarı, güzel bir sıralama gelecektir diye ümit ediyorum. Ama o günden beri zaten düştüyse de son dakikalarda da yine çok fazla yapacak bir şey yok. Ben gerçekçi karşılama taraftarıyım her zaman. Ama şu bir gerçek yani yükselme olduysa o artık düşmez. Öyle devam eder. O yüzden bir geçmişle kendini kıyaslayan Eylül Ekim aylarıyla şimdiki halleri arasında kıyaslamakta fayda var. En azından gelişebildiğini görebilmesi adına.
1: Peki hocam tavsiyeleriniz neler öğrencilere? Son iki dakikaya girdik ve ailelerine.
2: Aileler için dediğim gibi biraz daha böyle motive edici konuşayım derken fazla abartmadan çocuğun ihtiyacına böyle karşılık verebilirler. Çocuklar için şunu söyleyeyim, kendine motive olacakları birkaç şey bulabilirler. Bu çocuktan çocuğa değişir, öğrenciden öğrenciye değişir. Herhangi bir rutini arttırmadan belki bir müzik dinlemek olur, belki arkadaşlarla buluşmak olur vesaire. Böyle motive edecekleri alanlar bulmaları lazım. Şunu bilmeleri gerekiyor ki şöyle bir söz var. Kaya'nın şarkısıydı. Odalarda ışıksızım. Davalı ben, davacı ben, yorgunumu celselerden diyor. Kendini dava

0: gidip sürekli pişmanlıklarını böyle cezalandırmamaları lazım. Eğer ben bunu yapmadım, şöyle yapsaydım böyle olurdu diye sürekli kendini dava ederse bu suçluluk ömür boyu da devam edebilir.
1: Evet.
0: O an verdiğin karar en doğru karardı. Keşke daha iyi olabilseydi ama olmadı diye kabullenip bu kabullenmişlikle sınava girmelerini, o pişmanlık, utanmışlık, eksiklik, yetersizlik duygularını şöyle bir affederek girmelerini evet. tavsiye ederim. Bir de işte varsa böyle bir yürüyüş ya da bir günlük tutma, böyle duygularını böyle yazabilmelerini, not etmelerini tavsiye.
2: Peki hocam, sizden de bir cümle alayım.
1: İki küçük öneride bulunmak istiyorum. Evet. Birincisi, özellikle sayısal öğrencilerde gördüğümüz bir hastalık. Özellikle TYT'de sosyal sorusu çözmeme evet. hastalığı. Halbuki TYT'de bir sosyal sorusu da, bir matematik sorusu da, bir fizik sorusu da aynı puanı getiriyor.
2: Evet.
1: Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu önyargıdan kurtulmaları gerekiyor. Yani hatta biz o konuda daha önceki programlarımızda da gündemde yaptık bunu.
2: Evet.
1: Örneğin TYT'de iki tane fazladan Türkçe sorusu çözdüğünde bir AYT'nin bir matematik sorusu kadar puan kazanmış olacak. Bunun bilincinde olmaları gerekiyor. Yani TYT'de test ayrımı gözetmeksizin şunu bilmeleri gerekiyor. Bir din kültürü sorusu, bir tarih coğrafya sorusu, bir fizik sorusu kadar, bir matematik sorusu kadar, Türkçe sorusu kadar puan getiriyor. Bunu çözmeye çalışsınlar.
2: Evet.
1: Ve mümkünse bunu sınavdan önceki günlerde, şimdilerde eski yılların sınav sorularını çözerken de uygulasınlar kendilerine. Bir iki deneme de olsun ellerinin altında. Birincisi bu. İkincisi, örneğin sayısalcıysa matematik ve fen testleri çözecek AYT'de. Benim önerim, matematik eşit ağırlıkta da ortak test olduğu için, hı-hı. yani matematikten yarım net çıkarınca eşit ağırlık puanı da hesaplanıyor adayın. Yani 12 yıl okudun. 4 yıl lisede tarih, coğrafya, sosyal bilimler dersleri gördün.
2: Sosyal.
1: Edebiyat dersi gördün. Edebiyat sosyal testinden de çözebildiğin kadar çözmeye çalış. Zaman kalır büyük ihtimalle. Dolayısıyla hem sayısal hem de eşit ağırlıklı puanların ortaya çıksın ki daha çok tercih için kortajlar için tercih yapma imkanı olsun.
0: Eşit ağırlıkçılar kızmasın ama ben sayısal çıkışlıyım. Tam hocamın taktiğiyle bu arada. Birisi evet. de bir şey alayım.
2: Evet.
1: Eşit ağırlıklı arkadaşlarımız da sözel puan oluşması için ellerinden geleni yapsınlar ki seçenekleri artsın. Başarılar diyoruz hepsine.
2: Peki. Celil Hocam, Kerem Hocam, katkılarınızdan dolayı çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Herkese başarılar diliyoruz.
2: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitimci Celil Vardar ve eğitimci psikolog Kerem Gümüş bizlerle birlikteydi. Sınava girecek öğrencilere başarılar diliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dickman henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

0: Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.
1: Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Müzeyyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makam

0: 2024 yılında kaydedildi.
1: Yine aylarda Kasım, sanki sende kaldı bir yarım.
0: Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğenildi.

Turan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

bağımsızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam etti.

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Belek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda,

matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözle görünmeyen bir sistem. Bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenler de. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca

Elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday, hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde.

Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

birlikte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Deniz Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

Hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesidir.

găsit. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor.

oluyor. Engeller mi çıktı? Bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi. Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alan

devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar, direksiyon artık yapay zekanın ellerinde, trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Efendim Alpar ekranlarından merhaba. Değişim zamanında birlikteyiz. Bugün üç değerli konuğu ağırlayacağız. Önce turizm sektörüyle başlayacağız. Ergün Demiray bizimle birlikte. Dedemen Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: 60. yılını kutlayan bir marka. Ve tabii turizmde ciddi anlamda, hani markalaşma dediğimizde de önde gelen Türk markalarından biri. Aynı zamanda globalde de büyüyorsunuz. Şimdi öncelikle hani... Nasıl bir vizyon bundan sonra gelecek 60 yıllar için, ne dersiniz?
1: Şöyle ki 60 yıl, tabii biz dile kolay diyoruz. Sayınca 60 yıl bayağı bir geriye gidiyoruz. Şöyle bir strateji belirledik biz bundan yaklaşık 3 yıl evvel. Dedik ki iki tane markamız vardı, Dedeman ve Dedeman Park Dedeman olarak. Bunları biraz çoğaltmamız lazım dedik. Çok fazla ihtiyaç vardı. 15 markaya çıkardık. Her çeşit turizm tesisine bir markalamayla Dedeman misafirperverliğini sunalım. Oradaki ihtiyaçları karşılayalım istedik. Bunu biz birazcık daha gastronomiyle, birazcık daha akademiyle çeşitlendirmek istiyoruz. Gelecek vizyonumuzda, bir sonraki 60 yılımızda Dedeman'ı artık bir okul haline getirmek istiyoruz. Ve aynı zamanda gastronomide de bizim yerli ve milli bir markamız olan Dedeman'ı bütün gastronomi açısından Türkiye'nin her köşesindeki değerleri korumak ve ortaya çıkarmak üzere Dedeman'ın bir misyonu olacak bundan sonraki yıllarda.
0: Yani özellikle gastronomi mi hani odak noktalarından biri olacak?
1: Gastronomi ile akademi. Ben akademiyi şöyle önemsiyorum. Turizm sektörünün en büyük problemlerinden bir tanesi insan kaynağı olmaya başladı.
0: Doğru.
1: Biz insan yetiştirmeyi sadece Dedeman için değil de sektör için bir ihtiyaç olarak görüyoruz. O yüzden akademi ile birlikte gastronomiyi de o bölgenin değerlerini ortaya çıkaralım istiyoruz. Biz şimdi yaklaşık 53'e yakın açık tesisimiz var. 100'e yakında imzalı sözleşmemiz var. Her şehre gittiğimizde o şehrin kültürel, tarihi dokusunu görebiliyoruz. Oraya gitmeden, dokunmadan onu görmemiz çok mümkün olmuyor. Ben genel olarak baktığımda eğitimin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki, turizm açısından da eğitim vermemiz lazım. Yani insanlar yaşadıkları bölgenin gastronomisini ve değerlerini bilmeden onu anlatmaları mümkün değil. Biz o konuda da Dedeman olarak bir öncü olmak istiyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük grubu olarak globalle yarışıyoruz diyelim. Globalde de önemli görüşmelerimiz var. Şimdi son geçen hafta bir Türk Cumhuriyetlerinde bir anlaşma imzaladık. Orada da yine Dedeman misafirperverliğini sunmak istiyoruz. Avrupa'ya açılmak istiyoruz.
0: Avrupa'da şu anda hiç oteliniz yok değil
1: yok.
0: Mi?
1: Yok. Ama görüşmeler devam ediyor. Avrupa'da şöyle olmak
0: neresi
1: istiyorum.
0: Neresi mesela olabilir?
1: Frankfurt olabilir. Fransa olabilir. Evet. Barcelona olabilir. Yunanistan olabilir yakın. Şöyle ki orada Türk popülasyonu yoğun. Ve Türkler genelde Dedeman markasını çok benimsemişler. Kendi evlerinde gibi hissediyorlar. O açıdan oralarda olmak istiyorum.
0: Frankfurt'u fuar tabii odak noktalarından biri olarak mı aklınıza geldi?
1: Frankfurt Türk yoğun bir yer. Yani Berlin de öyle. Londra'da da olabiliriz. Londra'da da görüşmelerimiz var ama buradaki önemli unsur şu. Kişiler buradan çıktıklarında güvenli bir yer arıyorlar. Konforlu bir yer arıyorlar.
0: Güvenceyi marka
1: yer arıyorlar. O yüzden orada olmak istiyoruz. Oradan çıkınca da Suudi Arabistan'da olmak istiyoruz. Mekke Medine bizim önceliğimiz. Çünkü orada da büyük bir ihtiyaç var. Biz yaklaşık 4 milyon insan yatırmışız geçen yıl Dedemanlar'da. Bu insanların en çok istedikleri şey termal oteller, deniz otelleri ve Suudi Arabistan'daki Mekke Medine bölgesindeki otellerdi. Talepleri aldığımız için biliyoruz. Buralara biraz daha fazla odaklanacağız inşallah.
0: Peki nasıl bir sezon bizi bekliyor sizce? Hani şimdi tabii bayramı da atlattık. 9 günlük bir tatil vardı. Nasıl geçti sizin açınızdan ve bu sezondan ne bekliyorsunuz? Hani genel bir değerlendirme alayım ben sizden.
1: Şöyle, bayram iyi geçti bence bütün tatil yöresinde. Bayağı bir doluluklara ulaştı herkes. Biz de çok memnun kaldık tabii. Bu savaş ortamının bitmesiyle birlikte ben Türkiye'nin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi bir destinasyonumuz var. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Farkındayız, farkında değiliz. Bazen kendi kendimize de zarar veriyoruz. Eğer biz birazcık daha radikal kararlar verirsek, insanları ötekileştirmezsek, ulaşımı daha kolay hale getirirsek, ulaşılabilir olursak, kendimizi daha iyi anlatırsak ve uzak destinasyonlara biraz daha fazla yönelirsek, Türkiye turizm açısından çok önemli işler yapacağız diye düşünüyorum. Ben özellikle bu kısa kalış sürelerinin artırılması gerektiğini düşünenlerdenim ve 365 gün turizmine biraz daha fazla odaklanmamız lazım. Hani bu deniz, kum, güneş tabii ki bizim en önemli unsurumuz ama bizim tarihimizle, sporumuzla, kültürümüzle, gastronomimizle birazcık daha fazla kendimizi anlatıp insanların Türkiye'deki kalış sürelerini artırmamız lazım.
0: Evet. Şimdi bu da tabii bir strateji. Evet. Şimdi bu anlamda hani nasıl bir strateji güdülmesi gerekiyor? Çünkü deniz, kum, güneş, hani biz hani o anlamda dünyada öne çıkan destinasyonlardan biriyiz. Kesinlikle. Ama tabii kültür tarafı da bizde çok öne çıkıyor ve son dönemde gastronomi.
1: Tarih.
0: Tarih, aynen öyle. Şimdi hani bu eksenden hani ama biraz Türkiye'yi sıyırmak için neler yapmak gerekir sizce?
1: Şimdi bununla ilgili yorum yaparken genelde şöyle anlaşılıyor. İşte bu her şey dahil sistemini komple kaldıralım. Asla öyle bir şey demiyoruz. Biz diyoruz ki bu sistemi çeşitlendirelim. İnsanları Türkiye'ye getirdiğimizde sadece bir otele kapatmayalım. Onlara o Türkiye'nin güzelliklerini sunalım. Ve bunu ulaşılabilir hale getirelim. Yani bence Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi, son dönemlerde çokça söz edilen konulardan bir tanesi, çok pahalı bir destinasyon olmaya başladı.
0: Öyle bir algı oluştu.
1: Oluştu. Biz de biraz buna maalesef ön verdik diyelim. Burada biraz demin de konuştuk yayından evvel. Yani 100 dolara kalan bir müşteri 30 dolara yiyecek içecek işini halledebiliyordu. Şu anda 100 dolara kalan oda fiyatı olarak 100 dolara kalan bir müşterinin toplam diğer harcamalarına baktığımızda 300 dolarlara kadar çıkabiliyor. Bence burası biraz düşündürücü. Diyeceksiniz ki işte ya yemek bu kadar pahalıysa oda niye artamıyor? Oda fiyatı artamıyor, orada
0: evet.
1: Kaldı.
0: Onu da bir anlatır mısınız? Sizin çünkü turizmcilerin bu aslında şikayetidir. Hani bir yemek tarafında zam yapılıyor ama biz odaya zam yapamıyoruz diye. Oradaki nasıl hani belirleniyor o fiyatlama sistemi?
1: Şimdi belirli ülkelerin oturmuş bir fiyatları var. İşte 100 dolar, dolar olarak durduğu yerde belirli bir seviyede devalüasyon oluyor tabii ki, görüyoruz onu da. Makul ve mantıklı bir şekilde, kontrollü bir şekilde gidiyor. Ama maliyetler ters oranda artıyor. Yani bugün geldiğimiz noktada siz oda fiyatını gidip Orta Doğu'ya işte ben 150 dolara çıktım diyemiyorsunuz. Rekabetçi olamıyorsunuz. Çünkü rekabet ettiğiniz diğer ülkeler var. Oda fiyatı 100 dolarlar, 120 dolarlar, 150 dolarlar. Hadi zorladık biraz diyelim. Şimdi siz Almanya'dan, Rusya'dan ya da İngiltere'den insanları getirdiğinizde o getirdiğiniz rasyolar hep aynı. Değişmiyor yani. Artı eksi değişmiyor. Diyor ki niye diyor 100 pound olan bir şey şimdi 150 pound olsun ki? Evet, enflasyon var ama bizim enflasyonumuz o kadar değil diyor. Alım gücü düştükçe alternatif destinasyonlar arıyorlar insanlar. Ama Türkiye kadar dünyada güzellikleri olan ben başka bir ülke görmedim. Bütün dünyayı gezmiş birisi olarak söylüyorum. Türk milliyetçiliği yapmıyorum yani. Bunu iyi anlatamıyoruz diye düşünüyorum.
0: Tam buraya gelecektim. Hani çünkü siz de bilirsiniz. Hani böyle global işte yok en iyi kültür şehirleri, evet, listelerde işte en iyi yemek şehirleri derken hani buralarda tabii bu yani yılların algısıyla birlikte hani daha çok öne çıkan ülkeler var. İşte mesela İtalya, hani pek çok anlamda işte o listeleri bir açtığınızda hani o ilk ona baktığınızda İtalya'dan çok fazla şehir görürsünüz bu anlamda. Şimdi burada işte bizim ne yapmamız lazım? Hani çünkü biz tabii kendi ülkemizi iyi bildiğimiz için hani görünce diyoruz ki işte bizim olmamız lazım ama niye yokuz?
1: İşte şöyle düşünün, biz çok ürüne sahibiz. İtalya bir pizzası ve makarnasını, aynen, dünyaya tanıttı. Herkes biliyor ki İtalya'ya gidersek iyi pizza yeriz, iyi makarna yeriz. Ama bizde o kadar çok ürün var ki bizim fokuslanmamız lazım. Belirli ürünleri iyi
0: öne çıkarmamız gerekiyor.
1: Bir de kendimize ait ürünlere de sahip çıkamıyoruz. Yani baklava sizin mi bizim mi meselesi oluyor yani.
0: İşkembe çorbasına kadar gitti konu.
1: Ya, inanın ya, kolajenden bahsediliyor sağlık için. Kolajen tüketmemiz. Bizim her şeyimiz kolajen. Yani baktığınızda eti çok fazla tüketen bir milletiz. Kebaplarımız müthiş ama biraz Türkiye'ye açılsak şöyle, o kadar kaliteli yemeklerimiz var ki, o kadar böyle geçmişten bugüne gelen yemeklerimiz var ki, bunları ön plana çıkararak, biraz daha fazla anlatarak, şehirleri tanıtarak, yani o kadar güzel şelalelerimiz var. Doğru. Ben bazen gidiyorum, Avrupa'ya çıkıyorum, Roma'ya gidiyorum, bizi götürüyorlar bir yerlere.
0: Şelali.
1: Küçücük bir sur camın içerisinde, bu ne diyorum? İşte excursion yapıyorlar, bize tur yapıyorlar. Bizim her tarafımız sur, boğazımız başlı başına bir güzellik yani. Bu boğaz başkasında olsaydı boğaza giriş ücreti alırlardı, öyle söyleyeyim size. Birazcık bunları daha iyi anlatmamız ve en başa dönelim, eğitimimizi arttırmamız lazım. Bakın en büyük problemlerimizden bir tanesi
0: insan kaynağı diyorsunuz.
1: İnsan kaynağı. Havaalanından girişten çıkışa kadarki bütün süreçte insanları iyi analiz etmemiz lazım, iyi ağırlamamız lazım. Bir dönem bir hataya düştük. İşte Araplar çok geliyor, Araplar gelmesin dendi. Hepimizin dinlediği, duyduğu şeylerdi. Kötü oldu. Ne oldu? O insanlar Avrupa'ya gittiler. Trabzon çok güzel bir örnek. Arap popülasyonu çok yüksekti. Sapanca çok yüksekti. Biraz kaybettik. Ulaşım zorlaştı. Bizim tekrar özümüze dönmemiz lazım. Yani bizim Türklüğümüzden gelen o misafirperverliği korumamız lazım. Bence en önemli etkenlerden bir tanesi bu.
0: Peki, şimdi Dedeman'ın 60. yılına dönecek olursak eğer, hani sizin mesela hani 60 yılda evet bu grup hani özellikle bu felsefelerde ilerledi. Hani bir sonraki yıllarda da işte felsefe buna dönecek. Ne dersiniz?
1: Şöyle, işte ben gruba katıldığımda şunu gördüm. Biraz geriden geldi Dedeman. Bütün gruplar, bütün uluslararası gruplar, bütün markalarıyla bizim ülkemizde varken Dedeman sadece iki markasıyla belli sınırlı çerçevede sadece management yapıyordu mesela.
0: Ama şimdi farklılaştınız.
1: Şimdi franchise yapıyoruz, lease
0: çok
1: yapıyoruz.
0: Çok fazla çünkü sizde marka var.
1: Çok
0: yani
1: fazla
0: Dedeman, Manage My Dedeman, Ready to Stay yani farklı segmentler.
1: Evet.
0: İşte bu farklı segmentleri arttıracak mısınız? Bir ve bu nasıl, size nasıl bir operasyonel fayda sağlıyor?
1: İhtiyaca göre arttıracağız. Ama dediğim gibi biraz daha akademik yöne ve gastronomi tarafına doğru arttıracağız markaları. Şu anda yaklaşık 15 markamız var yeterli Türkiye için. Özellikle Manage by Dedeman'dan örnek vereyim. En büyük ihtiyaçlardan bir tanesi doğru bir yönetim tarzı. Biz Manage by Dedeman'la size ait bir otel var. O otelin ismini koruyorsunuz. Biz gelip altına Manage by Dedeman tabelası takıyoruz. Bütün standartlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Size rezervasyon ağımızı açıyoruz. Loyalty programdaki müşterilerimizin sizin otelinizi tercih etmesini sağlıyoruz. Oralar çok önemli. İşte Ready to Stay diye bir markamız var. Biraz daha konut otel konseptli bir proje. Mesela Dedeman Village Life. Bu benim en büyük projelerimden bir tanesi olacak yakın gelecekte.
0: Nereyi planlıyorsunuz orada?
1: İlk etapta Kıbrıs'tan başladık. Kıbrıs'ta bunun Dedeman Suites & Residence'ı yaptık. 1453 konutlu bir habitatımız var. Infinity'miz var. Afrodit'imiz var. Orada çok güzel bir proje. Şimdi Silivri'de yaklaşık 200 dönümlük bir arazi var. Orada da Dedeman Village Life yapmak istiyoruz.
0: O ne mesela? Orada hani yani izleyicilerimizin hayalinde bir belirsin diye. Yani ne, nasıl bir ortam kurmayı hedefliyorsunuz?
1: Şöyle ki ben artık şu sağlıklı yaş alma merkezi diyoruz biz ona biraz. Dedeman kasabası aslında. Dedeman Village Life o. İnsanların belli bir yaşa geldiğinde ötekileştirilmesini istemiyorum. Bir arada kalsınlar.
0: Komün hayatı.
1: Evet. Artık sosyalleşebilsinler. Türkiye'de 1.8 milyon insan yalnız yaşıyor. Bu insanların sosyalleşme ihtiyaçları var. İşte bir hanımefendi evlendiği zaman kariyerine devam etmek istiyor ama çocuğuna baktıracak insan bulmakta zorlanıyor.
0: Hani sizin o zaman şöyle mi anlayalım? Hani spesifik bir yaş grubu değil.
1: Değil.
0: İşte o kasabanın içinde aslında bir mahalle yaratmak
1: aynen.
0: isteyeceksiniz.
1: Bir kasaba yaratacağız. Gençlerle yaşlılar bir arada olacaklar. Stresten uzak olacaklar. Çocuğuma kim bakacak? Anneme babama kim bakacak? Yalnız yaşıyorum. Yemeğimi kim yapacak? Temizliğimi kim yapacak? Derdi olmayacak. Artık büyük binalar dikmek yerine daha düz ayak, daha iki katlı. Deprem de bizim en büyük risklerimizden bir tanesi. Onu da düşünüyoruz tabii ki. Artık ekolojik tarıma uygun. İnsanların zaman zaman bahçeyle uğraşabilecekleri, kendi enerjilerini kendilerinin üretebilecekleri, suyu tekrar kullanabilecekleri, su da yakın gelecekte çok büyük problem. Ve orada sağlıklı bir yaşam alanının içerisinde doğayla iç içe wellness da olacak orada. İşte çocuklar için oyun alanları da olacak, tema parklar olacak. Birazcık daha bir kasaba. Ben Tarabya'da doğdum, büyüdüm.
0: Yani
1: Tarabya gibi.
0: İşte Büyükdere,
1: Tarabya buralar. Evet. O kültürü devam ettirmek istiyorum. İnşallah nasip olursa bütün dünyaya da bunu yaymak istiyorum. Geçen Kazakistan ziyaretinde bunu konuştuk. Onlar da çok benimsediler. Kazakistan'ın hava durumuna göre de özel projeler yapılabilir. Yani her proje her yerde doğru olmayabilir.
0: Doğru.
1: Oranın havasına göre, oranın atmosferine göre, oranın ihtiyaçlarına göre bu kasabaları çeşitlendireceğiz.
0: Artık buradan insanların... dünya markası da çıkabilir bu arada.
1: Çıkacak. Hiç orada hiçbir şüphemiz yok. Ben artık geleceğin hikayesi olan tesislerde olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok büyük yüksek binalar yaparak artık insanlar oralara tıkılmak istemiyor. Biraz daha sosyalleşmek istiyor. İşte gitsin orada kendilerine ait bir bahçesi olsun. Domates eksin, biber eksin.
0: Aslında olsun. Siz her şeyi dahil sistemini farklı bir konsepte uyarlayacaksınız. Aynen. Yani evet burada da her şey dahil ama dediğimiz gibi bu bir mahalle, bir kasaba gibi.
1: Öyle olacak. Dedeman da bu hizmeti sağlayan olacak. İşte akademileri de oraya vereceğiz. Akademileri de oraya işte getireceğiz.
0: Çünkü burada tabii insan kaynağı çok önemli.
1: Çok önemli.
0: Burada işin içine farklı hani bahçıvanından tutun çocuk bakıcısına kadar farklı tabii konseptler de giriyor. Şimdi 5 yıl içinde nerede görmek istiyorsunuz Dedeman'ı?
1: Şimdi şu anda yaklaşık 100 tane anlaşmasını imzaladığımız otel var. Ben iddialı konuşmuştum. Türk Hava Yolları'nın uçtuğu her destinasyonda bir Dedeman, o sayı kadar bir Dedeman demiştim. Şimdi yakın gelecekte 5 yıl içerisinde yaklaşık 200 otele ulaşmayı hedefliyoruz. Dünya çapında önemli görüşmelerimiz var. Onu bugün söylemeyeceğim ama yakında açıklarız inşallah. O görüşmelerden sonra da ben yani 2035'te yaklaşık 300 otele çıkarız diye düşünüyorum. Ama 5 yıllık projeksiyonda 100'ü 200 yaparız diye bir hedef koyduk kendimize. 200 otele ulaşacağız ve dünyaya Dedeman markasını tanıtmak istiyoruz. Özellikle de uzak destinasyonlara, Amerika'ya, işte Güney Amerika'ya Dedeman markasını götürmek istiyoruz. Afrika'da olmak istiyoruz. Yakın gelecekte buralarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ben Türkiye'den çıkan bir markanın kendisini korumuş, yerli ve milli bir şekilde kalmış bir markanın bütün dünyada Türkiye'nin tanıtımına destek olmasını isteyenlerdenim. Gerçekten Türkiye'mi çok seviyorum. Benim için çok değerli bir yer. 10 yıl ben yurt dışında kaldım ama Türkiye'm diye geri geldik.
0: Şimdi şunu da sorayım. Aslında süremizin sonuna geldik ama şimdi hani tabii yeni sezon. Yani hani 10 yıl yurt dışında kaldın dediniz ya. Hani en çok biz neyi anlatamıyoruz sizce? Çünkü hani kendimizi iyi anlatamıyoruz dedik ya biraz önce.
1: Ya aslında biz var olanımızı anlatamıyoruz.
0: İşte o hangisi? Hangi taraf?
1: Bakın o kadar çok ki ben hep bunu söylerim. İnsanlar olmayanını güzel anlatıyor. Biz Türkiye olarak bu kadar çok her şeyimiz varken bunu anlatamıyoruz. Gastronomimiz var, kültürümüz var, inanç turizmimiz var. Efendim spor turizmi doğru. Büyük, çok büyük. Kayak dünyanın hiçbir yerinde artık Türkiye'de yağdığı kadar kar yağmayacak küresel ısınmadan dolayı. Bunu bile doğru anlatamıyoruz. Ya da doğru anlatsak bile lojistik tarafında problemler yaşıyoruz. Mesela Erzurum'a örnek vereyim. Büyük bir yoğunluk olduğunda uçak bulunamıyor, insanlar gelemiyor. Ya da havalimanında çok kar yağdığı için uçaklar kalkamıyor, inemiyor. Bizim bu teknolojileri de geliştirmemiz lazım. Biraz teknolojiyle iç içe hale gelmemiz lazım. Çok güzel yatırımlar yapıldı Türkiye'ye. Bunu da kabul etmemiz lazım.
0: Ben doğru, çok Türkiye'nin büyük markalar da geldi bu arada.
1: Türkiye'nin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Biraz tanıtıma biraz fazla zaman ayırmamız lazım. Ve sahip olduklarımızı doğru anlatmamız lazım. İnsanlar olmayanını güzel anlatıyor. Biz olanımızı anlatamıyoruz. O sahip olduklarımız çok. Süre yetmez ona.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Süremizin sonuna geldik. Yine ağırlamak isteriz
1: sizi.
0: Hızlı
1: geçti.
0: Evet. Tebrik ediyoruz. 60 yıllık bir marka. Geleceğe yolculuğunuzda da başarılar diliyoruz. Ergün Demiray, Dedeman Hospitality Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Efendim birazdan boya sektörünü konuşacağız. Konuğumuz Bianca Boya kurucu ortağı Veysel Feyzoğlu olacak.

0: Ve şimdi de boya sektörünü konuşacağız. Önde gelen firmalarımızdan biri Bianca Boya'nın kurucusu Veysel Feyzoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi tabii hani boya dediğimizde girmediğiniz alan yok sizin. Evet. Hani bir taraftan baktığımızda işte hani direkt hani kurumsal taraftan aynı zamanda hani tüketiciler yani ev tarafı. Şimdi bizim bir sektörün genel fotoğrafını çekersek eğer hani 2026'yı da artık yarıladık. Ne dersiniz biz ne durumdayız boya sektöründe?
1: İyi yayınlar diliyoruz öncelikle. Boya sektörü çok eski bir sektör. Yıllardır Türkiye'de de imalat olarak da faaliyet göstermekte. Tüketim tarafında ise zaten dünyada 210 milyar dolarlık bir sektör. Türkiye'de bu %2 bir pay almakta. Yaklaşık 4.1 milyar dolarlık bir hacme hitap ediyor. Yaklaşık bunun dekoratif boya dediğimiz kısmı %50 ile 60 civarında oluşmakta. Diğer taraf endüstriyel ve sanayi grubu olarak devam ediyor. İhracatta da boya sektörü gelişmeye açık bir sektör. Yaklaşık 1.3 ve 1.4 milyar civarında bir ihracatımız vardı 2025 yılı itibariyle baktığımızda. Genel itibariyle ithal ikame bir sektör aslında. Ham maddeleri %65 civarında yurt dışından gelmekte ve de ithal ettiğimiz ham maddelerden yaptığımız boyaların yaklaşık %60-70 civarı iç pazarda tüketiliyor. Yani iç pazara yönelik olarak yapılan ürünler oluyor. Diğer kısmı da ihracatta kullanılıyor. Son 2 yıldaki performansımıza bakarsak son 2 yılda küçülen bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü talep odaklı iç pazardaki talebin daralmasından ötürü içerideki talep odaklı zayıflamadan ötürü de boya sektöründe hem tüketim anlamında hem tonaj anlamında düşüklükler oldu. Bu da yaklaşık her 2 yılı da ortalamaya vurursak %50 civarında bir düşüklükten bahsediyoruz. Genel itibariyle böyle. 2026'daki beklentilerimiz olumlu yönde oluyor ve de hani baktığımız zaman geçen senenin üzerinde bir gelişim arz ediyor. Ama 2024 ve 24-25'teki o daralmayı telafi edebilecek mi? Bunu sene sonunda görmüş olacağız.
0: Nedir tahmininiz?
1: Genel anlamda bu sene de o daralmanın üzerine bir %20'lik büyüme bekliyoruz totalde. Bu %20'lik büyüme tabii ihracatta bir kısım artışla ve de iç

0: pazardaki talep odaklı artış da meydana gelecek. Çünkü boyadaki talepte şöyle bir durum var. %85 içerideki binaların renovasyonundan ötürü, yani bizlerin evlerinin yeniden boyanmasıyla oluşan bir sonuç ortaya çıkıyor. %10 ile 15 arası da yeni binalardan. Yani görmüş olduğumuz yeni binalar.
1: Yeni bina anlamında diyorsunuz.
0: Tabii. Yani yeni binalar yapılan, işte bunun içerisinde kentsel dönüşüm, yeni yapılan binalar, onlar %15'lik kesimi oluşturuyor. %85'i ama eski binalardaki bizim evlerimizi boyamayla, renovasyonla meydana gelen bir taleple geliyor. Asıl talep daralması o tarafta. Yani son 2 yıldır yaşadığımız enflasyonist baskıyla da beraber insanlar boyamayı erteliyorlar aslında. Yani diğer ihtiyaçlarını görüyorlar. Burada boyamayı erteledikleri için talep düşüyor.
1: Ben kendi yakın çevremden biliyorum bunu. Şimdi şunu soracağım, çünkü hani bizim tüketici tarafından baktığınızda boyanın hani neden fiyatın arttığı anlaşılamıyor. Şimdi bunu bir anlatalım. Hani çünkü sizin aslında oradaki hani temel maddeler boyayı oluşturan birden fazla. Tabii. Bunu bir detaylandıralım.
0: Şimdi bizde bu boyayı oluşturan ham maddeler yurt dışından geliyor ve bu %65'lik bir şeye tekabül ediyor. Yani ürün içerisinde.
1: Boğazı sizi etkiledi mi oradaki hani trafikte?
0: Tabii,
1: geri?
0: Tabii. Yani onu ayrıca belirteyim. Şimdi o %65'lik maliyet artışı ne oluyor? Hani hem kurdaki artış, hem ham madde fiyatlarındaki artış, hem de içerideki maliyet artışları geldiği zaman boyanın fiyatı da otomatikman yukarıya doğru gidiyor. Bu anlamda tüketici tek bir şeye bağlı değil. Orada işçilik fiyatları da artıyor. Yani geçmiş dönemde
1: hepsi birleşiyor işte.
0: Tabii hepsi birleşiyor.
1: Boya artı işçilik fiyatı.
0: Boya artı işçilik. Geçmiş dönemde mesela bundan 10 sene önce boyanın fiyatıyla işçilik fiyatı birebirdi. Ama şimdi boyanın fiyatı 1 ise işçilik fiyatı 5. Yani bu da zaten nasıl bir enflasyonist baskıya maruz kaldığımızı gösteriyor. Bu sefer ne oluyor? Talep erteleniyor. Yani yapılmıyor. İşte aslında bizim de öykümüz tam burada başlıyor. Yani
1: nereden? Hani buradan, hani sizde burada kırılma nasıl oldu?
0: Şöyle, biz 4 sene önce pandemi döneminde Bianca Stella diye bir ürün çıkardık. Çıkardığımız ürün boyanamaz denilen alanları boyayan bir boyaydı.
1: Evet, doğru. Hatırladım.
0: Yani hatırladınız.
1: Pandemi döneminde. Evet. Evet.
0: Yani orada herkes eve kapandığı dönemlerde evdeki işte
1: her türlü değişiklik
0: yapılırken oradaki boyanamaz denilen alanları, işte mutfak dolapları, mutfak tezgahı, banyo seramikleri, parkeler, kapılar, masalar boyanmaya başlayınca, bu ürünle oraya geldiğinde hem sürdürülebilirlik açısından hem maliyet açısından avantajı olunca, orada biz aslında kulvar, yeni bir kulvar oluşturduk. Dönüşüm kulvarı diyoruz ona biz. Dönüşüm kulvarının boyası da Bianca Stella oldu orada. Şeyde. Ve biz onu tanıtmak için de yoğun reklam kampanyaları yaptık. O yaptığımız reklam kampanyaları sonucunda da hem tüketiciye ulaşmış oldu. Tüketiciye ulaşırken sosyal medya tarafında yaptığımız çalışmalarla da çok onu destekleyici faaliyetler yaptık. Yani kadınlara, kullanıcı kadınlar eğittik. Onları usta haline getirdik. Mağaza sahibi oldular. Mesela biz bugüne kadar 6000 kadın kullanıcıya seminer verdik.
1: Bunlar da önemli.
0: Evet.
1: Ya bunu, aslında siz bir segment yarattınız.
0: Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yani dönüşüm grubu dediğimiz bir grup yarattık. Bu yoktu. Yani bu dönüşüm grubu boyanamaz denilen alanları boyadığı için dönüştürüyoruz yani. Kırmıyoruz, yıkmıyoruz. Bunu ev içerisinde boyayla dönüştürüyoruz. Şeyde, mutfaklarımız, banyolarımız, diğer materyaller, boyanamaz materyaller boyanarak.
1: Evet, şimdi peki sizin aynı zamanda tabii yurt dışında da faaliyetleriniz var. Değil mi, ihracat olarak?
0: Evet.
1: Hani nedir burada hedefler? Onu da biraz açalım ve hani sizin dediğimiz gibi bu yarattığınız hani segment yurt dışında ihracatta da bir karşılık buluyor mu?
0: Şöyle, ihracatta karşılığında biz şu an, daha öncesinde de biz 27 yıllık firmayız mesela. Yaklaşık 10 sene Azerbaycan'da fabrika çalıştırdık. Orada üretim faaliyeti gösterdik. 12 ülkeye ihracatımız vardı. Şimdi 32 ülkeye ihracatımız var. Bu yeni ürün grubuyla da ihracatımızı arttırıyoruz.
1: Bu hani bu
0: tabii dönüşüm boyasıyla, evet. Bianca Stella dediğimiz dönüşüm boyasıyla da bunu arttırıyoruz. ihracatta tabii son

0: yıllarda yani son 3 yıldır oluşmuş olan aslında maliyet ve enflasyon merkezli artışlar bizim her ne kadar bölümümüzü büyükse de ama bu yeni grup tanıtarak, ürünü tanıtarak bunu geliştirebiliyoruz. Çünkü ürün her yerde yeni bir grup. Yani dönüşüm grubuyla alakalı hep ayrı ayrı boyalar olduğu için şimdi bu tek bir üründe bu kadar alanı boyaması bunu anlatmanız gerekiyor. O yüzden orada da anlatarak geliştirmeye devam ediyoruz.
1: Evet. Şimdi peki bu Hürmüz Boğazı konusu nasıl etkiledi sizi?
0: Hürmüz Boğazı tabii direkt etkiliyor. Şu anda fiili olarak size rakamlar söyleyebilirim. Bizim ham maddelerimize döviz bazında %50 ile %70 arasında zam geldi. Çünkü şöyle düşünelim.
1: Peki siz yansıttınız mı bunu şu anda?
0: Henüz yansıtmadık. Şu açıdan Hürmüz Boğazı'ndaki o geçişlerde aslında boyanın ana maddeleri titan dioksit, bağlayıcılar, pigmentler ve diğer solvent malzemeler bunların çoğu aslında Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Oradan diğer ülkelere, Çin'e ve Avrupa'ya ulaşıp orada mamul haline gelip ülkemize geliyor. Şimdi oradaki tıkanıklık ve oradaki belirsizlik otomatikman ne oldu? Diğer taraftaki ana üreticileri etkilemiş oldu. Ana üreticiler buradaki etkilenmeyden hem lojistik anlamındaki maliyetler hem de malzeme olmaması fiyatlara yansımış oldu. Fakat biz sektör olarak elimizde yoğun miktarda stoklu gittiğimiz için biz şimdiye kadar stoklarımızı kullanarak o stoklarımızla maliyetlerimizi düşürdük. Ama eğer bu devam ederse ileriye yönelik mecbur yeni malzeme aldığımızda o fiyatları ürüne yansıtmak zorunda kalacağız. Bu da hem bizim için hem ülkemiz için bir handikap oluşturacak. Fiyat artışına maruz kalmış olacağız.
1: Evet, peki. Şimdi tabii her sene de bir boyalarda bir moda vardır. Hani yani sizin tabii kendi hani o renk segmentinde evet. Diyelim. Hani bu sene daha çok hangi renkler öne çıkıyor? Ya çünkü hani eskiden hani genel olarak hani biliyorsunuz işte beyaz, işte kırık bej ama şimdi tabii değişti konseptler. Evet. Hani son dönemin renkleri biraz farklılaştı. Ne gözlemliyorsunuz? Hani bu anlamda tüketici daha çok hangi renge yöneliyor ve bu senenin moda renkleri hangileri?
0: Şimdi genelde bahsettiğiniz gibi bu bejler çok uzun sürdü.
1: Çok uzun gitti.
0: Çok uzun gitti evet. Yani bayağıdır bejler gidiyor. Yani kum beji deniliyor, işte sahra beji deniliyor falan. Son 3 yıldır böyle griler, açık griler girdi şeye.
1: Yeşiller de girdi.
0: Yeşiller, şimdi yeşiller geliyor. Kahvenin daha şey tonları, açık tonları gibi tonlar geliyor. Tam değişim zamanındayız aslında şimdi
1: tam
0: burada.
1: Tam programa diyorsunuz uygun.
0: Evet, programa uygun. Evet, kesinlikle. Değişim zamanındayız. Yani tahmin ediyorum ki böyle yeşiller ve kahvelerin tonlarıyla daha açık tonları tabii ki. Önümüzdeki süreçte göreceğiz onları, öyle görünüyor.
1: Bu griler, yeşiller de biraz hani İskandinav aslında değil mi havası ki hani İskandinavların da tabii sizin kendi sektörünüz hani bu boya konusunda hani global devleri var. Şimdi hani bizim şu anda hani en büyük rakiplerimiz kimler ve hani böyle bir hani Türkiye'den de bir global dev yaratmak için ne yapmak gerekir sizce?
0: Şöyle aslında baktığımız zaman boyadaki dünyadaki oyuncularda Avrupa, Amerika, sonra Çin geliyor. Çin çok hızlı bir şekilde geliyor. Ama bizim pazarımızda zaten boya pazarı %80 civarında büyük oyuncular yabancı. Yani ilk 5 firmamızın 4 tanesi yabancı sermayeli. Japon, Güney Kore, Hollanda merkezli firmalar. Yani biz aslında onların içerisinde
1: biz onlarla yarışıyoruz.
0: Tabii %100 yerli bir firma olarak biz onlarla mücadele
1: sizin
0: ediyoruz.
1: Sizin var mı ortaklık fikri?
0: Yani şu anda bize gelmiş fiili bir durum yok ama bazen şey oluyor, konjonktürün durumuna göre bize de geliyor. Hani onlara kapalı değiliz ama geldiğinde değerlendirebiliriz de.
1: Peki, Türkiye'de tabii biraz önceki konumuz turizm sektörüydü ama hani çok değindiği akademi kuracağız. İşte kalifiye eleman konusunda sıkıntılar var. Sizin sektörde böyle bir durum var mı?
0: kaliteli eleman noktasında zaten her sektörde sıkıntı var. Yani bilhassa fabrikaların olduğu bölgelerde, yani bizim ağırlıktaki üretim tesislerinin çoğu Marmara bölgesinde. Yani çünkü limanlara yakınlık, hammaddeye yakınlıktan ötürü çoğu fabrika Marmara

0: Marmara bölgesinde, Marmara hatta Gebze tarafında konumlanmış pozisyondadır. Biz Hadımköy tarafındayız. Orada 12 bin metrekarelik bir iki tesiste faaliyet gösteriyoruz. Bu hemen hemen her sektörde var. Bizde de var. Bununla alakalı tabii liseler kurularak Dilovası'nda bir kimya lisesi var bununla ilgili. Oradaki yani yetişmiş elemanı oradan sağlamaya çalışıyorlar. Yerine de geliyor. Yani oradaki fabrikalar bundan alıyorlar. Eleman alıyorlar. Ama yine devam ediyor yani bu gençlerin de bu konuya yatkınlığı meselesi var bir de. Yani bu sektörde çalışma çoğu kimya mühendisi bile bizim sektörde çalışmak istemiyor. Başka sektörlerde çalışıyorlar mesela.
1: Ki sizin de Ar-Ge çalışmalarınız önemli tabii. Şirket olarak da yatırım yapıyorsunuz. Kesinlikle. O kısmı da biraz açalım. Hani Ar-Ge sizin sektörde nasıl önemli? Çünkü hani sonuçta bir işte segment yaratılmasından bahsediyoruz ve yeni çalışmalar ne için olacak?
0: Bundan sonraki durumda yani biz mesela orada oluşturmuş olduğumuz Ar-Ge'deki çalışmalar sonucundaki bu kulvarı bundan sonraki değişiminde tahmin ediyorum ağırlıkta savunma sanayine doğru bir Ar-Ge çalışmaları yapılıyor.
1: Oraya farklı bir boyutu mu gerekiyor?
0: Kimya'da aslında Ar-Ge merkezi de var. Yani İhracatçılar Birliği'nin oluşturmuş olduğu bir Ar-Ge merkezimiz var. Bu faaliyete geçti. Orada daha bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. Tabii her firma da kendisinin olduğu kulvarda. Biz ağırlıkta dekoratif pazarda olduğumuz için biz aslında oradaki Ar-Ge'lere odaklanıyoruz. Ama tabii sanayi tarafındaki, endüstriyel taraftaki Ar-Ge'ler de orada üretim yapan arkadaşlarımız o tarafa doğru gidiyor. Ama bizim duyduğumuzda daha çok tüketicinin maliyetini düşürebilecek, sürdürülebilirliği sağlayacak yeni ürünler konusunda çalışmalar devam ediyor. Bizim de o konudaki çalışmalarımız devam ediyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Konuşacak konumuz çok aslında, başlığımız da çok. Artık bir dahaki sefere diyelim çünkü süremizin sonuna geldik Veysel Bey.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Size de kolaylıklar diliyoruz. Artık bir dahaki sefere görüşmek üzere. Yeni planlarınızı da dinlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler.

0: Ve şimdi de karşımızda Alper Şensan olacak. Cosentino Türkiye Ülke Müdürü, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi ne dersiniz? Yılın ilk yarısını artık kapatmaya hazırlanıyoruz. Ben sizden bir genel değerlendirme alayım. Sizin sektörde hani dinamikler nasıl oluştu bu sene 2026 yılında?
1: Aslında biraz 2025'inden başlamak lazım. Çünkü onun devamı gibi bir ilk 6 ay yaşıyoruz. Öncelikle bizim sektör oldukça dinamik. Hani dinamik dediğiniz için gireyim. Hem biz ithalat yapan bir firmayız. Yani kendi sektörümüzde dünyanın en büyük firmasını temsil ediyorum ben. Cosentino İspanyol kökenli bir firma. Bizim ülkemizde de çok uzun yıllardır pazardayız. Bu sektörde birçok da yerli üretici geçtiğimiz yıllarda yatırım yaptılar. Olanlar üzerine ekleme yaptı. Kapasitelerini arttırdılar ve gelişiyorlar. Dolayısıyla aslında 2025 yılı bizim sektörümüz için yerli oyuncuların kendini geliştirme ve pazarda yer edinme ve dolayısıyla da pazarda talebi arttırma yönünde ilerledi. Geçtiğimiz yıl biz metrekare bazında %18 gibi bir büyümeyle tamamladık. Bu yıl içinde yılın ikinci yarısını çok daha pozitif bekliyoruz. Beklentilerimiz o yönde ve umarım hedeflerimiz doğrultusunda bir 2026'yı tamamlarız diye ümit ediyorum.
0: Evet, peki şimdi birazcık hani sizin yolculuğunuzdan da bahsedelim. Hani bir dünya dediğiniz gibi sizin de devi İspanyol bir firma. Hani Türkiye'de bugün tam olarak hani konumunuz nasıl diğer ülkelere göre, hani kıyasla özellikle hangi ülkeler bizim rakibimiz gibi görünüyor kendi bölgemizde de?
1: Böyle Türkiye'nin aslında Cosentino 50'den fazla ülkede operasyonunu yürüten bir global

0: bir dev bahsettiğim gibi. Yani 150'den fazla şehirde 5 kıtada operasyonu var. Türkiye'de de Ankara, İzmir, İstanbul depolarımız ve İstanbul'da büyük bir showroom'umuzla hizmet vermekteyiz. Bizim diğer ülkelerden en büyük farkımız aslında aynı zamanda da Cosentino'dan hem plaka alıp Türkiye'de satıyoruz, ürün alıp satıyoruz. Hem de Cosentino'ya İspanya'daki devasa tesislerimize ham madde gönderen bir ülkeyiz. Ham maddesinin %70'ini yakınını Türkiye'den ithal etmektedir. Dolayısıyla Türkiye ile böyle çok güçlü bir organik iş ilişkisi var. Hemen madde gönderiyoruz hem de bitmiş ürünü alıp Türkiye'de pazara satıyoruz. Bölgemizde tabii önemli büyük oyuncular var. Dubai, İsrail ve Afrika kıtasında başarılı operasyonlar var. Biz burada bulunduğumuz bölgedeki çok önemli oyunculardan bir tanesiyiz. Ama dediğim gibi en büyük farkımız biz aynı zamanda firmanın ülke olarak ana tedarikçilerinden bir tanesiyiz.
1: Bu arada sizin de bahsettiğiniz gibi yani bizim buradan yaklaşık %70'ini sizin ham maddenin gönderiyor olmamız çok önemli. Hani burada hani özellikle biz hangi ham maddelerde iyiyiz, o kısmı da biraz anlatabilir misiniz? Hani bizim bu alandaki fotoğrafı çekmek gibi.
0: Tabii ki. Cosentino kuars esaslı kompoze plakalar üretiyor. Büyük ebatlı kuars esaslı ve aynı zamanda da büyük ebatlı porselen üretiyor. Bunların en büyük ana maddesi olan doğal kuars. Bizim özellikle Ege bölgesinde Aydın Çin'e yöresinden çıkan kuarslarımızı biz İspanya'ya gönderiyoruz ham madde olarak. Türkiye'de bu konuda da dünyadaki en büyük ocaklara sahip, yeraltı kaynaklarına sahip en büyüklerinden bir tanesi. Onun haricinde fosfat dediğimiz yine doğal bir malzemeyi gönderiyoruz. Onun gibi yüksek miktarda da polyester üreten firmalardan da reçine alıyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii sizin tarafta hani iç mimari, dış cephe, hani tasarım çok öne çıkan bir konu. Hani bu noktada çok hızlı değişiyor trendler. Ne dersiniz şimdi şu anda hani trend nereye doğru gidiyor?
0: İç mimaride trend aslında geçtiğimiz yıldan beri çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Özellikle üst segment konutlarda ve villa konseptlerinde artık iç mimaride sessiz lüks dönemi diyebileceğimiz bir dönem başladı.
1: O markalarla da biliyorsunuz da artık öne çıkıyor. Yani sadece iç mimari olarak değil, hani tekstil tarafında da öne çıkan bir trend.
0: Bravo, çok doğru bir tespitte bulundunuz. Yani şeyin kalitenin bağırmaması ama fısıldaması diyorum ben buna aslında.
1: O nasıl oluyor? Dolayısıyla... Biraz hani anlatır mısınız? Çünkü sizin taraf hani onu nasıl dengeliyorsunuz?
0: Yani şöyle gösterişli, ağdalı, böyle varaklı, ağır işlemeli, gözü yoran dekorasyonların yerine daha minimal, sade, toprak renkleri, tabiatta gördüğümüz renkler, renk tonlarında, insanın ruhunu dinlendiren tonlarda olan bir sadelikle yapılıyor. Ama kaliteli malzemeler ve kaliteli bir tasarım uygulandığınız zaman girdiğiniz mekan sizi böyle içinizi açan, kaliteli bir yerde olduğunuzu hissettiren ama dediğim gibi gözünüzü yormayan, dingin bir sakinliğe ulaştıran bir tasarım konsepti.
1: Bizim Türk tüketicisi
0: bu.
1: Türk tüketicisi bu konsepte alışmaya başladı mı? Hani global tarafla kıyasladığınız zaman biraz onu da anlatalım, bizim durumu.
0: Sosyokültürel seviyesi yüksek olan kesim kesinlikle bu yönde. Zaten dünyadaki de üst segment konuttaki de tüketiciler, yani konutları kullanan alan kişilerin de damak tadı, gustosu bu yönde. Dolayısıyla hani belli bir dediğim gibi bir kişisel gelişmişlik seviyesinin üstüne çıktığınız zaman artık bu sessiz lüks dediğimiz tanım ister istemez insanların özellikle aradığı değil, hayatlarının bir parçası, kendi karakterlerinin bir dışa vurumu oluyor aslında.
1: Doğru.
0: Yani bunu giyim sektöründe de görüyorsunuz. Bazı ülke, çok ünlü dev global markaların üzerinde bazı ülkelerde logosuz ürünler, koleksiyonlar satılırken bazı ülkelerde de logolar böyle reklam panosu gibi kıyafetlerde görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlayış özellikle üst segment konutlarda çok hızlı gelişiyor, yayılıyor. Bizim ülkemizde de böyle bir trend var tabii ki.
1: Evet, peki. Şimdi hani bu tabii bir taraftan da sizin tarafta ve bu tasarımcılar konusu, işte yeni nesil tasarımcılar, hani bu noktada biraz Türkiye'nin durumunu da anlatalım. Hani hani bu kalifiye elemanı hep konuşuyoruz ya, biraz önceki konuklarımızla da konuştuk. Sizin sektörde şu an durum nasıl?
0: Biz mimarlık ofisleriyle, tasarım ofisleriyle çok yakın çalışıyoruz. İçli dışlı çalışıyoruz. Birçoğunun kurucularıyla da benim

0: geçmişten gelen bir birikimi sonucu mevcut şehirler tabii ki. Ama kentsel dönüşümle yeni yapılan binalar arasında çok başarılı tasarımlar görüyoruz. Özellikle ev yenileme, renovasyon ve restoran otel konseptindeki tasarımcı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız gerçekten çok başarılı işlere imza atıyorlar. Ben de yoğun seyahat eden bir insanım. Hani özellikle kafe restoran sektörüne baktığım zaman hani yurt dışındaki kafe restoranlardan çok daha başarılı tasarımları Türkiye'de görüyorum. O açıdan ülkemizin ben tasarım geliştirme konusunda bir sıkıntısı, eksikliği olduğunu hiç düşünmüyorum. Hatta fazlası olduğuna inanıyorum.
1: Peki bu noktada ne öneriyorsunuz gençlere? Hani neye yönelsinler, kendileri nasıl geliştirsinler? Şimdi tabii sizin tarafı yapay zeka da çok etkiliyor.
0: Muhakkak çok hızlı girmeye başladı. Yani mevzuat yönetiminden tasarım geliştirmeye varıncaya kadar hızlı bir dijitalleşme var. Aslında yapay zeka çok derin bir konu. Yani bizim sektörümüzün neresinden ne kadar etkileyeceği hala aslında emekleme döneminde. Gençler ne yapsın? Yani hep derler ya mutlaka lisan öğrenin. Hani artık o zaten çok iyi bir İngilizceye sahip olmanız artık sayılmıyor. Ama hani en az onun kadar önemli yapay zeka ile haşır neşir olmaları, kurcalamaları ve buna yatkınlıkların olması lazım. Merak etmeleri lazım. Bol okumaları, bol da araştırmaları lazım. Mümkünse gezmeleri, gezemiyorlarsa online olarak gezmeleri ve kendi damak tatlarını geliştirmeleri lazım. Yani en günümüz artık kişinin kendi kapasitesinin üzerine çıkabilecek çalışmaları istiyor. Yani el yükü, iş yükü yapay zekayla ya da önümüzdeki dönemdeki robotik sistemlerle bu iş bir şekilde çözülecek ama o yaratacağınız zevk, tasarım kabiliyeti ve gustoyu size veremez. Onu kendiniz kazanmanız lazım. Bu da çok görerek, okuyarak, araştırarak, merak ederek olacak bir şey.
1: Peki, bu arada sizin şirket hedeflerine de gelelim. Hani bu sene ne hedefliyorsunuz? 5 yıl sonra siz nerede görmek istiyorsunuz şirketi Türkiye tarafında?
0: Biz Türkiye'de dediğim gibi metrekare bazlı büyümeye devam ediyoruz. Özellikle lüks konut ve villa projeleriyle bu trendin artarak devam edeceğini öngörüyorum. İstanbul'da büyük bir showroom'umuz var. Bir benzerini Ankara ve İzmir'de de açmayı planlıyoruz 2027 için kısmetse. Türkiye'de istihdam sayımızı artırarak bu pazardaki önemli rolümüzü sürdürmeye devam etmek istiyoruz. Türkiye özelindeki hedefimiz budur.
1: Evet, peki küresel tarafta da nedir şirketin hedefleri? Hani özellikle yönelmek istenilen pazar neresi sizin gözleminiz?
0: Global çapta yaklaşık 2 milyar euro gibi bir ciroya dayanmış durumda şirket. Burada da hızlı büyümeye devam etmek istiyor. Bunun için de özellikle Kuzey Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri'ne yatırım planları var. Florida civarında 1 milyon metrekare civarı bir arazi alındı. Oraya İspanya'daki tesislerimizin bir benzeri kurulmaya başlanacak. Ve dolayısıyla Kuzey Amerika pazarına doğrudan Amerika'da üretim yaparak büyümek istiyor şirket. Onun haricinde Ar-Ge'ye çok ciddi yatırım yapıyoruz. Yıllık ciromuzun %4-5 oranında bir yatırım ki bu da yaklaşık 100 milyon eurolara denk gelen bir rakam. Ar-Ge'ye çok ciddi bir yatırımla ürünlerde inovasyon ve geliştirme için çok çalışıyoruz. Çünkü dünyanın en büyük firması olduğunuz zaman sizi takip eden, peşinizden koşan çok kişi var. Pazarda var olabilmenizin en büyük tek yolu rakipleriniz sizin durağa geldiği zaman siz bir sonraki durakta oluyor olmanız lazım. Dolayısıyla ürün kalitesinde ve yeni ürün geliştirmede tam gaz çalışmaya devam ediyoruz.
1: Evet. Bu arada sizin tabii özellikle bu hibrit ve HibriQ Plus mı?
0: Evet.
1: Böyle mi ifade ediyorsunuz?
0: Öyle bir. Evet, o
1: çok şimdi burada bir çevre dostu ürün gamınız var. Şimdi sürdürülebilirlik sizin sektörde nasıl ve hani siz bu anlamda nasıl yatırımlar yapıyorsunuz?
0: Şimdi sürdürülebilirlik daha önce, yani yakın bir zamana kadar, bir marketing, pazarlama argümanı ve talep edilen bir özellikti. Artık ürünlerin DNA'sı haline geldi. Yani artık bu ürünlerin bir gerçekliği haline geldi. Bizim İspanya'daki tesislerdeki üretim karbon salınımı, karbon ayak izini sıfıra yaklaştırdık. Yani her gün fabrikamızda yaklaşık bir örnek vermek istedim, bir Miami şehrinin su tüketimi kadar su tüketiliyor, kullanılıyor. Ama bunun %99.9'u, yani tamamına yakını, tekrar arıtılarak kullanılıyor.
1: Bu arada parantez açayım.

0: Buyurun.
1: Çünkü hani suyun dışında siz üretimde de %100 yenilenebilir enerji kullanıyorsunuz, değil mi?
0: Evet, %100'e yaklaştık. Çok büyük, devasa kendi solar çiftliğimiz var. İspanya'daki fabrikanın arazisi 3,5 milyon metrekare üzerine yayılı bir dev bir tesisten bahsediyoruz. Yani ciddi rakam. Burada önemli bir kısmı solar çiftliğimiz var. Dolayısıyla burada büyük bir solar çiftliğimiz yanı sıra önümüzdeki 2 yıl içerisinde de fabrikanın kapalı alanları, çatılarına da kurmak istiyoruz. O da yaklaşık 2,5 milyon metrekare çatı alanımız var. Kapalı çatılar var. Buralara da solar panelleri yerleştirmek istiyoruz. Şu an %100 enerjimizin %100'ünü solardan almıyoruz ama oraya doğru gidiyoruz. Ana hedef, nihai hedef o tabii ki. Geri dönüşüm konusunda az önce değindiğiniz teknoloji ise malzemenin tamamen sıfır karbon salınımı ve çevre dostu olmasının yanı sıra kuars, doğadan çıkan bir doğal madde biliyorsunuz, camın ana maddesi. Kuarsın da içindeki DNA silika, kendi öz maddesi. Bunlar mermer atölyelerinde kesildiği zaman toz çıkar bilirsiniz. Bu tozun içindeki silika insan sağlığı solunursa zararlı olur. Kullanıcılar için bir şey yok ama sadece mermer atölyelerindeki kesim sırasında oluşan bir olay. Bunu sıfıra indirebilmek için çok ciddi uzun yıllar araştırmalar yaptık ve ürün geliştirdik. O bahsettiğiniz az önceki hibrit teknolojisiyle bu silika oranını sıfıra indirmiş durumdayız. Bu özelliğiyle de zaten yeni regülasyonlar geliyor. Buna Avustralya başladı. İşte Kanada bunun peşinden geliyor ve bu dünya yayılacaktır. Silika içeren ürünleri ülkeye sokmuyorlar. Şu an Avustralya'ya ürün satabilen segmentimizdeki tek firmayız mesela. Bunu biz çok önceden sağlamış ve hazırız. Yani dünyanın yeni
1: burada,
0: geçeceği
1: burada bir parantez açalım. Bu yani tam olarak oradaki sıkıntı ne? Yani hani mesela Avustralya böyle bir şey çıkarıyor. Oradaki hani ürünün sakıncası nedir?
0: Şöyle, az önce de dediğim gibi eğer bunu plakaya mermer atölyelerinde kestiğiniz zaman bundan ister istemez bir toz çıkıyor. Bu toz tabii ki sıvı birçok kesim tekniğiyle minimize ediliyor. Ancak yine de riski sıfıra indirmek adına burada bu ürünün mermer atölyelerinde çalışan işçileri korumak için Avustralya böyle bir sınırlama getirdi. Bunun bir benzeri Kanada'da geliyor. Herhalde Amerika'da da bunu birkaç yıl içerisinde yapacaktır. Dolayısıyla bütün üreticiler bunu sıfıra indirmeye çalışıyor ama biz bunu zaten uzun yıllar önce başardık. Çok daha önceden hele böyle bir regülasyon yokken bunun geleceğini tahmin ederek ciddi yatırımlar yaparak mermer atölyelerindeki çalışan kimselerin olur da güvenlik tedbiri olmadan, yani maske kullanmadan, sulu kesim yapmadan, her türlü güvenlik tedbirini göz ardı ederek çalışsalar dahi sağlıklarına zarar vermeyecek bir noktaya getirmiş bulunmaktayız.
1: Alper Bey çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileyelim, görüşmek üzere diyelim. Başarılar diliyoruz 2026'nın devamında da.
0: Sağ olun, iyi yayınlar. Sağ olun.
1: Teşekkürler. Efendim, değişim zamanını burada noktalıyoruz. Bir kısa araya gideceğiz. Ben birazdan yatırım günlüğünde yine karşınızda olacağım. Piyasaları konuşacağız.

Günaydın. Bugün 3 Haziran Çarşamba. Ben Sema Ertekin. Bugün küresel piyasalarda fiyatlama tek bir eksende toplanıyor. Jeopolitik risklerin yön verdiği kırılgan bir denge. Altın ons yeniden 4500 doların altına sarkarak güvenli liman talebinde zayıflamayı gösteriyor. Bu piyasada riskten kaçış refleksinin tamamen tek yönlü çalışmadığını da ortaya koyuyor. Aynı tablo içinde petrol tarafı ters yönde fiyatlanıyor. Brent %1'e yakın yükselişle 96 doların üzerine çıktı. Yani enerji cephesinde enflasyon baskısı yeniden güç kazanıyor. Burada belirleyici olansa haber akışı. Trump'ın anlaşmanın zamanı geldi mesajıyla İran basınından gelen mesaj trafiği kesildi ve müzakereler askıda haberleri aynı anda fiyatlandı.

Atlanıyor. Piyasa aslında diplomasi ile gerilim arasında sıkışmış bir senaryo okuyor. Borsa İstanbul'sa bu karmaşayı yukarı yönlü fiyatladı. %3,6'lık yükselişle 14.200 seviyesinde güçlü bir kapanış geldi. Bu hareket küresel risk iştahındaki dalgalanmanın içeride alım tarafını tamamen bozmadığını da gösteriyor. Ve kripto tarafında tablo daha net. Bitcoin 70 bin doların altına sarkarak riskli varlıklarda baskının sürdüğünü ortaya koyuyor. Altında çözülme, petrolde yukarı yönlü hareket ve borsada seçici risk iştahı, kriptoda ise satış baskısı. Piyasalar şu anda tek bir hikayeyi değil, jeopolitik başlıkların oluşturduğu çok katmanlı bir fiyatlama içinde. Hepsini tüm yönleriyle konuşacağız, fırsat ve risk haritasını da açacağız ve siz bu sabahta seans öncesinde ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesine hoş geldiniz.

3 Haziran Çarşamba gündemine hızlıca birlikte bakalım. İran'la anlaşma yapmanın zamanı geldi dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. İran'la yürütülen müzakerelerin kesildiğine yönelik haberleri de yalanladı. Görüşmelerinde aralıksız sürdüğünü söyledi. Trump Tahran yönetimine çağrıda bulundu. Öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi ifadesini kullandı. Amerika ile mesaj trafiği kesildi dedi İran basını da. Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamasının aksine Tahran Washington arasında mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığını bildirdi İran basına. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'la görüşmelerin devam ettiğine dair açıklamasına rağmen görüşmelerin birkaç gündür durdurulduğunu aktaran söz konusu kaynak İran'ın Amerika'ya son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'la ilgili olduğunu belirtti. Ve İran müzakerelerde bazı konuları kabul etmiş durumda açıklaması geldi Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan. İran ilk kez nükleer müzakerelerde adını bile anmayı reddettiği bazı konuları görüşmeyi kabul etmiş durumda dedi Amerika'nın Dışişleri Bakanı. İran dini lideri Müçteba Hamaney'in hayatta olduğunu ve müzakerelerde daha fazla devreye girdiğini belirtti. Öte yandan Rubio, Amerika'nın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında İran'a yaptırım indirimi teklif etmediğini söyledi. Devam edelim. Amerika'dan İran'ın kripto para borsasına yaptırım var. Büyük kripto para borsası Novitex'in de aralarında bulunduğu 4 dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi Amerika. Açıklamada şirketin İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu, devrim muhafızları ordusuyla bağlantılı işlemleri kolaylaştırdığı ve fidye yazılım faaliyetlerinde bulunan aktörlerin kullandığı cüzdanlarla işlem gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bitcoin 70 bin doların altını gördü. Kripto para piyasalarında satış baskısı sürüyor. Bitcoin 70 bin doların altına gerileyerek 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ethereum da düşüşe eşlik ederek %1,7 geriledi ve 2 bin dolar seviyesinin altında işlem gördü. Küresel piyasalarda risk iştahını azaltan jeopolitik gelişmeler ve teknik göstergelerdeki bozulma yatırımcıların dikkatini kritik destek seviyelerine çevirdi. Gündem başlıklarına baktık. Rakamlarla veriler konuşalım. Şimdi son durum ne? Brent petrolle başlayalım. Brent petroldeki yukarı yönlü hareket %1'e yakın, 99,6 dolardan işlem görüyor Brent petrol. Ons altın tarafına bakalım. 4486 dolara kadar geriledi. %0,07 oranında kaybı var altın onsun. Gümüş tarafına bakalım. Gümüş onsta son durum ne? Yukarı yönlü hareket ediyor. Gümüş 75 doların üzerinde fiyatlanıyor. Devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda platin ve paladyum da yukarı yönlü hareket ediyor. 1940 dolardan fiyatlanıyor. Platin ve paladyum %0,3 oranında yükselişle 1379 dolardan geçiyor. Devam edelim. Piyasalardaki son duruma bakacağız. Borsa İstanbul oldukça güçlü bir kapanış kaydetti. Dün 14.200 puandan kapattı günü. %3,6'lık da yükseliş kaydetti. Sektörel açıdan görünüm nasıl? Birazdan hepsini konuşacağız. Dolar yukarı yönlü hareket ediyor. 45.94 seviyesinde. Euro bir miktar geri çekildi. 53.47'de Euro dolar paritesi 1.16 seviyesine geriledi. Dolar endeksi de yukarı yönlü hareket ediyor. 99.20'den geçiyor. Sepet kurda geri çekilme var.

0: 49.72 seviyesinde. Şimdi küresel tarafa bakalım. Piyasalarda son durum ne? Asya ile başlayalım. Yarım puanın üzerinde yükseliş kaydediyor. Çin Şangay 4097 puandan geçiyor. Hindistan'da geri çekilme var. %1'e yakın bir geri çekilme takip ediyoruz. 73.930 puandan geçiyor. Güney Kore'de 0.15'lik kazanç var. 8801 puandan işlem görüyor. Hong Kong'da ise %2'ye yakın geri çekilme hareketi takip ediyoruz. 25.580 puandan geçiyor. Amerika tarafına bakalım. Tablo nasıl? Karışık bir tablo var. Dow Jones yukarı yönlü hareket etti. 51.312 puandan işlem gördü. Nasdaq geri çekildi. 30.650 puandan geçti. Ve S&P 500'de de kazanç takip ediyoruz. 7.611 puandan işlem görüyor S&P 500. Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında enflasyon verisi beklentinin üzerinde geldi. Onun da dinamiklerini ve ihtimal sonuç olarak ihtimallerini birazdan konuşacağız. Avrupa borsalarında Londra %0.33'lük yükselişle 10.373 puandan geçti. Frankfurt'ta yarım puana yakın kazanç var. 25.124 puandan işlem gördü. Paris'te %0.77'lik bir yükseliş var. 8.209 puandan işlem gördü. Madrid'de de yarım puanlık yukarı yönlü hareket takip ettik. 18.272 puandan işlem gördü. Bunların hepsini konuşacağız birazdan ama ondan önce Amerika ile İran arasındaki o müzakere belirsizliğinin piyasaya yansımalarına bakalım. Stratejist Gürkan Aydoğan Apara'da değerlendirdi. Aydoğan savaşın biteceğine dair beklentiler piyasaları rahatlatıyor ifadesini kullandı.
1: Trump'ın söylemleri daha çok politik söylemler ve bu politik söylemlerle birlikte Amerikan borsalarını düşürmemek için elinden geleni yapıyor gibi bir söylem. En azından piyasalar bunu fiyatlıyor. Altın tarafında da hızlı bir yukarı yönlü bir hareket var. Ve tabi Amerikan 10 yıllık tahvil ciddi anlamda geri çekiliyor. En son 29 Mayıs yani geçtiğimiz ayın sonunda bu fiyatlamalardaydı. Bu bölge kritik bölge. Amerikan 10 yıllıklar için bu bölgenin altında hatta 4.40'ların altında bir fiyatlama görürsek piyasalar bir miktar daha rahat nefes alabilir diyebilecek bir bölgeye girebilir. O sebeple Amerikan 10 yıllıkların 4.40'ın altında kalıcılık sağlaması piyasalar için oldukça kritik olacaktır. Ve petrol piyasası için de oldukça kritik olacaktır. Amerikan 10 yıllıklar 4.40'ın altındaysa savaş ihtimali bir miktar yerini sonuca bırakmaya çalışıyor. Daha çok piyasaların merak ettiği haber akışı değil. Evet, bir sonuç bekliyor. Ve tabii sonuçta da ne kadar büyük bir savaş ihtimali olur sorusu yılın en azından özellikle savaşın ilk başlangıcına göre bir miktar daha azalmış durumda. O sebeple piyasalar bir miktar daha rahat nefes alıyor diyebiliriz. Tabii bu şu demek değildir. Önümüzdeki süreçte Trump'ın tek bir kararıyla tekrar savaşın en derin olduğu zamanlamayı görebiliriz ve yaşayabiliriz. O sebeple bu noktada bir miktar Trump'ın söylemleri ve İran'la anlaşıp anlaşmayacağı piyasalar için odak noktası olacaktır. Petrol tarafında şu an itibariyle evet 90 dolarlar civarında seyreden bir Brent petrol, hatta 93 dolarlar civarında bir fiyatlanan Brent petrol fiyatları var. Muhtemel senaryoda 90'la hatta 85 ile 95 dolar arasında bir yukarı yönlü ve aşağı yönlü hareketler gözlemleyeceğimiz bir süreç yaşayacağız. Ve bu süreçte de bir anlaştık, bir anlaşmadık mesajlarıyla birlikte volatilite tekrar artacak ve tekrar yön arayışında bulunacak. Petrol piyasalarındaki hareket, volatilite ne kadar azalırsa savaşın büyümeme ihtimali o kadar artar. Bu da tabii gerek kıymetli madenlere, gerekse Amerikan borsalarına ve hatta riskli varlıklara pozitif olarak yansır diye düşünüyorum.
0: İran ve Amerika'dan çelişkili açıklamalar var. Trump tarafına bakalım önce. İran'la anlaşmanın zamanı geldi. Hatta o görüşmelerin kesildiğine yönelik haberler de gerçek değil dedi Donald Trump. Piyasaların son günlerde fiyatladığı en önemli başlıklardan biri İran'la Amerika arasındaki görüşmelerin tamamen kopup kopmadığı sorusuydu. Çünkü görüşmelerin durması demek Hürmüz Boğazı riskinin büyümesi, enerji arzına ilişkin endişelerin artması ve petrol fiyatları üzerinden yeni bir yukarı yönlü baskı anlamına geliyor. Ancak Trump'ın son açıklaması farklı bir tablo ortaya koyuyor. Trump müzakerelerin kesildiği yönündeki haberleri net şekilde yalanlıyor ve görüşmelerin devam devam ettiğini söylüyor. Aslında piyasa açısından kritik olan da tam olarak bu. Çünkü yatırımcılar şu anda anlaşmanın detaylarından çok diplomasinin devam edip etmediğine bakıyor. Masanın ayakta kalması enerji fiyatları açısından risk priminin kontrol altında tutulması anlamına geliyor. Özellikle de petrol, enflasyon ve merkez bankaları denkleminde her yeni açıklama fiyatlamaları doğrudan etkiliyor. Bu nedenle de piyasalar artık sadece manşetleri değil, görüşmelerden somut bir sonuç çıkıp çıkmayacağını da yakından izliyor. Trump'ın öyle ya da böyle anlaşmanın zamanı geldi mesajı da Washington tarafının diplomasi kapısını açık tuttuğunu göstermesi açısından oldukça dikkat çekici. Peki İran'dan ne yanıt geldi? Ona da bakalım. Mesaj trafiği birkaç gündür kesik dedi İran tarafı. Piyasalar açısından haberin en kritik noktası görüşmelerin durup durmamasından çok tarafların aslında artık birbirini yalanlayan açıklamalar yapmaya başlaması. Donald Trump İran'la temasların aralıksız devam ettiğini söylemişti. Bugünse İran basını birkaç gündür mesaj alışverişinin tamamen durduğunu öne sürüyor. Bu çelişki piyasalarda belirsizlik priminin yeniden yükselmesine neden olabilir. Çünkü son haftalarda petrol fiyatlarını aşağı çeken temel unsur diplomasi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmamasıydı. Şimdi ise yatırımcıların önünde yeni bir soru var. Gerçekten müzakere süreci mi ilerliyor, yoksa taraflar olası yeni bir gerilim öncesinde pozisyon mu alıyor? İran'ın Lübnan şartını da yeniden masaya koyması ve Hürmüz Boğazı seçeneğini gündemde tutması enerji piyasaları açısından risklerin henüz ortadan kalkmadığını gösteriyor. Bu nedenle de piyasalar artık açıklamaları değil, somut adımları görmek istiyor. Önümüzdeki günlerde de Washington'la Tahran'dan gelecek her mesaj petrol, altın, tahvil faizleri ve küresel risk iştahı üzerinde doğrudan etkili olmaya devam edecek. Birazdan canlı yayın konuklarımla da bu durumu konuşacağız.

Şimdi FED cephesine bakalım, zira önemli bir açıklama var. Cleveland FED Başkanı Beth Hamack'ten geldi bu açıklama. Beth Hamack bir açıklama yaptı ve şunu söyledi: son dönemde güçlenen yeni bir piyasa temasının yansıması gibiydi aslında söyledikleri. Aylar boyunca piyasalar FED'den faiz indirimi bekliyordu, ancak İran kaynaklı enerji şoku, yükselen petrol fiyatları ve yeniden hızlanan enflasyon verileri bu beklentiyi tersine çevirmeye başladı. Şimdi tablo değişiyor. Cleveland FED Başkanı Hamack açık şekilde en büyük riskin artık büyüme değil, enflasyon olduğunu söylüyor. Üstelik de dikkat çekici olan nokta şu: faizlerin mevcut seviyesinin bile yeterince kısıtlayıcı olmayabileceğini ifade ediyor Beth Hamack. Bu oldukça şahin bir mesaj. Çünkü FED içerisinde son haftalarda giderek daha fazla yetkili, gerekirse faiz artırma masada söylemine yaklaşıyor ve piyasalar açısından zincirin ilk halkası enerji fiyatları, petrol yüksek kalıyor. Petrol yüksek kaldıkça enflasyon riski büyüyor. Enflasyon yüksek kaldıkça da tahvil faizleri yükseliyor. Tahvil faizleri yükseldikçe de Fed'in faiz indirme alanı daralıyor. İşte Beth Hamack'in açıklaması tam olarak bu zinciri teyit ediyor. Şimdi gözler 16-17 Haziran'da Kevin Warsh başkanlığında yapılacak ilk Fed toplantısında olacak. Çünkü piyasalar artık faiz indiriminin ne zaman geleceğini değil, yeni bir faiz artışı ihtimalinin ne kadar güçlendiğini tartışmaya başladı. Bir de Avrupa cephesine bakalım, çünkü orada enflasyon alarmı var. Avrupa bölgesinde enflasyon 2023'ten sonra ilk kez %3'ü aştı. Piyasaların sadece Orta Doğu'yu değil, artık merkez bankalarını da fiyatladığı bir dönemdeyiz. Euro bölgesinde enflasyon Mayıs ayında %3,2'ye yükselerek 2023'ten bu yana ilk kez %3 seviyesinin üzerine çıktı. Üstelik çekirdek enflasyon ve hizmet enflasyonundaki yükseliş fiyat baskılarının enerjiyle sınırlı kalmadığını da gösteriyor. Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji krizi, petrol ve doğalgaz maliyetleri üzerinden Avrupa ekonomisine enflasyon olarak geri dönüyor. Bu tablo Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta olacak toplantısında faiz arttırma ihtimalini de ciddi şekilde güçlendiriyor. Bir tarafta büyüme yavaşlıyor, diğer tarafta enflasyon yeniden hızlanıyor. Yani Avrupa ekonomisi yeniden stagflasyon tartışmalarının içine giriyor olabilir. Bu gelişme de sadece Avrupa için değil, küresel piyasalar için de kritik. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın sıkılaşması tahvil faizlerinden Euro'ya, gelişmekte olan ülke piyasalarından emtia fiyatlarına kadar geniş bir alanı etkileyebilir. Kısaca

0: Enerji krizinin ilk faturası artık enflasyon verilerinde görülmeye başladı ve merkez bankaları yeniden zor bir sınavla karşı karşıya. Jeopolitik risklerin gölgesinde küresel merkez bankalarının faiz kararları nasıl şekilleniyor? Bu soru önemli. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair beklentileri de BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş Ağparay'ı değerlendirdi. Bakalım.
1: Yaklaşık olarak 2,5 yılın ardından enflasyonun yeniden %3 seviyesine yükselmesi Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri oluşmuştu zaten. En az 2 faiz arttırabilir bu yıl için şeklinde yorumlar vardı. Bunu biraz teyit eder nitelikte ama bunu gerçekleştirecek mi? İşte bu noktada açıkçası bir belirsizlik var. Ancak özellikle İran'ın son 2 gündür Amerika'ya karşı cevap vermeyi kesmesi, bununla birlikte alternatif Hürmüz'ü alternatif olan Boğaz'daki yapabileceği sınırlamalar, ki orasının kontrolü onda değil ama özellikle Avrupa'nın Süveyş kanalı bağlantılı lojistik üssü olan Boğaz'ın kapanabilme ihtimali Avrupa'yı harekete geçirebilir. Böyle bir ihtimalin olması durumuna karşı Avrupa Merkez Bankası'nda bir öncü adım olarak önden yüklemeli bir faiz artışı gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü o boğazdan Avrupa'nın LPG ihtiyacı karşılanıyor ve bu ciddi anlamda Avrupa'daki fiyatlamaları etkiliyor. Öte yandan genel enflasyona baktığımızda İtalya, Fransa başta olmak üzere ciddi anlamda enflasyonda %3'ün üzerinde değerleri görüyoruz genel enflasyonda. Sadece genel enflasyon noktasında baktığımızda Almanya'da biraz daha negatif yönde bir enflasyon var. Ancak tüm bu gelişmelere baktığımızda enerji fiyatlamalarında ciddi bir bozulma ve savaşın yeniden ateşkesin bitip savaşa dönülme ihtimali Avrupa'yı etkileyecektir. Bunu öngörerek bir önden yüklemeli faiz artışı yaparlarsa kısmen enflasyonla ilgili baskıyı sağlayabilirler.
0: Seans öncesi devam ediyor. Canlı yayın konuğum var. Şimdi seans öncesinde Furkan Duranoğlu, MT Portföy Araştırma Müdürü bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Belirsiz açıklamalar var. Ne olduğunu her iki tarafta farklı söylüyor. Trump anlaşmaya çok yakınız diyor. Aynı zamanda Amerikan Dışişleri Bakanı da İran pek çok maddeyi de kabul etti açıklaması yapıyor ama İran tarafı öyle düşünmüyor konuyla ilgili. Birkaç gündür mesaj trafiğimiz kesik açıklaması geliyor. Bu belirsizliği nasıl fiyatlayacak piyasalar?
2: Evet, zaten uzun zamandır iki taraf arasından çarpıtıcı açıklamalar vardı. Her güne farklı bir haber akışıyla uyanıyorduk. Bir tarafta taraflardan anlaşmaya yakın olduğuna yönelik haber akışları gelirken ertesi gün tarafların anlaşamadığına ve önümüzdeki süreçte biraz daha diplomasi trafiğinin zora girdiğine dair açıklamalar sürekli olarak gündemde yerini koruyordu zaten. Bayram süresinde iki taraftan da olumlu açıklamalar gelmişti ancak bayram sonrası yine iki taraftan da baktığımız zaman haber akışları oldukça çarpıtıcı ve her güne farklı bir haber akışıyla uyanıyoruz. Artık piyasalarda eskisi kadar tepki vermediğini görüyoruz. Daha önce de zaten belirtmiştik. Artık piyasalar haber akışlarına ve iki tarafında güven duygusunun piyasalar tarafında azaldığını, artık piyasalar daha net ve daha somut beklentiler içerisinde olduğunu zaten fiyatlamalarda da görüyoruz. Ancak iki taraftan da böyle daha net, somut açıklamalar ve söylemler geldiği zaman piyasalar artık tepki vermeye başladı. Ve bugün de yeni açıklamalara baktığım zaman açıklamalar sonrası çok büyük bir etki olmadığını görüyoruz piyasalar tarafında. Brent'te petrol tekrardan $96 civarına yükseldi. ABD vadelilere bakıyoruz, yine pozitif seyretti. Dün de pozitif seyretti. Yani genel anlamda artık piyasalarda bu çarpıtıcı haber akışlarına alıştı. Eskisi kadar tepki vermediğini görüyoruz. Ne zaman daha net, daha somut adımlar görürüz iki taraftan da artık masaya oturacaklar, müzakere yapacaklar gibi gerçek net açıklamalar görürüz veya masaya otururlar, İşte o zaman fiyatlamaları biraz daha etki ettiğini görebiliriz. Veya iki taraftan da daha sert açıklamalar gelebilirse ve saldırılar her geçen gün artmaya devam ederse, işte piyasalar o zaman biraz daha sert tepki verebilir. Ancak şu an için piyasalar açık yapılan açıklamalara alışmış durumda. Eskisi kadar da tepki vermiyor. Genel anlamda

0: da biraz daha habere kişi kaynaklı değil de piyasalar kendi dinamiklerinde hareket ediyor diyebiliriz.
1: Evet, haber akışlarını değil artık somut adımları görmek istiyor gibi görünüyor piyasalar. Peki iki taraf arasında bir çerçeve anlaşma çıkması halinde en hızlı tepkiyi hangi varlık verir? Altın, petrol, tahviller?
0: Evet, aslında altın ve petrol tarafı oldukça volatil. Yapılan açıklamalar sonrası aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler geçtiğimiz dönemlerde fazlasıyla görmüştük. Ancak şu an eskisi gibi sert hareketler yapmıyorlar. Bayramda bir aralarında ABD ve İran arasında yine diplomasi trafiği devam etmişti ve burada Brent petrol 90 dolar seviyelerine kadar yaklaşmıştı. Yine ons altında 4600 dolar seviyelerine kadar da yükseliş görmüştük. Yine aynı şekilde somut net adımlar geldiği sürece iki taraftan da anlaşmaya yakın haber akışları geldiği takdirde yine Brent petrol tarafında bir düşüş görebiliriz. Burada 90 dolar seviyesi bir miktar kritik seviye. Yani 90 doların altına çok fazla gelemedi Brent petrol tarafı ve geldiği zaman da kalıcılık göremedik. Somut adımlar gelebilirse barış anlaşmalarına yönelik Brent petrol tarafında 90 doların altında seviyelerde de kalıcılık görebilirsek biraz daha aşağı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Aynı şekilde altın tarafı da barış açıklamalarıyla beraber 4600 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Yani barış açıklamaları gelebilirse altın tarafında tekrardan yukarı yönlü bir ivmelenme görebiliriz. Ancak şu an için çok fazla iki varlıkta da ciddi bir hareket olmadığını görüyoruz. Borsalar tarafına bakarsak değer yine hem ABD borsaları hem yurt içi piyasalar eskisi kadar haber akışlarına tepki vermediğini görüyoruz. Kendi iç dinamiklerimizde borsalar tarafı hareket ediyor diyebiliriz. İki taraftan da gelebilecek açıklamalar sonrası bence en hızlı tepkiyi altın ve Brent tarafı verecekti diye de düşünüyorum.
1: Hürmüz Boğazı açılsa dahi petrol fiyatlarında o yaptırımların devam ediyor olması risk primini artırır mı? Ne dersiniz?
0: Evet, aslında uzun zamandır zaten sorumlu Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Yani dolayısıyla bu da arz sıkıntılarının hala devam ettiğini bizlere gösteriyor. Bugün bir anlaşma olsa dahi Hürmüz Boğazı'nda nasıl bir aksiyon alınacak? Aslında en büyük soru işareti bu bence. Anlaşmalar yapılsa dahi orada petrol ambargoları veya Hürmüz Boğazı'nın tam olarak eski faaliyetlerine dönmesi dolayısıyla zaman alacaktır. Yani anlaşmalar ziyade biraz daha anlaşmanın hani ne yöne evrileceği bence önemli olacak. Hürmüz Boğazı çok ciddi bir petrol sevkiyatı payına sahip. Yani dolayısıyla orada anlaşma olsa dahi Hürmüz Boğazı'nın iki taraf arasında bir barış anlaşması yapılsa dahi Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönmesi zaman alacak veya anlaşma kapsamı dışında Hürmüz Boğazı hala kapalı kalmaya devam ederse burada risklerde masada hala canlı bir şekilde kalmaya devam edecek. Umarız ki yapılan anlaşmalar biraz daha somut anlaşmalar, biraz daha büyük adımlı anlaşmalar olur ki Hürmüz Boğazı da açılır. Zamanla eski performansına geri dönerse işte o zaman biraz daha piyasalar için rahatlatıcı olabilir. Ancak şu an riskler hala masada canlı bir şekilde duruyor. Piyasalarda iki tarafın açıklamalarına da çok fazla güvenmiyor. Yani dolayısıyla risk işte hala baskın ve riskler hala masada.
1: Şunu da konuşalım o zaman bu noktada. Çünkü Amerika İran'ın kripto damarına da yaptırım getirdi. 4 kripto borsasını listeye aldı. Bu oldukça kritik ve önemli bir adım. Çünkü Nobitex'in de aralarında olduğu 4 platformu yaptırım listesine alması Washington'ın yeni kanalları kapatma hamlesi olarak da algılanıyor. Siz nasıl değerlendirdiniz o dijital cepheyi hedef almasını?
0: Evet, aslında savaşlar artık sadece havadan yapılmıyor. Aslında en büyük savaşlar ekonomiler üzerinde oynanıyor. Zaten savaş öncesi ve savaş sonrası da ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlarda bunun en büyük belirtisi olarak karşımıza çıkıyor. Havadan yapılan savaşlar sonrası piyasalar aslında biraz daha savaş kara harekatına döner mi fiyatlıyordu bir dönem. Ancak kara harekatını çok fazla yapılmadığını ve zor bir harekat olduğunu piyasalar gördü. Ancak şu an için baktığım zaman da ABD'de elindeki bütün

0: üzere oynuyor diyebiliriz. Havadan denedi, olmadı. Karadan girmeye çalıştı, olmadı. Artık ekonomik aktiviteleriyle oynamaya başladı. Yani dolayısıyla artık biraz daha önümüzdeki süreçte savaştan ziyade soğuk savaştan, yani sıcak savaştan ziyade biraz daha soğuk savaş dönemi başlıyor diyebiliriz. Burada da en büyük koz zaten ekonomilerle oynamak, ekonomileri çökertmek. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte yine böyle ekonomiye darbe vuracak hareketler görebiliriz ABD tarafından.
1: Bitcoin'deki kritik eşiğin aşılmasını da konuşalım. 70 bin doların altına geriledi. Tabii o riskten kaçışta hızlandı bir miktar. Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi riskten kaçış aslında başladı, devam da ediyor. Hani en riskli varlıklara baktığımız zaman bence şu an kriptolar borsalardan daha riskli varlıklar olarak önümüze çıkıyor. Yani dolayısıyla burada risk iştahının baskın olduğu bir dönemde kripto varlıklara satış gelmesi de doğal olarak karşılıyorum. Burada 70 doların altına geldi, artık 66 bin dolar civarlarında seyrediyor Bitcoin. Yani risk iştahı baskın olduğu sürece riskli varlıklardan kaçış devam edecek diye düşünüyorum. Olası bir önümüzdeki süreçte barış haberleri tekrardan riskli varlıklara yönelimi sağlayacaktır. Hani riskli varlıklardan şu an bir miktar daha çıkışlar söz konusu olabilir. Barış haberlerine somut adımlar gelmediği sürece riskli varlıklar biraz daha baskın kalacaktır diye düşünüyorum.
1: Buradan altın ons fiyatlamasına bakalım. 4500 doların altında tekrar altın ons. Evet, jeopolitik risk var, belirsizlik var, yukarı yönlü gitmek istiyor ama öbür tarafta enflasyon ve faiz duvarına çarpıyor. Nedir fiyatlama ile ilgili yorumunuz ve beklentiniz?
0: Evet, altın tarafına baktığımızda 4500 doların altına sarktık tekrardan. Burada ABD'de özellikle enflasyon beklentilerinin bozulması ve artık faiz artışı olabileceğine yönelik beklentiler altın fiyatını baskılayan en büyük unsur olarak karşımıza çıkıyor. Genel olarak teknik seviyelere baktığımız zaman 4500 doların altında çok fazla kalıcılık sağlamak istemediğini görüyoruz altın tarafının. Geçtiğimiz günlerde de yine 4500 doların altına sarkmıştı, ancak en ufak bir pozitif haber akışında tekrardan bu seviyenin üzerine atmıştı. Ben teknik olarak 4450 seviyesinin güçlü destek noktası olduğunu düşünüyorum ve bu seviyelerden sürekli destek alıyoruz. 4500 üzerinde kalıcılıklarda bence 4600 seviyelerine doğru bir hareket görebiliriz. Tabii burada en büyük etken Orta Doğu'dan gelen haber akışları olacaktır. Yani o taraftan pozitif bir haber akışı geldiği takdirde bence altın tarafında tekrardan yukarı yönlü ivmeleri, sert hareketleri görebiliriz. Ancak şu an savaş fiyatlamaları mevcut altın tarafında. Brent petrol hala 96 dolar seviyelerinde, orada bir gevşeme söz konusu değil. Makro datılara baktığımız zaman enflasyon istatistikler hala çok canlı. ABD tarafında hedeflenen %2'lik enflasyona çok uzağız. Bundan 2-3 ay öncesi, savaş öncesi baktığımızda 2026 yılında ABD Merkez Bankası'ndan 60 bas puanlık bir faiz indirimi beklerken artık faiz indirimleri rafa kalktı ve faiz artış beklentileri gündeme gelmeye başladı. Yani dolayısıyla bu da biraz daha doların güçlenmesine neden oluyor. Taraflardan pozitif haber akışı gelmediği sürece altın fiyatı bu seviyelerde baskılanmaya devam eder diye düşünüyorum. Olası bir pozitif haber akışında barış anlaşması olabileceğine yönelik beklentiler de artabilirse akabinde tekrardan dezenflasyon beklentileri artar ve altın fiyatında tekrardan bir yükseliş görebiliriz. Burada altını petrol tarafını beraber takip etmek gerekiyor bence. Petrol tarafı aşağı yönlü hareket ettikçe altın tarafında da yukarı yönlü bir ivmelenme görebiliriz. Ancak petrol hala 90 doların üzerinde seyrediyor ve 90 doların altına çok fazla düşüş göremedik. Yani dolayısıyla petrol fiyatlarında bir gevşeme olmadığı sürece enflasyon istatistikler hala masada canlı bir şekilde duruyor. Bu da altın fiyatlarını baskılayan en büyük unsur olarak önümüze çıkıyor. Genel olarak 4500 seviyesi pivot seviye olarak takip edilebilir kısa vadede. Bu seviyenin üzerinde kapanışlarda tekrardan 4600'lere doğru bir hareket görebiliriz. Ancak dediğim gibi biraz daha haber akışı kaynaklı altın tarafında baskı var diyebilirim kısaca.
1: Amerikan tahvil getirilerindeki o yükseliş altının tavanını mı sınırlıyor? Öyle diyebilir miyiz?
0: Evet, tam olarak aslında öyle. ABD 10 yıllıklara baktığımızda %4 seviyelerinde hala, 4'ün üzerinde hatta. Yani dolayısıyla bir tarafta en güvenli liman olarak baktığımız ABD tahvilleri hala 4'ün üzerinde fiyatlanıyor. Bu da enflasyonist risklerin hala masada canlı bir şekilde kaldığını bize gösteriyor ve dolar endeksinde de dolar endeksinde güçlenmesine sebep.

0: yapılıyor. Yani dolayısıyla yatırımcı burada altın tarafında risk almaktansa sabit getirili tarafta tahvillere yatırım yaptığını söyleyebiliriz. 10 yıllıklara baktığımız zaman hala 4.46 seviyelerinde ve yüksek seviyelerde, belki son yılların en yüksek seviyeleridir. Yani dolayısıyla burada savaş bitti fiyatlaması görebilirsek, enflasyonist baskıların azaldığını görebilirsek, işte o zaman tahvil tarafında tahvil getirilerine bir gevşeme görebiliriz. Yani dolayısıyla tahvil tarafında bir gevşeme görebilirsek de altın fiyatında bir yükseliş görebiliriz. Genel olarak şu an tahvil ABD 10 yıllıkları hala yüksek seviyelerde, 4.50'lere yakın. Bu da altın tarafını baskılayan en büyük unsur olarak karşımıza çıkıyor.
1: FED cephesine geçelim, çünkü son dönemde FED üyelerinden gelen mesajlarda o şahin tonu biraz daha güçlenmiş gibi görünüyor. Beth Hammack, Cleveland FED Başkanı bir açıklama yaptı. Yakında politika değişikliği gerekebilir dedi. Faiz artırımını işaret etti. 16-17 Haziran'da da yeni başkan Kevin Warsh başkanlığında bir toplantıyı takip ediyor olacağız. FED tarafında faiz artırımına yönelik ifadeler ve o kanat daha da güçleniyor mu? Ne dersiniz?
0: Evet, bence de FED tarafında artık o şahin duruş biraz daha sertleşti diyebiliriz. Yılbaşına baktığımız zaman hala FED üyelerinin kafası karışıktı. Belki son yılların en kafası karışık toplantıları gerçekleştirdik. Bir tarafta faiz indirimi bekleyen varken bir tarafta faiz artışı bekleyen üyeler de vardı. Hatta faizlerin bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağını söyleyen üyeler de vardı. Yani dolayısıyla aslında riskler masada canlı bir şekilde duruyordu ve üyelerin de biraz daha bekle gör politikası uygulayacağına yönelik beklentiler canlı bir şekilde masadaydı. Ardından ABD İran arasında savaşın başlamasıyla beraber Brent petrol tarafında ciddi bir yükseliş gördük. Bu da zaten enflasyon riskler canlıyken daha da körükledi. Yani dolayısıyla hedeflenen enflasyona oldukça uzak seviyelerdeyiz. ABD tarafında enflasyon %3'ün üzerine çıktı. Hedeflenen enflasyon %2 seviyesinde. Yani bu da enflasyonun hala canlı bir şekilde masada kaldığını ve petrol fiyatları düşmediği sürece de enflasyonun uzun bir süre yüksek seyredeceğine piyasalar artık tamamen inandı. Yani dolayısıyla burada Fed'in aslında en büyük iki göstergesi bir tarafta enflasyon, bir tarafta istihdam. Yani enflasyon hala canlı bir şekilde seyrederken istihdam tarafı da güç kaybetmediğini görüyoruz. Hala gücünü koruyor. Ya dolayısıyla burada da FED bekle gör politikası izlemeye devam ediyor. Yani petrol fiyatları bu seviyelerde yüksek kaldığı sürece enflasyonist baskılar canlı kalacak. İstihdam tarafında da bir bozulma görmediğimiz sürece uzun bir süre daha faizler sabit kalabilir. Hatta önümüzdeki süreçte birkaç ay daha böyle enflasyonist datalar yüksek gelirse artık FED tarafından faiz artışları da tekrar gündeme gelebilir. Şu an zaten faiz artışları da gündemde, ancak çok da canlı değil. Hani faiz artışı bekleyenler var ancak çok fazla canlı değil. Enflasyon hala böyle risk unsuru olarak devam ederse, savaş fiyatlamaları devam ederse petrol tarafında, önümüzdeki süreçte FED tarafından da faiz artışı görebiliriz. Artık piyasalar faiz artışı olabileceğini, beklentilerde her geçen gün artıyor FED tarafından.
1: Tabii piyasaların odağında sadece enflasyon değil, o iş gücü piyasasının ne kadar direnç göstereceği de o soru da var masada. Şunu sormak istiyorum. Beklentilerin üzerinde gelen Amerika'da açık iş pozisyonu verisi var. Fed'in faiz indirimlerini ötelemesini ne kadar etkiler bu veri?
0: Evet, açık iş gücü ilanlarında bir artış söz konusu, ancak burada bence işletmeler çıkan elemanın yerine yeni bir eleman almayıp bekle gör politikası uyguluyor ve artık maliyetleri biraz daha düşürmek istiyorlar. Diğer taraftan tarım dışı istihdama baktığımız zaman orada hala güçlü seyrini koruyor. Hala istihdam piyasası gücünü koruyor ve güçlü kalmaya da devam ediyor. Ve bu tarafta da önümüzdeki süreçte çok fazla kırılma olacağını beklemiyor piyasalar. Diğer taraftan işsizlik oranına baktığım zaman o da yatay seyrediyor. Hala düşük seviyelerde. Yani dolayısıyla burada iş gücü piyasası gücünü korurken açık iş ilanlarındaki yükseliş çok fazla piyasayı etkilemiyor diyebilirim. İstihdam tarafında bir bozulma görebilirsek, sert bir bozulma görebilirsek, arda arda 1-2 ay belki 3 ay üst üste daralma görebilirsek, işte o zaman FED tarafından bir faiz indirimi gündeme gelebilir veya faizleri sabit tutalım, gündeme gelebilir. Ancak istihdam tarafında canlılığını bu şekilde

0: ile koruduğu sürece enflasyon yüksek seyretse de FED tarafı bekle gör politikası uygulayacaktır ve faizleri bir süre sabit tutup daha sonradan da tekrardan faiz artışına gidebilir. Şu an biraz daha data kaynaklı, makro data kaynaklı bir FED olacağını düşünüyorum.
1: Avrupa'daki enflasyon meselesine de bakalım istiyorum. Yorumunuzu merak ediyorum. Euro bölgesinde enflasyon Mayıs ayında 3,2'ye yükseldi ve 2023'ten beri de ilk kez 3 seviyesinin üzerinde bir veri geldi. Üstelik de çekirdek enflasyonla o hizmet enflasyonundaki yükselişte aslında fiyat baskılarının sadece enerjiyle sınırlı olmadığını da gösteriyor. Nasıl yorumladınız?
0: Evet, kesinlikle sadece manşet enflasyon değil, çekirdek enflasyonda da beklentilerin üzerine bir data bizleri karşıladı. Avrupa tarafına baktığımızda orada da hedeflenen %2'lik bir enflasyon vardı ve geçtiğimiz yıl ve bu yıl %2'lik enflasyon altını görmüştük hatta ve faizlerin nedeni de zaten Avrupa Merkez Bankası akabinde devam etti. Ancak şu an baktığımız zaman enerji fiyatlarının ciddi seviyelere yükselmesiyle beraber Avrupa tarafında da artık %2'lik enflasyon altındaki bir Avrupa varken şu an %3'ün üzerinde bir enflasyon datası bize karşılıyor. Bu da sizin de bahsettiğiniz gibi 2023'ten beri en yüksek seviye olarak karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla burada enerji fiyatlarının yüksek kalması Avrupa tarafındaki enflasyonun da ciddi seviyelere yükselmesine ve beklentilerin bozulmasına neden oldu. Diğer taraftan sizin de belirttiğiniz gibi hizmet fiyatlarındaki artış ve çekirdek enflasyondaki yükseliş sadece enflasyonist baskıların enerji kaynaklı olmadığını ve mal ve hizmetlerden kaynaklı bir enflasyonist bozulmanın da olduğunu bizlere gösteriyor. Yani dolayısıyla burada enflasyon yüksek seviyelerde kaldığı sürece Avrupa Merkez Bankası'ndan da önümüzdeki süreçte bir faiz artışı görebiliriz. Zaten piyasalarda şu an Temmuz ayında Avrupa Merkez Bankası'nın bir miktar faiz artırabileceğine yönelik beklentiler oldukça canlı seviyelerde. Toparlayacak olursak enflasyonist riskler sadece enerji kaynaklı değil, mal ve hizmet fiyatlarından kaynaklı enflasyonist riskler de Avrupa'da ciddi şekilde arttı. Dolayısıyla bu da manşet enflasyonu ve çekirdek enflasyonu da yansıdı. Önümüzdeki süreçte enflasyon datıları böyle yüksek geldiği sürece Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faiz artışı görmemiz muhtemeldir.
1: Tabii bir tarafta büyüme yavaşlıyor, öbür tarafta enflasyon hızlanıyor. Yeni bir Avrupa ekonomisi için stagflasyon riski seziyor musunuz?
0: Stagflasyon için biraz daha bence konuşmak erken. Yani bir aylık dataya bakarak henüz bu stagflasyon risklerinin masada canlandığını söylemek çok da doğru olmaz bence. Birkaç aylık dataya, en azından bir 3 aylık dataya baktığımız zaman yine aynı şekilde büyümenin yavaşladığını, enflasyonun yükseldiğini görürsek işte o zaman stagflasyon sesleri yavaş yavaş çalmaya başlar. Ancak şu an için birkaç aylık dataya bakarak bu stagflasyon riskleri oluştu demek çok da doğru değildir bence. Çünkü enerji fiyatları ciddi anlamda yükseldi ve bu enflasyonist risklerin yükselmesi çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. Aynı şekilde ABD-İran tarafından ciddi bir şekilde barış anlaşması yapılabilirse ve piyasalar da artık bir barışı fiyatlarsa Brent petrol tarafında ciddi bir geri çekilme görebiliriz. Bu da aynı şekilde nasıl enflasyon birkaç ay içerisinde sert bir şekilde yükseldiyse aynı şekilde enflasyon tarafında sert bir geri çekilme de görmemiz mümkün. Burada biraz daha ABD-İran tarafı kaynaklı, o taraftaki haber akışı kaynaklı enflasyonist risklerin masada kaldığını söylemek daha doğru olur. Hani bu savaş uzun bir süre devam eder, enerji maliyetleri canlı kalmaya hala devam ederse işte o zaman stagflasyon risklerinden bahsedebiliriz. Ancak şu an için bence erken.
1: Borsa İstanbul'a temas edelim. Oradaki son güçlü kapanışı konuşalım istiyorum. %3,6'lık bir yükseliş takip ettik. Dün kapanışta 14.200 puandan kapandı. Tabii bu sadece bir yükseliş değildi. Tabana yayılan bir görünüm de var. Bankacılık endeksindeki yükseliş 4.5'un üzerinde. Holding ve sanayi hisseleri de güçlü alımlarla hareket etmiş dünkü tabloda. Ve sektör endekslerinin tamamı da günü artıda kapatmış. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, sizin de bahsettiğim gibi dün Borsa İstanbul'da %3'ün %3,5'un üzerinde bir yükselişle günü tamamladık. Bayram sonrası Borsa İstanbul tarafında bayram havası devam etti diyebiliriz kısaca. Bayram tatilindeyken ABD-İran arasından gelen pozitif haber akışları küresel piyasaları etkilemişti, ancak biz bayramda olduğumuz için çok fazla bundan faydalanamamıştık. Bayram dönüşü pazartesi günü Borsa İstanbul tarafında risk iştahı oldukça yüksekti. %2'nin üzerinde bir değer artışı vardı. Ardından taraflı ABD-İran tarafından gelen olumsuz haber akışlarıyla beraber bir kar realizasyonu görmüştük Borsa İstanbul tarafından. Diğer taraftan da ABD Başkanı Trump'ın da yaptığı pozitif açıklamalar tekrardan risk iştahının yükselmesini sağladı. Tabii ki aslında borsadaki yükselişin tek sebebi bu değildi. Bence bu hafta Cuma günü Mayıs ayı enflasyon verisini karşılayacağız. İTO tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu %1,53 geldi. Bu da bence enflasyon beklentilerinde bir miktar iyileşmenin olduğunu bizlere gösterdi diyebiliriz, benim görüşüm. Cuma günkü enflasyon datasını piyasalar merakla bekliyor ve oradan bence pozitif bir sürpriz alabiliriz. Diğer taraftan Orta Doğu'dan pozitif açıklamalar geliyor. Diğer taraftan kamu bankaları öncülüğünde piyasada bir haber akışı mevcut. Kamu bankalarının öncülüğünde başladı zaten dünkü hareket. Bankacılık endeksi günü %4'ün üzerinde pozitif kapattı. Ardından Borsa İstanbul'un genele yayılmış bir pozitif seyir gördük. Yani burada aslında toparlamak gerekirse biz şunu görüyoruz: olumsuz haber akışlarında Borsa İstanbul tarafında düşüşler sınırlı kalırken pozitif haber akışlarında da yükseliş hareketleri sert ve genele yayılmış güçlü bir şekilde bizleri karşılıyor. Bu da iç dinamiklerimizin hala güçlü seyrettiğini ve hala bu tarafta bir risk iştahının güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Yabancı yatırımcının ayak seslerini duymaya başladık. Bu da zaten piyasalardaki risk iştahının artmasını ve yükseliş trendini destekleyen bir unsur. Toparlamak gerekirse Borsa İstanbul tarafında ben hala pozitif taraftayım. Teknik olarak 14.000 seviyelerinin üzerindeyiz. 14.000 üzerinde kaldığımız sürece kısa vadeli ben 14.500 seviyelerine doğru bir atak bulabileceğini düşünüyorum. Geri çekimelerde de 14.700 seviyesi, 13.700 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece kısa ve orta vadede ben yükseliş trendinin korunmasını bekliyorum. Risk iştahı hala yüksek bir şekilde Borsa İstanbul tarafında pozitif bir önüm devam ediyor diyebilirim kısaca.
1: 14.200 seviyesi o yeni bir yükseliş dalgasının başlangıcı mı, yoksa dirençli bir bölgeye mi geldik?
0: Bence 14.000'in üzerinde kaldığımız sürece kısa vadeli pozitifim. Destek noktası da 13.700 seviyeleri destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyeler yükseliş trendindeki o kısa vadeli destek seviyeleri. Dolar bazlı da güçlü yerlerdeyiz. Şu an 308 dolar seviyelerindeyiz Borsa İstanbul tarafında. 315 dolar seviyelerine doğru bir atak görmemiz muhtemel. 315 dolar seviyesi direnç seviyesi. Bu da zaten yaklaşık 14.500 seviyelerine denk gelir. 14.500 seviyelerine doğru bir kar realizasyonu görebiliriz. Ancak bu kar realizasyonu önümüzdeki süreçte sağlıklı yükselişler yapabilmemiz için olağan olarak karşılıyorum ben bu kar realizasyonlarına. Güçlü inme devam ediyor. Hacimler tarafında bayram sonrası tekrar yatırımcının Borsa İstanbul tarafında döndüğünü görüyoruz. Hacimler tarafında bir toparlanma var. Yabancı yatırımcının ayak sesleri yavaş yavaş artık gelmeye başladı. Dolar bazlı da TL bazlı da bence cazip seviyelerdeyiz. 14.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece ben 14.500 seviyelerin olduğu doğru bir atak olabileceğini, bu seviyenin üzerinde kalabilirsek de 15.000 seviyelerine doğru tekrardan bir yükseliş hareketi olabileceği kanaatindeyim. Genel çerçevemizde bir bozulma yok. Cuma günü enflasyon datası var. Piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Enerji fiyatlarının çok yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesine rağmen Mayıs ayında %1,6'lık bir enflasyon datası bekleniyor piyasalarda. Beklentilere paralel veya daha altında bir enflasyon datası gelirse bence Borsa İstanbul tarafında risk iştahı daha da artabilir. Ancak olumsuz bir datada da Borsa İstanbul tarafı tekrardan güçlü kalmaya devam edebilir diye düşünüyorum.
1: Borsa İstanbul'da bu yıl %25-30 kadar getiri sağladı yatırımcısına. Bu dönemde ne önerirsiniz? Tabii kimse bir savaş patlamasını beklemiyordu. Ne önerirsiniz yatırımcıya? Varlık dağılımında nasıl bir strateji izlenmeli?
0: Aslında yatırımcıya önerebileceğimiz en güzel şey bence portföy oluşturmak. Portföyünün bir kısmı ile riskli varlıklarda pozisyonlanmak, bir kısmıyla da sabit getirili varlıklarda değerlendirmek ve diğer taraftan da altın gibi enflasyona karşı korunmak için bir varlık önerebiliriz en büyük aslında yatırımcılara. Burada piyasalar oldukça volatil, zaman zaman o ayarlamaları yaparak piyasalarda güvenli bir şekilde kalabilirler. Örnek vermek gerekirse savaş fiyatlamaları başladığında nakite geçen bir yatırımcı Borsa İstanbul'da fiyatların geri çekilmesiyle beraber, iskontoların artmasıyla beraber tekrar Borsa İstanbul tarafında yatırımlarını değerlendirebilir. Veya pozitif bir haber akışında, savaşın biteceğine yönelik bir haber akışında tekrardan riskli varlıklara da yönelebilir. Burada en büyük bence etken yatırımcıların kendi risk profillerine göre portföy oluşturması diyebiliriz. Diğer taraftan da yatırımcılara en büyük öneri aslında biraz daha temeli sağlam şirketlere yatırım yapmak. Bazen yatırımcılar tarafından duyuyoruz işte borsa nereden nereye geldi, bizim hisselerimiz aynı seviyede diye yatırımcılardan çok fazla duyuyoruz. Burada en büyük etken bence yatırımcının kulaktan doğma bilgilerle yatırım yapmaları. Borsa İstanbul'a bir yatırım gözüyle bakarsak eğer, yatırımcının da zaten bu şekilde bakması gerekiyor. Temeli sağlam, ayak direğine sağlam basan şirketlere yatırım yaparlarsa bir şekilde o piyasadaki pozitif momentumdan faydalanırlar. Burada yatırımcıların finansal okuryazarlıklarını arttırarak temeli daha güçlü şirketlere yatırım yapması en büyük öneri olabilir. Veya finansal okuryazarlığı düşük olan yatırımcılarda artık finansal piyasalar oldukça gelişti. Fon cephesi, fon dünyası çok fazla gelişti ve gelişmeye de devam ediyor. Yatırımcının her türlü yatırım beklentisine karşı piyasada birçok fon mevcut. Hem hisse senedi fonu, hem altın fonu, hem para piyasası fonu, değişken fon derken bütün fon grupları piyasada fazlasıyla var. Burada finansal okuryazarlığı düşük olan yatırımcılarda fonlar tarafında bir araştırma yaparak profesyonel ellere yatırımlarını emanet edebilirler. Burada en büyük bence tavsiye bir olurdu. Kendi risk iştahına göre bir yatırım çerçevesi izlemek. Finansal okuryazarlığı yüksekse kendisi de tabii ki piyasalarda yatırım yapabilir. Finansal okuryazarlığı düşükse de parasını emin ellere güvenli bir şekilde teslim ederek o tarafta bir yatırım değerlendirmesi olabilir.
1: O zaman 11 Haziran'da karşılayacağımız Merkez Bankası faiz kararını da konuşalım. Beklentiniz ne yönde? Ve tabii şunu da sormak istiyorum. 23 çeyrektir kesintisiz yükselişte olan bir büyüme verisi de var. %2,5 son gelen veri.
0: Evet, büyüme tarafında hala ivme devam ediyor. Hani gelişmekte olan bir ülkeyizde, orada hani savaş fiyatlamaları olmasına rağmen iş gücümüz hala güçlü bir şekilde devam ediyor ve büyüme tarafında pozitif büyümeler hala almaya devam ediyoruz ve edeceğiz gibi de duruyor. Diğer taraftan 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faizleri sabit tutmasını bekliyoruz. Ancak bir faiz artışı da olabilir. Piyasada faiz artışı bekleyen ekonomistler de mevcut. Bir faiz indirimi bekleyen çok sınırlıdır, belki yoktur da diyebiliriz. Tabelaya baktığımız zaman politika faizi şu an %37 seviyesinde, ancak gecelik borçlanmaya baktığımız zaman üst banttan Merkez Bankası piyasayı fonluyor, yani %40'tan. Burada tabela %30 diyordu, gecelik borçlanma %40. Tekrardan bu politika faizinin %40'a çekme ihtimali de söz konusu, %40'a çekebilir. Bu genel çerçevede bence çok büyük bir etki olmaz. Zaten şu an %40 da fonluyor piyasayı. Belki politika faizini %40'a çekip üst bandı da %42-43 seviyelerine çekebilir. Şu an için bence biraz daha belirsiz. Yani o güne kadar belki savaş tarafından, ABD-İran tarafından pozitif haber akışı alabilirse politika faizi sabit kalabilir. Ancak oradan hala sert adımlar görürsek ve petrol fiyatlarındaki yükselişin devamını görebilirsek Merkez Bankası burada belki bir 200-300 bas puanlık bir faiz artışıyla politika faizini %40'a çekebilir. Şu an için biraz belirsiz. Ancak genel anlamda beklenti sabit kalması veya politika faizinin %40'a çekmesi. Ha, %40'a çekse çok büyük bir şey ifade eder mi? Bence etmez. Zaten şu an piyasa %40'la fonluyor. Sadece adı koyulmuş olur. Politika faizi %40 olmuş olur. Genel anlamda bir evet, çok fazla piyasaya negatif etki edeceğini düşünmüyorum.
1: Yayına katkı için teşekkür ederim. Çok kıymetli analizleriniz. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun sizin için de.
0: Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesinde şimdi piyasa takvimine hızlıca bakalım. Neleri takip edeceğiz? Hangi verileri? Bugün tarım dışı istihdam verisini karşılayacağız. Amerika tarafında hizmet satın alma müdürleri endeksini, imalat dışı satın alma müdürleri endeksini ve 5 kitabı takip edeceğiz. Şimdi seans öncesine biz bir virgül koyalım. Saat başında karşınızda olacağım.

0: tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: sundu.
1: Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simge.

0: bilinen Japon markası, İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken, Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac, ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru, Japonca ülker anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
1: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
3: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
4: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
3: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
4: Para bedavadır.
5: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
6: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
3: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
7: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
8: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

Öğleden sonra öncesi devam ediyor ve bugün piyasalarda fiyatlama tek bir eksende kilitlenmiş durumda. Jeopolitik risk ve bunun enflasyon üzerinde yarattığı faiz baskısı. Altın 4476 dolar seviyesine geriledi. Güvenli liman talebinin zayıfladığını gösteriyor bu miktar ama bu düşüş risk azaldı anlamına da gelmiyor. Piyasanın kritik bağlantısı burada kuruluyor. Petrol yükseldikçe enflasyon inatçı kalıyor. Enflasyon inatçı kaldıkça Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutma ihtimali de güçleniyor. Fed cephesinden gelen mesajlar da bu tabloyu destekliyor. Cleveland Fed gerekirse faiz artışı ihtimalini açık bırakıyor. Amerika-İran hattında Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamaları dikkat çekici. Hürmüz karşılığında herhangi bir yaptırım gevşemesi yok. Tüm süreç nükleer program şartına bağlanmış durumda. Yani diplomasi var ama netlik yok. Gerilim var ama kontrol altında değil. Yatırımcı ise şimdi tek bir şeye odaklanmış durumda. Amerikan istihdam verileri ve Fed'in bundan sonraki faiz patikası. Hepsini birazdan konuşacağız ama önce hızlıca gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız. Orta Doğu'da gerilim yeniden yükseldi. Amerika ve İran barış görüşmelerinin tıkanmasıyla saldırılarını yoğunlaştırdı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Salı günü yaptığı açıklamada

İran tarafından fırlatılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini, ayrıca İran'ın saldırı girişimlerine karşılık savunma amaçlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi. Çatışmaların yeniden başlamasıyla altın geriledi, petrol fiyatları tabii ki yeniden yükselişe geçti. Peki Trump ne dedi? Öyle ya da böyle anlaşmanın zamanı geldi dedi Amerikan Başkanı. İran'la yürütülen müzakerelerin kesildiğine yönelik haberleri de yalanladı. Görüşmelerin de aralıksız sürdüğünü söyledi. Trump Tahran yönetimine çağrıda bulundu. Öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldi ifadesini kullandı. Öte yandan da İran basını Amerikan Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamalarına rağmen Tahran'la Washington arasındaki mesaj alışverişinin birkaç gündür kesildiğini öne sürdü. Trump'tan yapay zeka hamlesi var. Yapay zeka alanındaki büyümeyi hızlandırmak ve ülkenin de küresel liderliğini güçlendirmek istiyor Donald Trump. Yeni bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararname geliştiricilere yönelik bürokratik engellerin azaltılmasını öngörüyor. Yapay zeka sistemlerinin güvenliğine yönelik de yeni değerlendirme ve koordinasyon mekanizmaları getiriyor imzaladığı yeni kararname. Amerika'dan 60 ülkeye yeni gümrük vergisi hamlesi geldi. Amerikan Ticaret Temsilciliği zorla çalıştırmayla üretilen ürünlerin ithalatını engellemek için yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle 60 ekonomi için ek gümrük vergisi uygulamasını önerdi. Öneri kapsamında bazı ülkelere %10, diğerlerine %12,5'a varan ek vergiler getirilmesi planlanıyor. Fed'in de mevcut faiz politikasını koruması bekleniyor. Federated Hermes kıdemli portföy yöneticisi Deborah Cunningham, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 16-17 Haziran toplantısında faiz hedef aralığında değişiklik yapılması olasılığının neredeyse sıfır olduğunu belirtti. Federal fonlama faiz hedef aralığı şu anda %3.50 ile %3.75 seviyesinde bulunuyor. Gündem başlıklarına baktık. Küreye gidip piyasalara bakalım. Son fiyatlamalar nasıl? Asya tarafıyla başlayalım. Güney Kore'de %0.15'lik yukarı yönlü hareket var. Çin yarım puana yakın yükseldi. Hindistan %1'in üzerinde kayıpla 73.823 puandan geçiyor. Hong Kong'da da %1.72'lik bir geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Avrupa tarafında enflasyon 2023'ten beri en yüksek seviyede geldi. 3.2'lik bir veri takip ettik. %3'ün üzerinde 2023'ten beri ilk kez. Ancak Avrupa tarafı borsalar, piyasalar günü artı tarafta kapattı, kazançla kapattı. Bakalım rakamlar nasıldı? Yarım puana yakın yükseldi Madrid. %0.33'lük kazanç var Londra'da. Frankfurt da yarım puana yakın kazanç izledi ve Paris'te de %1'e yaklaşan yukarı yönlü hareket takip ettik. Amerika diyelim. Amerika'ya bakalım. Son durum ne? Yükseldi. S&P 500 7612 puandan işlem gördü. Nasdaq'a bakalım. Orada da 30.663 seviyesini takip ediyoruz. Dow Jones'ta durum ne? Geri çekildi. 51.303 seviyesinde Dow Jones. Borsa İstanbul'sa dün tabana yayılan güçlü bir kapanış yaptı. %3.6'lık bir yükseliş takip ettik. 14.200 puan seviyesinden kapandı. Bu seviye dirençli bir bölge mi? Yoksa Borsa İstanbul'un yukarı yönlü hareketinin başlangıcı mı? Takip edeceğiz. Şimdi bakalım kıymetli metaller tarafına. Belirsizlik ve artan çatışmalar sebebiyle altın ons bugün geri çekilerek başladı güne. %0.40'lık düşüş var. $4.471 seviyesine kadar indi. Gümüş tarafında da geri çekilme var. Yarım puanlık bir geri çekilme takip ediyoruz. Gümüş onsta $74.7 fiyatlanıyor. Platin tarafı da geri çekiliyor. $1.930 işlem görüyor platin. %0.29'luk düşüş hareketiyle. Paladyum tarafında da geri çekilme var. $1.373 fiyatlanıyor paladyum. Enerji emtiaya bakalım. Yeşil bir tablo var yukarıda. Petrol %1.5'a yakın yükseldi. $95. Brent petrol %1.13'lük bir kazancı var. $97 kadar çıktı ve doğalgaz bir miktar geri çekildi. $3 üzerinde fiyatlanıyor. Devam edelim.
Piyasalardaki son durumla Borsa İstanbul'daki 14.200'lük güçlü kapanışı takip ettik. Dün %3,62'lik yükseliş vardı. Dolar 45

94 seviyesinde. Euro geri çekildi. Euro dolar paritesi 1.16 seviyesinde seyrediyor. Dolar endekse 99.23 seviyesinde yukarı yönlü hareket ediyor. Sepet kur geri çekildi. 49.73 seviyesinde. Bankacılık endeksine bakalım. Orada da %4,5'luk bir yükseliş takip ettik. Bankacılık tarafında 16.219 puandan kapattı dün günü. Sanayi tarafında da artı tarafta olduğunu görüyoruz. %3'e yakın yükselişi var sanayi tarafının. 18.936 puandan kapattı günü. Rakamlar, veriler, tablolar böyleydi. Şirket haberlerinde neler var bugün? Bakalım. Astor Enerji kayıtlı sermaye tavanını 40 milyar liraya yükseltmek için SPK'ya başvurdu. CV Solarsel Enerji kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Petkim'de %51 oranındaki pay sahipliği Sokar Türkiye Enerji'ye geçti. Gülermak'ın 2025 yılına ilişkin kar dağıtmama teklifi genel kurulda kabul edildi. Yataş Yatak yatırımcılara temettü dağıtmama kararı aldı. Ve gazetelerin ekonomi sayfalarına bakalım. Sabah gazetesiyle başlayalım. Esnaf borcunda yapılandırma faizi inecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamuya olan borçlarda %39 seviyesinde olan yapılandırma faiz oranını aşağı çekmek için kolları sıvadı. Zor durumda olan vergi mükellefleri için tecil faiz oranları enflasyon koşullarına göre düşürülecek. 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunda değişiklik yapan kanunla milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borçlarına ilişkin taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya yükseltilmişti. İşletmesi olup vergi borcu olanlar, yine işletmesi olup SGK prim borcu olanlar borçlanma yapılandırma imkanına kavuşmuştu. Mevcut mevzuata göre vergi ya da prim borcu olan mükelleflere her ay gecikme zammı uygulanıyor. Gecikme zammı oranı yıllara göre değişiyor. Kasım 2025'ten bu yana gecikme zammı aylık %3,7, yıllık %44,4 olarak uygulanıyor. Tekil başvurusunda bulunan mükellef borcun ana parası ve gecikme zammının yanı sıra tecil süresinin bitimine kadar %3,25, yıllık %39 oranında tecil faiz de ödüyor. Yeni faiz oranının ne kadar olacağı ilerleyen günlerde netleşecek, ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sabaha yaptığı açıklamada faiz oranlarında değişiklik yapılabileceğini, ancak hiçbir şekilde gerçekleşen enflasyonun altında olmayacağını söyledi. Bakan Şimşek, ödeme kabiliyeti zayıflamış, buna rağmen ödeme iradesi bulunan mükellefler için taksitlendirme, teminat ve faiz konusunda belirli imkanlar sunulabileceğini ifade etmişti. Borç yapılandırması için istenen teminat şartları da değişti. Teminatsız tecil limiti 1 milyon liraya çıkarıldı. Buna göre kamuya olan borcu 1 milyon liraya kadar olan vatandaşlardan ve esnaftan hiçbir şekilde teminat gösterme şartı aranmayacak. Takvim gazetesi var sırada, başlığına bakalım. Orta koridora BTK desteği diyor. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasite işletmeye alınmasına ilişkin Gürcistan'da tören yapıldı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu törende yalnızca hattın işletimine ilişkin yeni bir aşamaya geçmediklerini, aynı zamanda Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki güçlü işbirliğinin ve ortak bağlantısallık vizyonunun somut bir sonucuna şahitlik ettiklerini de dile getirdi. Hattın 3 ülkenin ortak iradesiyle hayata geçirilen önemli ulaştırma yatırımlarından biri olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, 2017'den bu yana Orta Koridor'un gelişimine önemli katkılar sağlamış, Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın güçlenmesinde önemli rol üstlenmiştir. Gürcistan kesimindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte hattın daha etkin ve verimli işletilmesi bakımından yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu gelişmenin BTK'nın Orta Koridor'daki rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz dedi. BTK'da Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı anlamına geliyor. Gürcistan Başbakanı da projenin bölgenin küresel ticaret ve lojistik ağındaki stratejik önemini güçlendirdiğini belirtti. Hürriyet gazetesine bakalım.
Hürriyet gazetesindeki haberin başlığı. Parmak iziyle mesaiye fren. KVKK biyometrik yöntemle işe giriş çıkışlara sınırlama getirdi. İş yerlerinde yaygın olarak kullanılan parmak izi ve yüz tanıma sistemlerine sınırlama geldi. KVKK çalışanların biyometrik veri kullanımına çoğu zaman itiraz edemeyebileceğine dikkat çekerek işe girişte alınan açık rızanın tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Kararla birlikte biyometrik yöntemlerin istisnai hale gelmesi ve kartlı geçiş, QR gibi sistemlerin yaygınlaşması bekleniyor. Kurul biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veri olduğunu vurgulayarak yalnızca hukuki dayanağın yeterli olmadığını, uygulamaların aynı zamanda ölçülülük, gereklilik ve veri minimizasyonu ilkelerine uygun olması gerektiğini belirtti. Kartlı sistemler öne çıkacak diyor haber. Peki işveren ne yapmak zorunda? Kararla birlikte işverenlerin öncelikle kartlı geçiş, PIN kodu ve kart sistemi imza çizelgesi veya benzeri daha az müdahaleci yöntemleri tercih etmesi gerekecek. İşçiler açısından sonuç ne? Düzenleme özellikle işe girerken imzalatılan açık rıza belgelerinin tek başına yeterli olmayacağını da ortaya koyuyor. Belirsizlikler giderilmeli diyor. Tabii hukuk tarafı da avukat Özge Özmen Korkut kararın çalışanların kişisel verilerinin korunması açısından önemli olduğunu ancak uygulamada bazı soru işaretleri bulunduğunu da söyledi. Milliyet gazetesine bakalım. Ücretsiz devre tatil pazarlama aracı başlığını taşıyor. Ticaret Bakanlığı ücretsiz tatil vaadiyle devre tatil pazarlaması konusunda uyarıda bulundu. Bu yönde davet alan tüketicilerimizin tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları önem arz etmektedir açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada devre tatil ve mülk sektördeki firmaların ücretsiz tatil gibi pazarlama yöntemleriyle satış faaliyeti yürüttüğü, bu konuda bakanlığa şikayetler ulaştığı belirtilerek 62 firma hakkında yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda 352 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulanmıştır. 3 firma hakkındaki denetim süreci ise devam etmektedir ifadesi kullanıldı ve açıklamada devre tatil sözleşmelerinde 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkı olduğu da hatırlatıldı.

0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum Haluk İzzet Mutlu, stratejist, bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Trump müzakereler hızla devam ediyor mesajı veriyor. Ama İran bizim birkaç gündür mesajlaşma trafiğimiz kesildi diyor. İki taraf birbiriyle uyumsuz, belirsiz açıklamalar yapıyorlar. Tabii petrol de yükselişe geçti. Oradaki çatışmaların da arttığını takip ediyoruz bu sabah itibariyle. Altın geri çekiliyor. Ne dersiniz? Tabloyu, son durumu nasıl değerlendirdiniz?
1: Şimdi Amerika ile İran arasında sıcak temas devam ettiği gibi psikolojik savaş da devam ediyor. Açıklamalara baktığımız zaman biri bardağın dolu tarafını, diğeri bardağın boş tarafını devamlı gündeme getirerek esasında elini güçlendirmeye çalışıyor. Şöyle bir durum var. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, bunun enflasyona yansıması, zaten enflasyon onunla mücadele eden merkez bankalarını ve ekonomi yönetimlerini daha da zora soktu petrol fiyatlarındaki hareket. Bundan dolayı Amerika petrol fiyatlarının daha fazla yukarı gitmesini engellemek için ara ara yaşanan o sıcak temas ya da olumsuz haber ortamını Trump'ın açıklamalarıyla dengelemeye çalışıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman İran petrol fiyatlarındaki artıştan artık bir silah gibi kullanma yönünü seçiyor. Neden? Çünkü petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiler üzerindeki baskısı bilincinde bunu bir silah gibi kullanarak petrol

0: fiyatlarını belirli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Stresi daha çok gündeme getirerek. Yani en son baktığımızda bir petrol tankerinin Amerika tarafından vurulması, buna karşı Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üslerinin İran tarafından vurulması haberleri var. Bu haberler eşiğinde tabii kıymetli madenler biraz aşağıya geldi. Amerikan tahvil faizleri hafiften yukarı yönlü hareket etti. Borsalara baktığımız zaman borsalarda çok hafif yatay pozitif bir görünüm var. Bütün bunlar işte bu belirsizlik ortamının ara ara yarattığı fiyatlama modelleri. Önümüzdeki dönemde net bir ateşkes ya da bir barış anlaşması olmadığı sürece şu anda o içinde bulunduğumuz durum devam edecek gibi gözüküyor fiyatlama tarafında.
1: Petrol fiyatına baktığımız zaman hemen 100 doların kıyısında bir fiyatlama takip ediyoruz. Petrolde 100 dolar artık yeni normali mi petrol tarafın?
0: Ya inşallah değildir. Çünkü 100 dolarlık petrol fiyatı Brent tarafında şu anda merkez bankalarının mücadele ettiği enflasyonda bir olumsuzluk yaratıyor. Büyük bir ihtimalle birazdan konuşacağız ama son gelen enflasyon rakamlarına baktığımız zaman artık Avrupa'nın da Amerika'nın da önünde enflasyon tarafında çok fazla bir alan kalmadı. Hatta alan kalmadı. Enflasyonla politika faizi eşitlendi, hatta geçti. O yüzden eğer yeni normal 100 dolarlar, işte bunu artı eksi 5 dolar olarak kabul edelim, 95 dolarla 105 dolar arasındaki petrol fiyatları eğer yeni normalse, yakında merkez bankalarından faiz arttırımlarını çok net bir şekilde bekleyebiliriz.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'ndan da bir açıklama var. Hürmüz'e değil de aslında nükleere daha çok odaklandığını da gösteriyor o açıklama. Yaptırım indirimi için nükleer taviz şart diyor, İran tarafına yönelik bir mesajı bu. Evet. Tabii piyasa açısından anlamı önemli bunun. Kısa vadede enerji tarafında rahatlama beklentisi aslında oluşsa bile yaptırımların hızlı şekilde kaldırılması ihtimali öteleniyor gibi görünüyor. Değil mi? Fiyatlamalara nasıl etkisi olur?
0: Kesinlikle. Şöyle bir durum var. Şimdi Amerika barış görüşmelerinde, ateşkes görüşmelerinde zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer silah üzerine ağırlıklı olarak duruyor. İran tarafı da Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş trafiğinin ne şekilde yapılacağı ve İran'a bugüne kadar uygulanan yaptırımların kaldırılması tarafında pazarlığa ağırlık veriyor. Bugüne kadarki görüşmelerde İran zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer silah konusunda çok fazla taviz vermedi. Zaten görüşmelerin şu anda uzamasının nedenlerinden biri de esasında bu. Bundan sonraki aşamada ne olur? Tabii bunu kestirmek çok zor. Ama şu bu gerçek. Konu bir tarafta zenginleştirilmiş uranyum ve nükleer silah, diğer tarafta İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılması. Bu iki ana başlık konusunda uzlaşma olur mu, yoksa bu içinde bulunduğumuz git gel durumu, bazen olumlu haberlerin bazen olumsuz haberlerin devam ettiği süreç, önümüzdeki yaz aylarının sonuna kadarki süreçte de devam eder mi? Açıkçası bunu biraz da ekonomiler belirleyecek. Ama şu anki bu sürüncemede kalma durumu belli bir noktadan sonra merkez bankalarının da elini iyicene bağlamış olacak. O yüzden ben yakın bir dönemde ekonomilerden gelecek olan sinyallerin bu barış görüşmelerinde biraz daha fazla gündemde olacağını, daha belirleyici bir rol yükleneceğini düşünüyorum. Şu anki durum çok açıkçası ekonomi yönetimlerine rahatlık sağlayan bir durum değil. Çok sürdürülebilir de değil. Büyük bir ihtimalle para politikalarında değişikliğe gidilmesi gerekiyor.

0: gerekecek bu sürecin uzaması. O yüzden ben bu tıkanmanın ekonomi üzerinden aşılma ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Jeopolitik gerilim sadece tabii petrol tankerleri, işte savaş uçakları ya da Hürmüz Boğazı ile sınırlı değil. Amerika İran'a yönelik baskıyı finansal sistemin dijital tarafına da taşıdı. 4 kripto borsası yaptırım listesinde dijital cepheyi hedef almış durumda şu anda. Fiyatlamalar açısından bakarsanız bu hamle bir piyasa nasıl fiyatlar algılar ve kripto tarafında da öbür tarafta 70 bin altını da gördük. Sonrasında da onu konuşmak istiyorum aslında.
0: Evet, şimdi kripto tarafı zaten yılbaşından beri, hatta geçen 2025'in sonundan itibaren baktığımız zaman çok ciddi anlamda kan kaybetti. Bunun arkasında tabii bir sürü neden var ama şimdi son yaşanan bu haber akışında İran'ın ödemelerini kriptolar üzerinden yapabilme ihtimali ya da yaptığı sonucuna göre Amerika'nın bu yeni aldığı karar tabii ki kripto piyasaları üzerinde bir baskı yaratacak. Büyük bir ihtimalle buradaki sıkışma ve aşağı yönlü hareket belirli bir süre daha devam edebilir. Hatırlarsanız bundan evvelki yayınlarda, daha kış aylarına yakın dönemde yaptığımız yayınlarda kripto tarafının önünde belirli bir süre zaten var. Yeniden toparlanması, o piyasadan çıkan paranın yeniden coin piyasasına dönmesi zaman alacak demiştik. Bu devam ediyor görüntü olarak. Hatta belki buradaki vade belki biraz daha uzamış olabilir. Ama Amerika'nın bu yaptırım kararı coin marketler üzerinde bir baskı unsuru olarak mutlaka karşımıza çıkacak. İşte 65 bin dolarlara doğru bir geri çekilme Bitcoin'de, yukarıda 72-74 bin dolar seviyesinde bir direnç, bir hareket alanı sağlayabilir kısa vadede Bitcoin'e. Ama önümüzdeki dönem coin piyasası için hala riskli bir dönem. Güçlü yatırımların yapılmaması gereken bir dönem. O yüzden bu alınan karar piyasalar üzerinde baskı unsuru olarak kalacaktır diye düşünüyorum.
1: Yükselen Amerikan tahvil faizleri ve Fed'in faiz arttırımı ihtimali de kripto varlıklar üzerinden değerlendirirseniz ne kadar baskı oluşturuyor?
0: Şimdi işin içine tahvil faizleri girdiği zaman tahvil faizleri hemen hemen her piyasayı etkiliyor. Sonuçta tahvil dediğimiz enstrüman bir borçlanma aracı ve bu borçlanma aracının bir getirisi var. Tabii ki bir trade olarak kullanılabilir, alım satıma konu olabilir ama vade sonunu beklediğinizde öyle veya böyle bir karınız oluyor tahvil tarafında. Yani bir getirisi var. Şimdi işin içine kıymetli madenleri ve Bitcoin ya da diğer altcoin'leri koyduğumuz zaman sabit getirisi olmayan, tamamen piyasanın anlık olarak fiyatladığı ve fiyatlamalar üzerinden getiri veya götürü sağlayan finansal araçlar olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden sabit bir getiri elde edebilme şansı mevduatta ve tahvilde varken ve buradaki faizlerin yükseldiği bir dönemde diğer risk taşıyan bütün finansal enstrümanlar baskı altına giriyor. İşte bunu en güzel kıymetli madenlerde görüyoruz şu anda. Coin market dediğim gibi zaten olumsuz bir görünüm içerisindeydi. Bu olumsuzluk bu şekilde, yani doların ve tahvillerin değer kazandığı dönemde devam ediyor. Ve devam edecek gibi. Ama tabii altını burada Bitcoin'den ayırmak lazım ya da kıymetli madenleri biraz ayırmak lazım. Bir noktadan sonra enflasyonist ortamda enflasyonun ya da paraların değer kaybetme ihtimaline karşı bir hedging enstrümanı olarak kullanıldığı için bir noktadan sonra kıymetli madenler yeniden

0: pozitif bir ayrışım içerisine girebilir. Bunu atlamamak lazım. Yani Bitcoin ile altını aynı kefede değerlendirmemekte fayda var diyorum.
1: Buradan Fed'e geçelim istiyorum. Çünkü son dönemde özellikle Fed yetkililerinden gelen o faiz arttırımı kapısının açık olduğu yönündeki açıklamalar biraz daha arttı gibi görünüyor. 16-17 Haziran tarihlerinde de Kevin Warsh başkanlığında ilk toplantısını yapacak Fed. Bu şahin açıklamaların artmış olması biraz piyasayı hazırlamak için mi? Siz nasıl değerlendirdiniz?
0: Evet, kesinlikle doğru bir tespit. Şimdi politika faizine baktığımız zaman politika faizi 3.75'lerde. Enflasyona baktığımız zaman enflasyon 3.8 seviyesinde. Demin dediğim gibi merkez bankalarının önünde faiz tarafında ve enflasyondaki hareket anlamında çok fazla bir hareket alanı yok. Yani eğer petrol fiyatları bu 100 doları medyan olarak kabul edersek, 100 dolar etrafında dolaştıkça enflasyon beklentileri aşağıya doğru gelmiyor. Bu beklentiler hep ya yatay ya da yukarı yönlü kalıyor. Otomatik olarak bu hane halkının ve şirketlerin de enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize ediyor. Bu fiyat politikasını yukarı doğru çekiyor. Yani bir sarmal içerisine giriyor ekonomiler. Yukarı yönlü enflasyon konusunda. O yüzden Fed'in de ECB'nin de hatta bütün global merkez bankalarının da artık eli bundan 2 ay önceki gibi, 3 ay önceki gibi değil. Artık sınırdalar. Belki 1-2 ay daha Fed için konuşuyorum. Belki 1-2 ay daha ya 1-2 toplantı daha belki faizleri yatayda tutabilirler. Ama şu anki enflasyonu ortam gene bugünkü gücüyle devam ederse 2 toplantı sonra artık Fed tarafında faiz artışları konusunda çok daha net görüşler ya da bir eylem görebiliriz. Tabii ECB tarafı birazcık daha farklı. Açıkçası yavaş yavaş Fed üyelerinin konuşmalarında bu faiz artışlarının olma ihtimali halinin arttığı açıklamaları bir piyasanın hazırlanması anlamına geliyor bence. Önümüzdeki dönemde FED üyelerinin bu tip açıklamalarını daha net, daha fazla, daha sıklıkla göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Aynı zamanda da açık iş sayısı beklentileri aştı. Bu da FED'e bir mesaj. Ne dersiniz? Nasıl yorumladınız veriyi?
0: Şimdi Amerika'nın uzun zamandan beri, bu 2008 krizinden beri en güçlü olduğu taraf istihdam tarafı. İstihdam tarafına güvendiği için zaten Fed kolay kolay faiz tarafında bir hamle yapmıyor. Ama tabii orada gelecek olan sinyallerin ardışık olarak olumsuz gelmesi, negatif gelmesi durumunda FED büyük bir ihtimalle net bir tavır sergileyecektir. Şimdi bildiğiniz gibi bütün merkez bankalarının asli görevi fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Ama FED'in diğer merkez bankalarından farklı olarak bir de istihdam üzerinde bir görevi var. Hem istihdam hem de enflasyon tarafında bir görev yüklenmiş FED. Diğer merkez bankalarından farklı olarak. O yüzden istihdam tarafı tabii ki yakından takip edilmeli. FED'in kararlarında etkili olan bir makroekonomik gösterge. Ama ben gene önümüzdeki en az 2 toplantıda FED'in herhangi bir aksiyon almadan faizleri yatayda tutarak bu gidişatı takip edeceğini, makroekonomik göstergeleri, istihdamdaki gelişmeleri takip edeceğini düşünüyorum. Çünkü En güçlü olduğu alan istihdam demiştik. Burada da eğer olumsuz veriler ardışık bir şekilde gelmeye başlarsa FED bu tarafta zor bir karar içerisine girecek. Bir tarafta enflasyon, bir tarafta istihdam, bir seçim yapmak zorunda kalacak.

0: O yüzden önümüzdeki bu 2 aylık süreç, hatta yaz ortasına kadar bir süreç, bence bütün ekonomiler açısından önemli bir dönem olarak gözüküyor.
1: Buradan Avrupa tarafına geçelim. Siz de sohbetin başında söylediniz, Avrupa'da gelen enflasyon verisi 2023'ten beri ilk kez 3'ün üzerine çıktı. 3,2'lik bir veri takip ediyor. Şimdi bir tarafta büyüme yavaşlıyor, diğer tarafta enflasyon hızlanıyor. Bu tablo bize ne söylüyor?
0: Evet, tabii ki iyi şeyler söylemiyor. Baktığımız zaman Avrupa Amerika'dan tabii ki farklı. Avrupa ilk defa, bunu hemen hemen her yaptığımız sohbette söylüyoruz ama Avrupa Merkez Bankası ilk defa Fed'in önüne geçti. Ardışık faiz indirimleri yaparak enflasyonla mücadele ortamına girdi. Akabinde Trump'ın gümrük tarifeleri ve İran-Amerika savaşıyla bu politikası sekteye uğradı. Şimdi bir tarafta baktığımızda büyüme tarafında olumsuz veriler geliyor. Diğer tarafta enflasyon konusunda 3,2'ye ulaşmış bir enflasyon var. Politika faizinin üzerine çıkmış bir enflasyon. Şimdi tek bir ülkeyi temsil etmiyor Avrupa Birliği. İçerisinde Yunanistan, Portekiz gibi ekonomisi gerçekten çok daha zayıf olan ülkeler var. Diğer tarafta Almanya, Fransa, İtalya gibi dünya ekonomisi üzerinde etkili olan büyük ekonomiler var. Alınacak olan kararların hem bu zayıf olan ülkelere hem de bu büyük ekonomilere yarayacak bir fayda sağlayacak bir karar olması lazım. O yüzden de ECB'nin zorlanacağı bir dönem. Ama şu bir gerçek, bugüne kadar Avrupa Birliği'nin temelini oluşturan Almanya ekonomisinde de çok ciddi anlamda negatif görüntüler görüyoruz. O yüzden önümüzdeki dönem bir tarafta büyümedeki sorunlar, diğer tarafta yükselen enflasyon bize tekrar bir stagflasyon süreci başlar mı sorusunu gündeme taşımamıza neden olacak. Ve ECB burada büyüme ile enflasyon arasında tekrar karar vermek zorunda kalacak. Avrupa Birliği'nin içerisindeki bu değişik ekonomiler belki ayrışma yaşayacak. Bir kısmı stagflasyon sürecine girerken bir kısmı daha çok enflasyonla mücadele eden bir pozisyonda kalacak. O yüzden önümüzdeki dönem Avrupa Birliği açısından oldukça karışık ve karar verme sürecinin çok zor olduğu bir dönem olarak karşımıza çıkacak. Ama görüntü kısa vadede Avrupa Birliği ekonomilerinde bir faiz artış beklentisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde petrol fiyatlarının 75-80 dolarlı seviyelere gelmesi durumunda belki bu durumdan kurtulabilir gibi gözüküyor kısa vadede ama bu da pek önümüzdeki dönemde mümkün olmadığına göre Avrupa Birliği Fed'in öncesinde bir faiz artışı sürecine girebilir diye düşünüyorum.
1: Çekirdek enflasyon ve hizmet enflasyonundaki yükseliş de aslında o fiyat baskılarının sadece enerji kaynaklı olmadığını da anlatıyor.
0: Şimdi tabii ki enerjiden kaynaklı yukarı yönlü bir hareket oldu enflasyonda. Bunun yarattığı ortamdan dolayı enerji sektörünün, enerjinin dışındaki hizmet sektörü de dahil olmak üzere bu fiyat artışlarından tabii ki olumsuz etkilendi. Bunların fiyatlara yansımalarını gördük. Sonuçta şirketlerin de enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı kendilerini koruma altına almaları lazım. Bunu yapabilmeleri için de işte ürettikleri ya da hizmetlerini verdikleri işlerle alakalı fiyatlarını yukarı yönlü revize etmeleri gerekiyor. Avrupa Birliği bu süreci geçti. Amerika henüz bu süreçte değil. O yüzden ECB'nin Fed'den önce bir faiz artışına gitme ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Çünkü çekirdek enflasyondaki yansıma artık

0: sınır noktada olduğunu gösteriyor ECB'nin. Yani önümüzdeki dönem çok hızlı petrol fiyatlarında bir geri çekilme olmazsa eğer ECB'den faiz artışlarını bekleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Faiz artırımı geldiği takdirde Avrupa Merkez Bankası'ndan tabii euro, tahvil piyasaları ve gelişen ülke varlıkları açısından nasıl bir tablo beklersiniz?
0: Şimdi tabii ki burada önemli olan konu şu: Avrupa Birliği ile ticaret hacmi yüksek olan ülkeler nasıl etkilenecek? Burada bir durgunluk mu yaşanacak, yoksa ECB çok büyük risklere girerek farklı maliye politikalarını da devreye alacak mı? Bunları göreceğiz. Şu ana kadar hep para politikasını konuştuk ama Merkez Bankası'nın yanında ülkeler maliye politikalarıyla da belki belirli kararlar alacaklar. Ülke bazında belki bu maliye politikalarıyla teşviklerle belki karşımıza çıkacaklar. O yüzden çok net o konuda konuşmak istemiyorum ama şu var: olayı sadece ne merkez bankaları üzerine yıkarak eğer hareket etmeye kalkılırsa bu piyasalar tarafında büyük bir ihtimalle olumsuz karşılanacaktır. Ama burada Almanya, Fransa, İtalya gibi Avrupa Birliği'nin temel büyük ekonomileri eğer maliye politikalarında teşviklerle bu faiz artış sürecini karşılayabilirlerse, orada bir ihtimal ekonomiler beklenenden daha az etkilenir diye düşünüyorum. Bu hem Avrupa Birliği ile ticaret yapan ülkeler açısından hem de Avrupa Birliği ülkeler açısından önemli. Ama iş sadece ne para politikasına kalırsa, işte o zaman büyük bir ihtimalle piyasalar kısa süreli de olsa olumsuz etkilenir diye düşünüyorum.
1: İçeriye dönelim. Cuma günü enflasyon verisini karşılayacağız. Mayıs ayının 11 Haziran'da Merkez Bankası kararını takip edeceğiz. Ve tabii 23 çeyrektir de büyüyen bir Türkiye ekonomisi var. Son veri %2,5.
0: Şimdi tabii Türkiye birazcık daha farklı. Yurt içinde bazı gelişmeler oldu biliyorsunuz bayram öncesinde. Bunun yansımalarını gördük. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına yaptığı müdahaleler, fiyatı belirli bir seviyede tutabilme çabası. Diğer taraftan enflasyonist etkiler, işte petrol fiyatlarındaki artıştan Türkiye'nin de negatif etkileniyor olması, hem cari açık tarafında hem enflasyon tarafında. Tabii ki zor bir karar alma sürecini karşımıza çıkartıyor. Büyük bir ihtimalle enflasyonda hafif bir geri çekilme göreceğiz yıllık bazda. 1,5'luk seviyelerinde bir enflasyon belki biraz daha altında bile olabilir. Bu yeniden enflasyonda bir yavaşlama sinyali olarak karşımıza çıkacak. Tabii burada önemli olan iki tane konu var. Bir, bu uluslararası yaşanan krizin, İran-Amerika krizinin ne kadar daha devam edeceği, bunun petrol fiyatları üzerindeki hareketleri tabii ki birinci gösterge. Eğer 90 doların altına doğru bir geri çekilme görebilirsek ve bir ateşkes de bu desteklenirse, büyük bir ihtimalle Merkez Bankası'nın eli yaz ortasından itibaren rahatlamaya başlayacak. Yeniden faiz indirim sürecini belki konuşuyor olacağız. Ama şu anda ki makroekonomik ortam ağırlıklı olarak bir tarafta petrol fiyatları, Amerika-İran görüşmeleri, diğer tarafta yurt içi siyasetin arasında kalacak. Ben Merkez Bankası'ndan açıkçası kısa vadede bu son yapılacağı toplantıda herhangi bir aksiyon beklemiyorum. Bir bekle gör tarafında kalacağız. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönem petrol fiyatlarındaki hareket Merkez Bankası'nın da yönünü belirleyecek diye düşünüyorum.
1: Yine nefis anlattınız. Çok teşekkür ederim değerli analizleriniz için. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Devam edelim seans öncesine. Betül Gedik şimdi canlı yayın konuğum. Invoya portföy yöneticisi bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar Ceri.
1: Teşekkürler. Borsa İstanbul'daki o güçlü yükselişi konuşalım mı? %3,6'lık bir kapanış, 14.200 puan seviyesi ve aslında sadece güçlü kapanış da değil, tabana da yayılan bir görünüm var. Üstelik de sektör endekslerinin tamamı günü artıda kapattı. Nasıl değerlendirdiniz?
2: Tabii dünkü aslında bakarsak Haziran ayına oldukça güçlü bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Burada alım iştahının biraz daha genele yayıldığı, sizin de altını çizdiğiniz gibi performansı takip ettik diyebiliriz. Özellikle bu tarafta metal eşya, makine, teknoloji, iletişim, banka, bilişim tarafına %4'ü aşan kazançlar var bu iki işlem gününde. Özellikle bu tarafı da vurgulamak da fayda olduğu görüşündeyim. Ancak burada dünkü fiyatlama özelinde bakacak olursak da %3,62'lik bir kazanç vardı. Ancak burada önemli olan 14.200 seviyesinin üzerinde bir kapanış söz konusuydu. Toplam işlem hacmine baktığımız zaman da 204.7 milyar TL'lik bir işlem hacmi vardı. Yani burada bankacılık endeksinin %4 üzerinde değer kazanıyor oluşu ve özellikle holding tarafının baskı altında kaldığını zaman zaman görüyorduk. Ve burada holding tarafının da %2,43'lük bir değer kazancı söz konusuydu. Hemen yani aslında zaten bütün sektörlerde bir alım iştahını güç kazandığı bir performans varken en çok kazandıran tarafsa metal eşya makine tarafıydı. Yani %5,77'lik bir kazanç vardı burada da. Yani özellikle Orta Doğu'daki gerilime ilişkin pozitif haber akışlarının aslında içeriye de yansımasını görüyoruz. Her ne kadar küresel taraftaki fiyatlamalar olan yansımasını takip ediyor olsak da içeriye olan yansımasını da takip ediyoruz bu anlamda. Ama küresel tarafta yapay zeka ve buradaki aslında yeniden bu tarafta bilançolar sonrası gelen pozitif iyimserlikle birlikte fiyatlamalara yansıdığını takip etsek de içeride evet değişen haber akışları söz konusu, burada volatilitenin oldukça yüksek kaldığı bir dönemle karşı karşıyayız. Ancak buradaki haber akışlarında özellikle dediğim gibi Orta Doğu'daki haber akışı ve bu tarafta küresel taraftaki haber akışlarından, özellikle pozitif haber akışlarından etkilenen bir Borsa İstanbul performansı var. Ki hali hazırda da zaten 14.000 seviyesinin üzerinde tutmayı pozitif değerlendiriyoruz. Ancak bu sabah baktığımız zaman küresel tarafta yeniden bir gerilimin söz konusu olduğu bir haber akışına şahit oluyoruz. Bu sebeple bugün biraz daha yatay bir açısı söz konusu olabilir. Ancak bundan sonraki geri çekilmelerde evet genele tabana yayılan bir alım söz konusu. Ancak geri çekilmelerde özellikle burada 14.000 seviyesinin altında 13.800 seviyesi var. Bu bölgenin altına geri çekilmelerde saklama biraz daha kıymetli olacak. Dediğimiz gibi enflasyon üzerindeki baskı ve bunun ne kadar süre devam edeceği halen belirsizlik yaratıyor diyebiliriz.
1: 14.200 seviyesi yukarı yönlü hareketin başladığını mı gösteriyor? Yoksa burası güçlü bir direnç bölgesi mi teknik olarak?
2: Teknik olarak aslında 14.000-14.200 bölgesinin oldukça güçlü bir direnç seviyesi olarak adlandırıyorduk. Bu bölgenin üzerindeki kapanışlar da genel itibariyle alım iştahını destekleyecek nitelikteki hareketler diyebiliriz. Özellikle 14.200 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece alım iştahının güç kazandığı ve burada tabana yayılan alımın devam etmesinin beklediğimiz bir performans görebiliriz. Ancak dediğimiz gibi haber akışları oldukça kritik. Bu anlamda kırılganlık halen devam ediyor diyebiliriz. Teknik anlamda ancak baktığımız zaman 14.200 seviyesi üzerindeki alım iştahının güç kazanmasını beklediğimiz bir performans söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi küresel taraftaki haber akışları bugün biraz daha tatsız, biraz daha yatay bir performans var oradaki vadelilerde. Bu sebeple içeride de biraz daha yatay bir performansla günü tamamlama ihtimalimiz yüksek diyebiliriz bu sert yükselişlerden.
1: Bu söz konusu yükselişte sizce bankacılık hisseleri mi yoksa sanayi tarafı mı daha sağlıklı sinyal veriyor?
2: Şöyle, aslında bankacılık tarafı oldukça geri planda kaldı. Hatta yıllık tarafta baktığımız zaman %2'lik bir kayıp söz konusu bu tarafta. %2'lik kaybın yıl içerisindeki performansı kaybı söz konusu olduğu bu ortamda da tabii ki geri planda kaldı, ancak bozulan beklentilerle baskı altında kaldı. Aslında genel itibariyle alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Enflasyon cephesindeki buradaki performans ve enflasyon tarafındaki bu baskı ne kadar kalıcı olacak? Merkez Bankası'nın bu anlamda aslında işi ne zaman kolaylaşacak? Bu biraz daha soru bu tarafta kilitleniyor diyebiliriz. Çünkü hali hazırda yeniden yükselen ve Brent petrol fiyatı var. Hatta yıl içerisinde %50'yi aşan bir kazanç o tarafta var, yükseliş var. Buradaki enerji fiyatları aslında enflasyon üzerindeki baskı. Otomatikman sektörler arasında da bankacılık sektörü, bozulan beklentilerle bankacılık sektörünün oldukça geri planda kaldığını takip ediyoruz.

0: Bu sebeple biz bankacılık tarafında özellikle geri planda kalması sebebiyle orta uzun vadede tabii ki alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak sanayi tarafı daha hızlı tepki veriyor. Tabii ki bankacılık tarafında %2'lik kaybı bu tarafta oldukça can sıkıcı oldu diyebiliriz.
1: Cuma günü enflasyon verisini takip edeceğiz. Öncesinde Borsa İstanbul açısından piyasa nasıl, fiyatlar sizin beklentiniz ne yönde?
0: Tabii aslında baktığımız zaman genel itibariyle zaten beklentiler bu anlamda biraz daha pozitif diyebiliriz bir önceki enflasyon tarafındaki aldığımız veriden ziyade. 1.66 tarafında genel beklentiler aylık tarafta, %32.56 tarafında da yıllık beklentiler oluşmuş durumda. Bizim beklentimiz %1.55 bölgesinde aylık tarafta, yıllık tarafta da %32.4 bölgesinde diyebilirim. Ancak şunun altını çizmekte fayda var. Evet, burada biraz daha iyi bekleniyor. Bu taraftaki genel beklentiler en azından bu şekilde oluşmuş durumda. Bu sebeple buradaki iyi beklentilerle birlikte aslında alım iştahının güç kazanmasını, evet, küresel taraftaki haber akışıyla birlikte enflasyon tarafında da bir iyileşme ihtimali iyimserliği aslında buradaki yükselişleri de destekledi cuma günkü veriyle birlikte. Dediğimiz gibi biraz daha 14.000 seviyesinin üzerinde enflasyon rakamını bekleyebiliriz. Ancak bu bölgenin üzerinde alım iştahının güç kazanabilmesi için enflasyon rakamının her ne kadar burada 1.5 seviyesinin altına gelmesiyle birlikte iyimser beklentileri desteklese de enerji fiyatlarının gidişatı aslında daha kritik belirleyici olacak diyebilirim.
1: Ve 11 Haziran'da da Merkez Bankası faiz kararını karşılıyor olacağız. Nasıl bir karar bekliyorsunuz?
0: Bu taraftan aslında 11 Haziran'da herhangi bir değişime gitmesini beklemiyoruz Merkez Bankası'nın. Hatta Temmuz ayındaki toplantısında da eğer enerji fiyatlarındaki buradaki yükseliş devam edecek olursa, buradaki baskı devam, enflasyon tarafını baskılamaya devam edecek olursa, Temmuz ayındaki toplantıda bir değişime gitmesini beklemiyoruz. Ancak Eylül ayındaki toplantıda evet, bu tarafta artık savaşın geride kalması, iyimser beklentilerle birlikte ilk hamlenin biraz daha Eylül ayında yani gelebileceği düşüncesindeyiz. Ancak tabii ki buradaki haber akışlarına bağlı olarak da burada değişen beklentiler söz konusu. Bu sebeple de çok net bir yol çizmek bu anlamda çok mümkün değil. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Haziran ayında bir değişme gitmesi beklenmezken otomatikman zaten genel portföy tarafındaki ve yatırımcıların genel algısı da bu tarafta oluşmuşken, para piyasası fonlarında ve %40'ın üzerinde, %44 bölgesinde fonlanan piyasada biraz daha bu tarafta temkinli bir bekleyişin de söz konusu olduğunu belirtmek isterim.
1: Son olarak yatırımcı için stratejiniz ne olur bugün?
0: Tabii dünkü yükselişlerden özellikle Haziran'a oldukça güçlü başladık. Dünkü yükselişlerden bugün biraz daha yatay bir performans söz konusu olabilir. Her ne kadar tabana yayılan alımları görüyor olsak da burada biraz daha temkinli hareket etmek, kısa vadeli pozisyonlarla birlikte hareket ediyor olmak daha sağlıklı olacakları düşüncesindeyim.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı gün olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyalım. Saat 07'de yarın sabah aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah görüşürüz efendim. Hoşça kalın.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Son tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir, geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse

Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edmund Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulunur. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller olur. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştırıldı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

diyeceğiz. Dün içeride Borsa İstanbul'daki hareketlilik çok hızlıydı. Bankalar öncülüğünde, kamu bankaları öncülüğünde yükselişler geldi. Tabii bir yandan Batı ile olan ilişkiler, yabancı fonlar Türk borsasına nasıl bakıyor, yabancı yatırımcının ilgisi nasıl, bu başlıkları konuşacağız. Ama bir cephede de savaş hala devam ediyor. Jeopolitik kriz devam ediyor. Ateşkes sağlandı ama kırılgan bir zeminde net bir adım da gelmediğini görüyoruz. Yükselen petrolün de karşımızda oldu. 90 doların üzerinde kalıcılık sağlayan rakamlar var epey bir süredir. Amerika ve İran arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Aslında anlaşabileceği düşünülüyordu gelen açıklamalara göre. Ama İran'ın da saldırı girişimlerine karşılık için savunma amaçlı da operasyonlar düzenlediği belirtilmiş. Hal böyle olunca yine petrol fiyatlarında bir yükseliş hareketi gördük. Trump diyor ki anlaşmanın zamanı geldi, artık anlaşmalıyız diyor. Geçtiğimiz hafta Cuma günü anlaşabileceği söylenmişler iki ülkenin, ama anlaşamadıkları en önemli iki konu: Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için ücret talep etmesi İran'ın, diğer bir konuda Amerika'nın, özellikle İran'ın nükleer kapasitesine ilişkin soru işaretleri ve hemen bunun yanında uranyum stoklarını geri istemeleri. Bu konularda hala anlaşabilmiş değiller. Şimdi geliyoruz piyasalar üzerindeki etkisine, çünkü petrol yükselince altın baskılandı ve bu sabah saatlerinde birazdan bakacağız ama 4500 doların altında fiyatlamalar da karşımıza geliyor. Dolayısıyla enflasyon beklentilerini yine yükseldiği bir süreç, ki bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam rakamları da önemli olacak. Şimdi bir yandan kurumlardan açıklamalar var. Özellikle Hürmüz krizi yeterince fiyatlanmadı, yani bu iş çok ciddiye alınmadı gibi açıklamalar var. İsviçre merkezli bir kurumdan geldi şimdi açıklama. Vitol'un yöneticisi bir değerlendirme paylaştı. Buradaki aslında sıkıntıların çok çok daha büyük olduğunu söyledi. Fiziksel arz kısıtlığının olduğunu söylüyorlar. Ham petrol ve akaryakıt ihracatına da yasak getirme ihtimali çok düşük demişler. Amerika için değerlendirmelerde böyle bir adım olursa fiyat etkileri yeniden Amerikan iç piyasasına yansır diye de böyle bir değerlendirme paylaşıyorlar. Şimdi bu yılın en fazla yükselen borsası, rekorlara doymayan borsası KOSPI Endeksi, Güney Kore borsası. Bugün de çok hızlı yükseliyor. Ve Goldman Sachs KOSPI için hedef yükseltti. Şu çok ilginçtir ki yabancıların KOSPI'deki yükselişleri satış fırsatı olarak gördüğünü ve burada özellikle satışa geçtiklerini görüyoruz. Yani KOSPI borsası Güney Kore yükseldikçe yabancı yatırımcılar satıyor, ama orada yerlinin çok büyük bir teveccühü var Güney Kore borsasına ve 12 aylık hedefi de Goldman Sachs %35'in üzerinde yükselişle 12 bin puan seviyesine kadar yükseltiyor. Yapay zeka teması, Samsung üzerindeki hareketlilikler, AI ve tabii bir yandan çip üreticileri tarafındaki yükseliş Güney Kore KOSPI borsasının bu yıl yükselişinde ana faktörler olarak da karşımıza çıkmıştı. Şimdi geliyoruz Fed'e. Faiz tarafında bir değişiklik beklenmiyor Haziran'da. Kevin Warsh'un koltuğa oturduğu ilk başkanlık toplantısı olacak bu toplantı. Powell artık gitti ama yönetim kurulunda üye olarak kalmaya devam ediyor. Guvernörlük görevi devam ediyor yani. Bu hafta tarım dışı istihdamı alacağız ama enflasyon rakamları zaten yeterince endişe verici. Çünkü ÜFE son 4 yılın zirvesinde %6'ya geldi ve TÜFE, yani enflasyona baktığımızda %3.8, neredeyse %4'e yaklaştı. Ama Kevin Warsh diyor ki biz manşet TÜFE'ye bakmayalım, burada çekirdek rakamlara bakalım, önemli olan burasıdır ve daha böyle kırpılmış, daha düşük rakamların çıktığı yere odak olarak gösteriyor. Orada rakamlar elbette daha düşük, dolayısıyla orayı baz alırlarsa faiz indirimleri içinde bir sebep, bir bahane bulunmuş olur mu? Bundan sonraki süreçleri takip edecek. Şimdi geliyorum petrol tarafına. 90 doların üzerindeki hareketliliklerine devam ediyor dedik. Aslında geçen hafta 90'ın altına gelmişti. 100'den 90'ın altına gelmişti ama tabii ateşkes bu kadar sıkıntılı olunca bugün yeniden 100'ün üzerinde %1.6'lık bir artısı var. İlginç olan şudur ki petrol yükseliyor ama borsalar da yükseliyor, ama altın tabii sevmiyor bu durumu. Altın 4500 doların altında ve hep şunu gördük savaş başından bu yana, yani yaklaşık 3 aylık zaman diliminde petrol yukarı, altın aşağıya bir fiyatlama, faiz indirim beklentilerinin azalması da önemli oluyor. Ama çok önemlidir ki küresel tarafta Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çekici, altının payı ilk kez Amerikan tahvillerinin payını geçti. Bunu da
Dün Avrupa Merkez Bankası raporu söyledi. Ve ECB raporunun ortaya koyduğu rakamlar da aslında önemli bir değişime de işaret ediyor. Ve şunu söylemişler, altının payı %20'den %27'ye yükseldi. Üstelik bu bir yılda gerçekleşti. Amerikan tahvillerinin payı da %25'ten %22'ye geriledi. Ve merkez bankaları altın alımına yöneldi demişler. Rezerv yapısında da dolar varlıkların ağırlığının azaldığı bir süreçteyiz. Geliyoruz hemen küresel haritamıza. Dün borsalarda iştah yüksekti. Amerikan borsalarında karışık bir tablo vardı ama yapay zeka, AI teması, bir de bu son dönemdeki şirketlerin halka arz başvurusu yapabileceğine yönelik bazı beklentiler. Alphabet'in 80 milyar dolarlık hisse ihracı için teknoloji hisselerinde baskı olması ve SpaceX tarafında da halka arz sürecinde iddialar şu ki bankalardan düşük komisyon istiyormuş. Öyle bir pazarlık içerisindeymiş SpaceX halka arz sürecinde. Şimdi bugün Amerikan vadeleri yatay çok kısmı negatif. 0.05'lik eksi var Nasdaq'ta. S&P yatay işlemlerine devam ediyor. Dün Avrupa yükseldi. Bugün Şangay 1006 yükselişte. Güney Kore zaten hızlı yükselişini gerçekleştiriyor. Hep konuşuyoruz. Avrupa dün pozitifte ama asıl pozitif olan tarafta biz vardık. %3.6'lık değer artışı. Dün önemli iddialar, haber başlıkları da vardı. Tabii kanıtlanmış haberler görmüyoruz ama dün bankalara yönelik haber başlıklarıyla birlikte kamu bankalarında hızlı yükselişlerin olduğu bir süreçte karşımızdaydı. Resmi bir haber gelir mi yoksa spekülatif haberler olarak mı karşımıza çıkar? Takip edeceğiz elbette bu gelişmeleri ama alımlar genele yayıldı. 100 hissenin, BIST'teki 100 hissenin 92'si dün günü pozitif bölgede kapatmayı başardı. Ve borsada özellikle 14.000 puanın yeniden üzerine geldik ama 15.000 puan seviyesinden tabii bir miktar böyle aşağıdayız. Faiz indirimi beklentileri önemli olacak ama 2 yıllıklar yine 43'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Cuma günü odağımızsa enflasyon, %1,5'luk bir rakam beklentisi çizildi.

0: yine görüyoruz ve Haziran ayında önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı da önemli olacak. Geliyorum borsaya. 14.000'in üzerine hızlı bir hareketlilik yaptık. 14.200'ün üzerinde kapattık. Hatta bankaların desteği bu kez önemliydi ve sadece bankalarda değil, enerji hisselerinde tavan performanslarda görüldü. Savunma sanayi hisseleri de yükseldi. Batı ile olan ilişkiler, önümüzdeki ay Temmuz'da yapılacak NATO zirvesinin Türkiye'de gerçekleşmesi, Körfez'den gelebilecek para akışı beklentileri, finans merkezi olma yolunda Türkiye'nin önemli adımlar attığına yönelik geçtiğimiz dönemde ekonomi yönetiminden gelen mesajlar, bunların hepsi yine önemli, karşımızda olmaya devam ediyor. Şimdi biraz piyasalara ilişkin başlıkları konuşalım. Bu bankalardaki hızlı yükseliş, borsadaki yükseliş ne beklemek gerekiyor bu süreçte? Tabii dünya piyasaları da yükseldi ama bizim bankalarımız dün %5'e yakın yükseldi. Yani ciddi pozitif ayrıştık bu gerçekleşen süreçte. Şimdi roto portföye gideceğiz. Didem Maden'le birlikte konuşacağız. Borsada ne beklenir? Tabii merkez beklentileri, enflasyon beklentileri önemli. Çok çok önemli başlıklar var. Bayram sonrası böyle yoğun bir haftaya başladık. Günaydın Didem Hanım, hoş geldiniz. Evet, biz sesinizi alamadık ama bir kez daha deneyelim. Hoş geldiniz.
1: Günaydın. Şimdi evet. Sesim geliyor mu Gözde
0: evet,
1: Hanım?
0: Evet, şimdi sizleri duyabiliyoruz. Şimdi biraz böyle dünkü yükselişlerden bahsetmeye çalıştık ama biraz oradan başlayalım. Yani yabancıların borsaya bir ilgisi olacak mı? Geçen yıl 7 yıl aradan sonra ilk kez borsada alıma geçmişti yabancı yatırımcı. İşte bu yıla baktığımızda işte BlackRock yöneticisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları, Batı ile olan ilişkiler, özellikle Trump'ın ikinci döneminde bu ilişkilerin daha iyi bir noktaya evrilmesi ve hani bir fon akışı, yabancı ilgisi olur mu dediğimiz noktada geçen yıl Aralık'ta özellikle kuvvetlenen borsa alımları ve yabancı ilgisi bu yılda Ocak'ta devam etmiş. Sonra biraz duraksadı ama bundan sonraki sürece ilişkin beklentiler nasıl ve borsayı, sermaye piyasalarında acaba nasıl etkiler?
1: Borsa tarafına genel olarak bakmamız gerekirse eğer şu anda yurt içi piyasalarda ve yurt dışında da aslında geçerli bu, karşısında yüksek faizin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Burada yabancılar özelinde sorduğunuz için tabii ki gelişmekte olan ülkelere yabancı ilgisi bir miktar devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle Güney Kore'de MSCI endeksine bakıldığı zaman yılbaşından beri %122'lik bir getiri olduğu görülüyor. Ana endeksle Türkiye'yi karşılaştırdığımızda ise bizim de endeksimiz aslında butlana ilişkin haberin gelişine kadar yine iyi seviyelerdeydi. Ancak sonrasında MSCI endeksinin de altına düştüğünü gördük. Burada baktığımızda yabancıların Türkiye'ye girişi tabii ki devam edecektir, edebilir. Ancak hani bu sınırlı bir miktarda olabilir borsaya girişi açısından. Çünkü yüksek bir faiz seviyesi var ve bir süre daha burada faizlerin yüksek kalmasını bekliyoruz. Yılbaşındaki dönemde tabii ki dezenflasyon süreci kapsamında Merkez Bankası'nın faizlerde bir indirim patikasına girmesini bekliyorduk. Ancak geldiğimiz aşamada enflasyonu ve yurt dışı konjonktürü, yurt içi siyasi yapıyı düşündüğümüzde bu sürecin şu anda bir miktar gecikmeye uğrayacağını bekliyoruz. Bu noktada da yabancı girişlerinin hani borsa ya olması tabii ki biraz yavaşlayacaktır.
0: Evet, şimdi bir yandan 15 binlerde gördüğümüz bir seyir vardı Borsa İstanbul'da ve iki hafta önce siyasi gelişmelerle birlikte bir perşembe günü sert düştüler ama sonra hızı da toparlayan bir Borsa İstanbul profili gördük. Bayram haftasında o elife günde biraz böyle satışlar gelmişti ama bu haftaya geldiğimizde aslında hani dünden önce de borsada bir yükseliş iştahı, bir istek vardı. Ama tabii petrol fiyatları buna ne ölçüde izin verir? Jeopolitik gelişmeler mi daha odaklı olur ya da yabancı fonların para akışı ya da buradan gelebilecek haber başlıklarına mı bakar Borsa İstanbul? Bir de tabii bugün örneğin 100 doların üzerinde bir petrol var. Buna rağmen küresel piyasalar risk iştahının güçlü olduğu bir tablo. Biz de ne bekliyoruz bu anlamda?
1: Bu da genel olarak tabii ki sektör bazlı ve şirket bazlı yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak borsaya yatırımı karşısında yüksek faiz var. Bir de siyasi tarafta yurt içinde endişeler var. Erken seçim dönemi mi olacak, seçim vaktinde mi olacak tartışmaları devam ediyor. Yurt dışındaysa hani savaşa ilişkin başlıklar biraz sönümlenmekle birlikte halen Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve net bir mesaj alınıp da anlaşılması anlaşmanın imzalanmasını

0: kapanmamış olması gibi endişelerin devam ettiğini görüyoruz. Bununla birlikte faiz indirme sürecinin tabii ki bir hani daha zamana yayılmasını beklemek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde faizlerin yüksek kalmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra bir de bilanço döneminin de hani açıklanmasının bittiğini göz önüne aldığımızda buradaki hareketlerin genel olarak tabii ki sektör ve şirket bazlı olmasını bekleriz. Ancak hareketler tabii ki hacmin de bir miktar daha sınırlı olmasıyla birlikte keskin hareketler olduğunu da görüyoruz. Düşüşlerin biraz hızlı olduğu dönemlerde sonrasındaki alımların da hızlı olduğunu görüyoruz. Ancak genel perspektifte biraz daha yükseliş ve yatay seviyelerde devam edecek bir borsa olmasını beklemekte fayda var.
1: Evet, şimdi bir yandan merkeze ilişkin beklentiler ama öncesinde cuma günkü enflasyon rakamları %1,5'luk bir beklenti de çizildiğini görüyoruz. Nisan'da %4'lerin üzerinde rakamlar vardı. Ne bekliyoruz bundan sonraki dönemde enflasyonda?
0: Bizim aslında bu ay için bizim de beklentimiz 1,5, piyasanın da 1,5, 1,6 gibi bir medyan beklentisi oluyor. Burada tabii önceki ayla karşılaştırdığımız zaman enflasyonda bir düşüş görmüş olacağız Nisan ayına göre Mayıs ayı. Ancak önceki yılla geçen yılın Mayıs ayıyla karşılaştırdığımızda geçen yıl Mayıs ayında da 1,5'tu. Burada yani önümüzdeki aylarda da gıda fiyatlarında yaşanması muhtemel düşüşlerle birlikte hani daha düşük bir enflasyon seviyesinin olmasını beklememiz gerekiyor. Ancak yıl sonuna ne olur diye baktığımızda genel piyasa beklentisi de bizim de rota olarak beklentimiz 29 ila 30 aralığında bir enflasyon seviyesinin olması bekleniyor. Bu noktada da tabii ki faizlerin de yüksek kalmasını bekliyoruz.
1: Evet, şimdi o zaman önümüzdeki hafta Perşembe gününden ne beklemek lazım diyeceğim. Çünkü orada görüşler ayrılıyor. Yani işte 37 olan haftalık repo resmi olarak fiiliyatta kullanılan 40 seviyesine çekilir mi? E tabii döviz girişi açısından acaba bu ne ifade eder? Çünkü orada tabii yüksek faiz kere girişinde tetiklemişti. Ne bekliyoruz orada?
0: Aslında politika faizi 37 seviyesinde olmakla birlikte zaten aktif fonlama 40'tan yapılıyor yaklaşık 3 aydır. Normal şartlarda aslında tabii ki 37'nin 40 olarak açıklanması ve yukarıya da 3 baz puanlı yani %3'lük bir tabii ki genişleme alanını Merkez Bankası için hareket alanının olmasını beklemek gerekir. Ancak Merkez Bankası'nın yaptığı iletişim çok fazla bu yönde değildi. Son yaptığı iletişimlerde sanki faizi 37 civarında yine 37'de tutacak ancak 40 seviyesindeki fonlamaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak aşağıya doğru hareketlerde de iştahlı olmadığını ilettiği konuşmalar yer almıştı. Bu anlamda biz hani faiz seviyesinin 37'de kalmasını ve 40 seviyesindeki fonlamanın da devam etmesini bekliyoruz.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii bu petrole ilişkin endişeleri biraz böyle paylaşmaya çalıştık ama detaylandıralım. Çünkü yeniden 100 doların üzerinde ateşkes geldi gelecek, tam şartlarda anlaşacaklar derken tarafların savaşmak istemediklerini ama bir yandan şartlarda da anlaşamadıklarını paylaşıyorlar. Bir yandan kurumlardan da uyarılar var. Hürmüz Boğazı'daki bu arz sıkıntıları ciddiye yeterince alınmadı diye. Geçtiğimiz dönemde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı'nın da yaptığı açıklamalardan biriydi bu. Dolayısıyla ne bekliyoruz? Yani arz kısıtları bir yandan hani BAE OPEC'ten ayrıldı. Dolayısıyla hani bir arz artışı yapar ve petrol fiyatlarını aşağıya çeker mi dediğimiz noktada 90 dolar seviyesinde pek de kalamıyor. Yani 100'e doğru yakınlaşan seviyeler. Bundan sonra ne bekliyoruz?
0: Aslında yurt dışındaki gelişmeleri zaten doğrudan petrol fiyatlarından takip ediyoruz. Gelen haberler kapsamında biraz aşağı biraz yukarı hareketler yapılıyor ve yüzün altında çok fazla kalamadığı günler olduğunu görüyoruz. Ancak hani burada kötünün iyisi nedir dediğimizde hani 150-200 dolarlık hani seviyelerin de konuşulduğu dönemler oldu. Ancak hani oraya çıkmadığını görüyoruz. Arzdaki yaşanan sıkıntı tabii ki boğazın kapalı olması sebebiyle devam ediyor. ediyor. Hatta yanılmıyorsam dün Amerika'nın yine İran'a ait bir tankeri bombaladığını, onun da karşı misilleme olarak hani Amerikan üslerinin birkaçına vurduğu gibi haberler vardı. Hani bu tip haberler devam ettiği sürece yüzün üzerindeki ya da işte 95-100-105 aralığındaki bu tip hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Arzı artmadığı sürece de, arzı arttıracak bir haber yayınlanmadığı sürece de bu şekilde gidişatı bekliyoruz. Burada bir değişiklik beklemiyoruz açıkçası.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii Fed'e ilişkin beklentiler, Haziran ayı için bir değişiklik beklenmiyor ama Kevin Warsh'un da ilk toplantısı olacak bu. Orada da tabii faiz indirimleri isteyen bir Trump ama yükselen de bir enflasyon. Cuma günü tarım dışı istihdam rakamları da yakından izlenecek ama ne bekliyoruz? Yani bu yükselen maliyetlerle birlikte faiz indirimi bu yıl hani ihtimaller dahilinde mi artık rafa mı kalktı deriz?
0: Belki biraz rafa kalktı gibi ama çok da net bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Hani istihdama karşı yükselen faizler ve enflasyon tarafı var. Amerika'nın da istihdam tarafında hassas olduğunu biliyoruz. Eğer istihdam tarafındaki veriler kötü gelmeye başlarsa bu durumda tabii ki faiz indirimi tekrar konuşulmaya başlanabilir. O yüzden bu haftaki istihdam veri setinin aslında bizim için önemi büyük. Dün JOLTS verisi açıklanmıştı, açık iş sayısı. Burada beklenenin üzerinde bir veri gelmesi piyasalar açısından olumluydu bu anlamda. Bugün de özel sektör istihdam verisi ADP açıklanacak ama asıl gözler Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak. Eğer beklenen seviyede iyi veriler gelirse bu durumda yine tabii ki Fed'in endişe kaynağı yüksek faizler ve yüksek enflasyona dönecek. Bu durumda da Fed'in faiz artırması ihtimalini çok fiyatlamıyoruz piyasalarda. Ancak en azından düşürmeyecek ve sabit tutacak kısmını fiyatlıyoruz. Buradaki önemli konu tabii ki Hürmüz Boğazı ne zaman açılacak, ne zaman anlaşma sonlanacak, petrol fiyatları ne kadar hızlı aşağıya gelecek ve hangi seviyelere gelecek. Şimdi savaştan önce 50-60 dolarlar civarları konuşulurken şu anda düştüğü noktanın 80-85 dolarlar olması bekleniyor. Zaten hani tam olarak fiyatlara yansımadığı düşünülüyor petrol fiyatlarının. Bir de hani biraz düşse bile hani ikincil etkilerinin enflasyon üzerinde tüm dünyada görmeye devam edeceğiz. Bu noktada da tabii ki faizlerin ve enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesini beklemek gerekir. Bu anlamda tabii ki altın fiyatlarına da bu şekilde yansımasının olması gerekiyor. Hani bu noktada eğer istihdam kuvvetli gelmeye devam ederse de düşüş yönünün değil de yükseliş ya da sabit kalması yönünün fiyatlanmaya devam etmesini beklememiz gerekir.
1: Evet, şimdi bir yandan altında geri çekilmeleri görüyoruz. 4500 doların altına sarktı. Zirvesinden %20'den fazla daha aşağıda. 5600'leri görmüştü Ocak sonunda ve çok çok hızlı yükselmişti geçen yılda, yine Ocak ayında da. Orada orta uzun vadeli kurumlar hep böyle iyimser beklentilerini paylaşmış. Hatta şöyle bir baktık, Avrupa Merkez Bankası'nın raporu küresel rezervlerde altının payının %27'ye kadar çıktığını söylemişler ve ilk kez Amerikan tahvillerini geride bırakıyor ve zirveye geliyor. Dolayısıyla ne bekliyoruz biz altında?
0: Tarafında tabii ki yılbaşındaki beklentilerimizle şimdiki beklentilerimiz arasında biraz değişiklik oldu. Yılbaşında biz neyi bekliyorduk? Zaten enerji fiyatları düşüktü. Hani petrol ile altın arasında şu anda net bir şekilde hemen hemen ters bir korelasyon var. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Yılbaşında Fed'in faiz indirmesi bekleniyordu. Bu noktada da Merkez Bankası alımları da çok güçlü bir şekilde devam ediyordu. Böyle bir noktada altın fiyatlarının yükselmesini bekliyorduk orta ve uzun vadede de. Momentumunu kaybetse bile yükseliş trendinin devam etmesini bekliyorduk. Ancak geldiğimiz noktada tabii ki birazcık konjonktür değişti. Savaşın çıkmasıyla birlikte likidite ihtiyacının daha ön plana çıktığını ve altın tarafında satış olduğunu gördük. Enerji tarafındaki fiyatların yükselişiyle birlikte de altındaki fiyatların düşüşünün arttığını gördük. Yalnız burada son dönemde gözlemlediğimiz bir durum daha var. O da altın fiyatlarında, pardon, petrol fiyatlarında geri çekilişler hafif de olsa olduğu noktada altın fiyatlarının o noktada tepki verip de yükselmediği de gözlemleniyor. Bu noktada tabii ki beklentiler de birazcık daha törpülenmeye başladı altınla ilgili. Yani

0: yükselişlerin çok fazla olmayabileceği, yatay ya da hafif yukarı hareketlerle savaş dursa bile bir miktar böyle devam edebileceği düşünülmeye başladı ki hani genel beklentiler orta ve uzun vadede tabii ki bir miktar hala yükseliş, ancak yine de hani beklentilerimiz ve altının fiyatının yükselişine ilişkin görüşlerimizin törpülendiğini söylemekte de fayda var bu noktada.
1: Evet, şimdi bir yandan bizim tahvillerimiz açısından da biraz seyri sorayım. Çünkü 44'e kadar yaklaşan 2 yıllığımız sene başına göre 5 puan daha yukarıda olan 10 yıllık tahvil faizimiz ki 36'lara gelmişti. Oradan biraz aşağıya sarktı son günlerde ama tabii burada işte bankaların ya da işte portföy yönetim şirketlerinin pozisyonlarını ya da yabancının hareketliklerini konuşuyoruz. Genelde tahviller ve bonolar dediğimizde yeri geliyor bazen bu tahvil bono piyasasındaki hareketlilik para piyasası fonlarını da etkiliyor. Hatta son böyle birkaç güne baktığımızda bazı para piyasası fonlarındaki getiriler çok çok daha iyi olmuş. Yani 0.17'ler dahi günlükte görülmüş buradaki aslında faizlerdeki gerilemeyle. Ne bekliyorsunuz bu tahvil faizlerinde?
0: Tahvil faizleri de politika faizi ve de tabii ki enflasyon beklentileriyle paralel hareket edecektir. Butlan kararından önce aslında daha düşük seviyelerdeydik ama sonra sizin de dediğiniz gibi 44'ün üzerini gördük. Hani 2 yıllıklarda, 5 yıllıklarda da 39'un üzerindeki seviyeleri gördük. Şimdi bir miktar geriye geliş oldu ancak yani konjonktüre baktığımızda hem yurt içi siyasi gelişmeler hem yurt dışında da tahvil faizleri yüksek seviyelerine devam ettiriyor. Amerika'da %5'lere kadar yaklaşan seviyelerde tahvil faizlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bunların tamamı tabii ki enflasyon kaygılarından önümüzdeki dönemdeki faiz indirimi beklentilerinin azalmasından hatta hani kalmamasından kaynaklanıyor. Bizim yurt içinde de bakacak olursak bir faiz indirimi beklentimiz şu an için rafa kalkmış gibi görünüyor. Bir süreliğine hani tabii ki hani tamamen kalktı dezenflasyon süreci kapandı gibi bir noktada kesinlikle değiliz. Bunun en iyi şekilde yönetilmeye devam edeceğinden eminiz. Ancak geldiğimiz konjonktür bakımından faiz indirimi beklentilerinin ötelenmiş olduğunu görüyoruz. Bu noktada da tahvil faizlerindeki yüksek seyrin gelen haberler kapsamında biraz aşağı biraz yukarı devam etmesini bekliyoruz tabii ki. Para piyasası fonlarına da sizin dediğiniz şekilde etkisi tabii ki devam ediyor. Çünkü para piyasası fonlarının içerisinde minimum %10 civarında minimum %10 devlet tahvili dipslerin yer alması gerekiyor. Burada faizler yükseldiği zaman para piyasası fonlarının getirilerinde düşüş, faizler düştüğü zaman da yükseliş görmeye devam da edeceğiz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz İdem Hanım. Kolaylıklar dileriz Rota Portföy ve size.
0: Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. Efendim tahviller Borsa İstanbul Merkez Bankası ve tabii enflasyon beklentileri dedik. Cuma günü gelecek rakamlarda bir yandan piyasaların seyri açısından önemli olacak. Konuşacağız hepsini, altına da bakacağız. Önemli geri çekilmeler var. Yeniden bir zirve beklemek bu yıl mümkün mü en azından? Bu başlıklara biraz bakacağız ama öncesinde kısa bir reklama gidiyoruz. Ardından buradayız.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katıyor.

0: Duşçay. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
1: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
2: Çiğ köfte İstanbul'da olunca lezzeti mide yakmaz olur. Sen de İstanbul çiğ köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol. Durmaz.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli hangi ihtiyaca çözüm sunar?
2: Peşin alım gücü olmayan ancak düzenli ödeme yapabilen kişilere faiz yükü olmadan mülk edinme imkanı sağlar.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın

0: sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
3: KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında
2: hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatirim.com.tr ile program devam ediyor.

0: Çeşme Merkezli Yatırım Bankası UBS altın için fiyat tahminini aşağıya çekti ama ilginç bir revizyon da geldi. Bakır için fiyat tahminlerini yükseltti ve son günlerde altında geri çekilmeleri, düşüşleri görürken bakırda yeni rekorları görüyoruz. Yapay zeka talebi ve yapay zeka yönelik şirketlerde ivmenin artması, borsalarda bu hisselerde yükseliş, hatta birçok şirketin halka arz sürecinde olması, finansman için bankalarla görüşme sürecinde olduğuna ilişkin haber başlıkları. Bakır destekleyen pek çok unsur gördük ama altında, emtiada bizleri neler bekliyor? Emtia piyasaları uzmanı, altının uzmanı Zafer Ergezen'e soracağız. Zafer Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi altınla ilgili biraz böyle konuşalım. 4500'ün de altına sarktı çünkü. Daha da geri çekilir mi acaba? Ya da bu geri çekilmeler alım fırsatı mıdır? Ya da bu yıl hani o 5000 dolarların üzerindeki o eski zirvelerimizi görmek pek mümkün değil mi? Hangi taraftan yaklaşıyorsunuz?
1: O zaman hemen son sorudan başlayayım. Bu sene başlarken, daha savaş olmadan önce zaten ben zirve seviyelerinin görüldüğünü ve yılın geri kalanında yeni zirve seviyelerine gitmesinin zor olduğunu düşünüyorum. Savaşla birlikte bu görüşüm bir miktar daha pekişti diyebilirim. Yeni zirve seviyelerine gitmek zor. Faizler olduğundan bir miktar daha veya sene başında beklenenden bir miktar daha yüksek seviyede gerçekleşecek. Enflasyon keza. Bunun da dolar endeksinin gene beklenen seviyenin üzerinde gerçekleşmesi anlamına gelmekte. Bunun da ben genel olarak hem altın hem de diğer kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturmasını bekliyorum. Tabi savaş burada sonlanırsa yukarı yönlü eğilimler göreceğiz gene ons altın tarafında ama yükselişin 5000-5200 bandının üzerine geçmesini açıkçası ben çok fazla beklemiyorum. Savaş bitse bile. Ve bu da o zaman alternatif getirilerin daha yüksek olacağı, olabileceği bir seneye işaret ediyor bana. Tabii şimdi 4400'lere kadar geri gelmiş durumdayız. Yani 4500'ün altına geçmiş durumda. Bu da bize yaklaşık, eğer savaş sonlanırsa, %10-%15 gibi bir yükseliş ihtimali oluşturuyor. Bunun üzerinde bir alternatif getiri bulunuyorsa daha tercih edilebilir bir seviyede olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman genel anlamda 4350-4400 bandının önemli bir destek olduğunu söyleyebilirim. Bu seviyenin altındaki kapanışlar zaten önemli bir zayıflama sinyalidir. Bunu net olarak söyleyebilirim. Onun altındaki kapanışlarda piyasa daha çok baskı altına girecektir. Geri çekilmeler daha da sertleşebilir. Baktığımız zaman teknik anlamda da zayıflamalar olduğunu görüyoruz. Orada da 4400 seviyesinin öne çıktığını söyleyebilirim teknik anlamda da. O yüzden bir miktar temkinli olunacak dönem. Yatırımcılar için de, altın taşıyan yatırımcılar için de zaten bu seviyeler çok fazla satım yerleri değil. Onu söyleyeyim.

0: diyebilirim. Çünkü meslek seviyelerine oldukça yaklaşmış durumdayız. Burada satım seviyeleri eğer savaşta kalıcı bir anlaşmaya varılırsa, yukarı yönlü bir tepki olursa o zaman belki bir satış fırsatı olarak görülebilir. O ilk tepkiler sonrasında diyebilirim. Ama zayıf performansın UBS tarafından sizin de belirttiğiniz o tahminlerin zaten sene başından beri konuşuyorduk. Ben de aynı görüşteyim. Zayıf performans bir süre daha devam edecek burada. Yeni zirve seviyelerinin bu yıl içerisinde görülmesine çok fazla ihtimal vermiyorum.
1: Evet, peki bakır için, yani bakırda beklentiler farklı mı? Hep aslında sene başında da konuşuyorduk. Yani yatırımcı da aslında şu soru işaretleri vardı Zafer Bey. Sosyal mecralarda da çok görüyoruz. Yatırımcılardan da sorular geliyordu. Geçen sene bu MTR rallisini kaçıran varsa özellikle. Aman 2026'da kaçırmayayım. Yani işte taş, toprak ne varsa böyle MTR'ye yöneleyim bir gibi bir ilgi. Hatta bir FOMO var mı? Kaçırma korkusu var mı? Bunu konuşmuştuk sizle. Çünkü Ocak'ta öyle bir yükseliş vardı ki platinde paladyumda günlük %10-15 yükselişler gördüğümüz dahi günler oldu. Bakır da konuşulan metallerden biriydi. Şimdi altında geriş çekilmeler varken dün bakırda yeni rekorların geldiğini gördük. Acaba orada ne bekleniyor? Yani yapay zeka talebi bir yandan elbette konuşuluyor. Bu işte veri merkezleri, soğutma sistemleri, yapay zekanın yarattığı bir ısınma ve bununla ilgili sistemlerin geliştirilmesi gibi başlıklar. Endüstriyel de bir metalden söz ediyoruz aynı zamanda. Bakırda ne bekliyoruz acaba?
0: Yani orada aslında geçen seneden beri belki de her yayında zaten bakıra vurgu yapıyordum. Beklentilerin de pozitif olduğunu söylüyordum. Yani henüz hiç kimse konuşmuyorken bu ekranlarda sizinle beraber konuşuyorduk. Şimdi yavaş yavaş çok daha fazla konuşulmaya başladı. Daha da çok konuşulacak, onu da söyleyebilirim. Tabii yukarı yönlü trend, güçlü bir trend var. Bu sadece teknik anlamda değil, temel anlamda güçlü bir trend var ve ben bu trendin devam etmesini bekliyorum. İlk beklentiler aslında bunun 2028-2029'a kadar devam edeceği şeklindeydi. Ama özellikle yapay zeka altyapısına yönelik gelişmeler ve bu sektördeki talebin çok güçlü oluyor olması bunun 2030 sonrasına da ötelenmesine yol açtı. Ve böyle olunca doğal olarak bakır tarafındaki talebin önümüzdeki dönemde artarak devam etmesi bekleniyor. Madenler tarafında baktığımız zaman, yani arz tarafına baktığımız zaman, arz tarafındaki artışın talebi yakalamakta zorlandığını görüyoruz. Bu da bana yukarı yönlü trendin devam edeceğini söylüyor. Öyle %10, %20 yükselişler bir anda görülecek durumda değil. Emtialar tarafında bir miktar daha zaten yükselişler sınırlı marjlarda devam eder. Ama baktığım zaman ben bakır tarafındaki yukarı yönlü eğilimin bu senenin geri kalanında devam etmesini, aynı zamanda sonraki senelerde de devam etmesini bekliyorum. Özellikle yapay zeka şu anda çok fazla konuşuluyor ama yapay zeka altyapısı yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı, oradaki ihtiyaç. Enerji ihtiyacı yavaş yavaş gündeme gelmeye başladı. Bu da bakırın daha popüler olmasına yol açıyor. İşte sizin de belirttiğiniz kurumların yukarı yönlü revizyonlar yapmasına yol açıyor. Ama biz zaten bunları konuşuyorduk. Ben şunu söyleyebilirim. Orada yapılan yukarı yönlü revizyonlar önümüzdeki dönemlerde yeniden yukarı yönlü revize edilecektir. Bunu şimdiden mesajını verebilirim. Bakırdaki o güçlü trend kısa vadeli bir trend değil. Orta ve uzun vadede bu trendin devam ettiğini göreceğiz.
1: Evet, şimdi bir yandan petrolle ilgili tabii beklentiler yine 100 doların üzerine geldi az önce. Biraz geri çekildi 97'lere doğru ama geçen hafta bizler tatildeyken, bayram tatilindeyken petrol 90'ın hemen altına sarkmıştı. İşte ateşkes sağlanır, anlaşırlar artık diye anlaşamadıkları maddeler de olduğunu görüyoruz. Ama bir yandan anlaşmak istiyoruz, çok yakınız diye Trump'ın açıklamaları da gözüküyor. Kurumlar uyarmışlar yeterince bu sıkıntıları, Hürmüz'deki arz sorunlarını piyasa dikkate almıyor diye. Dolayısıyla hani 60 dolarlarda sene başında petrolü konuşurken yüzlere geldiğimiz bir tablo, yani %50'den de fazla bir yükseliş hareketi. Ne bekliyoruz bundan sonra? Yani artık savaş çözülecek mi? Hürmüz açılırsa petrol fiyatları hani eski seviyelerine dönemeyecek mi? Orada dünyayı acaba daha yavaş büyüyen hani ekonomilerle birlikte mi takip edeceğiz?
0: Yani şöyle söyleyebiliriz, 100 doların üzerindeki bir petrol fiyatı dünyanın büyümesinin önündeki önemli engellerden bir tanesi olacaktır. Aynı zamanda dünyada enflasyonun artışının önündeki önemli etkilerden bir tanesi olacaktır. petrol fiyatlarında şu andaki önemli konu savaş tabii ki. Savaş burada sonlanacak mı, sonlanmayacak mı, ne zaman sonlanacak? Savaşın devam ettiği her gün o petrol fiyatlarındaki taban yavaş yavaş yukarı doğru.

0: doğru yükseliyor. Burası bir gerçek. Ve devam ettikçe daha da petrol fiyatları yukarı doğru yükseldiğini göreceğiz. Peki neden yeni zirve seviyelerine gitmiyoruz? Bu kadar etkisi varsa ve o kadar Uluslararası Enerji Ajansı'ndan ve diğer kurumlardan arka arkaya açıklamalar gelmesine rağmen neden zirve seviyelerine gidilmiyor diye bakacak olursak da orada özellikle stratejik rezervlerden satışların, OPEC'in üretim artışı burada yeni zirve seviyelerinin gidilmesine engel oldu. Ama tabii bu belli bir süreye kadar etki edebilecek. Stratejik rezervler tükenmeye başladığı zaman bu anlamda petrol fiyatlarında yukarı yönlü sıçramalar yeniden görebiliriz. Şu anda savaş sonrası eski seviyelere gideceğiz mi? Ben hızlı bir şekilde 80 dolar bandına gelmenizi bekliyorum açıkçası ama 80 dolar bandının altında çok fazla kalıcı olur mu? Çok fazla kalıcı olacağını düşünmüyorum. Belki 70 dolarlara doğru bir anlık geri çekilmeler görebiliriz. Çünkü kısa vadeli bir arz olacak. Hala tankerler üzerinde taşınan petroller var. Bunlar ulaştığı zaman ciddi bir arz oluşturacak. Fakat sonrasında 80 dolar bandı üzerinde dengelenme olmasını bekliyorum. Açıkçası petrol tarafında piyasanın da ne olacağını tahmin etmek zor. Genel olarak tablo savaş nereye doğru evrilecek, kalıcı bir anlaşma olacak mı olmayacak mı sorusunun cevabı bize de petrol fiyatının nereye gideceğini gösteriyor. Eğer çatışmalar yeniden başlarsa burada 150 dolar seviyesinin görünme ihtimalinin bugün itibariyle arttığını söyleyebilirim. Çünkü ciddi anlamda arz tarafında endişeler artıyor bugün itibariyle.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Zafer Bey bu kıymetli yorumlar için. Kolaylıkla iyi çalışmalar.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Efendim, vadeli işlemler şu tarafında Biopotus kontratlarında bugün böyle kısmi bir yükseliş hareketi takip ettik. Dün çok güçlü yükselmişti Borsa İstanbul. Yani 14.200'ün üzerine çok hızlı gelen işlemler karşımızdaydı. An itibariyle 0.69 eksi de 16.343 puandaki işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugün negatif bir tablo görüyoruz. 100 doların üzerine gelen petrol fiyatlaması da vardı. Biraz aşağıya sarksa da tabii bir yandan jeopolitik risk başlıkları, bir yandan yabancı fonlar Türk borsasında nasıl işlemler gerçekleştiriyorlar ya da ne bekleniyor? Pek çok konu başlığımız var ve yoğun da bir ay Haziran Cuma günü enflasyon rakamlarıyla birlikte borsada tabii hareketini şekillendirecek. Şimdi yorumlar almaya gidelim. Tere Yatırım'a Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizleri bekliyor. Borsa diyeceğiz. Bakalım neler bekleniyormuş. Günaydın, hoş geldin.
2: Merhaba Gözde, günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi dün öylesine bir yükseliş vardı ki tabii işte yabancı fonlardan Türk bankalarına bir ilgi mi olacak? Böyle hani resmi olmayan açıklamalar bir yandan piyasalarda sıklıkla konuşuldu. Öncelikle orada bir spekülasyon mu var ya da bir beklenti mi acaba var? Bizim resmi kaynaklardan gelen açıklamalara mı itibar etmemiz, takip etmemiz gerekir? Ve tabii hani böyle bir durum olursa da bankaları, holdingleri bizim borsamızı, sermaye piyasalarını destekleyebilir mi diyeyim. Burası bir yana, bugün Viyop'ta da böyle biraz düşüşler var, 0.7'lik bir değer kaybı. Dolayısıyla spot içinde acaba bizi nasıl bir gün bekler?
2: Evet Gözde, sen de güzel özetledin. Yine sabaha petrol fiyatlarıyla uyandık. Dün Trump'ın çizmiş olduğu çerçevede barışa çok yakın olduklarını, savaşın bitmek üzere olduğunu, Hürmüz'ün açılacağı yönündeki haberleri piyasalarda pozitif bir risk iştahı yaratmıştı. Bizde İTO enflasyon rakamı da Cuma günü gelecek olan enflasyon rakamı ile ilgili olumlu beklentiler yaratınca ve senin de söylediğin gibi bilhassa sosyal medyadaki işte bu bilgi kirlilikleri, haber akışları bankalar tarafında çok ciddi bir fiyatlamaya neden oldu. Yukarı yönlü sert bir hareket oldu. Fakat Gözde, hem içeride hem de dışarıdaki haber akışları sosyal medya tarafında çok ciddi anlamda kullanılıyor. Buna dikkat etmek lazım. Bu bilgi kirliliklerinden uzak durmak lazım. Resmi bir açıklama gelince. Ama baktığımızda endeks dün çok sert bir hareket yaptı. Burada da Cuma günü enflasyon 1.5'un altında gelebilir beklentisi ve savaşın biteceği beklentisi hakimdi. Ancak bu sabaha çok farklı uyandık. Şu anda baktığımızda bırak ateşkesin kalıcı hale gelmesini beklemek, sıcak temaslar bile başladığını görüyoruz çok net bir şekilde. Bu da petrol fiyatlarını yukarı doğru itti tekrar. doların üzerine çıkardık. Brent petrolü önemli. Burada 100 dolar bizim için önemli bir eşik. Burası orta vadeli bir direnç durumunda artık. 100 doların üzerine tekrar çıkarsa petrol yine bizi ve tüm dünyayı rahatsız etmeye devam edecek. Bugün de senin söylediğin gibi 0.79 eksi başladı vadeli tarafta. Tabii ki dünkü sert yükselişin bir miktar normalleşmeye ihtiyacı var. Bunu bugün yaşayabiliriz. Ancak indikatörler hala güçlü konumuna devam ediyor. Bunun altını çizmek isterim. Burada cuma günü gelecek olan enflasyon datası ve ayın 11'indeki Merkez Bankası kararları çok önemli olacak. Merkez Bankası tarafında herhangi bir faiz artışı beklenmese de yapacağı açıklamalar oldukça önemli olacak. Tabii Trump hala İran'ın tersine biz görüşmelere devam ediyoruz diyor. İran biz görüşmüyoruz diyor. Tabii bu belirsizlikte direkt olarak petrol fiyatı şu anda yukarı yönlü itiyor. Bizi de ve tüm dünyayı da baskılıyor gibi görünüyor. Tabii böyle bir ortamda nasıl bir açılış bekleyebiliriz? Tabii ki bir miktar dünkü sert hareket sonrası bir miktar geri çekilme olabilir. Şimdi endekste nasıl petrol fiyatlarında 100 dolar çok önemliyse endekste de bizim için 14.300 seviyesi gözde. Burası 21 günlük ağırlıklı ortalamamız. Evet 13.900'ü geçince al sinyalini aldık dün. Pazartesi günkü yayında seninle konuşmuştuk zaten. 13.900'den sonra yukarı yönlü bir atak oldu ama ben büyük bir ihtimalle cuma günkü hem ABD tarım dışı istihdam datası hem de enflasyon datası öncesi endeksin 14.300-13.900 aralığında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorum. O yüzden seçici olmak kaydıyla al veren hisselerde teknik disipline bağlı pozisyonlar taşınabilir. Ancak şu çok net ki petrol fiyatlarının yine yukarı gitmesi önümüzdeki dönemde sadece bizi değil Avrupa'yı ve ABD'yi de çok yakından ilgilendirdiği için bilhassa Avrupa tarafında Euro bölgesinde gelen enflasyon 3'ün üzerine çıktı ki bu da uzun süredir ilk defa oldu. Orada da bir artık faiz artışı çok net fiyatlanıyor. Böyle bir ortamda borsalarında sağlıklı bir tren çizmesi çok zor görülüyor. Tabii altını konuştun konuklarınla bence de çok önemli. Altında şu anda 4400 dolar bizim için oldukça önemli gözde. Burası 200 günlük ağırlıklı ortalama ve bu seviyenin altına uzun süredir gelmemişti altın ons. Eğer 4400'ün altına gelirse bu çok ciddi bir zayıflama sinyali. Ama biz yine teknik disipline bağlı kalarak altın için 4575 dolar seviyesini takip edeceğiz. Eğer bu seviye yukarı yönlü geçilirse altın tekrar pozisyon olarak güvenli liman özelliğine dönecek. Gram altında bu seviye 6750 TL ve tabii ki gümüş de yakından takip ediyoruz. Burada da 76 doların üzerine çıkması gerekiyor ki gümüşte tekrar pozisyonlar alınsın. Ama şu anda gündemde olan bakır fiyatları. Bakır biliyorsun altyapılarda bilhassa teknoloji, yapay zeka tarafında ve yeni yatırımlarda çok fazla kullanılan bir ürün. Bakır da kritik bir seviyeden şu anda bir kar realizasyonu yaşıyor. Burası 6.70 dolar. 6.70 dolar daha önce görmüş olduğu tepe seviyesi. Buradan nereye kadar geri çekilebilir? 6.40 dolara kadar bir geri çekilme yaşayabilir ama bakırı önümüzdeki dönemde konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor gözde. Çünkü tema tamamen altyapı yatırımları, teknoloji, yapay zeka, çipler bunlarla ilgili zaten dünyada bir rally vardı. Bilhassa Nasdaq oldukça güçlüydü. Bu altyapılarda da bakır her zaman önde olacak. Şu anda baktığımızda piyasada 0.72 eksi açılışla bugün dalgalı bir seyir olmasın ama endeksin 14.300 seviyesini ben geçmesini beklemiyorum. En azından enflasyon datasını görene kadar.
1: Evet, yani cuma günkü rakamları piyasa bekleyecek diyorsun aslında, enflasyon rakamlarını. Şimdi dolar bazlı geldiğimiz seviyeye bakıyorum. Dün tam 310 dolar seviyesinin üzerinden bir kapanış gerçekleştirmişiz. Aslında buraları hani geçen haftadan bu yana tatil öncesinde de böyle denemeye çalışan borsada bunun altında kapanışlar kalmıştı. Dünkü bu hızlı yükselişler tabii bankaların büyük etkisiyle. Biraz bankalar diyeceğim çünkü hani bu rally 15 binlere giden yolculuğu konuştuğumuzda bankaların bir desteği yoktu. yaptı. Yani dünü saymazsak bankalarda da zaten sene başından bu yana neredeyse %10'a yakın değer kayıplarını konuşuyorduk. Yani borsanın %30'luk yukarı yönlü hareketliği varken bankalar %10 aşağıdaydı burada. Ama işte bundan sonraki süreçte belki hani gelebilecek yabancı ilgisi, beklentisi var mı? Ya da işte faiz konusuna mı bağlı olur? Dolayısıyla tabii cuma günü enflasyon rakamları zaten dedin ama CDS'lerimize de baktığımızda 240 bölgesine doğru, hatta 237 puan seviyesine doğru bir gerileme var. Hem tahviller işte hani orada bir normalleşme, faizlerin aşağıya gelmesi beklenir mi? Hem de bankalar açısından acaba hani bundan sonraki süreçte nereye evrilir yön?
2: Şimdi Gözde, aslında bankalara 2026'nın başından itibaren bakmak lazım. Aslında çok iyi bir başlangıç.

0: olduğu bir karar vardı. Kredi tarafını biraz daha daralttı. Kredi musluklarını biraz daha kıstı. Bu da bankalar üzerinde negatif bir etki yaratıyor aslında. Ve asıl hikaye bence büyüme rakamı, biliyorsun, sanayi tarafında ciddi anlamda düşük geldi. Ve daralma var bu tarafta. Kompozisyon da çok sağlıklı değil. Tüketim tarafında bir artış, büyüme rakamı var. Şimdi baktığımızda önümüzdeki dönemde ikinci çeyrek bilançolar çok önemli olacak gözde. Çünkü savaş etkisini orada çok daha net göreceğiz. Burada da bence artık ilk çeyrekte gelen pozitif bilançolar vardı. O sayının azalmasını bekliyorum ben. İkinci çeyrekte bilanço anlamında da bankalarda bir miktar zayıflama görebiliriz. Yabancı ilgisi buraya gelir mi diye sordun. Evet, tabii ki gelebilir. Çok uygun fiyatlar. Ancak önce bu savaşın sonlanması gerekiyor. Önümüzdeki döneme ait tekrar dezenflasyon süreci beklentisi, faiz indirimi beklentilerinin oluşması halinde ilk tepkiyi bankalar verecek. Bu çok net, ama şu anda henüz böyle bir hikaye görmüyoruz. Evet, bankalar ucuz, orta ve uzun vadede yavaş yavaş portföylere biriktir mantığıyla toplanabilir. Ama bankalardaki bu regülasyonlar, bilhassa faiz artışı değil ama sıkı duruş, işte kredi musluklarının kapatılması, biraz daha daraltılması bankaların üzerindeki baskıyı hala devam ettiriyor. O nedenle regülasyonlar azaldıkça, dezenflasyon süreci beklentileri oluştuktan sonra bankalara olan ilgi, evet, yabancılar tarafından da gelecek. Ama şu anda dünden bugüne, geceyle gündüz gibi piyasalar yaşıyoruz. Dün risk iştahı çok açıktı. Bugün şu anda baktığımızda o risk iştahının bir miktar törpülendiğini ve hatta ciddi anlamda azaldığını söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi bir yandan Borsa İstanbul açılışı gerçekleştireceğiz birazdan, ama tabii özellikle enflasyon rakamları burada belirleyici olur dedin. Yani cuma günkü rakamlar belirleyici olur dedin. Şimdi onun dışında bugün petrolde 100 doların üzerinde rakamları da gördük. Bakalım önce borsadaki açılışa, sonra konuşalım detayları. Gelmemiş açılışımız. O zaman dünkü rakamları hatırlatayım. 14.200'ün üzerinde kapatmıştık. Bankaların tabii %5'e yakın bir yükselişi vardı. Halkbank tavan, işte vakıfı tavana yakın bir performans. Kamu öncülüğünde özel bankalarda yayılan bir hareketlilik karşımızdaydı. Ve tabii 310 dolar seviyesinden söz ettik. Aslında hacimlerde de bir yükseliş hareketi yaşandı bu süreçte. Hacimli de bir yükseliş. Borsa İstanbul tabana yayılan alımlar. Ki BIST 100 endeksinde zaten 92 hissede yükseliş gördük. Bakalım şimdi açılmış. Getirelim ekranları.
2: Gong.
1: Efendim, Borsa İstanbul bugüne 0.06'lık değer kaybıyla başladı. 14.191'den aslında yatay bir başlangıç diyebiliriz. Çünkü dün 14.200'dü. Düne görece 9 puan aşağıdayız. Yatay bir şekilde başlıyor ama pozitif ayrışanlar, düşenler var. Bugün Magen, Türk Metal, Alarko, Arçelik, Türk Hava Yolları'nda, Türksel'de değer kayıplarını görüyoruz. Ama yükselenlerde yine enerji var. CV Enerji 4.6 artta ve dünün tavan hissesi Europower bugün 2.68 yükseliyor. Gesan %2.43 artıda, Astor yine yükselenlerde ve Halkbank %2.8 yükseliyor ve yine aslında bankalar, kamu bankaları ve enerji öncülüğünde bir yükseliş hareketi de görülüyor. Şimdi Cem Kaya, hem bu enerji tarafındaki gidişatı soracağım. Yani son günlerde çok hareketli. Ne bekliyoruz orada biz elektrik hisselerinde, enerji hisselerinde? Ve hemen ardına Halkbank'ı da ekleyeceğim. Sanıyorum ki o 90 günlük verilen sürenin Amerika tarafındaki dava da 90 günlük verilen sürenin de artık bu ay sonuna geliyoruz. Dolayısıyla orada da acaba ne beklenir? Dün zaten tavana yakın bir performansı vardı.
0: Gözde, aslında yine savaşa getireceğim konuyu. Savaşla bazı sektörler ön plana çıkıyor, biliyorsun. Bilhassa petrol fiyatları yukarı gitmeye başladığı anda hemen enerji gündeme geliyor ve enerji hisseleri ön planda. Bilhassa teknoloji tarafında altyapı tarafında iş üreten şirketler gündeme geliyor. Bunun yanında tabii ki petrol ürünleri ve petrol türevleri hemen gündeme geliyor. Savunma sanayi gündeme geliyor. Enerjideki bu hareketlilik yukarı yönlü devam edecek gözle. Bir savaş bitse dahi 2020

0: 2026 ve hatta 2027'de savunmayla birlikte enerji tarafının her zaman gündemde olacağını düşünüyoruz. Çünkü petrol fiyatlarının normalleşmesi belki 80-85 dolar arasında olsa bile yine enerji en önemli gündemde olacak ve sektör bazında da yine başı çekecek savunma sanayi ile birlikte. Dediğin gibi Halk Bankası ile ilgili hep yurt dışından ABD tarafından gelecek olan haber akışlarına bağlı beklentiler var. O beklentilere bağlı çok ciddi bir volatilite var orada, dalgalı seyir. Oradaki dalgalı seyir devam edecektir. Ancak sen de açılışı verdin. Oldukça bence iyi bir açılış oldu. Ben biraz daha aşağıda açılabileceğimizi düşünüyordum. 14.191 seviyesinde beklentim dahilinde 13.900 ile 14.300 arasında büyük bir ihtimalle Cuma'ya kadar dalgalı bir seyir olacak. Biraz temkinli kalmakta yarar var. En azından Hürmüz tarafından gelecek olan açıklamalara bağlı petrol fiyatlarında olacak gözümüz. Ama şu anda baktığımızda piyasa hala güçlü konumunu al konumunda devam ediyor. İndikatörler de bunu şu anda destekliyor gözde.
1: Şimdi tabii az önce dedin ki bu yıla başlarken bankalar çok güçlüydü ama sonra tabii petrol maliyetleri ya da azalan faiz indirim beklentileri zirvesinden %20-25 aşağıya geldiler. Dünkü fiyatlamaları saymayacak olursa. Ama bundan sonraki süreçte yani biz sektörel bazda ne bekliyoruz? Tabii sektörle seçmek yetmiyor ama dönemde bu sektör içinde konjonktür çok uygun dediğimiz sektörler var mı?
0: Gözde yine enerji, savunma, bunları başa yazmak lazım. Daha sonra bence yine perakende sektörü yüksek enflasyonist ortamda yine gündemde olacak. Yabancılar da artık hani bankalar ve perakende tarafına da çok fazla ilgi gösteriyor geldiği zaman. Perakende ve ben faizler böyle yüksek kaldığı sürece sigorta sektörünün yine gündemde olmasını bekliyorum yukarı yönlü. Savaş devam ettiği sürece, ama savaş bittiği anda o zaman farklı sektörleri konuşacağız. İşte turizm, havacılık, bunlar ön plana çıkacak. Ama şu anda bankalar için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Benim yine gözde sektörlerim dediğim gibi enerji başta geliyor, sonra savunma sanayi geliyor gözde.
1: Şimdi evet, bir yandan enerji tarafındaki hareketlilik ve perakende dedin. Holdingleri de sorayım. Çünkü dün HSBC'nin raporu vardı. Sabancı Holding'de %90'a yakın bir getiri potansiyeli, %85'lik bir getiri potansiyeli paylaştılar. Holdingleri de çok iskontolu bulduklarını söylemişler ve bu özellikle işte Carrefour'su Akçansa satışına ilişkinde işte artık portföyü, bilançosu daha temiz ve sağlıklı, kaliteli bir yapıda. Dolayısıyla nakdi iyileşiyor. Verimlilik odaklı, enerji tarafında da orada Enerjisa ve Çimsa ana merkezi olmaya devam eder gibi görüşler paylaşıyorlar. Ama şöyle bir not da düşmüşler Cem Kaya. Holdinglerin yükselmesi için faiz indirimine ihtiyaç olduğunu da ifade etmişler. Şöyle aracı kurumlarda, içerideki kurumlarda ya da yabancı kurumlar raporlarına baktığımızda en iskontolu bulunan sektör holdingler olmuş. Ne deriz oraya? Katılıyor musun buraya?
0: Tabii aslında şimdi holdinglerin içindeki iştiraklere bakmak lazım gözle. Şimdi Sabancı tarafına baktığın zaman mesela çimentolar gelir akla. İşte Koç Holding'e baktığın zaman otomotiv ağırlıklı görülür. Ama ikisinin içinde banka var. Birisinin içinde Akbank var, birisinin içinde Yapı Kredi var. Tabii ki burada bankalar lokomotif olduğu için ve büyümeyle ilgili gelen datalar önümüzdeki döneme ait çok ciddi bir beklenti yaratmadığı için çok net şunu söyleyebiliriz. Evet, holdinglerde oldukça iskontolu. Bizim de mesela Tera Yatırım olarak Koç Holding'i portföylerimizde tutuyoruz. Orada da oldukça güzel bir iskonto var. Ama şu anda hikaye holdingler tarafında önce büyüme tarafında olmalı. Daha sonra dezenflasyon sürecine bağlı bankalar tarafından gerçekleşmeli. O nedenle önemli. Şu anda eğer savaş biterse mesela çimento tarafı biraz daha güçleneceği için belki altyapı anlamında, işte yeniden yapılanma anlamında Sabancı bir miktar daha ön plana çıkabilir. Ama şu anda baktığımızda holdingler evet iskontolu, çok ciddi olumsuzluklar fiyatlandı. Orta ve uzun vadede kesinlikle bence portföylere alınması lazım. Ama henüz bir onu yukarı yönlü itecek bir hikaye şu anda yok.
1: Şimdi bir yandan da bu enerji tarafı, banka ve holding cephesi dedik ama özellikle dün bakır fiyatlarındaki yükselişle birlikte madencilik hisselerindeki yükselişleri de okumuştuk. Örneğin dün Sarkuysan'da yükselişler karşımızdaydı.

0: İşte son dönemde hani belki son birkaç ayı saymıyoruz, petrolün yükselişiyle altın düştü ama ondan öncesinde işte Türk altın, Türk metal gibi hisselerde de bir yükselişi vardı. Dolayısıyla böyle altın fiyatları ya da değerli metal fiyatları da hisse bazlı hareketlilikte etkili oluyor mu ve biz acaba orada ne bekliyoruz? Örneğin İsviçre merkezli UBS demiş ki altın fiyatları tahminini biraz düşürüyoruz. Ne bekliyoruz burada?
1: Evet Gözde, aslında yani altın fiyatlarının beklentilerin yükseltilmesi veya düşürülmesi bana çok gerçekçi gelmiyor işin açıkçası. Çünkü savaşın ne tarafa evrileceğini bilemiyoruz şu anda. Evet, altın fiyatları bir güvenli liman olma özelliğini uzun süredir belki yatayda kalarak ters bir pozisyonda gösteriyor ama 4400 dolar seviyeleri bence oldukça güçlü bir destek. Ne olursa olsun altın yine önümüzdeki dönemde güvenli liman olma özelliğini koruyacak. Belki volatilite biraz daha düşecek ama ne olursa olsun her şey savaşa bağlı Gözde. Yani savaş bir olumlu senaryo, bir olumsuz senaryo yazdığımız zaman iki tarafta da çok farklı pozisyonlar alınabilir. Örneğin işte biz euro dolar paritesini takip ediyoruz. Dolar endeksine bağlı. Orada 1.17'nin üzerine geçmesini istiyoruz ki bizim bardağın dolu tarafı artsın diye. Bu da savaşla alakalı. O yüzden işte savaşın ne tarafa evrileceğini bilemediğimiz için bu belirsizliği yönetmek zaten büyük sıkıntı. Şimdi bugün 97 dolar seviyesinin üzerinde petrol. Bugün akşam bir açıklama gelse yarın belki 92 dolar 93 dolara tekrar inecek. İşte böyle bir ortamda gerçekten yatırım yapmakta çok zor. Şu anda güvenli liman bana kalırsa bizim tarafta faiz olmaya devam edecek bu yüksek faiz ortamında. Ama bir dezenflasyon süreci, savaşın bitme ihtimalinin artması tekrar risk iştahını arttıracaktır burada. O nedenle ben biraz buralarda temkinli tarafta kalmak ama biriktir mantığıyla da senin de söylemiş olduğun o iskontolu senetlerin altını çizerek pozisyon almanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ne olursa olsun bu savaşın Kasım'dan önce Trump tarafından bitirileceğini düşünüyorum. Buna bağlı olarak da bence yavaş yavaş biriktir şeklinde doğru hisselerde pozisyon alınmalı.
0: Evet, Cem Kaya teşekkür ediyoruz bu kıymetli yorumlar için. Kolaylıklar TR Yatırım'a sizlere.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Efendim şimdi bir yandan borsada bugün böyle kısmi bir geri çekilme hareketi olduğunu gördük ama Halkbank'ta, Enerji'de, Astor, Europower, Gesan, bunlarda yükseliş var. Zaten dün de böyleydi durum. Vakıf'ta da yükselişleri görüyorduk bugün ve orada da 0.53'lük artı ve yine şöyle yükselenlerde Petkim, Altınay gibi hisselerde yer alıyor. Yani enerji ve bugün özellikle kamu bankalarında bir alım iştahı da karşımıza gelmiş. Şimdi bir yandan Petkim'le ilgili bu gerçekleşen haber akışında %51 oranındaki doğrudan ortağı olan Sokar Türkiye ile ilgili Sokar Türkiye enerjiye devrolduğuna ilişkide bir haber geldi. Kendisine bildirildiğini açıkladı ve bu şirketin de %51 oranındaki dolaylı ortak konumundaki enerjinin artık doğrudan %51 oranında pay sahibi haline geldiğinde yine paylaşıyor. Şimdi dün yine gelen haber başlıklarından birisi Türk İlaç'tı. Türk İlaç'ta finansal yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması amacıyla yaptığı başvuru sonucunda mahkeme tarafından 3 aylık geçici şekilde muhlet kararı verildiği paylaşıldı. Ve faaliyetlerine devam ederken alacaklılarla borç yapılandırma görüşmeleri yürüteceğini de şirket söylüyor. Ve borsada konkordato süreci nedeniyle Türk İlaç paylarını yakın izleme pazarına alıyor. Ve geçici olarak da işleme kapatıldı paylaş. Onu ifade edelim, paylaş geçici şekilde işleme kapalı. Ama bunun ardından yakın izleme pazarında da yeniden işlem görmeye başlayacaklar. O da yine önemli bir gelişme olarak takip ediyor. Bu arada Ereğli'de de İskenderun Demirçelik'te de temettü dağıtımı gerçekleşecek bugün. Onu da ifade edelim. Ereğli'de %1.4, İskenderun'da %7.3 temettü verimliliğine ilişkin paylaşılan detaylar. Bu arada Europower ve Gesan'da hızlı yükselişlerin olduğunu söyledik. Dün zaten Europower tavanda. Ondan önce de Mayıs ayının en fazla yükselen hissesi zaten bunlardı. Orada da bağlı ortaklığı konuşmuştuk. Peak PV Solar halka arz başvurusunu gerçekleştirdi diye. Şimdi oradaki haber de Peak PV'nin 331 milyon liralık sözleşme daveti aldığı yönünde Smart Güneş'ten de 10 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle siparişler, yeni işler, alınan işler, pek çok iş var. Bu yılı konuştuğumuzda yani Astor'dan Aselsan'a kadar backlog rakamlarını da bir yandan

paylaşmaya çalışmıştık. Para notasını artık veda edelim, burayı noktalayalım ama birazdan konuşacağız bu hisseleri, şirketleri. Neler ön planda olur? Dünkü yükseliş devam edebilir mi acaba bankalar tarafında, yabancı fonlar, Borsa İstanbul tarafında acaba görüşlerini nasıl şekillendiriyor? Hepsini konuşuyoruz, ayrılmayın bizlerden.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
3: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir. Garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
2: hesap basit. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim. Böyle Otobit'te.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
6: Vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Hakikaten borsada dün çok hızlı yükselişler gördük bankaları öncülüğünde. Tabii özellikle 14.200'ün üzerine gelirken de bankaların bu desteği önemli oldu ama sadece tabii kamu bankaları değil özel bankalarda da bir yükseliş vardı. Bugün kamu bankalarında yükseliş devam ediyor. Halkbank ve Vakıf'ta ve enerji tarafı işte Europower, Gesan, Astor gibi hisselerde zaten dün de hareketlik vardı. Öncesinde de yükseliş vardı. Bugün de o hisselerden enerji tarafında yine hızlı yükselişlerin borsayı desteklediğini görüyoruz. Peki ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Yani dünkü hareketliklerin devamını beklemek gerekiyor mu? Ya da resmi bir haber akışı almakta lazım mı? Özellikle fonlara ilişkin haber başlıklarına baktığımızda. Stüdyomuzda Colony Menkul Değerler Araştırma Analisti İbrahim Şişman'la birlikteyiz. Hoş geldin yayınlarımız.
1: Hoş bulduk.
0: Olsun.
1: Günaydın.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi dünkü hareketlik diyeyim. 14.200'ün üzerine geldik. Böyle sıcak sıcak buradan başlayalım. Ne bekliyoruz? Bankalarda böyle çok güçlü bir iştah vardı. İşte yabancı fonlar Borsa İstanbul'a girerler mi? Bankalar tarafında nasıl bir durum izlenir? Batı ile olan ilişkilerimizin son dönemde iyi olması, Trump'ın ikinci döneminde özellikle daha iyi bir noktaya evrilmesi, önceki aylarda konuştuğumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesi, Beyaz Saray'daki görüşme, işte Amerika ile olan Amerika ihracat yapan şirketlerimiz, bir Halkbank davası vardı, artık onun sonuna gelmiş olmamız, 90 günlük süre tanımışlardı, orada da artık bu ay sonuna geliyoruz sanıyorum. Pek çok konu başlığı vardı bu yıl konuştuğumuz. Biraz oradan başlayalım ve nereye götürür borsada bizi ve dünkü yükselişleri neye bağlıyorsun acaba?
1: Tabii dünkü yükseliş aslında pazartesi karışık bir veri akışıyla karşılaştık. Büyümede bir miktar daralma gördük. PMI güçlü geldi. Biraz burada aslında Haziran ayına karışık bir veri akışıyla başladık. Ama bunun yanında tabii enflasyon en büyük burada korkumuz ve nispeten aslında yüksek devam eden de bir durum olduğu için İstanbul enflasyonunu karşıladık. İstanbul enflasyonunda baktığımız ölçekte %1,5'lar oldukça iyimser rakamlar aslında. İşte burada bir mevsimsellik etkisi de var. Geçtiğimiz yılda böyleydi. Haziran'da da bunun devam etme hikayesi. Biraz enflasyon tarafında bu yüksek petrole rağmen aslında rahatlamış gibi gözüküyoruz. Ama bu tabii geçici. Diğer taraftan yıl sonuna ilişkin tahminler hala burada yüksek seyrini koruyor. Yani piyasa katılımcıları 29, Merkez Bankası 26'da bekliyor. Haliyle olası herhangi bir şokun tekrardan bizi 30'a getirme ihtimali. Şimdi 30'a geldiğinde de yıl başından yıl sonuna çok bir ilerleme kaydedememiş olacağız. Yani bir yıllık burada bir türbülanstan bahsediyoruz aslında. Bankacılıkta haliyle buradaki zayıflık yani enflasyon endişelerinin arttığı durumda bankacılıkta hep bir geri çekilme gördük. Tabii Halk Bankası'nın davası bir miktar daha özel. Ancak bu geçici kısa vadeli bu dönemde bir bankalara ilgi olabilir mi? Evet olabilir. Hali hazırda zaten neredeyse hani yılbaşı seviyelerine de bakacak olursak belki o noktalara da yaklaştığını da söyleyebiliriz. Kısa vadeli trend hareketliliği olabilir. Endeks hali hazırda zaten yüksek seyrediyordu. Zirve seviyelere gelmişti savaşa rağmen. Şu anda bankacılıkta daha kısa vadeli bir strateji gibi görüyorum. Tabii bunu da kenara koyduğumuzda elbette ki cuma günkü rakam önemli olacak ama orada %1 bile gelse piyasayı çok da iştahlandırmaması gerekiyor. Biraz daha stratejik belki yani dönemsel geçişkenlik de önemli. Şimdi önümüzdeki aylarda bir NATO zirvesi olacak. Yine Türkiye'nin burada konumu, bulunduğu yer gerek NATO harcamaları noktasındaki savunma sanayisinin payı olsun biraz bu tarafta aslında piyasayı destekliyor. Biz her ne kadar işte enerji krizi desek de hatırlarsın geçen yayında da konuşmuştuk. Hatta burada Mayıs rakamını söyleyeyim. Piyasa takas fiyatları inanılmaz derecede aşağı evet. seviyelere geldi. Neredeyse 15-20 dolar mertebesinde kapattık. Yılbaşından 3'te 1 fiyatına gelen bir elektrik fiyatından bahsediyoruz. Tabii bu bir miktar daha aslında altyapı şirketi ön plana çıkarttı. Burada bir hareketlilik gözlemliyoruz. Ve tabii hani genel olarak da bakacak olursak borsa tarafında çok mu iştahlı olmalıyız sorusuna ben biraz burada çekimsel kalmaya devam ediyorum. Çünkü faizler yüksek. Merkez Bankası önümüzdeki hafta toplantısında faizlerde bir sadeleşmeye gidebilir. Yani %40'a çekme ihtimalini de güçlü buluyorum. Çünkü olası şoklara ilave bir alan açma gereği duyabilir. Hı hı. Ama bu şu an Merkez Bankası'nın bakış açısı. Evet. Ancak burada ikinci bir plan daha var. Yani biraz daha çekirdek tüfeğe bakıp aslında faizlerde de bir bu seyri de koruyabilirdi. Haftalık fonlamanın tekrar açılması da gündeme gelebilirdi. Hı. Ama burada kurdaki hareketlilik ve döviz endişesi diyelim. Bunlar bundan dolayı hala reel yüksek faiz vermeye devam etme stratejisinde güdüyor. Hani evet. Bunu da kenarda tutmak gerekiyor. O yüzden biraz Merkez Bankası'nın hareketliliği, biraz da Haziran içinde girdiğimiz bu ay itibariyle biraz bunun heyecanıyla bu haftayı güçlü başladık. Ama büyüme sinyalleri çok da iyi bir işaret vermiyor.
0: Şimdi enerjiyle ilgili bu arada hani oraya çok dikkat ediyorsun, hep vurgu yapıyorsun. EPH'in rakamlarına baktım ben de, hani son tablo acaba nasıl diye. TL bazlı rakamlarda 2022'de 3850 liraya kadar gelmiş Türk lirası bazlı. Geçen sene 2900 liraymış, bu yıl 600 lira. Yani 2900'den 600 lira son bir yıllık perspektifte piyasa takas fiyatı, ki elektrik şirketleri için önemli. Yani üretmelerinin dışında hangi fiyatlardan bu gerçekleşiyor? Şimdi dolar bazlı baktığımızda da 2022'de 210 dolarlar varmış. Daha yakın vadeyi basalıyım. Evet. Geleyim bir yıla, 70 dolar seviyesindeymiş. Şimdi geldiği noktada 13 dolar. Yani neredeyse 5'te 1.

0: 5'te 1'e gelen rakamları konuşuyoruz. Dolayısıyla piyasa takas fiyatının aşağıya gelmesi elektrik şirketlerini etkiledi mi? Ama hani bu madem elektrik şirketleri için gelir artırıcı değil, tam tersi hani baskı yaratan bir unsursa biz bu enerji şirketlerindeki yükselişe dair ne düşünmeliyiz?
1: Aslında enerji şirketlerinde şimdi elektriği üreten tarafta büyük bir hareketlilik ve iştah yok. Hı hı. Zaten burada işte YEKDEM dediğimiz burada yenilenebilir enerjinin desteklenmesi kapsamında döviz bazlı işte 73 dolarlar daha öncesinde 133 dolarlar gibi alım garantileri vardı. Bu süreçte bu taraf aslında etkilenmiyor genel itibariyle. Ancak diğer tarafta işte halka arza ilişkin haberler, şirketlerin birbirleriyle olan ilişkileri, yeni aldıkları projeler, üretim tarafı değil ama işte GESAN olsun, Astor olsun.
0: Daha bu arada bugün de Europower, Astor ve Girişim Elektrik yükselenler.
1: Kuran şirketlerin almış olduğu yeni iş ilişkileri, küreseldeki elektrik talebi, buradaki altyapı talebinin canlılığını koruması bu tarafı destekliyor. Yani burada da yatırımcılar şuna bakması gerekiyor. Evet, bir ivme var, bir hareket var ama şirketler ucuz mu değil mi? Yani günün sonunda biraz da bunu irdelemek gerekiyor. Hı hı. Evet, çok iyi getiriler var. Bu akıma kapıldığında yatırımcı bundan faydalanabiliyor. Ama bunun bir noktada kontrolden çıkma ihtimalini de unutmaması gerekiyor. Hı. Şimdi piyasada maalesef iki ayrım var. Bir, evet bir momentum oluşmuş, bir haber akışı oluşmuş. Belli bir noktaya gelmiş, adil değerinin belki çok üzerinde. Hı. Ve bu devam ediyor. Diğer tarafta unutulmuş, borsada varlığından belki haberimiz olmadığı bir değer olduğu ama bunu da satın alanın kimsenin olmadığı, orada bekleyeninde sıkılarak aslında enflasyona da ezildiği çok zorlu bir dönem. Yani ciddi bir ikili fiyat anomalisi var borsada şu anda. O yüzden yatırımcılar da hani hep böyle işte getiri bazlı baktıklarında da tabii ki biz bir şey diyemiyoruz ama hani bu da ne kadar sağlıklı oluyor. Hı hı. Ama günün sonunda temel analiz, bilançodaki denklemler kazanıyor. Bunu da unutmamak gerekiyor.
0: Rasyonel döner diyorsun, er ya da geç piyasa.
1: Er ya da geç döner ama bu işte bir ayda olur, üç ayda olur, iki yılda olur, üç yılda olur. Onu bilemiyoruz ama o döngüselliği mutlaka bir yerde yakalayacak.
0: Yani bugün neden yükseldiğini bilmediğin hissenin yarın neden düşeceğini de bilmiyorsun ya da hani oraya da bir yorum getiremezsin o zaman. Evet. Neden yükseldiğini açıklayamıyorsa neden düştüğüne de bir yorum getiremiyor olabilirsin ama temel taraf önemli olur diyorsun. Buraya aslında arkası böyle sağlam olan taraf, daha rasyoneliteye yakın olan tarafta bir ivme beklentini paylaşıyorsun. Şimdi bu yıl böyle çok fazla iş alan şirketler de vardı. Enerji tarafında biz bunu ağırlıklı gördük. Bakalım 2026'nın ilk yarısındayız. Bu ilk 5 ayda, ilk yarısında şu ana kadar hangi şirketler hangi işleri almışlar, hangi rakamlarla almışlar. Şimdi bu hafta Aselsan'dan da vardı. 845 milyon dolardı sanıyorum. SSB ile bir iş yapmıştı. Onun dışında Astor'un bu yıl aldığı işler. Bunlar milyar lira olan rakamlar. Ama hani hep böyle baktığımızda işte Astor, Yeotech, CV Enerji, Girişim Elektrik, Kontrol Enerji ise Europower. Yani böyle enerji tarafında ağırlaşmış, savunmada da, transformatörde de ya da enerji tarafında altyapıda da böyle yeni işler geldiğini gördük. Burada var mıdır paylaşmak istediğin, dikkatini çeken ve biz nasıl yorumlarız burada bu kadar gerçekleşen yüksek rakamlardaki işleri?
1: Açıkçası şöyle, yani stabil bir üretim tesisi olmayan şirketlerin veya işte olsa bile sipariş bazlı iş akışı olan şirketlerin hep bu tablolarda yer ettiğini görüyoruz. Yani şimdi burada Tüpraş yok. Çünkü Tüpraş'ın yeni iş ilişkisi açıklamak gibi bir derdi yok. Ama işte Aselsan bunu yapmak durumunda. Çünkü oradaki fiyatlama biraz backlog endeksiyle
0: bakiye
1: gidiyor.
0: Bakiye siparişlerle, yeni işlerle çalışıyor
1: şirketler. Evet, hani ona göre gidiyor. Biraz buradaki şirketler böyle. Ama burada şuna bakmak gerekebilir. Geçtiğimiz yılla kıyaslamak. Yani geçen yıl durum neydi, bu yıl ne oldu? Cirosunun ne kadarını arttırabilme potansiyeli var ve önümüzdeki kaç yılı aslında garanti altına alabiliyor? Mesela Borusan burada özellikle 2027-28 dönemine dair de işler aldı. Ve burada Amerika tarafındaki boru yatırımları petrol fiyatlarındaki artışla beraber stratejik olarak hız kazandığını söyleyebiliriz. Yani bu da oldukça aslında önemliydi, dikkatimi çeken şirketler. Onun dışında enerji şirketleri dediğim gibi hala hazırda zaten iş modeli bu olduğu için burada iş açıklamaları gayet normal. Burada şuna bakmak lazım. Evet, bir rakam ortaya çıkıyor ama bunun karlılığı ne? Ne faaliyet karıyla ortaya çıkacak? Net kara yansıması ne olacak? Biraz belki şirketler bu tarafta da bilgi verirse Yani şimdi rekabet için iş alabilirler veya gerçekten bu tablolarda öne çıkmak için iş alabilirler. Ama bunun sonucunda kar olmadıktan sonra işte 100 milyarlık iş yapmış neye yarar? Hani biraz da ben işin bu tarafından da bakıyorum.

0: O yüzden hani açıklanan iş ilişkileriyle karlılık arasındaki makasın da çok uçurum olmaması gerekiyor.
1: Evet, şimdi bir yandan özellikle bu dün gelen haber başlığını sorayım. Türk İlaç'la ilgili konkordato ilanı. Bugün işleme kapalı
0: Evet.
1: zaten hisse.
0: Tedbirli ise olarak.
1: Tedbirli hisse olarak karşımıza çıkıyor. Aslında zarardan kâra döndüğünü hatırlıyorum bilançosunu, ama borçluluk düzeyi mi daha önemli oluyor orada? Biz hani şirkete bakarken hani net kârını değil de ne kadar borçlu olduğuna mı bakmalıyız?
0: Şimdi dün hani bu haber gelmeden önce bu şirketi analiz etmiş olsaydık ve bilançosunu açsaydık, işte satışlardaki artıştan, fabrikteki artıştan, hatta net zarardan net kâra geçişinin böyle iyi de bir hikayesi olduğunu belki ifade edebilirdik. Ama burada tabii gizli detaylar var. Yatırımcıların sadece fiyat odaklı olduğu için maalesef bilançoyu çok fazla incelemiyorlar. Burada net borcun öz sermayesinin iki katı seviyesinde olduğunu söylemek gerek. Evet, fabrikte bir artış var. Belki 3'ün altında, bu da makul diyebilirdik. Ama şirketin şimdi hep biz bütün şirketleri örnek vereyim, Aselsan gibi düşünüyorlar. Şimdi Aselsan'ın tahsilat problemi yok. Veya Tüpraş'ın tahsilat problemi yok. Ama Türk İlaç Serum'un Türkiye ekonomisindeki konumu, itibarı, çalıştığı firmalar, bunların alacak verecek dengesine baktığımızda hepsi aynı seviyede mi değiller. O yüzden ticari alacaklarını tahsil edememesi, ticaret yaptığı firmaların zor duruma girmesi, ki geçen yıl aslında biz Megap'ta da biz böyle bir durum görmüştük. Orada da bilançoya baktığımızda çok pahalı, inanılmaz derecede kötü gidiyor diyemezdik. Burada da diyemeyiz belki. Ama temel biraz önce konuştuğumuz noktaya geliyor. Şirketlerin borçluluğunun kontrol edilemez seviyede olması, elde ettikleri faaliyet karının bir tarafa koyduğumuzda işte şirketlerin finansman yükümlülüğü ve bunun getirdiği faiz yükümlülüğünün fazla olması şirketleri bankalara muhtaç ediyor ve burada daha düşük profilde belki şirketlerle ticaret yapmaya itiyor. Bu çarkı çevirebilmek için ve tahsilat alamadığı zaman da bu çark tıkanmış oluyor. Böyle bir sonuç. Tabii burada şirketin kurumsal yönetimine de bakmak gerekiyor. Yani bu şirketin işte %70'e yakın halka açıklık oranının olması, yani sahiplikler de bir yandan gidiyor. Aslında tek bir parametre değil. Kurumsal yönetim, ticaret yaptığı firmaların da gücü bu şirketi aslında desteklemiş oluyor. Şimdi geldiğimiz noktaya da bakacak olursak işte 4 liralardan 2,5 liralara kadar geliyor. Tabii burada bence çok kapsamlı bir durum var. Borsada halka arzalı 600 yakın şirket oldu. Yatırımcının da bunun hepsini kontrol etmesi mümkün değil. SPK'nın veya işte ara denetçilerin daha sıkı olması gerekiyor. Çok daha böyle bilgi verici bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Bu tarz durumlarda yakalanan parametrelerle aslında bu şirketlerin yönetimlerinin daha böyle elekten geçirilerek devamı içinde yatırımcının korunması gerekiyor. Çünkü bu tarz vakaları yılda bir kere yaşamaya başladık. Evet, zor, çok kolay bir dönemden geçmiyoruz. Zaten tema olarak bunu söylüyoruz. Faizler yüksek. Borçlu şirketlerine uzak durulması gerekiyor. Sadece Türk İlaç değil, belki bugün bu perspektifte bir sürü şirket çıkartabiliriz. Yani bu büyük şirketler de var bunların içerisinde. Enerji şirketlerinin birçoğu böyle. Gerçekten hani bu duruma düşmemek için tabii ki çalışmak gerekiyor. Ama burada denetim çok önemli diyebilirim.
1: Evet, şimdi o halde gelelim. Hani aslında pek çok sektör sonu yeni gelişmeleri konuşmaya çalıştık. Kadromuza bir bakalım. Borsada 11 listeyi konuşalım. Kale hattıyla
0: Evet,
1: başlayalım.
0: kadroda çok değişim olmadı. Tüpraş yine kale hattında tabii mevcut durum. Petrol fiyatları geri gelse bile marjların yukarı gitmesi, özellikle önce dizel marjları yükselmişti. Orada bir normalleşme oldu. Devamında benzin marjları da artmaya başladı yine bu bölgede. Tabii şirket hani ilk çeyrek finansallarında yıl sonuna dair beklentilerini değiştirmedi ama ilk çeyrekte iyi bir marj artışı vardı. İkinci çeyrekte bu zaten devam edecek. Bu taraf gücünü koruyor, nakit üretiyor. Zaten net nakit pozisyonunda olan bir şirket temettü dağıtıyor. Aslında oldukça böyle öngörülebilir. İşte yıllık temettü verimliliğinin de fena olmadığı, yatırımcıları mutlu edebileceği, ki getiri olarak da aslında bu dönemde biraz yabancı yatırımcının da ayrıca bir ilgisi oldu. Yani Koç Holding'in burada hisse satışıyla beraber burada da ilgisi olmuştu. O yüzden hani defansif şirketler. Çünkü biz şu anda aslında biz borsada da mesela endeksle yarışmaya çalışıyoruz ama endeks faizle yarışıyor. Yani şimdi enflasyon düşmediği yerde faizin düşmediği yerde sizin enflasyon üzeri işte faiz üzeri bir getiri elde etmeniz gerçekten borsa tarafında kolay değil. O yüzden borsada biraz böyle ayağın gazdan çekilip daha korunaklı alanlara geçilmesi veya

0: öngörülebilir, işte sabit getirili diyoruz. Bu tarafta olmakta da gerekiyor. Özür diliyorum İbrahim.
1: Efendim Bakan Uraloğlu, Abdülkadir Uraloğlu hitaplarını gerçekleştiriyor.
2: İfade etmeyecektir. Onun üzerine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın girişimleriyle, mütabakatıyla Zengezur Koridoru'nu biz hayata geçirme noktasında iradeyi ortaya koyduk. Neredeyiz? Türkiye tarafındaki 224 kilometre Kars, Iğdır, Aralık dil ucunun ihalesini yaptık, çalışmalara başladık. Bu sene içerisinde Nahçıvan'daki yaklaşık 180 kilometrelik bir hat var, biraz eksikleri var. Azerbaycan tarafı başlayacak. Yine Azerbaycan tarafındaki iş bitme aşamasında, belli bölümlerini yaptılar ve ne kaldı? Bir 41 veya 43 kilometrelik Zengezur geçişi, yani Ermenistan topraklarından geçen, zaten hani malum biraz ismi de Trump koridoru olarak da adlandırıldı ya, orada Amerika ile yine Azerbaycan'ın mütabakatıyla başlamasını bekliyoruz. Yani bunlar bittiği zaman biz esasında aşağı yukarı konuştuğumuz hat, işte 860 kilometrelik bir hattı tamamen işler hale getireceğiz. Hani Türk dünyasına, Orta Asya'ya birazcık daha kestirme yoldan inşallah bağlanmış olacağız.
3: Sayın Bakanım, Yavuz Sultan Selim ayağı var değil mi projenin?
2: Evet. Evet.
3: Orada bir köprünün tam ortasından bir raylı sistem geçecek. Orada ne aşamadayız?
2: Şöyle bir tespit yapalım Sayın Genel Müdürüm müsaadenizle. Şu anda Asya'dan, yani Anadolu'dan Avrupa'ya giden trenler Marmaray'dan geçiyor. Günde Marmaray'da maksimum 4 tren geçirebiliyoruz. Niye? Zaten aşağı yukarı 19 saat yolcu trenleri, 300 tane yolcu treni orada, 300 sefer var. Geri kalan bir 5 saatte hem bakımını yapıyoruz, günlük bakımını, hem de sadece 4 treni geçirebiliyoruz. O zaman orası şişe ağzı gibi. Dolayısıyla sizin sorduğunuz Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan çift hatlı demir yolu. Zaten köprüde o platformu biz yaparken bırakmıştık. Bu nedenle köprünün genişliği dünyanın en genişi. 59 metre. Yani bu genişlikte yok. Dünya Bankası'nın liderliğinde 6 tane uluslararası kuruluştan finansman temin ettik. İlk imzalar atıldı. Bir problem yok. 6,75 milyar dolarlık bir krediyle beraber bu sene ihalesini sonuçlandırıp inşallah başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Boğazı geçişi, Anadolu Avrupa arasındaki yük trenleri veya yolcu trenleri, yolcu da taşıyacak, artık kapasite problemi tamamen ortadan kalkmış olacak.
3: Teşekkürler. Merve Hanım, buyurun devam edin.
1: Efendim, bu denli sıcak gelişmelerin yaşandığı bu süreçte Türkiye gelecek ay NATO zirvesine de ev sahipliği yapacak. Bakanlık olarak siz de tabii karayollarında hem de havaalanında önemli çalışmalar yürüttünüz. Bize bu çalışmalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Hem ne zaman tamamlanacak, hem de ayrı bir sinyalizasyon sistemi. Efendim, Bakan Uraloğlu'na kulak verdik. Ticaret koridorlarında son duruma ilişkin açıklamalar, değerlendirmeler gerçekleşiyor. Şimdi fiyatlamalara dönmeye devam ediyoruz. Gelelim, bir numarada konuştuk Tüpraş'ı, iki numaraya oradan devam edelim.
4: İki numara Enerjisa. Enerji tarafının en belki hareketsiz ama en daha güvenli alanı, öngörülebilir alanı diyebileceğimiz taraf. Ama burada da tabii faizlerin yüksek olması şirketlerin yatırım iştahını bir miktar azaltabiliyor. Ama burada da backlog artışları ve işte buradaki değerlemedeki oranların bir miktar arttırılmasının pozitif katkısı var. Tabii burada şirket bir miktar işte faaliyetleriyle bizim bilançoda gördüğümüz toplamdaki konuyu bir miktar ayırıyor ama bu taraftaki görüntü de iyi. Şu anda hani 100 milyar üzerine çıkmış bir burada yapılmış yatırımlardan bahsediyoruz. Tabii enerji şirketlerinin önemini biliyoruz ama burada daha sürdürülebilir, daha öngörülebilir şirketlerin olması hani portföyler açısından daha korunaklı olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi Enerjisa ile ilgili dün HSBC'nin Sabancı Holding ile ilgili bir değerlendirmesi vardı. Enerji tarafı merkezde Çimsa ve Enerjisa tarafına vurgu yapmışlar, Enerjisa tarafına, ve demişler ki portföy daha temiz, daha kaliteli, verimlilik odaklı, nakdi artabilir. Dolayısıyla Sabancı cephesinde de enerji sanayi artan ivmesini bekliyor muyuz? Burada da hani yazılan karlılıklar tarafında önemli bir etkisi de vardı bilen.

0: Evet, yani şimdi Sabancı bir miktar sadeleşmeye gidiyor. Çimento tarafında da bir satış yaptı.
1: Akçansa, işte Carrefour'un
0: satışını yaptı ve bu odağını aslında Sabancı Holding biraz enerji tarafını yoğunlaştırıyor. Burada hatta Amerika yatırımları da var. Enerjisi üretim de var. Daha böyle işte yurt dışında da çeşitlendirip işte 2027'nin ikinci çeyreğinde yaklaşık 1 gigawata yaklaşan bir Amerika portföyünden bahsedeceğiz. Bu da aslında oldukça önemliydi. İşte Amerika'nın son dönemde yaptığı teşvikler, burada üretim yapın konularında, enerji alanında da aslında fırsatlar barındırıyor. Zaten işte enerjisi üretim geçtiğimiz yıl YEKA projeleri kapsamında rüzgar alanında oldukça ısrarlı ve aslında burada işte devamlılığını sürdürmeye çalışıyor. Yani rüzgar tarafında enerjisi üretim devam ediyor. Haliyle işte orada bir ortaklık var ama %50 kısım Sabancı Holding'e ait. Diğer taraftan enerjisi üretim dağıtım tarafı da biraz önce konuştuğumuz gibi daha dengeli ve daha öngörülebilir bir yapıda olduğu için Sabancı Holding diye baktığımızda, yani bir yıl sonra, iki yıl sonra baktığımızda enerjinin çok önemli bir payı olduğunu göreceğiz. Ve enerjinin de dünyada da iyi bir noktada olduğunu zaten biliyoruz. Önemli bir yerde olduğunu biliyoruz. Burada öngörülebilir iş modelleri kurmaya çalışıyorlar. Portföylerini bu anlamda çeşitlendiriyorlar. Tabii düşük karlılık veya artık know-how'larında işte çeşitli rekabete yetişemeyecekler edikleri alanlarda veya işte bu diğer marketlerle yapamadıkları rekabetlerde biraz bu taraflarda geri kaldıkları için de o sektörlerden çıktıklarını da görüyoruz. Burada tabii finans ağırlıklı olmak kaydıyla önemli bir enerji bacağı da Sabancı Holding'i de güçlendiriyor ve önümüzdeki dönemde ben bu değişimin not iskontoları anlamında daha düşük iskontolarla fiyatlanabileceğini de düşünüyorum tabii, ama bu biraz daha büyük yatırımcıların, yabancı yatırımcıların gelmesi gerektirecek konular olduğu için, hani o yabancı akımlar geldikçe holdingler tarafı da güçlenebilir.
1: Evet, şimdi holdingleri konuşalım o hale istersen. 4 ve 5 numarayı bir bakalım.
0: Evet, tabii 4-5 numaraya baktığımızda Koç Holding var. Koç Holding'in...
1: Bu arada çok özür dilerim. 3'ü atladım. 3'ü atladım, 4'e hızlandım. Ama bir tanesini duydum. Koç Holding dedin değil mi?
0: Evet, Koç
1: Holding.
0: Tamam,
1: ona bakarız. Ama önce 3'e gelelim, sonra konuşalım holdingleri.
0: Tamamdır. Burada 3'te Emlak Konut var. Emlak Konut tabii Türkiye'nin büyüme dinamiklerinde önemli bir inşaat yeri var. Biz ilk çeyrekte de bunu gördük aslında. Tüketime dayalı bir ekonomide büyümeden bahsediyoruz. Tabii Emlak Konut'ta faizlerin bu denli yüksek kalacak olmasından çok da memnun olmayacaktır haliyle. Genel anlamda GEO sektörüne baktığımızda. Tabii diğer taraftan sosyal konutlar, kentsel dönüşümler, farklı projeler yapılması stratejik olarak da Emlak Konut'un yine bir defans hattında olabileceğini düşünmüştüm. Burada da belki önümüzdeki dönemde bir değişim yapılabilir. Çünkü yani konut satışlarında henüz çok büyük bir ivme kaybedilmedi. Tam tersine bir miktar yüksek faize rağmen aslında kredili konut alımları da ön plana çıktı. Ama geçtiğimiz yıl gördüğümüz o işte altında ki artışın, servet etkisinin konut ve araç satışlarına etkisini bu yıl biraz kırpmaya başladık.
1: Yani altın çok ciddi yükselmeyince onu satayım ne alayım diyen sayısı da azalıyor. Çünkü yükselmediği yerde onu satmak da istemiyor bazen tabii.
0: Hatta işte tabii bayram sebebi, tatil sebebi de olabilir ama Mayıs ayındaki işte araç satışlarında ciddi bir düşüş vardı. O yüzden orada Ford'u çıkarttık.
1: ODMD rakamları geldi Mayıs ayında değil mi?
0: Evet.
1: Zayıflık vardı. Şimdi bir yandan şunu da sorayım. Kısaca sorayım, tasarruf finansman tarafında araç satışlarının payı çok ciddi şekilde artmış ve bankalara geçmiş. Yani tamam, konut tarafında da bir ilgi var ama asıl etki araç tarafında. Buraya ne demek lazım?
0: Şimdi burada aslında konut tarafı daha belirsiz. Yani orada bir para biriktiriyorsunuz veya bir kuraya katılıyorsunuz. Hani günün sonunda alacağınız işte evin değeri artarsa o riski taşıyorsunuz. Yani onu bilerek aslında alıyorsunuz. Sonuçta tamamen konutu da hedgelemiş olmuyorsunuz. Ama araç satışlarında önden o aracı kiralayıp devamında satın alıp o işte ilk baştaki ödeme döneminde daha öngörülebilir. Aslında orada alacağınız aracı riske atmamış oluyorsunuz. Ve araca erişmek, tabii konuta erişmekten çok daha kısa vadeler olduğu için, işte ödeme bütçe olarak da aslında daha cüzi olduğu için konut almak yerine araç tarafı, yani konut alamayanların araca yönelmesi daha da arttı. Haliyle işte diğer taraftan zaten bankalardan kredi maliyetleri de yüksek. Erişmek de çok kolay değil. Orada limitler de kısıtlanıyor.
1: Evet.
0: Tasarruf finansmanı için ikinci bir pencere açıldı diyebiliriz. Yani ikinci bir kul var. Oradan araç evet. tarafından yürüyor.
1: Şimdi az önce atlayarak geçtiğim 4 ve 5'e gelebiliriz şimdi holdinglere.
0: Evet. Burada Koç Holding ve Alark Holding var. Aslında portföyü kurarken biraz böyle işte nat iskontosu yüksek. Daha portföyleri sağlam koruyabilecek pencerede olsun. Ve bu dönüşümler varsa ufak dönüşümlerden de faydalanabilsin. Tabii Alarko'da da böyle bir dönüşüm var. Özellikle işte Cenal tesisinin devri ve işte Meram dağıtımın alınması. Biraz önce Enerjisa'da konuştuğumuz hikayenin bir benzeri var. Enerji tarafında Alarko bir sadeleşmeye gidiyor. Yani elektrik üretim tesisini devrediyor. Diğer taraftan dağıtım şirketinin diğer paylarını almış oluyor. Bu işte biraz en başta konuştuğumuz PTF'deki dalgalanma olsun, işte elektrik üretiminin ve kömür tesisinin elden çıkarttığı için bir karbon yükümlülüğünden de kurtulmuş oluyor. Ama diğer taraftan da dağıtım iş modeli. Oradaki daha öngörülebilir gelirden de faydalandığı için aslında iyi bir takas yapmış oluyor. Ve biz bunu önümüzdeki bilançolarda görmeye başlayacağız Alarko cephesinde. Bunun bir baz etkisi olacaktır. Diğer taraftan tabii sanayi grubunda da bir dönüşüm yapmak isteniyor ama o tam istedikleri gibi gitmiyor. Ama enerji tarafındaki o düzenli nakit akışını arttırıcı etkenler ve bunun bilançoda artık öz kaynak yöntemiyle değil de doğrudan faaliyetleri girecek olmasının da muhtemelen artısını önümüzdeki süreçte yazabilir.
1: Evet, geliyorum. Az önce paylaştım. Koç Holding dedik orada da.
0: Koç Holding tarafında tabii şirketin finans tarafı daha nötr diyebiliriz belki. Enerji tarafı güçlü gidiyor. Ve otomotiv tarafında nispeten daha dengeli bir yapı var. Beyaz eşya tarafı bu dönemde çok da iyi etkilenmedi. Biraz yabancı yatırımcının ilgisinin artabileceği dönemlerde ve daha korunaklı yapılar. Tabii burada en büyük sorulardan birisi şu olabilir. Hani gerçekten Türkiye gelişmekte olan ülkeler tarafında ciddi bir tren kaçırdı. Bunu yakalayabilir mi? Bunlar burada devreye girebilir mi? Dünyadaki iklimden çok farklı bir yerdeyiz. Hani bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Ama biraz önce haber olarak da paylaştığınız bakanın açıklamış olduğu aslında o yeni
1: orta koridor.
0: O koridorun kıymetli olması, yani Türkiye'nin emlakının ne kadar değerli olduğunu biz biliyoruz. Ama bunu dünya fark ederse o zaman Türk varlıklarına yönelim de artabilir. Ve bu genel anlamda ciddi bir dünyaya avantaj sağlayacaktır.
1: Evet, sermaye piyasalarını da etkiler diyorsun borsamız. Evet. Şimdi geliyorum 6 numaraya. Mühendislik, inşaat, taahhüt konuşuyoruz ama içinde enerji de var ve bir holding yapısı yine 6 numara.
0: Evet, tam bir holding yapısı. Aslında bizim portföy bir holding portföyü olmuş. Enka İnşaat çok ciddi nakitte olan, burada finansal gelirleri zaten göz kamaştıran, birçok şirketi satın alabilecek konumda olan bir şirket. Enka İnşaat tabii diğer taraftan her ne kadar mümkün olacak onu göreceğiz ama hani bir barış ikliminin oluşması, çevre ülkelerde bir refah, bir yatırım dönemine geçilirse burada da bir backlog artışı olabilir. Zaten hani büyük şirketlere baktığımızda bir enerji şirketi hep arkada var. Tabii Enka'nın buradaki tesisi bir miktar daha farklı diğer saydıklarımıza göre ama daha defansif bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada şirketler iyi ama getiri potansiyelleri de bir miktar buralarda azalmaya da başladı. Yani hani bunu da belki dikkate almak gerekiyor. Yani borsada da portföy yaparken de şirketlerde tabii ki bir beklenen getiri hikayesi de var. Hani bunu sağlamak da kolay değil. 10-11 şirketle sağlamak da çok kolay değil yani açıkçası.
1: Evet. Şimdi o halde geliyorum 7 numaraya. Özellikle zarardan karlılığa iyileşmeleri ne zaman geçirecek diye takip edilen bir şirket.
0: Evet.
1: Kurumlar arabarında bu arada. Yani orada HSBC'di sanıyorum. Perakende'yi, gıdayı öne çıkarıyor.
0: Gıda perakende vazgeçilmez. Yani iş talebe baktığımızda burada ciddi anlamda talebi kısamayacağımız, zaruri ihtiyaçların olduğu ve aslında enflasyondaki yüksek seyirden de pozitif faydalanan grup, gıda perakende grubu. Burada marketçilik, şok market burada ön planda olmasını bekliyoruz. Hala cirosu çok yüksek. Piyasa değerine baktığımızda çok düşük kar marjlarıyla burada ticaret yaptığını görüyoruz. Tabii birçok grup şirketinin ürününü satıyor. Belki farklı yollarla daha ticarete rekabetçi olabilir. Bu da bir avantaj olabilir aslında. Ama burada piyasanın biraz fazla baskıladığını düşündüğüm şirketlerden birisi Şok Marketler cephesi. Burada da bir dönüşüm var. Diğer marketlerde olduğu gibi aslında işte Şok 2.0'ların biraz daha ilgi çekmeye başladığını görebiliyoruz. Bu tarafta potansiyel görüldükçe de yatırımlar devam ediyor. O yüzden hani en geride kalmış, en bu enflasyondan az fayda sağlamış ama bir potansiyel olup bu karşımıza duran bir şirket. O açıdan da hani biraz da portföyde hepsi defansif değil. Bazılarının da biraz böyle riskli ama hani daha öngörülebilir olması da gerekiyor.
1: Evet, beklentilerden zayıf rakamlar açıklamıştı ama operasyonel tarafta iyileşmelerin olduğunu da görmüştük orada, onu da söyleyelim. Şimdi geliyorum 8 numaraya. Önemli haber akışları var. Çok yakından takip ettiğin bir holding daha geliyor.
0: Evet, bütün holdingler bu holding
1: var
0: olmuş.
1: Var mı? Olmayan var. Sabancı Holding var ya, onu da ben sordum az önce.
0: Bir de Arsan Holding var, onu da ekleyebiliriz belki sonra.
1: Arsan Holding.
0: Burada da Doğan Holding var. Doğan Holding de tabii nakdi güçlü. Ve tabii şirketin iş modeli bir miktar daha farklı. Sigorta ağırlıklı. Sigortacılık bu dönemde çok aslında daha korunaklı. Yani bankalara göre sigortacılığın daha iyi olduğu bir dönem. Tabii geçtiğimiz günlerde yine işte özellikle araç sigortaları yapılmıyor, pahalı gibi çeşitli söylemler de takip ettik ama tabii burada zaruri sigortaların olması, mevcut portföylerinin değerlendirilmesi Doğan Holding'i biraz finans tarafında güçlendiriyor. Diğer taraftan aslında yatırım yaptığı şirketlerin de meyvesini topladığını da görüyoruz ki geçen yayında hatırlarsın Karel iştiraki yine borsada açık. Bununla ilgili de biz konuşmuştuk. İşte onun tam da henüz tahsisli sermaye yatırımı olmadı demiştik. O onay geldi.
1: Evet. Hatta epeydir de beklendiğin değil mi?
0: Evet.
1: Söylemişsin.
0: 6-7
1: yani.
0: ay beklenen
1: bir önceki yayında konuşmuştuk, bayram öncesi. O haber geldi Karel'le ilgili.
0: O akşam geldi.
1: O akşam mı geldi? Evet. Tam da yani
0: gününe denk gelmiş.
1: Tam da gününe denk gelmiş. Enerjini göndermişsin.
0: Tabii bu tarafta da iyi bir toparlanma var. 5G yatırımları destekliyor. Aslında Türkiye'nin şu anda işte hem altyapı anlamında yani teknoloji yatırımlarında önemli bir potansiyeli var. Her ne kadar lojistikte yine önemli bir konumumuz var. Doğan Holding de aslında defansif bir şirket. Tabii burada daha büyük ölçekli şirketler değil ama işte gerek üretim tarafında olsun, işte otomotiv tarafında olsun, sigortacılık tarafında olsun, küçük küçük şirketler,
1: evet,
0: güçlü net nakdi var.
1: Evet.
0: Bu da defansif.
1: İş dakikam 3 hisse var. Hızlıca geliyorum.
0: 3 hisse hızlıca söyleyelim. Aksa Akrilik tarafı var. Bunu da şirketin yaşanan krizle beraber ham madde fiyatlarındaki artışlar destekliyor. İlk çeyrekte de iyi bir sonuçlar aldık. Türkiye Sigorta biraz önce konuştuğumuz gibi aslında banka yerine sigorta daha defansif. Türksel tarafı da 5G yatırımları devam ediyor. Boşluk artıyor ama daha öngörülebilir ve stratejik olarak da Türkiye'nin işte yurt dışındaki şirketlerin burada bir web servis kurma, bir bulut sistemi kurma yatırımları potansiyeline açık. Google'la da yapmış olduğu ve yapacağı aslında bir 1 milyar dolar üzerinde bir yatırım vardı. Türkcell'de bu anlamda beğeniyorum. Tabii İlk çeyrekte biraz burada ARPU gelirlerini düşük gördük. Ama bunu önümüzdeki dönemde telafi edebilir mi? Edebilir. Tabii enflasyondaki azalış çok daha işlerine geliyordu. Şu an bir rölantiye girmiş olmamızın bir miktar baskısı var. Ama piyasa gücü hala burada güçlü konumunu sürdürüyor.
1: Evet, şimdi Aksa Akrilik dedik, savaşla birlikte aslında değil mi?
0: Ön plana çıktı.
1: Kendi ham maddesini üreten şirketleri konuşmuşsa Sasa'dan da söz edildi sıklıkla.
0: Evet, Sasa'da da ciddi marj artışları var ama Sasa'nın borçluluğu gerçekten yüksek olması. Evet, bir marj artışlarını bizim çok uzun süre görmemiz gerekiyor. Yapılan ciddi yatırımlar var ama Çin'le rekabet çok kolay değil. Evet. Gerçekten çok ezici bir rekabet var. İşte biz o yüksek borçluluğu Sasa'da da görüyoruz. İşte Vestel'de görüyoruz, Arçelik'te görüyoruz. Ya bunlar çok büyük şirketlerimiz, önemli markalarımız ama zorluk çekiyorlar. Yani ve bu gerçekten rahatlamaya erişecek mi? Bu da biraz soru işareti. Evet. Tabii Sasa'da da çeşitli pay satımlarının da bir baskısı oldu. Bilanço iyimserliğini fiyatlamaya çalışırken aslında işte burada paya dönüştürebilir tahvil ihraçları, bunların tekrardan borsaya gelmesi.
1: Hisse sulandırılması olarak konuşulan bir başlık.
0: Halka açıklık oranı bir burada artmış oluyor. Bu da çok aslında yatırımcı nezdinde de tercih edilmiyor. Daha düşük ortaklık, halka açıklık olması hem bir kere patronun şirkete sahipliğini artırmış oluyor. Şimdi %70'i halka açık olan şirketler, %30'u halka açık olan şirketler aynı performansları bekleyemiyoruz maalesef.
1: Şimdi kısa. Türkiye Sigorta Türksel dedik son hissedir konuşurken. Endekse bir bakalım mı? Görünüm nasıl an itibariyle? Borsa İstanbul Yüzyıl Endeksinde böyle geri çekilmeler bir miktar bugün karşımıza çıkıyor. Dünkü hızlı yükselişler sonrası. Geçelim ekranlara. Dün 14.200'ün üzerinde bir hareketlik vardı. Güçlü de bir yükseliş gördük. Bankaların verdiği destekle birlikte bugün 14.124'te 0.5'lik bir değer kaybı da yaşıyor borsamız. Şimdi burada çok kısa teknik anlamda sorayım. Var mı dikkat ettiğin? Yani 14.000'in üzerine geldik ama kalmalı mıyız burada dediğin?
0: Tabii 14.000'in üzerinde kaldıkça özellikle işte o bayram tatilinde piyasaya iştahını azaltmış, biraz nakitte bekleyeyim diyen yatırımcıların iştahını kabartabilir. Ama burada sektörel olarak dağılımlara bakmak gerekiyor. Yani hep geride olan değil, biraz da potansiyel barındıran şirketler, sektörler olması gerekiyor. Tabii burada işte savunma sanayisinin oldukça yüksek katkısını görmüştük. Biraz endeksteki katkılar da ayrıştığı için aslında hani bu dağılımda çok endeks gerçekten borsa portföylerini de yansıtmayabiliyor. Evet hani 14.000'in üzerinde olması yatırımcılar için bir miktar pozitif sinyal taşıyabilir. Teknik olarak da hani burada 13.500'ler en azından 300 dolar bareminin çok kritik olacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlar için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim biz ayrılan senin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz, noktalıyoruz bölüm ama saatler 13'ü gösterdiğinde birlikteyiz. Yatırım günlüğünde hoşçakalın.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Biz neyi unuttuk ya?
3: Petrol ofisi kampanyası.
4: Petrol ofisi kampanyası.
2: Ben onu unuturum.

0: Petrol ofisinden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çivo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
3: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
4: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
5: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
6: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
7: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
6: Kadınlar da olmalı tarımda.
5: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
7: Tarlaya girmeye başladım.
5: Traktör sürmeme.
8: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
4: Kadın girdiğimizde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Doğuş Çay.
1: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.

0: ile başladı.
1: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
2: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladım.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
3: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
3: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
3: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
4: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
2: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: bu vapur?
1: Evet, vapurlar yüzer.
0: Ama aşağısı İş Bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Uzan şu.

0: çok fikir ama. Bugün iyi bir projem var.
1: Fidanmatik. Dikilmeye hazır. Gidelim inzaat kütüphanesi.
2: Başka yok mu?
1: Aslında bir tane daha var. Bunu daha geçtirme aşamasındayım.
3: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
4: Benim bankam iş bankası.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
7: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
6: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaret.

Saat 11, ben Sema Ertekin. Piyasa Saati'ne hoş geldiniz. Bugün piyasalarda sadece rakamların değil, risklerin de konuşulduğu bir fiyatlama takip ediyoruz. Küresel piyasalarda yönü tek başına savaş değil, savaşın enflasyona ve merkez bankalarına etkisi belirliyor. Brent petroldeki prim %2'ye yakın, 97 doların üzerinde, altın ons yarım puanın üzerinde kayıpla 4500 doların altında ve piyasa güvenli limanı değil, yüksek enerji maliyetlerinin yaratacağı yeni enflasyon dalgasını fiyatlıyor. Amerika ile İran arasında bir tarafta anlaşmanın zamanı geldi mesajları var. Diğer tarafta kesilen mesaj trafiği ve Hürmüz üzerindeki belirsizlik de sürüyor. Diplomasi devam ediyor, deniyor ama risk primi masada kalmaya devam ediyor. Fed cephesinde ise ton giderek sertleşiyor. Faiz indirimi beklentilerinin yerini yeniden faiz artışı tartışmaları almaya başlıyor. İçeride Borsa İstanbul bu tabloya rağmen güçlü. Piyasa saatine verilere yakından bakarak başlayalım. Küresel haritayı açalım. Bakalım Borsa İstanbul'da şu anki fiyatlama nasıl? Yarım puanın üzerinde geri çekildi. An itibariyle Borsa İstanbul 14.109 puana geriledi. Avrupa tarafında da kırmızı bir tablo takip ediyoruz. Londra'da yarım puana yakın geri çekilme var. Frankfurt'ta da yön aşağı %1'e yakın kaybı var. Frankfurt'un, Paris'te yarım puanın üzerinde düşüş var ve Madrid'de, Avrupa tablosunda Madrid yukarı yönlü hareket ediyor. 0.15'lik yükseliş var Madrid tarafında. Asya tarafına bakalım. Asya tarafında gün nasıl bitti? 4083 puandan kapandı. Çin Şangay 0.22'lik yükseliş kaydetti. Güney Kore'de 0.15'lik bir yükseliş takip ediyoruz ve baktığımızda Hong Kong tarafında da %1.5'un üzerinde geri çekilme hareketi var. Amerikan tarafında 7606 puanda S&P 500, Nasdaq'ta geri çekildi. Dow Jones'ta da 0.18'lik kayıp var. Amerikan tahvillerine bakalım. Son durum bize ne söyleyecek? Rakamlar, veriler nasıl seyrediyor? 2 yıllıklarda 0.52'lik yukarı yönlü hareket var. 5 yıllıklarda yarım puanın üzerinde yükseliş takip ediyoruz. Ve 4.48'de 10 yıllıklar yarım puana yakın yükseliş var. Devam edelim enerji emtia tarafına bakalım. Petrol yükseldi. %2.37'lik yükseliş var. 95.98'de Brent petrol tarafında %2.10'luk bir kazanç takip ediyoruz. 98 dolar seviyesine çıktı. Doğalgazda da 3.19'luk bir fiyatlama var. 0.73'lük bir yükseliş var doğalgazda. Devam edelim. Altın onsta geri çekilme hareketi %0.78, 4454 dolar seviyesine kadar geri çekildi altın ons. Gümüş onsa bakalım. Gümüş onstaki fiyatlama %1.5'a yakın kaybı var. Gümüş onsun 75 doların altına indi. 74.05'ten geçiyor. Borsa İstanbul'daki son durum yarım puanın üzerinde kayıp

0: demiştik. 14.105 puan seviyesinde şu anda Borsa İstanbul. Dolar yukarı yönlü 45.95'ten geçiyor. Euro geri çekildi. 0.10'luk bir geri çekilme var. 53.42'de Euro dolar paritesi 0.13'lük bir kayıpla 1.16 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi 99.25'te yön yukarı ve sepet kur 49.70 seviyesinde. Devam edelim. Endekslere bakacağız. Bankacılık 0.39'luk bir kayıp yaşıyor. Sanayi tarafında 0.14'lük bir geri çekilme var. Turizm %0.63 primli 2049 seviyesinde. Spor tarafında %1'e yakın yükseliş var. Gayrimenkul tarafında yarım puanın üzerinde geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Teknoloji tarafında %2'lik aşağı yönlü hareket var bugün Borsa İstanbul'da. Sigortada yarım puanın üzerinde geri çekilme. Kimyada da %1'e yakın düşüş takip ediyoruz. İnşaat tarafında 0.13'lük bir geri çekilme var. Gıda tarafında %1'in üzerinde düşüş kaydediliyor. Madencilikte %0.72'lik bir geri çekilme var. Bilişim tarafı %2 primle 9.287 puanda. Artanlara ve azalanlara bakacağız BIST 100'de. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri %5'in üzerinde yükseliş kaydediyor. Kua Garanti 4,69, Granit 4,69'luk yükseliş gösteriyor. Galatasaray'da 4,63'lük bir prim var ve Girişim Elektrik'te %4 seviyesinde yükseliş kaydediliyor. Astor Enerji'de de %4 oranında yükseliş var. Azalanlara bakalım. Azalanlarda durum ne? RAL Yatırım Holding'de %5'e yakın kayıp görünüyor. Yine aynı şekilde Margün Enerji'de de %5'lik bir kayıp var. Sasa Polyester %3,64'lük düşüş kaydetti. Aselsan'da %3 seviyesinde geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Ve Coca-Cola içecekte de %2,77 oranında geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Şimdi piyasa saatinde canlı yayın konuğum var. Barış Keskin, İş Portföy Yönetimi Sabit Getirili Portföy Yönetim Müdürü bizimle birlikte. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Sema Hanım.
0: Petrol fiyatlarında yükseliş takip ediyoruz. Bugün belirsizlik sebebiyle her iki taraftan yapılan açıklamaların birbirini tutmaması, çelişkili açıklamalar sebebiyle piyasalarda da volatil bir havada var. Peki tahvil piyasalarında bu yeni bir dalga yaratır mı? Ne dersiniz? Nasıl tablolar size ne söylüyor?
1: Yani siz de zaten girişte bahsettiğiniz gibi petrol fiyatlarının tekrar yani yönünü yukarıya çevirmesi bu savaşla ilgili belirsizliğin üzerine Batı dünyasında gelişmiş ülkelerde tahvil faizlerinde tekrar bir yukarı harekete sebep oldu. Fakat şeyde söylemekte fayda var. Bir önceki bu petrolün 100'ün üzerinde olduğu zamanlarda Brent petrolün burada biz Amerikan 10 yıllıklarının 4.60'ları geçtiğini görmüştük. Şu an henüz o noktada değil. Siz de gösterdiniz. Şu an 4.50'nin hafife altında seyrediyor. Bu henüz daha bir miktar daha yani petrol alakalı risklerin yansıtılmaya başlandığını ancak çok da bir önceki dalga kadar kötümser olunmadığını gösteriyor bize. Amerikan 10 yıllığının söylediği. Çünkü hatırlarsanız bir önceki sefer işte zaten Brent petrol 100'ün üzerindeydi. O dönemde biz Amerikan 10 yıllık tahvillerini 4.60'lara hatta 4.70'lere doğru gittiğini yine 30 yıllık tahvillerin 5'in üzerinde devam ettiğini görmüştük. Oradan sonra bir geri çekilme yaşandı. Özellikle biz bayram tatilindeyken biliyorsunuz 4.40'lara kadar gerilemişti Amerikan 10 yıllıkları. Fakat bayram tatili dönüşüne tekrar negatif haber akışının gelmesiyle beraber şimdi tekrar 4.50 seviyelerine yaklaştı. Burada tabii petrolle birebir bir korelasyon olduğunu söylemek mümkün. Petroldeki her yukarı hareket burada enflasyonu yukarı ittiği için gelişmiş ülke tahvillerinde yukarı bir harekete sebep oluyor. Sadece yani Amerika çok konuşuluyor. En çok en önemlisi olduğu için. Fakat bütün Almanya'dan Japonya'ya bütün gelişmiş ülke tahvillerinde biz yukarı hareketi gözlemliyoruz. Petrolle koreli hareket edeyim demek daha doğru olur. Petrolde bir gevşeme olduğunda da orada bir rahatlama. Burada sizin de bahsettiğiniz gibi en kritik şeylerden bir tanesi Fed'in ne yapacağı olacak açıkçası. ECB'nin artık Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırım yani yapması büyük ölçüde fiyatlarda gibi gözüküyor. Fakat FED'den henüz yıl sonuna doğru bir arttırım olacak mı olmayacak mı belirsizliğini koruyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi indirimler aslında fiyatlanıyordu savaştan önce. Fakat şimdi onlar hızla önce indirimler fiyatlamadan çıkarıldı. Sonra arttırımlar fiyatlanmaya başlandı. Burada tabii ki FED'in sözlü yönlendirmesi de etkili olacaktır. Yani petrol fiyatı ve bunun yanında FED'in buna nasıl tepki vereceği bu tahvil faizleri için genel belirleyici olacak diyebiliriz.
0: Şimdi son 3 günü aslında yorumlama

0: isteyeceğim petrol fiyatlamasında?
1: Yani aslında şöyle, burada savaş nasıl gidişatı ile ilgili siz de bahsettiniz. Çelişkili açıklamalar geliyor. Piyasa bazen kısa bir süre sonra savaşın sona ereceğine ilişkin fiyatlamalar yapmaya başlıyor. Olsa da petrolde de geri çekilmeler görüyoruz ki biz bayram tatilindeyken 90 dolara kadar düşmüştü hatırlarsanız. Fakat sonrasında tekrar anlaşmazlıkların gün yüzüne çıkması ve işte iki taraftan gelen çelişkili açıklamalar burada yukarı doğru itiyor. Aslında burada yön konusunda bir şey söylemek çok zor bizim durduğumuz yerden. Çünkü gerçekten savaşın gidişatıyla ilgili ne olacağını kestirmek çok güç tarafların açıklamalarından. O yüzden biraz daha açıkçası burada öngörülemezlik yüksek diye düşünüyorum ben. Yani evet, petrol 100 doların üzerinde de kalıcı olamıyor. Yani 110 dolarları geçip hani orada korkulan bir senaryo var biliyorsunuz, 140-150 dolarlara gitmesi gibi. Hani o da olmuyor. İyi bir şey bu onun olmaması. Ama kalıcı bir rahatlık içinde bu sefer iki taraftan yine açıklamaların huzursuzluğu söz konusu. O yüzden açıkçası net bir yön, yani savaşla ilgili bir anlaşmaya varıldığının açıklanması dışında petrolde net bir yön çizebilecek bir şey yok açıkçası, ben öyle düşünüyorum.
0: Piyasalar tabii haber akışlarını değil artık bir somut adım, bir sonuç da görmek istiyor. Buradan altın fiyatlamasına gidelim, nasıl yorumluyorsunuz? Geri çekiliyor altın, düşüyor 4500 dolar seviyesinin altında şu anda, ne dersiniz?
1: Yani altın zaten bu savaşın başından beri konuşuyoruz. Bu savaşta aslında yıllardır alışa geldik fiyat hareketini sergilemiyor bildiğiniz gibi. Normalde bu tarz jeopolitik risklerin alevlendiği zamanlarda altının iyi performans göstermesi beklenir. Fakat tam tersi oluyor. Çünkü az önce bahsettiğimiz faiz arttırım beklentileri işin içine giriyor. Faiz arttırım beklentileri işin içine girdiği için ve enflasyonla ilgili riskler işin içine girdiği için ne zaman petrol yükselse altın düşüyor. Böyle bir ters ilişki var onların da arasında. O yüzden açıkçası altında da biraz petrole bağlı. Çünkü altındaki alıcılar da bu savaş sebebiyle merkez bankaları mesela alışları vardı geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz, altını destekleyen, onların da bir miktar azaldığını, sekteye uğradığını söyleyebiliriz. Bunlar tabi altın piyasasına negatif etkiliyor ve altın bir anda savaşla ilgili haber akışlarına çok sert tepkiler verebiliyor. Gümüş de öyle keza. Yani olumlu haberlerde hızlı bir şekilde yükseliş gösterirken yine olumsuz haberlerde, petrolü yükselten olumsuz haberlerde tam tersi çok sert düşüşler gösteriyor. O yüzden yani açıkçası ben bu savaşla ilgili belirsizlik ve bu hani gelişmiş ülkelerin faiz arttırımlarının masada olması, yani bu konular gündemdeyken altının daha önceden hareket ettiği gibi bir güvenli liman gibi etmediğini gözlemliyoruz biz. Yani bir süredir bu var. Açıkçası yılın başından beri vardı ama bu savaşla beraber iyice perçinlendi. Hani altının tekrar eski dinamiğine dönmesi için herhalde bu benim tahminim, bu savaş ortamının biraz sakinleşmesi gerekiyor gibi gözüküyor.
0: Peki şunu da sormak istiyorum size, 10 yıllık tahvil, Amerikan 10 yıllıklarında kritik seviyeler nereler?
1: Aslında şöyle diyebiliriz, yani kritik seviye genel olarak biz bu savaş yani başından beri şunu gözlemledik. 4.5 seviyelerine yaklaştığında Amerikan 10 yıllıkları, 4.5 seviyeleri, burada bir açıkçası piyasanın tedirgin olduğunu görüyoruz dünyada. Hani sonuçta Amerika'da faizlerin yukarı gitmesinden hani hoşnut değil, memnuniyetsiz. Bu yüzden biz genel olarak 4.5 seviyelerinde piyasada olumlu bir haber geldiğini ve buradan döndüğünü görmüştük. Ama bir önceki seferde söylediğim gibi 4.60'lara kadar gitmişti, 4.60'ın üzerine. Ben o yüzden yine 4.5'u kritik olarak görmeye devam ediyorum. Çünkü 4.5'un üzerine çıkması biraz daha risklerin artması anlamına geliyor. O yüzden 4.5'u takip etmekte fayda var bana göre.
0: Tahvil yatırımcıları bugün hangi riske odaklanıyor?
1: Küresel olarak mı söylüyorsunuz?
0: Evet tabii, küresel olarak soruyorum.
1: Yani aslında benzer riskler, yani petrol ile alakalı, petrolün gidişatı ile alakalı riskler diyebiliriz. Çünkü aslında herkesin orada yani bütün tahvillerde benzer şekilde hareket ediyor, görüyorsunuz zaten. O yüzden herkesin odaklandığı nokta petrol fiyatı. Bir de şeyi söylemekte fayda var aslında, onu da belirteyim. Petrolde konuştuk ama yani burada biz tabii en kısa vadeye yani bakıyoruz, orada çok sert hareketler oluyor ama biraz daha ileri vadelerdeki kontratların da aşağıya gelmesi lazım. Onlar biraz daha yavaş duruyorlar. Onlar ilk başta çok hızlı yukarı gelmemişti. Fakat onlar da yavaş yavaş yukarı geldi. Bence petroldeki bu manşet Brent petrolün yanı sıra işte bu önümüzdeki vadelerdeki kontratların da

0: rahatlaması tahviller için daha kritik olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Borsa İstanbul'a bakalım mı? Borsa İstanbul'daki dünkü tabii kapanış oldukça güçlüydü. Tabana da yayılan bir hareket takip ettik orada. Bugün 14.128 seviyesine çekildi. Yarım puanlık da bir düşüşü var Borsa İstanbul'un. Nasıl yorumladınız o küresel haber akışındaki olumsuzluk, belirsizlik Borsa İstanbul'a yansımasını mı takip ediyoruz şu anda?
0: Tabii küresel, zaten gösterdiniz siz de, bütün hemen hemen tüm küresel endekslerde bir negatif durum var, bir hafif düşüşler var. Bu da tabii Borsa İstanbul içinde dünkü güçlü hareketin üzerine bugün aslında bir miktar geri çekilmesinin normal olduğunu ben değerlendiriyorum. Bu yüzden de genel olarak baktığımızda özellikle çok giden, hani daha çok yükselmiş olan hisselerinde negatif olabildiğini görüyoruz. Bu zaten hani sağlıklı bir yatırımcı açısından biraz da normal, yani sürekli çünkü güçlü bir günün ardından bir geri çekilme yaşanması. Önemli olan yukarı hareketin devamı için tabii bu geri çekilmenin boyutunun daha düşük olması ve yani şey de çok önemli. Olumlu haberlere çok iyi tepki verdikten sonra olumsuz haberlere daha küçük çaplı, işte %1'in altına tepkilerin geliyor olması biraz tabii endekste bir güç olduğunu gösteriyor bence.
1: Doların yukarı yönlü hareketi ne söylüyor bize? Ne dersiniz? Siz nasıl yorumladınız doların dolar endeksini?
0: Yani öncelikle tabii şöyle bir şey var. Türkiye'ye etkilerine bakacak olursak, yani dünyaya etkisinden başlarsak, dolar endeksinin yukarı gitmesi tabii risk iştahını olumsuz etkiliyor. Bu da dünyadaki bütün riskli varlıkları negatif etkiliyor. Öncelikle bundan bahsedebiliriz. O yüzden dolar endeksinin yukarı gidiyor olması, doların kuvvetlenmesi Türkiye gibi, dünya gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye için de negatif. Doğal olarak bu da piyasaları negatif etkiliyor. Hani bizim açımızdan şöyle bir etkisi daha var tabii. Biz euro dolar paritesinin yükselmesi bizim için ihracat pazarlarımız anlamında önemli. Yani biz o yüzden euro dolar paritesinin düşmesi tabii ki bizi negatif etkiliyor. Yani dolar endeksindeki hareketle birlikte. O yüzden tabii Türk piyasası için dolar endeksinin DXY'in sakin kalması, yükselmemesi, hatta düşmesi daha pozitif etkileyecektir Türk piyasasını.
1: Peki Borsa İstanbul'da bugün nasıl bir kapanış bekliyorsunuz? 14.200 seviyesini gördü dün. Orası güçlü bir direnç bölgesi mi? Ne dersiniz ve yabancı girişi açısından dün güçlü bir hareket var mıydı?
0: Yani şöyle, tabii dün özellikle banka ve betası yüksek banka holding hisselerinin de çok kuvvetli olduğu bir yükseliş gördük, biliyorsunuz. Tabii ki bunun dışında işte savunma sanayidir, havacılıktır, bu hisseler de iyiydi. Fakat banka holdinglerde güçlü bir alış gördük. O yüzden ben açıkçası buranın bir direnç olmasından ziyade eğer olumsuz bir haber akışı gelmezse tekrar bir önceki zirvesine doğru hareket edebileceğini düşünüyorum. Yani burada olumsuz haber akışı tabii ki gelebilir küresel anlamda. Petrol tekrar 100 doların üzerine tam bir haber akışı gelebilir. Umarız gelmez. Fakat öyle bir haber akışına tabii ki satış gelir ama negatif bir etki olmadığı sürece, şimdi şu yüzden bunu söylüyorum. Çünkü evet güçlü bir hareket oldu. 14.200 seviyesine geldik ama şimdi baktığımızda bankaların geldiği yere, holdinglerin geldiği yere baktığımızda şimdi olumlu bir haber akışı olduğunda orada daha hareket devam edebilir. Çünkü bankalar özellikle zirvelerine göre çok aşağı geldiler savaş sebebiyle. O yüzden eğer olumlu haber akışı olduğunda açıkçası banka ve holding hisseleri öncülüğünde yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum ben.
1: Yatırımcı nereye odaklansın?
0: Yani aslında biraz haber, yani şöyle söyleyeyim, çok sık ve haber akışı geliyor ve birbiriyle çelişkili haberler gelebiliyor. O yüzden yani yatırımcının sürekli olarak bu haberlere bakıp gün gün işlem yapması açıkçası biraz işlerini zorlaştırabilir diye düşünüyorum. Yani benim açıkçası bu dönemde yatırım felsefem bu, bizim yatırım felsefemiz böyle değil yani. Çünkü gün gün haber akışına odaklandığınız zaman bu sefer gerçekten hata yapma ihtimaliniz artıyor. O yüzden bence biraz daha hani geri çekimlerde pozisyon alıp yükselişlerde, sağlam yükselişlerde pozisyon azaltarak hareket edebilir yatırımcı diye düşünüyorum ben. Yani sürekli olarak haber akışına balık bakıp işlem yapmaktansa fiyatların aşırı düştüğü yerlerde alarak ve bir anda iyi haberle çok yükseldiği dönem yerlerde satarak daha iyi pozisyonlanılabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü sürekli haber akışıyla iyi haber geldi alayım, kötü haber geldi satayım gibi bir yaklaşım açıkçası çok çelişkili haber geldiği için ve çok haber geldiği için bu dönemde doğru bir yaklaşım olmayabilir.
1: Sabit getirili yatırımcılar için şu an en cazip alan neresi?
0: Bizim zaten uzun zamandır kurum olarak da bu konuda görüşümüzü koruyoruz. Türk lirası varlıkları hala daha öneriyoruz.

0: Üstüne Türk lirası varlıklarda kalınmasını tavsiye ediyoruz yatırımcılara. Çünkü Türk lirasının tabii Türk lirasında nerede kalacağınız önemli. Ona da geleceğim. Fakat biz Türk lirasının faiz getirisinin cazip olması sebebiyle hala daha hem enflasyona karşı hem de dövize karşı yatırımcıları koruyacağını düşünüyoruz. Sabit getirili bakış açısıyla bakan yatırımcılar, yani risk algısına göre. O yüzden biz TL varlıkları önermeye devam ediyoruz. Türk lirası varlıkların getirisinin dolardan da enflasyondan da önümüzdeki dönemde daha iyi olacağını düşünüyoruz. Sadece tabii şöyle bir şey var. Enflasyonla alakalı soru işaretleri var. Şimdi bu hafta gelecek tekrar Mayıs enflasyonu. Enflasyonla ilgili soru işaretleri olduğu için faiz indirim patikası Türkiye'de biraz belirsiz. Yani çünkü biz savaştan önce faiz indirimlerinin devam edeceğini hani fiyatlıyorduk. Fakat şimdi savaşın gelmesi, petrolün bir anda yüzlere, 100 dolarlara gelmesi bizim işimizi zorlaştırdı enflasyon açısından. Bu yüzden de faiz indirim patikası biraz ötelendi. Biraz da belirsizliği arttı. Bu yüzden hani orta ve uzun vadeli tahviller ve girmek için henüz buradan sermaye kazancı yazmak için çok iyi bir giriş noktası ben diyemiyorum açıkçası. Yani seviyeler çok cazip, onu söyleyeyim tekrar. Fakat yine de vade riski almadan da Türk lirası faizin cazibesinden yararlanabilir yatırımcılar. O yüzden kısa vadeli enstrümanlar, para piyasası enstrümanları, Türk lirası cinsinden mevduat, bu tarz ürünler bence iyi olacaktır. Eğer savaşın gidişatıyla ilgili olumlu bir haber akışı olursa da, yani anlaşma gibi bir haber akışı olursa da yani bu günlük haber akışları değil de net olarak anlaşmanın olduğuna ilişkin bir haber görürsek de açıkçası Türk lirası tahvil faizlerinin ben cazip olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada biz savaşın başından beri ciddi anlamda tahvil faizlerinde yükseliş gördük tüm verim eğrisi boyunca. Yani 10 yıllık tahvillerin 30 seviyelerinden 30-31 seviyelerinden 35'lere geldiğini gördük. 5 yıllık tahvillerin yine 38-39 seviyelerine geldiğini görüyoruz. Bu yüzden seviye olarak bence en alım için uygun yerler, fakat haber akışı, yani pozitif bir haber akışı gelmediği sürece de buradan hızlı bir sermaye kazancı hemen beklememek lazım, ama pozitif bir haber akışı geldiğinde burada sermaye, hem sermaye kazancı için hem de iç verim için yer var tahvillerden.
1: Katılım endeksi de bu yıl %44 oranında yükselerek Borsa İstanbul'dan da pozitif ayrıştı. Nasıl değerlendirirsiniz bu yükselişi, bu rakamı?
0: Tabii burada katılım endeksinin içinde banka olmadığı için aslında çok sürpriz değil. Çünkü BIST 30'a da baktığımızda genel olarak endeks seviyesini yılbaşından beri performansa baktığımızda endeks seviyesini aşağı çeken, yani BIST 30'dan da ya da BIST 100'den de bankaları çıkarsak BIST 100'e daha iyi bir performansa gider. O yüzden hani bankanın olması ve yine katılım tarafında işte savunma sanayi gibi şirketlerin ya da demir çelik gibi bu yılın başından beri çok iyi performans gösteren şirketlerin hissesi, yani hem banka olmaması hem de demir çelik gibi savunma sanayi gibi hisselerin payının yüksek olması bu getiriyi sağladı. Yani biraz endeks yapısıyla alakalı bir şey. Tabii burada bankalar öncülüğünde bir hareket görürse katılım endeksi geride kalabilir bir miktar bundan sonra. Yani birbirine yaklaşabilir BIST 100 ile katılım endeksinin performansları. Ya ben şey olarak görüyorum, yani katılım endeksinin doğası gereği çok borçlu şirketler yok içinde. Yani zaten felsefesi gereği bankalar da yok. O yüzden tabii ki bu tarz piyasa oynaklığından daha az etkileniyor. O da o yüzden hani beklenen bir sonuç açıkçası.
1: Buradan Avrupa enflasyon verisine geçelim istiyorum. 2023'ten beri ilk kez %3'ün üzerine çıktı. %3,2'lik bir enflasyon verisi. Şimdi bir tarafta büyüme sorunları da var. Diğer tarafta enflasyon da hızlanıyor Avrupa tarafında. Ve çekirdekle hizmet enflasyonuna baktığımızda sadece enerji maliyetleri üzerinden olmadığını da görüyoruz. Bu durumda Haziran ayında Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı kararı gelirse şayet euro, tahviller, gelişen ülke piyasaları açısından nasıl etkiler beklersiniz?
0: Yani konuşmamın başında da ben bahsetmiştim. Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımları zaten aslında fiyatlarda. O yüzden Haziran ayında gelecek bir faiz arttırımı sürpriz olmayacak piyasa açısından. Sadece Avrupa Merkez Bankası'nın bundan sonra gidişatı bakışını değerlendirmek açısından önemli olacaktır. Hani sözlü yönlendirmelerini takip etmek belki gerekecektir. Dediğiniz gibi bu aslında zor bir durum. Büyüme yavaşlarken bir yandan da enflasyon da hızlandığında bu merkez bankaları için kolay bir durum değil. Biraz zor bir bir durum uğraşmak için. Ama muhtemelen burada enflasyonist baskıları kontrol altına almak için bir faiz arttırımı yapacaklar gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi o fiyatlarda zaten parite euro dolar fiyatlamalarının içinde var. Hani bu arttırımdan sonrası belki sözlü yönlendirmeleri nasıl

0: nasıl olacak onu takip etmek gerekir.
1: Şimdi Amerika'dan da yeni gümrük vergileri Kanada, Çin, Birleşik Krallık gibi pek çok ülkeye de uygulanacak. 7 Temmuz'da da yürürlüğe girecek. Yorumunuzu merak ediyorum.
0: Yani aslında bu Trump'ın ikinci döneminin başlamasından beri aslında bu tarz haberler haber akışından bir alışkın piyasa aslında bunu söyleyebiliriz. Yani biraz bu yani savaş da bunun bir parçası oldu bu yıl itibariyle ama sürekli gelen yoğun haber akışıyla beraber gitmeye alıştı piyasalar. Yani bunlarla bir şekilde hareket etmeye. O yüzden dediğim gibi zaten hani muhtemelen yine bir çeşit anlaşmalarla bu vergiler geri çekilebilir. Bazı anlaşmalar, bazı geri adımlar olabilir. Muhtemelen böyle bir patika izleyecektir diye düşünüyorum ben. Yani artık geçen yıl biliyorsunuz Liberation Day tarifeleri çok ciddi piyasa oynaklığı yaratmıştı Nisan ayında. Artık bu tarz haberlerin etkisi daha az oluyor öyle söyleyebilirim.
1: Cuma günü 5 Haziran Cuma günü de enflasyon Mayıs ayı enflasyon verisini karşılayacağız. 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılayacağız. Beklentileriniz ne yönde?
0: Biz açıkçası kurum olarak 1.59 bekliyoruz enflasyonu. Mayıs ayı enflasyonu. Zaten piyasa beklentileri de yaklaşık 1.5 civarında şekilleniyor. O yüzden bu civarda gelen bir enflasyon şaşırtıcı olmayacaktır genel olarak piyasa için ve piyasa hareketine sebep olmaz. Tabii iki seviyelerine yakın gelirse bu negatif olur. Yine birin altında gelirse bu da pozitif olur. Burada çekirdek göstergelere de bakmak gerekir. Özellikle işte konut gibi, kira gibi kalemlere, yine hizmet kalemlerine katılığı göstermesi açısından bakmak gerekir. Fakat yani ben orada birin altı pozitif olur. İki civarında gelirse de bu da negatif olur diye düşünüyorum. Yani 1.5 civarı beklentiler dahilinde olur. O yüzden çok bir piyasa hareketi olmaz 1.5 civarında. Faiz kararına gelince biz aslında biliyorsunuz bizim politika faizimiz 37. Fakat Merkez Bankası işte savaşın başından beri, Mart başından beri 40 civarında hani piyasa fiyatını 40 civarında. Piyasayı 40'tan fonluyor. Üst banttan. Biz Haziran ayında bu zaten mevcuttaki 40'ın politika faizi yapılabileceğini yani değerlendiriyoruz. Yine 40'tan fonlamaya devam ederek ama gerçekten politika faizini 40'a çıkararak bunu yapabilir diye değerlendiriyoruz. Ama tabii ki özellikle gelişmelerin çok olduğu ve sürekli gelişmelerin olduğu bir dönemde biraz da tabii ki Merkez Bankası da gelişmelere göre hareket edecektir. Yani burada petrol 100'ün üzerine çıkarsa bence tekrar bu faiz arttırım ihtimali artar. Fakat buradan kalıcı olarak bir olumlu bir haber alırsak petrolü daha aşağıya iten bu sefer tam tersi 37'de tutup faizi yavaş yavaş piyasayı fonladığı yeri de 37'ye çekebilir. 37 oluşmasını sağlayabilir. Bu da tabii piyasalar için daha olumlu olur diye düşünüyorum.
1: Katkılarınız çok kıymetli, değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Sizin için de keyifli, kazançlı bir gün olsun.
0: Sağ olun. İyi yayınlar size de. Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Piyasa saatine devam edelim. Çünkü piyasalarda son dönemin en dikkat çekici hareketlerinden biri kripto cephesinde yaşanıyor. Bitcoin 70 bin doların altına geriledi. Yaklaşık 2 ayın en düşük seviyelerini test ediyor. Bu düşüş yalnızca teknik bir düzeltme olarak okunmuyor. Çünkü aynı anda yükselen tahvil faizleri, güçlü dolar, yüksek enerji fiyatları ve Orta Doğu kaynaklı jeopolitik belirsizliklerde küresel risk iştahını baskılıyor. Yatırımcıların son haftalarda güvenli limanlara ve nakde yönelme eğilimi göstermesi de yüksek riskli varlıklar üzerinde satış baskısını arttırıyor. Üstelik Amerika'da enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi ve FED üyelerinden gelen daha şahin mesajlar faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini de güçlendiriyor. Bu tablo likiditeye duyarlı varlıklar arasında yer alan kripto paralar içinde önemli bir baskı unsuru oluşturuyor. Özellikle de Amerika'nın İran'a yönelik yeni yaptırımları Hürmüz Boğazı ve belirsizliğiyle küresel büyümeye ilişkin soru işaretleri yatırımcıların risk alma iştahını azaltırken Bitcoin'deki geri çekilme aslında küresel piyasalardaki temkinli havanın da bir yansıması olarak görünüyor. Önemli bir hamle daha var. Amerika'dan İran'ın kripto damarına yaptırım geldi. İran'ın en büyük para borsası Nobitex dahil 4 kripto borsası da listede. Washington'da yaptırımların delinmesine karşı dijital cepheyi hedef aldı diyebiliriz. Jeopolitik gerilim artık sadece petrol tankerleriyle, savaş uçaklarıyla ya da Hürmüz Boğazı'yla sınırlı değil. Amerika İran'a yönelik baskıyı bu kez finansal sistemin dijital tarafına taşıyor ve İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu 4 platformun yaptırım listesine alınması Washington'ın yaptırımların etrafından dolaşıldığını düşündüğü yeni kanalları kapatma hamlesi olarak değerlendiriyor.

0: değerlendiriliyor. Şimdi hepsini konuşacağız. Canlı yayın konuğum var. Piyasa saatinde Devrim Danyal, blockchain, kripto para akademi kurucusu. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Sevgili Sema Hanım, merhabalar, yayınlar.
0: Teşekkürler. Hemen az önce konuştuğumuz konudan başlayalım. İran'ın dijital tarafına hamle yaptı Amerika. Nasıl yorumladınız bu hamleyi?
1: Çok güzel özetlediniz. Özellikle artık savaşın sadece sahada ya da toplu tüfekle değil, dijital tarafta da hem ekonomik baskıyla hem diğer sistemlerle olmaya başladığının bize çok net göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bundan bir hafta öncesinde FBI yapmış olduğu açıklamada küresel dolandırıcılıkla ilgili dünya genelinde 8 milyar dolarlık kripto varlığa el koyduğunu belirtmişti. Ardından da geçtiğimiz hafta içerisinde İran'ın belirtmiş olduğunuz yöntemlerle birlikte 1 milyar dolarlık kripto varlığının el konulduğu haberleri gündemi birazcık çalkaladı ve farklı noktalara da gitmiş oldu. Bugüne kadar hep Hürmüz Boğazı konuşurken, hatta Hürmüz Boğazı içerisinde de biliyorsunuz oradaki geçişlerin çoğundan Bitcoin'le ödeme alıp alınmayacağı konularını da konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda. Böyle bir dönemin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu hamle ciddi anlamda ses getirmiş oldu diyelim. Daha öncesinde bunu farklı ülkelerde savaşlar içerisinde de görmüştük. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı içerisinde de yaptırımlar bazında yine Rusya tarafında da benzer yaptırımlar gerçekleşmişti. Sürecin içerisinde de burada hem Rusya'nın devlet bazında hem de Ukrayna'nın halk bazında kripto varlıklarla ilgili etkileşimlerini görmüştük. Ciddi anlamda bu dijital savaşın içerisinde de dahil olmaya başladı diyebiliriz kripto varlıklar, sevgili Sema Hanım.
0: 70 bin doların altına sarkan bir Bitcoin takip ediyoruz. Bu hareket teknik bir düzeltme mi? Daha derin bir satış dalgasının başlangıcı mı? Siz nasıl yorumladınız?
1: Mayıs'ın tamamlanmasıyla birlikte biliyorsunuz hep konuşuyorduk. Mayıs sat ve git ayı olarak, sell and go away ayı olarak hep tarihte yerini almıştı. Bu senede benzer şekilde bir yol izleyecek mi diye bakarken Mayıs sonu itibariyle bu gerçekleşmiş oldu ve belki bugüne kadar hep bu jeopolitik riskler üzerinde devam eden bu sistem ciddi anlamda kendinin o dizginlerinden boşalmasını sağladı diyebiliriz. Altın 4500 doların altına gerilerken, gümüş 75 doların altına inerken Bitcoin daha sağlam durmuştu. Hatta kendisine özgü haberlerle birlikte 83 bin dolar civarına dayanmış. Ancak burayı kıramadığı için, yukarıya direnç gösterdiğinde burayı kıramadığı için yukarıya ilerleyememiş. Tekrar 70 bin dolar civarına kadar inmişti. Geçtiğimiz hafta içerisinde de bu ayın 29'u ve 30'u itibariyle de bu düşüşün 70 bin dolar psikolojik sınırının altına inip inmeyeceği konusu özellikle gündeme geldi. Tutunup tutunmayacağı merakla bekleniyordu ama orada 200 günlük ortalamanın üzerine çıkamadığı için 60 bin dolardan 83 bin dolara gelmiş olan Bitcoin yol haritası diyelim tekrar bu dün itibariyle, hatta bu sabah itibariyle 65.500'e kadar gerilemiş bir yolda karşımıza çıkıyor. Şu anda yayına girmeden önce baktığımda 67 bin dolar civarına kadar yükseliyordu ama şu anda 66.900'ler seviyesinde seyreden bir Bitcoin'e karşı karşıyayız. Bu sadece Bitcoin için mi geçerli? Hayır. Daha önce Bitcoin'in düşüş anlarında ona tampon olan, ona destek olan ikinci en büyük kripto varlık olan Ethereum'un da 2000 dolar psikolojik sınırının altına gerilediğini görmeye başladık. 1900'lü sonrasında 1815'e kadar inmişti. Şu anda da 1870 dolarlar civarında seyrediyor. Genel hacme baktığımız zaman sevgili Sema Hanım, burada da yaklaşık bir 250 milyar dolarlık kayıp görüyoruz. 2.55 trilyon civarından yaklaşık 1,5-2 hafta öncesinde 2.55 trilyon dolardan şu anda 2.3 trilyon dolara kadar gerilemiş bir piyasadan bahsediyor olabiliriz. Burada önemli bir metrik daha var. Sizinlerle hep yayınlarımızda bahsetmiş olduğumuz Bitcoin dominansı ki geçtiğimiz senelerde %65'e kadar yükselmiş olan Bitcoin'in o güçlü duruşu, dominansı şu anda %58'e kadar inmiş durumda. Burada belki altcoin yatırımcılarının birazcık yüzlerini gülümsetecek bir noktada %2'lik bir payın Bitcoin'den altcoin'lere aktığını görüyoruz ama tabii ki bu fiyatlara
2: %10'luk, %15'lik düşüşler içerisinde yansısa da o büyük eski dönemlerde olduğu gibi yüksek çarpanlarda bir artış olarak karşımıza çıkmıyor. Buradaki tabii ki ciddi anlamda bakılan diğer bir metrikte açgözlülük endeksi bu 60 bine kadar indiği dönemin içerisinde 6 puandı. Şu anda ise 27 puan olarak karşımıza çıkmış oluyor ki geçtiğimiz hafta 50-55'ler üzerindeydi bu rakam. Tabii bunun etkilerinin ne olduğunu da incelediğimizde Mayıs'ın bize ciddi anlamda bir ders verdiğini de görüyoruz. Tabii ki jeopolitik riskler ve Fed'in bu dönüşüm süreci içerisindeki baskısının özellikle kurumsalların satın almış oldukları ETF ve fonlarla birazcık daha stabil halde olduğunu gördük. Ama ne zamanki tahvil faizlerinin bu kadar artıyor olması ve buradaki sürecin içerisinde herhangi bir likit dışarıdan bir para geliyor olmaması, yapay zekanın çok ciddi anlamda hisselerinin sert yükseliş göstererek yatırımcıların da bu ralliyi kaçırmıyor olma istemleri, tabii ki de en sonunda risklerin azaltılıyor olması, daha sakin sularda daha yüksek getiri olan enstrümanlarda konvansiyonel dünyaya dönüş başlıyor. Riskli varlık olarak kripto varlık ekosistemi içerisinden burada da şunu görmüş oluyoruz. Özetle kurumsal paranın bu artış ve sistemin içerisine dahil oluyor olması jeopolitik bir riskle bir anda o domino taşlarını yıkar geçer hale gelmeye başlıyor diyebiliriz. Tabii ki bu sürecin içerisindeki bu ETF fonların da detaylarına indiğimiz zaman geçtiğimiz haftalarda milyar dolarlık girişler görsek de sadece pazartesi günü 493 milyon dolarlık Bitcoin ve dün itibariyle de 533 milyon dolarlık Bitcoin ETF'lerden çıkmış oldu. Bu da milyar dolara yaklaşık, sadece iki gün içerisinde milyar dolara yaklaşık kurumsal ilgisinin ne kadar bir anda çekilebildiğini bize gösteriyor hale geldi. Bu tabii ki fonlara da yansımış durumda. Fonlarda da gene 1.6 milyar dolarlık bir çıkışın olduğunu gözlemliyoruz diyebiliriz.
0: Peki altın da düşüyor, Bitcoin de düşüyor. Bireysel yatırımcının davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir davranış sergiliyor bireysel olan yatırımcı?
2: Bireyselden fazla konuşamıyoruz. Yani 2015-2016'lardaki o ciddi anlamda bireysel ilginin artmış olduğu ve herkesin bir anda belki kripto paradan daha fazla Bitcoin konuştuğu dönemlerden şu anda üzerinden işte 10 sene geçti. 10 senenin içerisinde ne yazık ki bireyseller çok daha fazla küçük meblağlarda yatırım yapar hale geldiler ve rüzgar yavaş yavaş da bunu sahiplenen ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru evrilmeye başladı. Trump'ın o sürecin içerisinde burayı kripto varlıkların başkenti yapacağım diye olması, ben kripto varlıkların başkanıyım diye olması, hatırlarsınız seçim dönemi içerisinde 2024-2025'teki belki de seçimi ona kazandığı önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmıştı. O an itibariyle kurumsalların milyar dolarlık trilyona yaklaşan hacimleriyle birlikte alım yapıyor olmaları, bireysel yatırımcının aldığı işte kendi imkanlarıyla almış olduğu o rakamları çok fazla söz konusu eder hale getirmedi. Burada da yatırımcı profili değişti diyebiliriz. Özellikle artık şu anda siz rüzgarın doğru noktasında o dalganın içerisindeyseniz keyif yapabiliyorsunuz. Sörfteki o keyfi alabiliyorsunuz. Ama sonuna doğru yaklaşıp da dalga yavaşlamaya başlayıp kurumsallar ilgilerini çekmeye başladıklarında o dalganın da üzerinize boca olmasından maalesef kaçamıyorsunuz. Bireysel yatırımcının da şu anki süreci içerisinde böyle bir dengesizlik olması başladı. Burada belki bireysel yatırımcının ilk baktığı noktalardan bir tanesi de Michael Saylor, yani strateji firması. Çünkü ciddi anlamda bireysel yatırımcı gibi görünen, tek başına bir karar veren Michael Saylor'ın bu sürecin içerisinde 843 bin adet, yani toplam Bitcoin arzının %4'üne yaklaşan bir miktarda Bitcoin elde etmesiydi. Onunla ilgili de geçtiğimiz hafta gene bir kırılım yaşandı. 2022'den beri hiç Bitcoin satmayacağım, Bitcoin satmak hiç mantıklı gelmiyor diyen Michael Saylor bir miktar göstermelik de olsa 843 binin yanında 32 adet sadece 32 adet Bitcoin satarak bunu da satış içerisinde değerlendirebileceğini göstermiş oldu. Tabii ki herkesin buradaki önemli olan miktarı değil, bu işlemin gerçekleşip gerçekleşmesi, stratejinin, microsellerin ne kadar sağlam durup durmayacak söz konusuydu. Burada da o birazcık kırılmış gibi oldu diyebiliriz. İlk defa buradaki sevgili izleyicilerimiz kıyaslama yapabilsin diye de şöyle söyleyebiliriz. İşte Bitcoin'i kuran Satoshi'nin elinde hesaplarında 1 milyon Bitcoin olduğunu gözlemliyoruz. Ardından ikinci sırada yer alıyor Michael Saylor 843 bin Bitcoin ile. Sonrasında BlackRock'ın 770 binden fazla Bitcoin'i, ardından da Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin 325 bin Bitcoin'i sayılıyor. Evet. Sonrasında işte Çin geliyor gibi.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar, kazançlı, keyifli bir gün olsun sizin için de.
2: Hepimiz için sevgili Sema Hanım, iyi yayınlar, iyi günler diliyorum.
0: Teşekkürler. Piyasa saatinin sonuna geldik. Apora ekranında birazdan yatırım günlüğünü izleyeceksiniz. Yarın sabah görüşmek üzere.

0: olsun gel.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
5: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
6: Yakıt alacağız yine, yandık.
7: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi

0: otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
5: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
4: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföyü yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
8: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonlar.

2016 yılların Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket gelişmelerine ve hisse performanslarındaki son tabloyu inceleyeceğiz diyelim ve haftanın 3. işlem gününde öne çıkan ilk şirket başlığıyla başlayalım. Aselsan A Milli Futbol Takımı'nın ana sponsoru oldu. Dün zaten

Alman savunma sanayiyle 845 milyon dolarlık anlaşmaları ekrana getirmiştik. Dün beraberinde hisse performansa pozitif bir tablo vardı. Bugünkü anlaşmayla beraber de hemen bakıyoruz tablosun %3'lük bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Tabii bu anlaşma finansal etkisinden çok marka görünürlülüğü açısından zaten önemli. Aselsan da savunma sanayi alanında adını çok da söz ettiren, çok fazla bilinirliği olan da bir firma. Dolayısıyla anlaşmayı daha fazla marka imajı açısından da pozitif tarafta değerlendirebiliriz. Bugün bir geri çekilme olsa da yıl genelinde %70'lik de zaten Aselsan'ın yukarı yönünde bir performansı vardı diyelim ve bir sonraki şirket başlığıyla devam edelim. Alves kablodan bir başlık var. %100 bedelli sermaye artırım için SPK'ya başvurusunu iletti. Bu oranda bir artırım da zaten yeni kaynak toplamasının yeni şu anki mevcut sermayesi kadar da hedeflediği anlamına geliyor. Burada tabii yatırımcının bakacağı en önemli noktalardan bir tanesi bu elde edecek kaynağın nerede kullanılacak oluşu. Büyüme tarafında bir kullanım olursa da zaten orta vade olumlu tarafta karşılanabilir. Fakat genelde bu bedelli sermaye artırımları hisse üzerine sulandırma etkisi yarattığı için de zaten bir geri çekilmeyi de beraberinde getiriyor. Bugün de performansında hissesinin yarım puanlık aşağı yönlü bir tabloyu da karşılıyor. Zaten yıl genelinde tekrar hisse performansına baktığımızda %14'lük de bir artış olduğunda altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla şu an için bu bedelli sermaye artımının nerede kullanacağı önemli. Büyüme yatırımlarını destekleyecek bir planda da zaten orta vadede pozitif tarafta da okunabilir diyelim ve bir sonraki şirket başlığına bakalım. Hedef Holding'den bir sermaye haberi var. Yaklaşık 54 oranında bedelsiz sermaye artırımını bugün gerçekleştireceğini açıkladı. Şirket bu bedelsiz sermaye artırımı iç kaynaklardan yapacak. Dolayısıyla da teknik bir işlem olduğu için de şirket değerinde veya yatırımcı tarafından da toplam varlığı değiştirmeyen bir hamle. Dolayısıyla bedelsizler genelde likidite yani lotları arttırdığı için de yatırımcı ilgisini canlı tarafta tutabiliyor. Hisse performansa neredeyse yarım puana yakın bir geri çekilme takip ediyoruz. Dün zaten Borsa İstanbul tarafında pozitif bir tablo vardı. Bankacılık endeksi öncülüğünde artı tarafta fiyatlamalarda takip etmiştik. Bugün de zaten yatay tarafta başlamıştı diyelim. Bugün de Hedef Holding'de borsa piyasaya paralel bir şekilde sınırda olsa bir geri çekilme takip ediyoruz. Tabii bu noktada bu işlemi kısa vadeli niye piyasa tarafından pozitif bir algı olarak da okunabilir. Yılın başından itibaren bir de baktığımızda tablosuna %300'lük de güçlü agresif bir getirisini olduğunda eklemiş olalım ve son şirket başlığına bakalım. Gıda sektöründen TAP Gıda hisse başına brüt olmak kaydıyla 5 lira temettü ödemesi genel kurulda onaylandı. Dün zaten kapa düşen bir haberdi. Beraberinde zaten özellikle bu tarz güçlü nakit üretimle beraber temettü yatırım kararları yatırımcı tarafından zaten olumlu yatırımcı ilgisini artıran bir karar olduğunu takip ediyoruz. Hisse performansını sınırlı bir düşüş takip ederken TAP Gıda'nın hisseleri de 278 lira civarından da işlemlerden geçtiğini takip ediyoruz. Özellikle zaten son dönemde yatırımcılar temettü verimine daha fazla önem veriyor. Dolayısıyla da bu tarz adımlarda bu ortamda destekleyici bir gelişme olarak da okunabiliyor diyeyim. Tabii brüt 5 lira olurken net tarafta biraz daha düşükte bir temettü ödemi gerçekleştireceğinde altını çizmiş olalım. Yine hissesinde tekrar bir göz attığımızda yıl genelinden itibaren baktığımızda %33'lük de yukarı yönlü bir güçlü performansı da vardı. Dün yine bir yükseliş kaydetmişiz. Sınırlı da olsa bugün de kısa vadede aslında bir geri çekilme de takip ediyoruz. Dolayısıyla şu an için bu haber özelinde değerlendirdiğimizde TAP Gıda'nın da güçlü operasyonel performansını hissedarlarla paylaşmaya da devam ettiği de görülüyor diyelim ve bu son haberle birlikte de yatırım haberlerini burada noktalayalım. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirket gelişmelerini bugün özelinde konuşuyoruz? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de tekrar görüşmek üzere diyelim.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: İyi yarıştı kimi?
3: Yoğun bir gün değil mi?

0: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Çiğ köfte İstanbul'da olunca lezzeti mide yakmaz olur. Sen de İstanbul çiğ köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
1: Durma sen de ye, İstanbul çiğ köfte.
3: Hayatına renk katacak ürünler için...

0: menüsünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
1: Otobit'te. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
0: bankacılık. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
7: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Bir de böyle Otobit'te.
8: Murat için yenilendi Akbank Mobil. Bizim kız okulu kazanmış.
9: O zaman birikim zamanı.
10: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
8: Çok kolaymış.
9: Kolay tabii.
10: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
11: Sen de hemen mobil.

açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır.

0: sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

0: yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
1: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
2: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
2: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
2: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz...

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Teknoloji dünyasında gündem her gün yeniden yazılıyor. Yapay zeka ve veri merkezleri gibi teknolojinin en kritik alanlarında yaşanan gelişmeler artık sadece teknoloji sektörünü de ilgilendirmiyor. Bu gelişmeler özellikle ekonomiden yatırım kararlarına kadar birçok alanda geleceğin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Artık mesele yalnızca güçlü modeller geliştirmek ya da daha akıllı sistemler kurmak değil, mesele bu dönüşümün nasıl finanse edildiğini ve küresel sermayenin bu yarışa nasıl pozisyon aldığını görmek, tespit etmek. Bir tarafta teknolojinin devleri yapay zeka yarışında öne geçebilmek için milyarlarca dolar toplarken, diğer tarafta yapay zeka şirketleri yatırımcıların kapılarını çalıyor ve halka arz hazırlıklarını da bir yandan hızlı bir şekilde yapıyor. Yani artık yapay zekanın hikayesi sadece teknolojiyle sınırlı değil, parayla da yazılıyor. Bugün sizinle paylaşacağım iki haberde yapay zekanın teknoloji dünyasından çıkıp sermaye piyasalarının merkezine doğru ilerlemesindeki büyük yolculuğu biraz sizlerle paylaşarak konuşmak istiyorum. Şimdi ilk dikkatimi çeken haberle başlayalım. Yapay zeka yarışı artık sadece teknoloji sektörünü değil, küresel finans piyasalarını yeniden şekillendiriyor. Bildiğiniz gibi yapay zeka çok pahalı bir iş. Veri merkezleri, çipler, enerji altyapılarına yapılan yatırımların maliyeti artık teknoloji devlerinin bile tek başına karşılamakta zorlanacağı seviyelere ulaştı. Nitekim Alphabet'in 2026 yılı yatırım harcamalarının 100 milyar dolarlara kadar çıkabileceği konuşulurken, bir taraftan da bu para nereden geliyor sorusu da akıllarımızı kurcalıyor. Şirketler yatırımcılardan borç alıyor, tahvil ihraç ediyor ve topladıkları kaynaklarla veri merkezleri ve yapay zeka altyapılarını büyütüyor. Son dönemde sıkça duyduğumuz yapay zeka borcu kavramı tam olarak da bunu ifade ediyor. Bu yıl dikkat çekici bir değişim yaşandı. Teknoloji şirketleri artık yalnızca Amerika Birleşik Devletleri piyasalarından değil, dünyanın farklı finans merkezlerinden de kaynak toplamaya başladı. Euro, yen, sterlin, İsviçre frangı ve Kanada doları cinsinden yapılan tahvil ihraçları rekor seviyelere ulaştı. Bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi Alphabet oldu. Şirket Mayıs ayında yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde 576 milyar yenlik tahvil ve bunu ihraç etti. Bu işlem bir yabancı şirketin Japon yeni cinsinden gerçekleştirdiği en büyük tahvil satışı olarak da kayıtlara geçti. Amazon da Mart ayında yaklaşık 54 milyar dolarlık tahvil satışıyla benzer şekilde dikkat çekmişti. Burada asıl önemli olan yapay zekanın artık sadece bir teknoloji hikayesi olmaktan çıkması. Bugün yapay zeka yatırımları küresel sermaye akımlarını etkileyen ve finans piyasalarının yakından takip ettiği bir alana da dönüşmüş durumda. Bu kısa vadede olumlu bir tablo yaratıyor ama

0: bir yandan da şirketler ihtiyaç duydukları yatırımları daha kolay finanse edebiliyorlar. Ancak bu kadar büyük bir sermaye hareketinin beraberinde de tabii ki çeşitli riskler barındığını da unutmamak gerekiyor. Eğer yapılan yatırımlar beklenen ekonomik karşılıkları üretmezse bunun etkisi teknoloji şirketleriyle sınırlı kalmayabilir. Yapay zeka olası bir yavaşlama, gelecekte kredi ve borç piyasalarında hissedilebilir bir sıkıntı ortamı yaratabilir gibi de görünüyor. Yani burada bir belirsizlik var. Şu anda piyasalar bu konuyu yeni yeni değerlendirmeye almaya başladılar. Yapay zeka sektörünün en önemli şirketlerinden Anthropic borsaya açılmak için ilk resmi adımı attı. Claude'un geliştiricisi olan şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz sürecini başlatmak üzere düzenleyici kuruma gizli başvuruda bulundu. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse Anthropic halka açılan ilk büyük yapay zeka şirketlerinden biri olacak. Bu adım oldukça dikkat çekici bir döneme denk geliyor. Anthropic Mayıs ayında 65 milyar dolarlık yeni bir yatırım turunu da tamamladı ve şirketin değerlemesi yaklaşık 965 milyar dolara ulaştı. Oysa Şubat ayında bu rakam 380 milyar dolarlar seviyesindeydi. Yani şirketin değeri sadece birkaç ay içerisinde iki kattan fazla arttı. Burada gizli başvuru ifadesini de kısaca açıklamakta fayda var. Şirketler halka arz hazırlıklarının ilk aşamasında belgelerini doğrudan düzenleyici kuruma sunabiliyorlar. Böylece hem finansal bilgilerini bir süre kamuoyundan uzak tutuyorlar, hem de piyasa koşulları uygun olmazsa süreci erteleme esnekliği kazanıyorlar. İşte 360 ya da 356 milyar dolarlık bir dönemde gizli başvuru yaptı ama sonra yatırım turunu tamamladı ve başvuru rakamını da artırmış oldu. Şirketi hemen borsaya çıkacağı anlamına da gelmiyor bu süreç. Ancak sürecin resmen başladığını da bir yandan gösteriyor. İşin ilginç tarafı Anthropic bu yolda yalnız değil. Aynı dönemde SpaceX'in de dev bir halka arz hazırlığı olduğu konuşuluyor. OpenAI'ın da önümüzdeki dönemde benzer bir adım atması bekleniyor. Yani önümüzdeki dönem yatırımcılar tarihin en büyük teknoloji halka arzlarından bazılarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu haberin en önemli yanı, yıllardır yapay zeka şirketlerinin ne kadar değerli olduğu konuşuluyordu, biliyorsunuz. Eğer Anthropic halka açılırsa bu değer ilk kez doğrudan piyasanın sınavından da geçmiş olacak. Başka bir deyişle yatırımcılar artık yapay zekanın potansiyeline değil, karlılığına ve gerçek ekonomik gücüne fiyat biçmeye başlayacaklar. Şimdi bu sohbetimize, kendi iç sohbetimize başlamak için stüdyodaki konuklara da dönmek istiyorum. Çünkü o kadar önemli konuları anlatarak başladık ki yapay zeka ve teknolojinin yatırım alıp sonra karsızlık veya işte cepten yenilen dönemleri yaşatmasıyla beraber yatırımcıları bir tedirgin ettiği süreç acaba bitiyor mu? Acaba bu halka arzlar karlılık konusunda yatırımcıların iştahını açacak mı derken bir yandan da konuklarıma dönmek istiyorum ve onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Bugün stüdyomda bu dönüşümde iş dünyasında finanstaki gerçek karşılığı çok iyi bilen iki değerli isim var. İlk konuğum Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağgüven. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok memnun oldum bizle olduğunuza çünkü hep finanstan bahsediyoruz. Detaylı bir şekilde birlikte bu konuları değerlendirmeyi çok istiyorum. Aslında kariyere 2001 yılında yurt dışında danışmanlık alanında başlamışsınız. Çeşitli sektörlerde görev almışsınız ve 2010'da strateji müdürü olarak Akbank'ta bu aileye katılmışsınız. Sonra 2014-2022 arasında strateji ödeme sistemleri bölümlerinde yer almışsınız. Sonra burada başkanlık yürütmüşsünüz, liderlik yapmışsınız. 2022'den sonra bir finansal teknoloji şirketine geçmişsiniz. Orada da iyi ve yeni bir deneyim var. Biz bayılırız bu çoklu kariyerlere. Ama tekrar sonra

0: Akbank'a bu pozisyona dönmüşsünüz ve burada görev yapıyorsunuz. Harika. Bu giriş çıkışlar insanı çok zenginleştiriyor ve tekrar dönmek de bambaşka bir aktivite getiriyor diye düşünüyorum. Hem köklü bir bankacılık deneyimi hem de özellikle fintech dünyasında bu iki alanı birbiriyle yakınsatan, bir araya getiren çok güzel de bir deneyiminiz olmuş. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Diğer konuğuma da geçmek istiyorum. İkinci konuğum Artwise kurucu ortağı ve CEO'su Taner Temel. Hoş geldiniz Taner Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Dikkatimi çektiniz siz benim. Öyle yani mi? Biraz böyle davet ederken de sizi araştırdım, çalıştım.
1: Sağ ol.
0: Biz hep burada Türkiye'den çıkan şirketlerin gücünü konuşmayı seviyoruz. Hı-hı. Gerçekten Türkiye'nin yarattığı bir şirket ve çok kıymetli bir iş yapıyor, çok güncel.
1: Sağ ol.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunu olmuşsunuz.
1: Evet.
0: Toyota ve ardından Turkcell Global Bilgi, orada yollarımız biraz kesişmiş Turkcell tarafında.
1: Evet.
0: Ve dijital çözümler alanında da buralarda çalışıp rol almışsınız. 2015'te de Artwise'ı kurmuşsunuz ve girişimci olmuşsunuz.
1: Evet.
0: Başarılarınızı uluslararası platformlara da götürmüşsünüz. 2024'te AI World Series yapay zeka yarışmasında 22 ülkede finale kalan 60 şirket arasında olmuşsunuz.
1: Doğru.
0: En iyi duygu analizi ürünü ve iyi finans sigorta çözümü kategorisinde de 2 tane ödül kazanmışsınız.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Bugün de Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri pazarlarına yayılmışsınız. Büyümenizi de sürdürüyorsunuz. Türk teknoloji girişimciliğinin uluslararası arenada varlığını da başarıyla temsil ediyorsunuz.
1: Sağ olun.
0: Bugün 2 tane Türkiye'nin kıymetli kurumuyla beraber olmuş oldum. Tekrar hoş geldiniz deyip ben ilk sohbet başlangıcını sevgili Şebnem Dağ Güven'le başlatmak istiyorum. Şimdi Akbank benim hayatımda önemli bir yere sahip. Çünkü ben de yıllarca mobil teknolojiler üzerine çalışırken GSM'de, Dünya GSM Kongresi'nde de hep bulundum. Ve orada da bir dünya birinciliğim var. Bir projemle en iyi mobil reklam ve pazarlama alanında dünya birinciliğim var. Biliyorum ki bu ödülü almak çok zor. Orası zor ödül veren bir kongre ve buluşma. Ve sonra ertesi yılda bu ödülü Akbank mobil uygulamasıyla aldı. Ve ben de oradaydım ve hatta kutlama yemeğinize de katıldım. O zamanki adıyla Akbank Direkt'ti. Şimdi
2: evet.
0: Farklı. Ama hem kullanıcı deneyimi tarafı hem teknolojisi alanında dünyanın en iyi app'i seçildi. Bu çok önemli bir şey ve yıl sanıyorum 2011'ler, 2012'ler filandı. O dönemin en iyisi oldunuz. O günden bugüne Akbank'ın dijital dönüşümüyle ilgili süreç yürüyor. Dijital bankacılık evrildi pandemide, biliyoruz. Hepimiz, hedef kitleniz kalmadı. Herkes mobil bankacılığa geldi. Ve özellikle bu sırada da yapay zekanın gelişimi arttığı için sizden bu konuda bir genel değerlendirme alalım. Mobil bankacılık, mobilite, yapay zeka, yapay zekanın Akbank'a getirdiği değer, inovasyonda Akbank'ın çalışmaları, bu uyum süreci nasıl ilerliyor?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için ve güzel sözleriniz için. Şimdi baktığımızda dediğiniz gibi pandemiden sonra aslında pandemi bir katalizör etkisi yarattı ama tabii Türkiye'de bankacılık sektörünün gelişimi ve teknolojiye yaptığı yatırım çok öncesine dayanıyor. Yani 2007'ler, 10'lar seviyesi zamanlarından bile dijital kanallar çok önemli yer tutuyordu. Çünkü teknolojik altyapımız bizim bankacılık sektörü olarak hem Amerika hem Avrupa'dan daha ileri bir seviyedeydi ve daha moderndi. Bankacılık sektörü şu an baktığımızda aslında yaklaşık 61 milyon kişi Türkiye'de bir banka ile bir ilişki halinde diyebiliriz şu anda. Bunların da %82'si aktif bir şekilde bu ilişkiyi aktif tutuyor. Yani bir etkileşimi var.
0: Büyük bir rakamdan
2: bahsediyoruz. Büyük bir rakamdan
0: nüfusa
2: bahsediyoruz. Evet, ve burada aslında son dönemdeki bu dijital müşteri edinimi gibi uygulamaları devreye almamız son 5-6 senede bunun da çok etkisi oldu. Çünkü finansal kapsayıcılığı ve erişilebilirliği çok arttırdı. Ama yine de resme baktığımızda hala bir 10 milyonluk bir kitle var ki onları daha yarı bankalı

0: Banka ilişkisi kısıtlı olarak nitelendiriyoruz. Burada hala bize gidecek yolumuz olduğunu gösteriyor finansal kapsayıcılık anlamında. Dijital kanallara döndüğümüzde ise yaklaşık 128 milyon kişi kullanıcı diyeyim ya da Türkiye'de dijital kanalları kullanıyor bankacılık anlamında. Bunlar tabii tekil rakamlar değil tahmin edersiniz.
1: Ve şimdi bunları, onu soracaktım tekil mi?
0: Yok genelde birkaç bankayı tabii kullandıkları evet. için tekil değil. Bunların 120 milyonu da mobil kanalları kullanıyorlar. Dolayısıyla mobil artık gerçekten mobil bankacılık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda Türkiye'de. İşlemlerin yaklaşık %95'i veya tamamına yakın neredeyse mobil kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Yaklaşık 10 kullanıcıdan 9'u dijital kanalları kullanıyor bankacılıkta. Akbank'tan örnek vermem gerekirse bizim ürün satışlarımızın veya başvurularımızın birçoğu artık mobil kanallardan geliyor. %95 ihtiyaç kredilerinde, kredi kartlarının %70'i, vadeli mevduat satışlarının yaklaşık %80'i, sigorta ürünleri keza çok yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bu bir günlük hayatımıza girmiş durumda. Ve son 5 seneye baktığımızda da mobil kanalları kullanan müşterilerin sayısının aslında 2 katına çıktığını biz görüyoruz. Ve işlem tarafını artık hazmetmiş durumdayız diyebilirim.
1: İşlem hacimleri de büyüdü.
0: Tabii
1: eskiden belli kısıtlar vardı. Şimdi şirketler işlem hacimlerini de büyüttü.
0: Tabii bu burada aslında bahsettiğim bir de bireysel rakam var. Bunun aslında tüzel yansımalarını da görüyoruz biz. Orada da dijitali hem mobil hem internet bankacılığı kanalları çok yoğun bir şekilde artık kullanıyor. Çünkü hızlı ve kolay. Hepimizin aslında ihtiyacı olan şey bu. Buradan sonra nereye gidiyor diye baktığımızda ise bir başta bahsettiğim gibi aslında bu finansal kapsayıcılığı da geliştirmek ve üzerine çalışmalarımız bankacılık sektörü olarak devam ediyor. Keza bizim de Akbank olarak. Ama müşterilerin de beklentileri de biraz değişiyor artık mobil kanallardan, bu deneyimin içinde olanlardan. Biraz daha araştırmalara baktığımızda artık bir finansal rehberlik beklentisi var durumda müşterilerden. Son araştırmalarda bu yaklaşık %26 seviyesinde çıktı araştırmalarda. Ama daha genç nesle indiğimiz, genç nesil demeyeyim de 40 yaşının altına indiğimizde
1: herkes genç oyuncu bitiyor.
0: Evet. Bu rakamlar %40'lar seviyesine gelmiş durumda. Dolayısıyla biraz daha o yön gösterme, rehberlik aşamasını da bankadan bekler duruma geldiler. Biz de Akbank olarak aslında bu tarafı biraz yoğunlaşmış durumdayız mobil bankacılık tarafında. Biraz daha o finansal yol arkadaşlığı, danışmanlık kısmına yatırım yapıyoruz diyebilirim. Tabii teknolojiler de dediğiniz gibi bize çok fırsat tanıyor. Çünkü Türkiye aslında çok kolay adapte olabilen bir ülke.
1: Kullanımda ve nesil. Çok iyiyiz. Yani.
0: Evet. Çok yeni iyiyiz. Şey yeni teknolojide değer gördüğümüz zaman gerçekten hızlıca adapte oluyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada da yapay zeka bazı çözümler bize artık bu rehberlik alanında da farklı çözümler sunma imkanı sağlıyor. O yüzden biz biraz daha bu finansal yol arkadaşlığı ve danışmanlık tarafına yatırım yapmaya başladık. Bu yolda devam ediyoruz.
1: Süper. Yani daha derinleşiriz. Yani çünkü Akbank'ın inovasyon tarafı da çok güçlü. Hatta dijitali en dijital bankacılığı ya da dijital inovasyonu, hatta blockchain gibi hani evet. Yıkıcı teknolojileri de çok önceden inove eden bir kurum. Bunlara da ekstra geliriz, konuşuruz. Fener Bey, şimdi Artwise ile ilgili size dönmek istiyorum. Şimdi veri şirketleri artık o kadar kıymetli oldu ki evet. hani yeni petrol diyoruz veriye evet. hepimiz için ve bu veriyi eskiden toplardık, CRM derdik. Hani onu da işte kendi bildiğimiz usulü. Hatta Turkcell bu konuda profilleme ürünüyle bu işi en iyi yapanlardan da o zaman. Evet. Hatta bunu da satardık müşterilerimize ajans olarak. Profilleme satardık. Ama şimdi artık sadece o tarz işlemek yetmiyor veriyi. Çok daha devasa veri yığınlarını çok iyi anlamlandırarak ortaya karlılık yaratabilecek, verimlilik yaratabilecek tekliflerle gelmek gerekiyor şirketlere. Siz bu veri okuryazarlığında nasıl bir rol üstleniyor Artwise? Hangilerinin bu dönüşümde daha hızlı koşmaya ihtiyacı var şirketlerin? Yani neyi eksik yapıyorlar aslında? Sizin iyi yaptığınız ve şirketlerin bir kısmının eksik yaptığı şey ne?
2: Sağ olun Zehra Hanım. Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Biz Artwise olarak 2000

0: 2015 yılında bir resim gördük. Yapay zeka ile verinin daha hızlı, daha güvenilir ve oradaki ihtiyaçları karşılayacak şekilde konumlandırması gerektiğini gördük. Özellikle de müşteri deneyimi ve müşteri yönetiminde büyük bir veri var. O büyük veride müşteri deneyimini yönetmeniz için bu veriye hakim olmanız gerekiyor. Evet. Arada da öyle büyük bir boşluk vardı ki Zehra Hanım, o boşlukta verinin ancak %3'üne bakarak karar alabiliyordu kurumlar. Halbuki yapay zeka, hepimiz çok iyi biliyoruz, artık tamamına bakarak çok iyi aksiyonlar alabilir. Biz bu resmi gördüğümüzde buradaki verinin en ince noktasına kadar bir müşteri ses verdiğinde o sesteki problemi anlayacağı, problemin kök nedenlerini bulacağı, duygularını ayrıştırabileceği ve o duygulara göre empati kurup cevap verebileceği sistemlerin kurulabileceğini görerek yola çıktık. Ve verinin açıkçası çok kıymetli olduğunu ben geçmiş tecrübemden çok gördüm. Birçok TÜBİTAK projesinde yer aldığım için bu işin araştırma ve geliştirme faaliyetini birlikte Artivize'ı kurduğumuz Fatih'le beraber biz temelinde biliyorduk. Ancak 2015 yıllarında insanlar yapay zeka konuşmuyordu Zehra Hanım. Böyle o zamanki dünyada daha henüz yapay zekanın ne kadar faydalı olacağı hissedilmemişti. Ta ki ne zaman ChatGPT'ler, OpenAI, Gemini gibi teknolojilerde gerçekten biz konuştuğumuzda yardım ediyor diye gördü insanlar bundan yaklaşık 3 yıl önce. Yapay zekanın muazzam bir hızı arttı. Biz de o hızlar zamanında iyi yatırım almaya başladık. Çünkü bir şirketi hızlı büyütmenin en önemli yolu yatırım almaktan geçiyor. Sadece müşteriden kazanç elde ettiğiniz zaman globale büyümeniz ya da çalıştığınız alanı büyütmeniz mümkün olmuyor. İşte bu veriyi öyle bir noktaya getirdik ki biz artık son 3 yılda kurumlar, Artivize'a çalışan kurumlar ki başında en önemli sektör bankacılık. Bankalar bu büyük müşterinin sesinde verinin tamamına bakarak deneyimde ne sıkıntı var, nereye aksiyon alması gerekiyor, hangi stratejik kararları vermesi gerekiyor o büyük SWOT analizlerinde, nereye yatırım yapsam ne kadar gelir elde edebilirim, bunun return of investment dediğimiz geri dönüşümü bana ne kadar zamanda olur, bunları çok rahat artık hesaplayabiliyoruz. İnanın bunlar için onlarca, yüzlerce insanın çalışması gerekip sadece manuel operasyon yapması gerekiyordu. Birkaç örnek vermek isterim detaylandırdığımızda ama şu aşamada şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Geçmişte datanın %3'üne bakılarak verilen kararların, datanın %100'üne bakılarak o veride verilebiliyor olması buradaki demin sorunuzdaki çok büyük eksikliği tamamlıyor. Bir banka için sadece yıllık 160 milyon TL hesapladık bir kullanım alanı için Zehra Hanım. Öyle büyük rakamlar ki bu devrim niteliğinde. Evet herkes farkında ama teknolojiyi nasıl kullanabileceğini tam olarak kurumlar öngörememiş durumda. İşte biz buradaki boşluğu müşteri deneyimi için dolduran bir kurum olarak yapay zekayla sürdürülebilir bir müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Sürekli kurumların müşteri deneyimini iyileştirip lider bir kurum olmalarını sağlıyoruz.
1: Hastalanmadan sağlık diyorsunuz. Yani kişiselleştirmenin ötesine geçen bir şey bu.
0: Kesinlikle öyle.
1: Kişiselleştirmeden kesinlikle. Daha güçlü, daha şikayeti yapmadan o şikayetin olmamasını sağlayacak ve hissedecek bir sistem var diye düşünüyorum.
0: Çünkü proaktif olmak lazım Zehra evet. Hanım. Orada büyük bir sessiz kitle var. Çok kısa ondan bahsedeyim. Müşterinin memnuniyetini ölçmek için kurumlar ne yapıyor? Hepimiz biliriz. Anket gönderiyorlar.
1: Evet.
0: O ankete cevap bekliyorlar. Ne kadar dönüş oluyor biliyor musunuz anketlere?
1: Çok
0: %3'ler seviyesinde. Tabii. Peki buna bir de yorum yazan %1'ler seviyesinde.
1: Evet.
0: Halbuki kurumların çağrı merkezine her gün binlerce, on binlerce çağrı geliyor. Şu işlemi yapamıyorum. Mobile girdim, şu işlemde eksik kaldı, devam edemiyorum. İşte bu resmin o sessiz kitleyi biz çağrı merkezlerine birebir anlık tam entegre olarak anlayıp anketten gelen direkt mesajları da bir araya getirdiğimizde o dediğiniz büyük resmi sadece kişiselleştirme değil önce büyük resimde örnek veriyorum kredi kartları ile ilgili bir problem varsa nerede sorun oluştu oraları bulabilmesi kök nedenleri tespiti mümkün oluyor Zehra Hanım. Ona göre buradaki kişiselleştirmenin ötesinde bir çalışma diyebilirim.
1: Şimdi Şebnem Hanım,

0: önemli bir şey bahsetti Taner Bey bence. Bu teknolojik dönüşümle beraber aslında çok büyük bir dönüşüm de cebimize girmiş oldu. Ve özellikle bankacılıkta biz bunu çok görüyoruz ve hissediyoruz. Aynı zamanda yakın zamanda Akbank'ın mobil kanalında da çok ciddi geliştirmeler ve yenilikler yapıldı. Bunu da biliyoruz. Akbank mobili geleceğe hazırlayan bu yatırımların ardında da hangi müşteri ihtiyaçları ya da stratejik hedefler yatıyor? Ve mobil bankacılık yakın gelecekte nasıl bir çehreye kavuşacak? Yani bir oradaki dünyayı bir anlamak istiyoruz aslında. Nereye gidiyoruz?
1: Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi aslında müşterilerin Taner Bey çok önemli bir şeyde bir oraya değineyim ilk önce de çok önemli bir noktaya aslında parmak evet. bastı. Yapay zeka dediğimiz teknolojiler aslında çok önceden de vardı. İşte ileri analitik makine öğrenmesi, prediktif modeller vesaire. Bunlar 2015'ten beri aslında hayatımıza giren bir şeydi. Fakat üretken yapay zeka ile beraber aslında farklı bir deneyim yaşadık. Yani burada bu teknolojileri ilk önce bilir kişiler deneyimlerdi. Evet, öyle diyeyim. Yani evet, teknoloji evet. uzmanları.
2: Çok niş
1: üzerinde,
2: kalıyordu değil mi? Böyle daha
1: evet,
2: başka
1: çalışırdı. Fakat üretken yapay zekada bu çıktığı anda bir anda son kullanıcı da bunu kullanmaya başladı. Bu da beklentileri çok etkiledi açıkçası. Hani bir anda burada edindiği deneyimi, hızlı çözüm bulma, karar alabilme, yönlendirme farklı kurumlardan da beklemeye başladı. Bizler de aslında bunun doğrultusunda kendi kanallarımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Temelde gitmek istediğimiz nosyon ilk dijitalleşme yolculuğunun ilk başı dijitalleşmeyle biz işlemleri dijitalleştirdik. Bütün her şeyi mobile aktardık. İkinci yarısında ise şubede aslında müşterilerin faydalandığı bir danışmanlık, bir yönlendirme fonksiyonu da vardı. Şimdi ikinci aşamada bu teknolojileri kullanarak aslında bir finansal danışman, yol arkadaşı ve rehber olmak istiyoruz. Ve bütün yatırımlarımızı buna yönelik yapıyoruz. Ve gelişen teknolojiler de bize bu fırsatı sunuyor artık. Akbank Mobil'i nasıl değiştiriyoruz? İlk etapta biz biraz daha yalınlaşmaya gittik. Hızlı ve kolay olmasını, daha kolay bazı çözümler oluşabilmesini sağladık. Genel bir bakış sayfamız var, onu değiştirdik. Orada kısa bir özet sunuyoruz müşterilerimize ve kendi ihtiyaçlarına göre yapmak istediği işlemi hızlıca yönlendirmesini sağlayacak menü yapıları kurguladık. İster kartlar, ister krediler. Buraları kolayca...
0: Yapay zeka var mı tabağında?
1: Bunların arkasında evet, iki türlü bir yapay zeka çalışıyor. Hatta birkaç türlü diyeyim. Birincisi biz zaten müşteriler geldiğinde onların ihtiyaçlarını önden tahmin edecek modeller üzerinde modellerimiz zaten var. Dolayısıyla az çok onu bilebiliyoruz. Örneğin Taner Bey de bahsetti. Çağrı merkezinde mesela biz bir müşteri aramadan önce onun neden aradığını az çok tahmin edebilmeye başladık. Ve bunun mesela iletişimini yaptığımızda etkisi deneyimsel anlamda çok pozitif oluyor bankaya karşı. Mobilde de aynı şeyi yapıyoruz. Bir arama alanında biz arkada yapay zekayı kullanıyoruz. Daha etkin ve hızlı bir şekilde istediği çözüme ulaşsın diye. İkincisi ve çok önem verdiğimiz konu da aslında Akbank asistanımız. Bu da yapay zeka bazlı bizim eski chatbotumuzun daha gelişmiş hali diyebilirim. Burada hem ürünlere erişimde hem belirli fonksiyonları hiçbir kişiyle konuşmadan uçtan uca tamamlayabilme anlamında müşteriler destek alabiliyorlar. Akbank mobilin içinde şimdi farklılaştırdığımız bir nokta da aslında iletişim alanlarımız. Çünkü biz sadece kanalı hiperkişiselleştirme için veya ihtiyacı önden tahminleyip doğru zamanda doğru ürünü sunabilmek için kullanmıyoruz. Biraz müşterilerde farkındalık yaratmak, yönlendirme verebilmek için de kullanıyoruz. Bunun için akıllı uyarı sistemlerimiz var. İşte belirli harcamalar mı arttı, bir ödeme mi yaklaşıyor veya birikimlerimiz için dikkat etmemiz gereken şeyler mi var? Bunların iletişimlerini de yaptığımız farklı alanlarımız mevcut. Bunu hem bireysel tarafta yapıyoruz, bireysel müşterilerimiz için, hem de tüzel tarafta da firmalar için de aynı çözümleri akıllı uyarılar sistemleriyle sunar hale geldik.
0: Güvenliği nasıl, siber güvenlik tarafında nasıl gelişmeler yapıyorsunuz banka tarafında?
1: Siber güvenlik tarafında birkaç aşamada aslında biz yatırım yapıyoruz. Biri zaten teknolojik tarafta çok büyük yatırımlarımız var. Yani geldiğimiz noktada teknolojinin gelişimiyle beraber hep iyi aslında kullanımlarını konuşuyoruz ama maalesef kötü etkileri de olabiliyor. Dolayısıyla bu alana

0: çok yatırım yapıyoruz ve bunu insan gücüyle tabii destekliyoruz. Çünkü sadece teknolojiye bırakınca bazı şeyler daha kontrollü gitmesi gerekiyor. İnsan
1: Doğru.
0: gücüyle de destekliyoruz. İkincisi de biz biraz müşterilerimizi de bu konuda eğitmeye başladık. Aynı zamanda Akbank Mobil'de yaptığımız yeniliklerden bir tanesi de güvenlik merkezi dediğimiz bir menü yapısı koyduk. Yani sizin kendi işlemleriniz ve bankacılık deneyiminizle ilgili yapmak istediğiniz bütün güvenlikle ilgili işlemleri tek bir yerde toparladık. Dolayısıyla siz bu kısıtları hem kendiniz takip edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Örneğin diyebilirsiniz ki saat 12'den sonra ben kesinlikle işlem yapılmasını istemiyorum bu uygulamada gibi gibi farklı farklı 40'tan fazla fonksiyonu aslında buraya ekledik. Ve buralarda da iletişim alanlarımızda yine güvenlikle ilgili bilgilendirmeler, uyarılar ve dediğim gibi farkındalık yaratma üzerine aksiyonlar alıyoruz. Bunun da çok pozitif geri bildirimlerini almaya başladık.
1: Ben mesela şey düşünüyorum, şifremi girdikten sonra mobil bankacılıkta bir yapay zeka asistanı çıksın bana sesli bir şekilde. Desin ki hoş geldin Zehra, bugün sana yeni güvenlikle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Çok kısa böyle 2 dakikalık işte şunu yaptın mı, bunu yaptın mı, şifreni kontrol ettin mi, işte SMS'imize döndün mü, seni aradık açmadın. Yani biraz daha insanlar, çünkü bizler bilgiliyiz ama Türkiye'ye genel baktığın zaman, yaş gruplarına baktığın zaman hala link tıklayan insanlar
0: evet.
1: var. Yani linkten dolandırılan
0: evet.
1: veya bütün telefon datasını açan insanlar var. O yüzden biraz daha kişisel bir asistanı sesli bir şekilde duymak isterdim. Ya da yapamadığım bir şey olduğunda, bir işlem bir şey, biz hallediyoruz gibi yanında birisi olsun isterdim. Geliyor galiba o
0: zamanla
1: aşamalar.
0: Zamanla oraya da geleceğiz. Evet, daha henüz dediğim gibi biraz daha yazılı metotlardayız. Tekstvari.
2: Bununla ilgili bir örnek size sonrasında vermek isterim.
1: Tamam, çok
2: İyi bir
1: sevinirim.
2: Kullanım alanı var. Başlattık. Çok kısa bilgi sonrasında
1: tamam.
2: size ekleme yapabilirim.
0: Ama dediğiniz gibi sesli bilgilendirme yapma veya işlemlerin sesli yönlendirilmesi gibi yönlere doğru şu an çalışıyoruz. Oralara doğru ilerliyoruz. Bu dediğiniz gibi çok önemli bir konu. Yani kişinin de kendisinin farkında olması, kendisini eğitmesi çok önemli. Çünkü teknoloji çok hızlı gelişiyor.
1: Çok.
0: Hepimizin hep beraber takip edip sorumluluk alması gerekiyor.
1: Kesinlikle şu antropikin mitosu bile
0: evet.
1: hepimizi bir ürpertti
0: evet.
1: yani şöyle bir tüylerimiz. Hani ben gerçekten bu kadar içindeyim teknolojinin ama bir çekindim yani çünkü güvenlik tarafı özellikle hassas güvenlik açıklarını bulabilen böyle bir yapay zekanın manipülasyon konusunda ne kadar yetenekli olacağı, yapay zekaların birbiriyle konuşmaya başladıkları bu dönemde birbirlerini nasıl eğitecekleri ve gerçekten hepimiz verimizi yapay zekaya yüklediğimiz için şu anda elinde hazine verisi olan yapay zekanın bunu nasıl kullanacağı bizlere doğru. Bunların hepsi tabii kafayı kurcalıyor.
0: Ama şöyle ilginç bir veri de var. Mesela Türkiye'de TÜİK verilerine göre şu anda %20'si kullanıyor yapay zekayı. Ama bankacılık tarafında beklentilerine sorduğumuzda ise %76'sı diyor ki evet, bankacılıkta bu yapay zeka kullanılmalı ve bu, onun bir ayrılmaz parçası. Ama sadece %10'u tamamen güvendiğini söylüyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizim bankacılık sektörü olarak aslında yapmamız gereken en önemli şey bu sorumlu yapay zeka, güvenilir, ölçülebilir bir yapının kurulanması olacak.
1: Şey diyoruz biz, Ercüment Büyükşener'i hepimiz duymuşuzdur. Çok sevgili dostum benim. Çok güzel bir sunum yaptı geçtiğimiz günlerde. İnsanı önceliklendirmeliyiz diyor. Bir teknolojiyi inove etmek ya da ürün almaktan öte önce insana yatırım yapmalıyız. İnsanımızı bu konuda tam hale getirdikten sonra teknolojiyi onun yönetmesi ve uygulayabilmesini sağlamalıyız diyor. Aslında hakikaten iş insandan başlıyor.
0: Evet.
1: Kendimize yatırım yapmamız lazım. Evet, Taner Beyciğim buyurun eklemelerinizle.
2: Sağ olun.
1: Sorusuz girelim bu sefer.
2: Şimdi data dediniz Zehra Hanım. Data güvenliği çok ama çok önemli. Avrupa Birliği de en son Finlandiya'da katıldım. Sadece bu konuya özgü muazzam anlatımlar yaptılar Slash etkinliğinde. Çünkü datayı iyi bir şekilde de korumak lazım. Evet, data kıymetli, yapay zekayı öğretiyor. Burada belli kurumlar için sertifikalar öne çıkıyor Zehra Hanım. Mesela ISO 27001

0: bilgi güvenliği sertifikası var. Bir kere bu sertifika yıllık, düzenli bir şekilde tüm kurumlar tarafından sağlanmalı artık. Bu zorunlu olmalı. Neden? Çünkü yapay zeka dediğiniz konu bilginin üzerine şekillenmiş bir konu olduğu için birincisi bu sertifikalar çok önemli. Yanında artık yapay zeka sertifikaları da gerekiyor. Kullanmış olduğumuz yapay zeka gerçekten etik davranıyor mu? Doğru süreçleri doğru şekilde yaşatıyor mu diye. O yüzden kurumlar bu sertifika programlarını doğru işleyip içerideki ekiplere doğru yayarlarsa muazzam bilgi güvenliği sağlarlar. Bizim kendi data center'ımız var Türkiye'de. Tahir 3 sertifikalı muazzam bir data center. Buradaki GPU'larımız, çünkü yapay zeka için ne önemli? İşlemci gücü. Ve o da şu anda GPU'lar üzerinden ilerliyor. Buradaki var olan GPU'ların buradaki var olan veriyle bir araya gelmesini sağlarken öyle süreçler koyduk ki müşterimiz bize, bu Türkiye'nin en büyük bankası da olabilir, sigorta şirketi de olabilir, bir veri göndereceği zaman kesinlikle maille almayı yasakladık. Neden? Veri data center'a hiçbir insanın görmeyeceği şekilde FTP dediğimiz aracılarla ilerletilebiliyor. Hiçbir çalışan o veriyi herhangi bir mailinde, Excel dosyasında taşıyamıyor Zehra Hanım. Bu süreçler böyle olmaz ise emin olun hepimiz biliyoruz insan hata yapabilir. O veriden çok büyük sıkıntılar doğabilir. İşte bu süreçleri doğru kurguladığımız zaman veride güvenliği sağlıyoruz. Şimdi ikinci önemli bir konuya değindiniz. İnsana yardımcı olması gerekiyor yapay zekanın. Yani hep böyle ben şunu görüyorum. İnsanlar distopya tarafında biraz. Halbuki bu işin ütopya tarafı çok ama çok kıymetli. Örnekler vermek istiyorum size. Çağrı merkezinden bahsettik demin. Çağrı merkezinde çok değerli hizmet veren agentlarımız var. Hizmet veriyorlar. Ve genelde de çağrı merkezini arayan insanlar stresli insanlar Zehra Hanım.
1: Bir derdi var. Derdini çözmeye çalışıyor.
0: Derdiyle ilgili arıyor. Evet. Ve muazzam da genelde stresli oluyor. O stres o insanlara da yansıyor. Agentlara da. Onlar da insan sonuçta. Şimdi biz öyle süreçler ortaya çıkarttık ki bir asistan gerçekleştirdik. Müşteri deneyimi asistanı. Bu asistan muazzam büyük dil modelleriyle çalışıyor. Anlık çalışıyor. O anda agent'ın yanında, istersek agent'ın yanında, istersek müşteri deneyimini yöneten direktörün yanında. Şu anda bu işlemde empatiyi iyi götüremiyorsun. Şunu söylesene. Bunu söylersen müşterini daha iyi yöneteceksin. Bu teknoloji geldi Zehra Hanım. Bu öyle bir yardımcı oluyor ki o agentlara biz şu anda öyle rehberlik, öyle asistanlık yapıyoruz ki o eğitimi o sırada alabilmesini ya da çağrıyı kapadıktan sonra kaç tane agentimiz müzakereyi iyi götüremedi, duyguyu iyi yönetemedi, empati kuramadı. Bunu listeleyip diyoruz ki insan kaynakları departmanları ile beraber bu agentlarımıza şu yardımı yapsak, şu eğitimi versek daha rahat yönetecek müşteriyi. İşte yapay zekanın muazzam bir kullanım alanı. Herkes genelde insanları kaldıracak, insanları yok edecek, sıfırdan bir dünya geliyor. Bu dünyalara yaklaşıyor olabiliriz. Ama en fırsat olan şu aşama için, şu zaman için insanın yanında olan, ona destek veren yerde olmasını görüyorum. Burası kıymetli.
1: Şimdi bu çok önemli, çok kıymetli. Çünkü biz yıllarca pazarlamada çalıştık. Yani kurumların daha iyi pazarlama yapabilmesi için teknoloji, işte mobil, dijital teknolojilerle çalıştık. Öneriler verdik. Ben augmented reality, artırılmış gerçekliği getirdim Türkiye'ye. Hatta kartlarla ilgili de birçok proje götürdüm çok bankalara. Güzel. Hiç işte kartları tarayıp dijital deneyim yaratıp vesaire. Tabii erken süreçte getirdiğim için süre erkendi, hemen adapte olunamadı.
0: Zaman da önemli bir şey tabii.
1: Zaman çok önemli bir şey. Ben biraz erken uçan kuşum. Evet. Çok meraklıyım geleceğe.
0: Ben de onu demek istemiştim Zehra Hanım. 2015 yılında biz duyguları bakarak burada aksiyon aldırtıyoruz dediğimizde karşılık bulamadık. 3-4 yıl o kadar zor bir yıldı ki. Çünkü insanlar inanmıyor yapay zekaya. Ama şimdi çok tam tersi dünya.
1: Şimdi
0: zaman
1: sert
0: o yüzden
1: bir sistem önemli. Dönüşümü oldu. Artık evet. Sert yani sistem evet. Farklı bir sistemdeyiz. Aslında yeni bir dönemdeyiz. Yani yepyeni bir
0: evet.
1: Olayın içerisindeyiz.
0: O yüzden zamanın ruhuna da ayak uydurmak aynen. O anlamda kıymetli aynen. Gerçekten.
1: Peki bu Şebnem Hanım robotik taraf yani yapay zeka, robotik süreçler, bu dijital bütün bunlar konuşuyoruz bu hızlı geçişi. Ama bankacılığın temel taşları var. Asla değişmez diyeceğimiz. Bunlar neler olacak? Yani bankacılıkta sabit

0: taleplerimiz neler olacak ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin de işin merkezinde insan ve güven ilişkisi var ya, o nerede duracak? Yani bundan sonrasındaki bankacılık için çok önemli bir konu.
1: Yani bankacılıkta hangi teknolojisi gelirse gelsin, güven ve müşteri odaklılık, çözüm odaklılık o çok önemli olacak. Yani o hep sabit kalacak. Biz zaten teknolojiye biraz şöyle bakıyoruz. Biz bunu müşteriye değer yaratmak için veya o aradaki ilişkiyi güçlendirmek için nasıl kullanabiliriz? Ve bütün çalışmalarımızı buna yönelik şekillendiriyoruz. Taner Bey'in verdiği örnekler çok değerli. Çünkü ilerlediğimiz dönemde teknolojiyi sadece mekanik, müşteriyle olan ilişkimizi biraz mekanik bir hale getirmek için değil, sahadaki müşteriye dokunan arkadaşlarımız, gerek çağrı merkezi olsun gerek şubelerimizde, onları desteklemek, onları daha iyi hizmet vermesini sağlamak ve o güven ilişkisini hep korumak için kullanacağız. Biz de bahsettiğiniz asistanları şu an kullanıyoruz çağrı merkezimizde çok ve güzel. Sahada. Farklı farklı platformlarımız var. Mesela şubede bu hiperkişiselleştirmeyi sağlayabilmek için finansal zeka dediğimiz bir platformumuz var. Bütün bu modellerin geliştirdiği çıktıları aslında sahadaki günlük hayata entegre etmemizi sağlıyor ve değişik simülasyon katmanlarıyla da doğru zamanda neyi söylemeli, hangi ürünü önermeli. Çünkü müşterinin ihtiyaçlarını biz önden tahmin edebiliyoruz artık. Yaklaşık 450 tane ileri analitik modelimiz var şu an bankada kullandığımız ve dil, işte görüntü işleme, ses işleme gibi bilişsel modellerimiz de yüzü aşmış durumda.
0: Müthiş.
1: Ama bütün bunların dediğim gibi sonuca gittiği yer, bunu müşteriye nasıl aktardığımız ve o güven duygusunu yaratabildik mi, yaratamadık mı? Güvenin tabii bir farklı perspektifi de teknolojiye güven. Yani yapay zekadan bahsettik, şu an güvenilir çok bulunmuyor. Ama bizim görevimiz de bunu biraz daha ölçülebilir bir şekilde güvenli olduğunu müşterilerimize anlatabilmemiz. Bu yüzden biz Akbank olarak bir yapay zeka manifestosu yayınladık geçen sene. Ve burada biz yapay zekayı nasıl kullanıyoruz, ne gibi etik değerlerle bunu yönetiyoruz, veri yönetimini nasıl yapıyoruz, bütün bunların detaylarını aslında listeledik. Ve bu yönde de ve buna bağlı kalarak çalışmaya çalışıyoruz. İlerideki ama gideceğimiz yönde sadece bir yapay zeka veya teknoloji veya yapay zeka ajanları değil, bunların insanla bir araya geldiği, o güven duygusunun her zaman sabit kaldığı bir yönde ilerleyecektir diye düşünüyorum.
0: Peki şunu merak ediyorum. Şimdi bankacılıkta önümüzdeki dönemde bir evrim de var. Çünkü bir yandan da işte blockchain geliyor. Blockchain ile beraber servisler değişebilir. Bankacılığın tanımı, tarifi değişebilir. İnsanların kendi varlıklarına ve asetlerine direkt sahip oldukları ve onu yönettikleri bir sürece doğru gidebilir. Burada Akbank biliyorum ki bu konuda da çok çalışıyor. Belli ki yani teknoloji departmanları daha da bu konuyu derin anlatabilir ama yüzeysel olarak nasıl görüyorsunuz bu taraftaki gelişmeleri? Çok teknik gerekmiyor ama nasıl bir değişim olabilir? Hayal kuralım beraber. Yani olacak demeyelim ama nereye doğru gider bu iş?
1: Yani sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bir etkileşim alanında değişiklik olacak. Yani bugünkü hayatımızda ne gibi farklı kanallar var? Onların biraz daha konsolide olduğu, farklı şekilde etkileşim haline geçtiğimiz. Evet. Mesela ses dediniz. Fiziksel olarak belki olmayan ama ses bir uygulama üzerinden sesle etkileşimde hizmet aldığımız, yönlendirme aldığımız taraflara doğru gidecek. Bu biraz daha ön yüzü biz aslında hep konuşuyoruz ve genelde hani yapay zeka veya yeni teknolojiler, blockchain falan dediğimizde de hep bu ön yüzdeki değişimlerden bahsediyoruz ama sizin bahsettiğiniz konular aslında biraz daha arka yüzde olan şeyler. O da bizim kendi iç süreçlerimizi ve iç işleyişlerimizi etkileyecek tarafları. Orada ben özellikle Türkiye'deki bankacılık sektörünü çok dinamik buluyorum. Biz çünkü çok hızlı adapte olabilen bir sektörüz. Ve burada önemli olan aslında müşteri ihtiyacını ve beklentisini karşılayacak şekilde o yeni teknolojileri hem kendimiz iyi kullanabilmek, kendi iç süreçlerimizde, burada daha çok müşteriyi konuştuk ama biz bütün bu teknolojileri aslında kendi iç süreçlerimizin hızlandırılması, kolaylaştırılması için de kullanıyoruz. Ve bu blockchain tarafındaki çözümler hem saklama, hem kontrat yönetimi, hem para transferleri gibi takım alanda hem bizlerin hem müşterilerin hayatlarını çok hızlı bir şekilde kolaylaştırıp etkileyecek. Bunun tabii regülasyonun da gelişmesiyle beraber, çünkü bize aslında ışık tutacak biraz da regülatif taraf olacak burada. Farklı farklı varlıklar, yatırım araçları gibi kapıları da açabilecek. Bunu hep beraber aslında hem şekillendireceğiz hem de geliştireceğiz diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki bankacılık sektörüne, finans sektörüne benim inancım tam. Biz hem daha hızlı hem de daha adaptifiz bu yönlerde.
2: Şeye ne diyorsunuz? Fintech tarafına ne diyorsunuz? Çünkü sizlerin artık yeni iş ortağınız fintechler. Ve gerçekten yeni inovasyonlarla iş ortaklığı yaparak ilerliyorsunuz. Bu tarafta Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ortak çalışabileceğiniz şirketlere baktığınızda.
1: Şimdi fintech tarafı tabii çok önemli Türkiye için. Şimdi iki tarafta da bulunduğum için ikisinin de artıları var. Dijital bir dünyada doğmuş bir şirketin düşünce yapısı ve öne sürdüğü çözümler çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla bankalarla fintechlerin işbirliği yapması aslında müşterilere en istekte daha doğru ve değerli çözümler sunulmasını yaratıyor. Bence bu en kıymetli tarafı. O yüzden ikimizin beraber müşteriyi odağa alarak ilerleyebilmesi çok önemli olacak. Bunu zaten tüm, yani biz Akbank olarak çok yakın çalışıyoruz. Sadece finansal teknoloji alanında çalışan firmalarla değil ama tüm teknoloji şirketleriyle. Ve bunu birkaç koldan yapıyoruz. Biz zaten teknoloji ekibimiz var. Onların yürüttüğü işbirlikleri var. İkincisi de Akbank Lab dediğimiz, aslında yaklaşık 10 sene önce kurduğumuz bir girişim var. Ve bunun tek ama misyonlarından bir tanesi diyeyim. Tek değil ama ekosistemdeki oyuncuları belirleyebilmek. Biz nasıl değer yaratabiliriz? Ne gibi yeni teknolojik çözümler var? Biz bunu bankada nasıl kullanabiliriz? Ve beraber çözüm geliştirebiliriz? Buna bakıyoruz. Çünkü tek bir kurumun yalnız başına her şeyi adresleyebilmesi mümkün değil.
2: Mümkün değil.
1: O yüzden rekabet de iyi bir şey. Sizi her zaman ileriye götürüyor. Zinde tutuyor. Ona da inanıyorum. Her firmanın kendi güçlü yönlerini bizim kaldıraç olarak kullanmamız gerekiyor.
2: Kesinlikle. Çok katılıyorum ve çok doğru bağladınız. Taner Bey, bu biraz önce konuştuğumuz gizli şikayetlerden bahsettik ya.
3: Evet.
2: Burada da hani müşterinin sesi, voice of customer dediğimiz, evet, şey. Bu iş sonuçlarını nasıl değiştiriyor? Yani bir şirket bunu, evet ben buna giriyorum, voice of customer'ımı duymak istiyorum ve buna yatırım yapacağım dediğinde iş sonuçları nasıl değişiyor?
3: Sağ olun, çok güzel bir soru. Burada müşterinin sesi birçok kanaldan geliyor Zehra Hanım. Bu çok kritik. Kanallar dediğimiz çağrı merkezlerindeki gelen çağrı, giden çağrı, anketlerdeki gönderilen içerikler, sosyal medyada çok muazzam bir ses var. Günümüzde demin bahsettiğimiz asistanlar aracıyla chatlerde çok fazla ses var. Bankacılığa özgü mobilde çok fazla ses var. Çünkü diyor ki ben mobilden bunu yapamıyorum. Biz Artivize olarak Voice of Customer'da devrim niteliğinde değişiklik yaptığımız yer, bütün bu kanalları yapay zeka ile birleştirip tek bir deneyim sunmak oldu. Peki bu nasıl bir değişim? Öncesinde kurumlar sadece sesi ankete gönderirim, cevap alırım, ben ona göre yönetirim diyordu. Ama Voice of Customer büyük bir grubu oluşturuyor, demin söylemiş olduğum gibi. Bütün bu sesi birleştirdiğinizde ilk aşama buradaki dijital dönüşümü içeride yapay zeka ile gerçekleştiriyoruz kurumda. Nasıl yapıyoruz? Önce müşteri deneyim liderleri aracılığıyla.
2: Sözünüzü kesmek istemiyorum.
3: Buyurun.
2: Ama rejiyle bağlantımda bir sorun olduğu için süremizi bitirmişiz.
3: Öyle mi? Tamam.
2: Biz çok güzel sohbet ederken süremiz bitmiş ama tamam. Bunu daha derin konuşmayı çok istiyorum.
3: Tabii.
2: Bu cümlenin bitişini duymak istiyorum. Hemen cümlenizi bitirin. Ben teşekkür edeceğim sizlere.
3: Özünde bu sesin aksiyona dönmesi lazım ve o aksiyonların da şirkete katkısının hesaplanması lazım ki müşterimize en iyi hizmeti sağlayalım. Çıktıların net hesaplandığı, müşteri memnuniyetinin net ölçüldüğü ve kurum içerisine tüm bu sesin yaygınlaştırılarak her departmandan müşterin için hangi aksiyonu aldın diyebildiği süreci yapay zeka ile kurduğumuzda burada istediğimiz verimliliği ortaya çıkarıyoruz.
2: O zaman diyoruz ki iş süreçlerini çok olumlu etkiliyor.
3: Aynen.
2: Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl geçti anlamadık. Benim de ses problemi olunca kapatamadım programı. Size de söyleyemedim. Sevgili Şebnem Dağ Güven ve sevgili Tanel Temel, iyi ki geldiniz. Hoş gelmiş oldunuz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ediyorum.

Değerli katkılarınız ve bilgiler için. Evet sevgili izleyiciler, hızlı bir şekilde kapatıyorum programı ama önümüzdeki hafta yine teknolojiyle dolu bir gündemle bir araya geleceğiz. Değerli şeyler konuştuk, kaçıranlar YouTube kanalımızdan bizi izlemeye devam etsinler. Hoşçakalınız efendim.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Biz neyi unuttuk ya?
3: Petrol ofisi kampanyası.
4: Petrol ofisi kampanyası.
2: Ben onu unutur muyum?

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz. Murat
1: için yenilen de Akbank Mobil. Bizim kız okulu kazanmış.
2: O zaman birikim zamanı.
3: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
4: Çok kolaymış.
2: Kolay tabii.
3: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu.
5: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
3: Mobilin bankası Akbank.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
5: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin

0: yakalayın. Haydi
1: kredi. 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. Haydi.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine en paralılar oldu.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: fırsatını kaçırma. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: space with me.
1: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
6: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi.

0: Efendim hafta ortası saatler 13 yatırım günlüğüyle birlikteyiz. Ben Gözde Kılıç. Fiyatlamalar, borsa fiyatlamaları ve tabii jeopolitik riskler diyeceğiz. Çünkü yeniden alevlendi burası. İran'ın Amerika üstlerine olan saldırıları ve petrolde bugün 100 dolar seviyesini gördük. Oradan sonra biraz aşağıya çekilse de yine aslında gözümüz Hürmüz Boğazı'nda Amerika-İran arasından gelebilecek, savaş tarafından gelebilecek haber başlıklarında. Ve haftanın gündemi de yoğun. Cuma günü tarım dışı istihdam verisi var ve içeride enflasyon rakamlarını karşılayacağız. %1,5'luk bir rakam beklentisi. Aslında sadece bu hafta değil, Haziran ayının takvimi yoğun ki önümüzdeki hafta Perşembe günü gözümüz Merkez Bankası'nda olacak. Hepsini konuşacağız ama önce haberleri aktaralım, ardından buradayız.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi olduğunu ve durumlarının takip edildiğini söyledi. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok diyen Uraloğlu, İran hariç bütün Körfez ülkelerini havayolu trafiği açık ifadelerini kullandı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yıl ve 2027'de keskin şekilde yavaşlayacağını tahmin etti. Büyümenin bu yıl %2,8, gelecek yıl %3,1 olması bekleniyor. Rapora göre ABD-İran savaşı küresel ekonominin dayanıklılığını sınarken savaşın ne kadar süreceğine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. ABD-İran hattında anlaşmaya dair iyimserliğin bozulması ve bölgesel risk algısının artması petrol fiyatlamasında jeopolitik risk primini yeniden öne çıkardı. Haftanın ilk gününde Brent petrol %5'e yakın ivmeyle hızlı bir yükseliş kaydetti. Piyasa Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına ilişkin olası riskleri yeniden fiyatlamaya başladı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ABD-İran arasındaki gerilim devam ederken petrol fiyatlarındaki yükselişe karşı uyarıda bulundu. Ueda, petrol fiyatlarındaki yükselişin enerji fiyatları dışındaki alanları da etkileyebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimi zorla çalıştırmayla üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarından yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. %10 ile %12,50 arasında değişen oranlarda tarifeyle karşı karşıya kalacak ülkeler listesinde Türkiye'de yer aldı.
0: Efendim, Trump yeni gümrük vergilerine ilişkin açıklamalar paylaştı ve aynı zamanda jeopolitik tansiyon yükseldi. Aslında geçen hafta anlaşma bekleniyordu ama bu haftaya baktığımızda İran'ın Amerikan üstlerine gerçekleştirdiği saldırı, Amerika'dan da açıklamalar geldi. Hedefe ulaşmadan bu saldırıları durdurduklarını ifade ettiler ama petrol fiyatları tabii yükseldi ki uluslararası kurumlar da uyarıyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki yüksek seviyelere ilişkin henüz yeterince piyasa bunun farkında değil. Hürmüz'deki sıkıntıların henüz daha farkına varmadı. Aslında sıkıntıların çok daha büyük olduğunu ifade ediyorlar. Bakalım petrole başlayalım. 101 doların üzerinde an itibariyle. Aslında birkaç saat öncesinde böyle 97'lere doğru bir geri çekilme görmüştük ama günlük yükseliş de %3'e kadar geldi. Dolayısıyla petrol fiyatları da aslında bugün risk iştahının bir miktar daha sınırlı olduğu bir tabloyu işaret ediyor. Meksika, Avrupa, Kanada, İngiltere ve Tayvan'a da %10'luk gümrük vergisi tarifesi paylaştı Trump ve diğer ülkelere de bunun %12,5 olarak paylaşılacağını söyledi. Ve Amerika'nın da ablukayı geçmeye çalışan bir İran gemisini vurması, İran'ın da buradaki sivil gemileri, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine olan saldırıları. Dolayısıyla resleşmeler devam ediyor o tarafta. Şimdi geliyorum altına, çünkü petrol yukarı, altın aşağı. Biz bu fiyatlamayı savaş başlangıcından bu yana, yani yaklaşık 3 aylık zaman diliminde konuşuyoruz. 4447 dolarda zirvesinden %20'den fazla aşağıda ve 5600 dolara kadar gelen Ocak sonu fiyatlamaları vardı. Yükselen tahvil faizleri, yükselen petrol, azalan faiz indirim beklentileri.

0: ki FED'den bu ay toplantıda bir değişiklik beklenmiyor. Dolayısıyla altın tarafındaki baskının da devam ettiği bir süreç. Peki küreselde durum nasıl? Yapay zeka teması borsaları çok güçlü destekledi ve yeni rekorlar gördük. Geçtiğimiz hafta da öyleydi ki biz bayram tatilindeydik, geldik. Borsa İstanbul tarafı kapalıydı ama küreselde bir coşku görmüşüz. Ve şöyle bir dışarıya baktığımızda tabii yapay zekaya ilişkin şirketlerin, teknoloji devlerinin halka arz başvurusunda bulunması, şey SpaceX'e bir ilgili bir iddia vardı, bankalardan, aracı kurumlardan komisyon talep ettiğine ilişkin bu halka arz başvurusu sürecinde diye. Dolayısıyla orada böyle finansman arayışları bir yandan karşımıza geliyor. Çok da büyük çaplı halka arz süreçlerinden söz ediyoruz. Amerikan borsalarında ise dün muhteşem yedili tarafında bir ayrışma gerçekleştiğini gördük. Apple ve Tesla'nın pozitif ayrıştığı ama Amazon, Google ve Microsoft tarafında ise sert geri çekilmelerin olduğunu, havacılık hisselerinin yükselen petrol ve artan jeopolitik gerilimle birlikte düştüğünü, banka, demir-çelik, enerji ve petrokimyanın yükseldiğini görüyoruz. Ve bugün an itibariyle Nasdaq vadeli de binde 1 artı da, S&P 500 yatay eksi, Dow Jones da binde 3'lük bir değer kaybı da takip ediyor. Gelelim Avrupa'ya. Orada da satıcılı bir görünüm var. Almanya'da DAX borsası %1 ekside. Paris CAC'dan 0.28. Londra FTSE 100 endeksi 0.25 değer kaybediyor. Dün de Avrupa'nın enflasyonu son 3 yılın zirvesine geldi. %3'ün üzerine çıktı. Dolayısıyla yükselen petrol maliyetleriyle baş etmeye çalışan kırılgan ekonomide yer alan Avrupa, ki enerjide dışa bağımlılık oranı çok çok yüksek, özellikle Amerika'ya göre karşılaştırdığımızda, bir faiz artışı yapmak zorunda mı kalacak? Tabii bir yandan da Lagarde'dan gelen uyarılar geçtiğimiz haftalarda takip edilmişti. Asya'ya geldiğimizde güçlü yükselişleri görmüştük. Bugün Şangay 0.22 artta kapattı. Hong Kong'da %1,5'luk bir düşüş vardı. Güney Kore KOSPI borsasında Goldman Sachs hedefleri yukarı çekti ve yükseliş potansiyeli beklentisini paylaştılar ama zaten sene başından bu yana %100, yani iki katına gelen bir fiyatlama neredeyse karşımıza çıkıyor. Şimdi geliyorum fiyatlamalarda Türkiye tahvillerine. Çünkü geçtiğimiz haftalarda başlayan satış baskısı Amerika'da, Japonya'da içeride de Türk tahvillerinde etkisini hissettirmişti. Bugün de yükseliyor. 2 yıllık tahvilimiz 43.45'te 34'lerdeydi. Bu yıl Ocak ayında, yaklaşık 3-4 ay öncesinde 34'lü bölgeleri konuşuyorduk. Şimdi 10 puana yakınca daha yukarıdayız. Borsa İstanbul'da ise dün çok güçlü bir ivme vardı. Küresel piyasalarda evet böyle bir miktar yükselişleri gördük ama Borsa İstanbul ciddi anlamda pozitif ayrıştı. Hatta bankalarda, kamu bankalarında tavan performanslar, bankacılık genelinde %5'e yakın yükseliş vardı. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda orada da güçlü yükselişler, 14.200'ün üzerine güçlü gelmiştik. Bugün bankalar 0.2 geri çekiliyor, 16.184 puanda. Bakalım ana endekse. Ana endekse de dün 100 hissenin 92'si gün artıda kapatmıştı. Sadece 8 hisse negatifti. Tabii orada da alımların da genele yayıldığı bir süreç. BIST 100 endeksini de paylaşalım. Orada 14.117 puan seviyesi, yarım puana yakınca da bir geri çekilme. Cuma günü enflasyon rakamları gelecek ki %1,5'luk bir beklenti de var. Şimdi bir yandan artılan azalanlar diyelim. Borsa İstanbul'da enerji hisseleri yükseliyorlar. Son dönemde Europower, Gesan, iş ilişkileri, Peak PV Solar tarafından dünyaya gelen bir haber başlığı vardı. Orada yükselişleri görüyoruz. Kamu bankalarında yükselişleri görüyoruz. Bakır fiyatlarında yeni bir zirve gördük yine bu hafta. Sarkuysan Taban, Kua Granit, Türek Turizm, Galatasaray ve Hektaş bugünün yükselenleri. Bugünün düşenlerinde ise Margün Enerji, Sasa, Aselsan, Ral Yatırım Holding ve Miatek'te yer alıyor. Şimdi yorumları almaya gideceğiz. Borsa İstanbul'daki bu pozitif ivme acaba devam eder mi? Yani dünkü hareketlik, bugün böyle biraz kar satışları karşımıza geldi ama bundan sonraki süreçte en azından biz Borsa İstanbul tarafında ne bekliyoruz? Düşen faiz, düşen enflasyon beklentileri vardı tabii seneye başlarken. Sonra savaş başlamasına rağmen 15 binlerin üzerine gelen Mayıs ortasında bir borsa profili de gördük. Yabancı fon akımlarının da örneğini ne bekleniyor? Bu başlıkları konuşacağız. Global Menkul Değerler Müdürü Bora Faik Önal'la birlikteyiz. Bora Bey, hoş geldiniz. Merhabalar.
1: İyi günler, iyi yayınlar diliyorum Gözde Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Ne dersiniz borsadaki bugünkü böyle kısmi satışları ama dün de çok güçlü yükseldi. Hem neden yükseldi hem de hani özellikle bir yabancı fon akımı beklentisi var mı? Zira Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta çok güçlü girişler vardı. %30'a yakın dolar bazlı bir yükseliş var. Sonra tabii savaş başlayınca tüm dünyada böyle bir değer kayıpları gördük borsalarda ama yine bizim borsamıza böyle eğilim isteğinde zaman zaman güçlendiğini takip ediyoruz. Siz ne bekliyorsunuz?

0: Evet, şimdi baktığımız zaman öncelikli olarak bayramdan önce iç aranadaki gelişmeler 15.200'lerden zaten bir teknik düzeltme ihtiyacı vardı. İç aranadaki gelişmelerden endeks 13.100'lerdeki gapini kapattı ve çok hızlı bir şekilde geri döndük. Pazartesi günkü yayında da dile getirmiştim. İki tane önemli seviye vardı. 13.900 50 ve 14.100. Bu iki seviyenin üzerine atmadan daha yukarı seviyelerden bahsetmek güçtü. Dün bu iki seviyeyi de hacimli bir şekilde kırdı. Özellikle kamu bankalarına yönelik olarak satın almayla ilgili olarak BlackRock haberleri dolandı piyasada. Buna istinaden bankacılık sektörü çok büyüklü bir görünüm sergiledi ve bankacılık sektörü önderliğinde endeks iki ana önemli direncini kırdı. Bugün hem çarşamba olması itibariyle hem de dünkü sert hareketin sindirmesi hem de Orta Doğu'da akşam yine gerilimin artması. Çünkü hem içi takip ediyoruz hem dışı takip ediyoruz gelişmeler olarak. Endekste bir miktar sakin bir seyir gözlemliyoruz. Bu sakin seyirin devamı için direnç olan 14.100'ün artık destek olarak aşağıda 13.950'nin aşağısına gelmemesi gerekiyor endeksin. Eğer burada bu iki gün daha tutulumu sağlayabilirsek endekste İME'nin 14.500-600'lere doğru devamını görebiliriz.
1: Evet, şimdi bir yandan bankalar tarafında da böyle güçlü bir iştah ilgi olduğunu gördük. Dün özellikle kamu bankalarında belirginleşen bu alımlar. Bugün de yine kamu tarafındaki hareketliliği zaten açılışta takip etmiştik. An itibariyle yine Halkbank %2.38 artıda. Tabii dün de tavan performansıyla dikkat çekmişti. Şimdi bir yandan Batı ile olan ilişkileri konuşuyoruz. Amerika ile olan ticaret hacmi hedefini. Geçtiğimiz dönemde de Trump'tan övgü dolu açıklamalar gelmişti Türkiye'ye ilişkin. Orada acaba Batı ilişkilerimiz Borsa İstanbul'daki yabancı sermaye hareketliliklerini nasıl etkiler?
0: Evet, baktığımız zaman burada diplomasi alanındaki izlediğimiz yol açıkçası bizi diğer borsalardan ayırıyor. Burada tek sıkıntımız petrol fiyatı bu enflasyonist baskıya sebebiyet veriyor. Yani petrol, eğer bir barış anlaşması olursa petrol fiyatlarının normalleşip 70-80 bandına dönüyor olması bizi ben daha çok olumlu etkileyecek diye düşünüyorum. Bir de bununla birlikte Halkbank'ın davasıyla ilgili olarak gelişmeler de tabii önümüzdeki dönemde finalize olacak olursa tabii kamu bankaları önderliğinde. Ve şunu da ilave edelim, bu ayki enflasyon %1.5 altında gelirse bu ayda eğer enflasyon rakamları böyle düşük seviyede seyrederse Merkez Bankası en azından faiz artırımından ziyade sabit kalıp önümüzdeki aylarda tekrar faiz indirimine yönebileceği beklentisiyle yine bankacılık sektörü önderliğinde yukarı yönlü hareketleri hep birlikte görebiliriz. Bu vesileyle de tabii ki yabancı alışlarıyla birlikte yukarı yönlü eğmenin artarak devamını görebiliriz. Çok olağanüstü bir gelişme olmaz ise.
1: Evet, şimdi bir yandan bankacılık sektörü açısından sorayım. Yani yabancı fonlardan nasıl bir teveccüh gelir mi, bunu konuşuyoruz bir yandan ama özellikle bankalarda da net faiz marjları alma beklentisi ya da faizlerin daha yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi dün hariç baktığımızda %20-%25 bankalarda aşağıda seviyeler konuşuyorduk. Ama hani bu 15.000'li seviyelerde de bankacılık hareketinin etkisi olmadan, katkısı olmadan bir yükselişte görmüştük. Bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz? Genelde hep bizim gördüğümüz yabancı geldi mi banka holdingden gelir. Ama işte geçen sene enerjiye de geldi, savunmaya da geldi, petrokimyaya da geldi. Bankacılığı ne bekler?
0: Evet, şimdi öncelikle şunu söyleyelim. 21 binlere kadar gelmişti bankacılık endeksi. Ki bunu Şubat sonu gördük. İran, Amerika, İsrail savaşının başlamasıyla birlikte çok sert aşağı yönlü hareketler gördük. Geldiğimiz noktada bankacılık sektörü geçen hafta 2 yıllık ortalamasını altını test etti. Tekrar bunun üzerine çıktı. Yani baktığımız zaman zaten şu anda bankacılık sektörünün 2 yıllık ortalaması kabaca 15.300'lerden geçiyor. Şu anda endeksin 16.200'lerde olduğunu düşünürsek burada yukarı yönlü bir marjın olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden burada savaşın sonlanması, bununla birlikte enflasyondaki düşüş eğiliminin ivmelenmesiyle birlikte bankacılık sektörü yine amiral gemi olarak holdingleri de beraberinde iteceği için tekrar ilk kez 18.500, akabinde de 21.000'lere doğru bankacılık sektörünün hareketinin devamını görebiliriz.
1: Evet, şimdi bir yandan cuma günü enflasyon

0: Son rakamları gelecek. %1,5'luk bir beklenti. Tabii Nisan'ı konuştuğumuzda %4'lerin üzerinde de bir rakam karşımızdaydı. Meyve sebze fiyatları, enerji maliyetlerindeki düşüşle daha düşük bir enflasyon beklentisi çizildiğini görüyoruz. Ama Eşel Mobil'in de tabii sağladığı katkılar ki kamunun burada hazinenin yüklendiği aslında son tabloda işte Eşel Mobil'de vergilerden feragat edilmesi. Enflasyonu nasıl etkiledi? Mayıs'ta daha düşük bir enflasyon görecek miyiz? Var mı orada ölçümleriniz, çalışmalarınız?
1: Evet, hani baktığımız zaman bu ay 1.52 İTO enflasyonuna bakarsak 1.53 civarı gelmişti. Ki petrol fiyatlarında en azından maksimum gördüğü seviyelere göre 90-100 bandına çekilmiş olması ve hatta 90'ları da temas ettik biz bayramdayken. Bununla birlikte enflasyondaki düşüş eğiliminin devamı beklenebilir. Tabii bir de mevsimsel etkileri de göz önünde bulundurursak bu ay 1,5 ve altında gelecek olan enflasyon datası, Haziran ayına da eğer olası bir Trump'ın şu anda açıklamalarını görüyorum, ılımlı açıklamaları var. Eğer burada bir anlaşma da en azından bir ateşkes dahi imzalanıyor olsa 90 ve altına gelecek olan Brent petrolle birlikte Haziran ayı da iyi bir veri sunabilir. Bununla birlikte bu da enflasyon rakamlarını aşağı iteceği için önümüzdeki iki ayda hani bir rahatlama dönemi yaşayabiliriz. Tabii ki yine olağanüstü bir durum olmasa. Yani burada olay aslında savaşın ne kadar çabuk sonuçlanırsa dünya genelinde enflasyonist baskıyı o kadar azaltacak. Çünkü 3 ayı doldurduk, 4. aya girdik. Bunun yapışkanlığa dönüşmemesi için oradan artık acilen olumlu haberlerin gelmesini açıkçası hepimiz bekliyoruz.
0: Evet, şimdi bir yandan merkeze ilişkin beklentileri de tabii konuşuyoruz burada ama biraz açalım orayı. Yani önümüzdeki hafta Perşembe günü ne yapar Merkez Bankası? Pas tutması da beklentiler dahilinde ama 37'de olan haftalık reponun gecelik fonlama olan 40 seviyesine çıkarılması da ihtimal olarak yine bazı uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Siz hangi taraftasınız? Sabit mi, artırım mı ya da nasıl bir politika izler Merkez Bankası?
1: Yani şu anda gösterge faizin %40'larda fiyatlanması bir faiz arttırımına işaret ediyor gibi gözükse de dediğim gibi açıkçası ben enflasyon rakamını görmeyi tercih ederim. Çünkü 1,5'ün altındaki bir rakam merkezin elini kuvvetlendirecektir düşüncesindeyim. O yüzden hani pas geçebilir. Açıkçası ben en azından boyu tolere edip pas geçeceğini düşünüyorum. Hani normalde hani 300 bas puanlık bir faiz arttırımı olabilir. Kimse şaşırmaz buna. Ama ben bu ay gelecek olan enflasyon rakamı %1,5 ve altında olursa pas geçeceğini düşünüyorum.
0: Bu arada Bey, sizden müsaade isteyelim birkaç dakika, ardından dışarıyla devam edelim Fed'i konuşarak. Efendim, kısa bir reklam, sonra buradayız.

0: Puan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan, bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Amerika'dan Trump'tan gelen son dakika gelişmeler var. İran durumu hızla iyileşiyor açıklamasını paylaştı ve bu savaş çatışmalar sona erdiğinde benzin fiyatlarının da hızlıca bir şekilde düşeceğini söyledi. İran'la bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz diyor Amerikan Başkanı ve Ayetullah Amerika ile müzakerelere dahil olduğu açıklamasını paylaşıyor. Hiçbir İran lideriyle görüşmeyi düşünmedim. Ayetullah'ın görüşmelerde onay verdiği söyleniyor. İran çatışması sona erdiğinde benzin fiyatları düşecek. Yakın olmayan bir gelecekte Netanyahu ile iyi bir ilişkim var. İsrail'in Netanyahu'nun Lübnan'la sürekli savaşmasından rahatsız oldum diyor. Önemli bir açıklama yapıyor. Az önce yaklaşık 10-15 dakika önce yayının başında verileri paylaşırken 101 dolardaydı orada ben okurken petrol. Şimdi 98-35'e bakalım hızlıca aşağıya gelecek mi? Size sorayım Bora Bey, ne anlamalıyız buradan? Petrol fiyatlarına yansır mı?
1: Evet, zaten şu anda Brent petrol 97-60'lara kadar geri çekildi. Yayın sırasında zaten açıklamalar geçiyordu. Yani zaten şu anda döngü ben açıkçası biraz çocuk oyuncağına döndü diye düşünüyorum. Trump çıkıyor, olumlu açıklamalar yapıyor. Akşama bakıyoruz, dün akşam işte iki tarafın birbirine füze atışları oldu. Yani aslında baktığınız zaman hani Amerika bir şansın deniyor ama karşıdan daha fazla, hani Amerika bir yapıyorsa İran 1.5 yapıyor. Bunun denemesini yapıyor Amerika. O yüzden Amerika dediğim gibi hani Trump'ın biz bayram tatilindeyken yaptığı açıklamalar İran'ın İran'a yapılan operasyonun ne kadar büyük bir hata olduğunu, ki bunu en baştan beri söylüyoruz, kabullendiğini görüyoruz. Buradan ne şekilde nasıl sıyrılırım açıkçası onun peşinde şu anda Trump. O yüzden arka arkaya olumlu açıklamalar geliyor çünkü seçimler yaklaşıyor ve burada hani Kasım ayında Cumhuriyetçilerin şu anda baktığımız zaman ciddi bir hezimete uğrayacağı görüntüsü var. O yüzden bir an evvel Trump buradan sıyrılmaya çalışacak düşüncesindeyim. O yüzden hani inşallah ümit ediyoruz ki bir an evvel ateşkes veya barış anlaşması imzalanır, piyasalarda yoluna bakar.
0: Evet, umuyoruz ki öyle olur. Teşekkür ediyoruz Bora Bey, kolaylıklar dileriz size, Global Menkul Değerler ailesine.
1: Ben teşekkür ediyorum, yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Efendim kısa bir araya gidelim. Daha doğrusu bölüm noktalayalım. Sonrasında yatırım fonları diyeceğiz. Tabii yatırım fonlarına yön veren gelişmeleri de masaya yatıracağız.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
0: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?

0: tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
1: Biz neyi unuttuk ya?
2: Petrol ofisi kampanyası.
3: Petrol ofisi kampanyası.
1: Ben onu unutur muyum?

0: yandan takvim yoğun. Hem Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta kararı hem Cuma günü enflasyon. Yatırım fonlarında ne bekleniyor? Oradaki para giriş çıkışları nasıl? Altında gerileyen fiyatlamalar görüyoruz. Bir düşüş var. Peki altın fonları değerlendirilir mi bu süreçte? Ya da para piyasası ve borsadaki yükselişi hisse fonları. Neler beklemek lazım? Hedef portföye gidiyoruz. Kıvanç Manzakoğlu bizleri bekliyor. Fon yönetim direktörü, hoş geldin.
1: Merhabalar, iyi yayınlar herkese.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi biraz tabii bu Merkez Bankası beklentileri ya da Mayıs ayı enflasyonuyla başlayalım önce. Çünkü para piyasası fonlarını da doğrudan etkiliyor. Aylık böyle %3, %3,5 üzerinde getirilerle karşımıza çıkıyor. Hatta hani hep konuştuğumuz bayram öncesi işte risk iştahında bir azalma varsa para piyasası fonunda mı değerlendiriyor yatırımcı bayramlarda, tatillerde işlemesi. Aslında bu 3 yıllık süreçte gördük ki bileşik getiri enflasyonun önemli ölçüde üstüne çıkmış. Dolayısıyla TL varlıklara doğru o güçlü görünüm devam ediyor mu? Merkezdeki adımlarda para piyasası fonlarında acaba bizlere ne gösterir?
1: Açıkçası halen daha para piyasası fonlarında potansiyel iyi getiriler mevcut. Burada TL faizlerin oldukça cazip seviyelerde devam ettiğini görüyoruz. Yılın başından beri %40'ın altına düşmeyen bir faizden para piyasası fonu getirisinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla da önümüzdeki dönem içinde yine bu dalgalı piyasada sığınacak liman olarak para piyasası fonları ön plana çıkacaktır. Cuma günü enflasyon beklentileri bir miktar pazartesi ve salı günü olan fiyatlamalarda borsa İstanbul'daki BIST 100'deki fiyatlamalarda bankacılık endeksinde özellikle buna ilişkin olumlu beklentilerin bir miktar satın alındığını görüyoruz. Hali hazırda 1.60 civarında 1.65 civarında bir aylık enflasyon beklentisi, yani piyasalardaki genel beklentim bu yönde. Ben bir miktar burada olumlu bir ayrışma olabileceğini ve 1.5'ların altında bir enflasyon datasıyla karşılaşabileceğimizi düşünüyorum.
0: Evet, şimdi bir yandan para piyasası fonlarında son dönemde tahvil bono etkisini de görüyoruz. Yani bazıları böyle iyi getiriler sağlıyor. Bazılarında günlük düşüşler de görüyoruz. Normalde bizim çok da rastladığımız bir durum değil belki ama orada da tabii tahsilata ilişkin aslında gidişat bazı para piyasası fonlarını da etkiliyor zaman zaman. Dolayısıyla tahvil bono tarafını da böyle biraz sorayım. Orada ne bekliyoruz? Yani son dönemde böyle en azından son birkaç günde ciddi anlamda pozitif ayrışmalar yaratan fonlar da oldu. Oraya nasıl bakmalıyız? Evet, sanıyorum bağlantımız dondu ama yeniden bağlanmayı deneyeceğiz. Hedef Portföy'den Kıvanç Manzakoğlu'la tahvil bono fonları, altın fonları ve tabii hisse tarafındaki gidişat da diyeceğiz. Özellikle orada da hareketlilikler var. Sene başından bu yana kıymetli maden fonlarının önemli bir para girişi olsa da görüyoruz ki Mayıs ayında önemli bir çıkış da yaşanmış. Hisse fonlarına girişlerinden başladığı Mayıs ayına baktığımızda ve tabii borsadaki yükseliş ivmesi de bir yandan hisse fonları tarafındaki hareketliliği de etkili. Dolayısıyla biz burada dağılımı nasıl yapacağız? Biraz aslında bu beklentileri de konuşmaya çalışıyoruz. Ama önce bizler Kıvanç Manzakoğlu'nu da bağlamaya çalışırken yayına Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin beklentileri sizlere aktaralım. Çünkü oradaki aslında görünüm ve Merkez Bankası'nın faiz kararları da elbette yatırım fonları üzerinde belirleyici oluyor. İmbay Portföy Portföy Yöneticisi Besül Gedi'yi dinliyoruz. Bu

0: biraz daha pozitif diyebiliriz bir önceki enflasyon tarafındaki aldığımız verilerden ziyade. 1.66 tarafında genel beklentiler aylık tarafta, %32.56 tarafında da yıllık beklentiler oluşmuş durumda. Bizim beklentimiz %1.55 bölgesinde aylık tarafta, yıllık tarafta da %32.4 bölgesinde diyebilirim. Ancak şunun altını çizmekte fayda var. Evet, burada biraz daha iyi bekleniyor. Bu taraftaki genel beklentiler en azından bu şekilde oluşmuş durumda. Bu sebeple buradaki iyi beklentilerle birlikte aslında alım iştahının güç kazanmasında, evet, küresel taraftaki haber akışıyla birlikte enflasyon tarafında da bir iyileşme ihtimali iyimserliği aslında buradaki yükselişleri de destekledi Cuma günkü veriyle birlikte. Dediğimiz gibi biraz daha 14.000 seviyesinin üzerinde enflasyon rakamını bekleyebiliriz. Ancak bu bölgenin üzerinde alım iştahının güç kazanabilmesi için enflasyon rakamının her ne kadar burada 1.5 seviyesinin altına gelmesiyle birlikte iyimser beklentileri desteklese de enerji fiyatlarının gidişatı aslında daha kritik belirleyici olacak diyebilirim. 11 Haziran'a herhangi bir değişime gitmesini beklemiyoruz Merkez Bankası'nın. Hatta Temmuz ayındaki toplantısında da eğer enerji fiyatlarındaki buradaki yükseliş devam edecek olursa, buradaki baskı devam, enflasyon tarafını baskılamaya devam edecek olursa, Temmuz ayındaki toplantıda bir değişime gitmesini beklemiyoruz. Ancak Eylül ayındaki toplantıda, evet, bu tarafta artık savaşın geride kalması, iyimser beklentilerle birlikte İlk hamlenin biraz daha Eylül ayında yani gelebileceği düşüncesindeyiz. Ancak tabii ki buradaki haber akışlarına bağlı olarak da burada değişen beklentiler söz konusu. Bu sebeple de çok net bir yol çizmek bu anlamda çok mümkün değil. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Haziran ayında bir değişme gitmesi beklenmezken otomatikman zaten genel portföy tarafındaki ve yatırımcıların genel algısı da bu tarafta oluşmuşken, para piyasası fonlarında ve %40'ın üzerinde, %44 bölgesinde fonlanan piyasada biraz daha bu tarafta temkinli bir bekleyişin de söz konusu olduğunu belirtmek istedim.
1: Efendim, Fed'in faiz kararı Haziran ayında kritik. Piyasalar bir değişiklik beklemiyor ama bu kez Kevin Warsh var koltukta. Başkan Powell görevi süresinin sonuna geldi ama guvernör olarak o koltukta oturmaya devam ediyor. Bir yandan bu petrol maliyetleri, fiyatlar, Amerika her ne kadar biz buna olumsuz etkilenmiyoruz dese de, Trump'ın açıklamaları bu yönde olsa da, üretici fiyat endeksi %6'ya geldi. Son yılların en yüksek seviyesi. TÜFE de artış gösteriyor ama bakalım Warsh'tan hangi mesajlar gelmiş?
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de yeni dönem başladı. Başkan Kevin Warsh görevine başlamasının ardından kurum çalışanlarına gönderdiği ilk mesajda mevcut para politikası çerçevesinin korunacağını ve kapsamlı bir değerlendirme sürecinin başlatılacağını açıkladı. Yaklaşık 20 bin çalışanı kapsayan mesajda Warsh, Fed'in uzun yıllardır uyguladığı kurumsal geleneklerin ve en iyi uygulamaların devam edeceğini vurguladı. Ancak yeni başkan bununla birlikte kurumun tüm işleyişinin geniş kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacağını da ifade etti. Bu kapsamda para politikası araçlarının etkinliği, enflasyon ölçüm yöntemleri ve Fed'in iletişim stratejisinin yeniden ele alınması bekleniyor. Özellikle karar alma süreçlerinde daha sade ve daha anlaşılır bir yapıya geçilmesi hedefleniyor. Warsh'un yaklaşımı Fed'de radikal bir kopuştan ziyade mevcut yapının gözden geçirilmesi ve belirli alanlarda revizyon yapılması şeklinde yorumlanıyor. Inflation easier. There's a question about
1: Efendim FED dedi, şimdi fonlara ilişkin son durumu konuşmaya yeniden çalışıyoruz. Bağlantınızı sağladık sanıyorum. Hedef Ortoy'dan Kıvanç Mazlakoğlu ile birlikte nazarımız olsun diyeyim ve altın fonlarından başlayayım. FED dedim çünkü hemen buradan önce nasıl bir dönem bekler bizi diye, ama tabii faiz indirim beklentilerinin azalması, petrolün yükselmesi altında bir baskı, ama altın fonlarında acaba yatırımcıyı ne bekliyor? Değerlendirilir mi bu bölgelerde?
3: Kusura bakmayın, yayında böyle bir kopma yaşadık ama şöyle bir baktığımızda Ocak, Haziran, yani 1 Ocak 1 Haziran diye baktığımızda hala da kıymetli madenler tarafının altın fonlarına Türk yatırımcısının ciddi bir ilgisi olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık 21,5-22 milyar TL'lik bir giriş söz konusu. Buna mukabil de Mayıs ayı içinde de yaklaşık 5 milyara yakın, 4,5-5 milyar TL arasında bir çıkış var. Yani bu özetle altının konsolide olduğu noktada genel olarak yatırımcıların bir miktar bu para piyasası fonlarına ya da diğer daha alternatif faiz getirisi alabileceği ya da katılım hesabını kullanan yatırımcılar da olabilir. Bu şekilde de altındaki bekleyişten bir miktar sıkıldığını yorumlamak mümkün. Ama burada şunu unutmayın.

0: unutmamak lazım. Genel olarak faiz seviyesi ne kadar yukarıdaysa altın ve gümüş gibi emtia grubu baskı altında kalabiliyor. Bunu hem Amerika'da yükselen işte 4,5'lara kadar gelen 10 yıllık dolar faizlerine de baksak bunu görebiliyoruz. İşte yaklaşık 40 civarı diye alsak TL faizlerinde de, yani bu hem global anlamdaki yatırımcılar için alternatif getirinin yüksek olması nedeniyle bir miktar altın ve gümüşte baskı olduğunu görüyoruz. Ama önümüzdeki dönemde hali hazırda şunu da unutmamak gerekiyor. Yıl sonuna doğru Kasım ayında Amerika'da bir ara seçim var. Burada da
1: Bugün maalesef internet bağlantımızı sağlayamadık ama tabii önümüzdeki hafta umuyoruz yatırım fonlarını yine konuşuruz, ama o sırada madem Amerika'ya ilişkin bu işte Hürmüz'le ilgili açıklamalar, petrolle ilgili açıklamalar dedik. Petrolün seyrine ilişkin, oradaki gidişata ilişkin Haluk İzzet Mutlu'yu dinleyelim.
2: Amerika ile İran arasında sıcak temas devam ettiği gibi psikolojik savaş da devam ediyor. Açıklamalara baktığımız zaman biri bardağın dolu tarafını, diğeri bardağın boş tarafını devamlı gündeme getirerek esasında elini güçlendirmeye çalışıyor. Şöyle bir durum var. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, bunun enflasyona yansıması, zaten enflasyonla mücadele eden merkez bankalarını ve ekonomi yönetimlerini daha da zora soktu petrol fiyatlarındaki hareket. Bundan dolayı Amerika petrol fiyatlarının daha fazla yukarı gitmesini engellemek için ara ara yaşanan o sıcak temas ya da olumsuz haber ortamını Trump'ın açıklamalarıyla dengelemeye çalışıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman İran petrol fiyatlarındaki artıştan artık bir silah gibi kullanma yönünü seçiyor. Neden? Çünkü petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiler üzerindeki baskısı bilincinde bunu bir silah gibi kullanarak petrol fiyatlarını belirli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde net bir ateşkes ya da bir barış anlaşması olmadığı sürece şu anda o içinde bulunduğumuz durum devam edecek gibi gözüküyor.
1: Evet, şimdi yeniden bağlanmayı deneyelim. Kıvanç Manzakoğlu, bir kez daha yayın sözün olmuş olsun bize. O sırada da ben hisse fonlarını sorayım. Böyle 2-3 dakikan var ama orada da bir para girişi var gibi gözüküyor.
0: Evet, yani hem iç tarafta hem dış tarafta gündem çok yoğun olsa da, dalgalanma devam etse de yatırımcıların hisse senetlerine Borsa İstanbul'da düşüşleri bir alım fırsatı şeklinde değerlendirdiğini görüyoruz. Burada tabii seçici olmak şartıyla, az önce de yayına da bahsetmeye çalıştım ama Cuma günü olan enflasyonu da ben 1,5 ve birazcık altında geleceğini öngördüğüm için önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul endeksinin yukarı potansiyelinin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Yani sene başında hatırlarsak 18 bin, 20 bin, 22 bin gibi böyle sıralı hedefler vardı. İşte bazı strateji raporlarında da gördük. Hatta bazı yukarı revizyonlar da gördük. Savaşla birlikte bunun sekteye uğradığını gördük. Hem faiz indirimleri, hem buna mukabil, buna paralel Borsa İstanbul'daki yükselişin sekteye uğradığını gördük. Eğer bu yanı başımızdaki savaşa ilişkin artık beklenen barış kalıcı olarak sağlanırsa, hem Borsa İstanbul tarafında hem de altın tarafında ben yukarı potansiyelin devam ettiğini düşünüyorum. Kısa vadeli yatırımcılar için de şunu not alabiliriz. 13.600-13.800 bölgesinde çok önemli ortalamalar ve böyle bir destek bölgesi gibi bir yer var. Oraya esnemelerde tekrar oranın destek olarak çalıştığından emin olduktan sonra daha yukarı hedefler gündeme gelecektir. Hem Cuma günü enflasyon, hem önümüzdeki hafta faiz açıklaması, hem ECB tarafından beklenen bazı açıklamalar, hareketler, hem Trump'ın yapacağı İran konusundaki açıklamalar bu Borsa İstanbul'un yukarı potansiyelinin ne kadar gecikmeli olacağını ya da ne kadar erken olacağında ana etken olacaktır. Biliyorum hani burada tabii alternatif getiriler de %40'larda olan TL faizler de oldukça cazip.

0: Ama önümüzdeki dönemde bu fiyatlamaların hem yabancı yatırımcıların da biraz gelişmekte olan ülkeleri radara aldığını görüyoruz. Burada işte Güney Kore endeksinin ciddi bir getiriler sağladığını gördük. Diğer endeksler de buna eşlik etti. Borsa İstanbul
1: Evet.
0: dolar bazında da TL bazında da oldukça ucuz. Bunu da unutmamak gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlar için. Kolaylıklar dileriz.
0: Teşekkürler.
1: Evet, yatırım fonlarına aktarmaya çalıştık bağlantımız el verdiğince ve artık bölümün sonuna geldik. Noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle yarın saat 9'da. Hoşçakalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

His Atlası'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Bugün dünyanın en büyük varlık fonu yönetimi olan BlackRock'ı yakından inceleyeceğiz. Neden inceliyoruz? Çünkü sadece küresel sistemde konuşulmasının yanı sıra bir fon yönetim şirketi değil, çünkü yaklaşık 14 trilyon dolarlık büyük bir varlığı yönetiyor. Bu rakamda birçok ülke ekonomisinden de daha büyük bir sermaye anlamına geliyor. Dolayısıyla BlackRock'ın portföyündeki herhangi bir hisseyi değiştirmesi de genelde küresel finans sistemi ve sermaye akımlarında yakından ilgilendiriyor diyeceğiz. Önce bir gidelim bakalım Amerikan borsalarındaki son tabloya nasıl bir işlemler geçiyor. Endekslerde S&P 500'de vadeli tarafta sınırlı bir geri çekilme olurken teknoloji endeksi olan Nasdaq'a bakalım. Sınırlı bir yükseliş takip ediyoruz. Dün zaten bu endeksler

seans içinde yeni rekor seviyeleri de test etmişti. Ek bilgi olarak da vermiş olalım. Şimdi BlackRock'ı önce bir yakından tanıyalım. Bu şirket nedir? Faaliyet alanları nelerdir diyelim. Amerikan merkezi dünyanın en büyük varlık fonu yöneticisi dedik. CEO'su olan Larry Fink tarafından 1988 yılında kuruldu. ETF'de olan iShares ise zaten yakından tanıdığımız bir marka. Dünyanın da en büyük fon yönetim markası olarak da işlemler devam ediyor diyelim ve birçok büyük şirketteki ilk 3 hissedardan da biri olarak bu kurumsal şirket yer alıyor. Hemen portföyündeki en yüksek ağırlığı olan ilk 5 tane şirkete bakıyoruz. İlk sırada Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabet geliyor. Ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinden oluştuğunu görüyoruz ki zaten genelde de muhteşem yedir içerisindeki bu 5 hissede BlackRock'ın portföyünde yer alıyor diyelim. Bir de bakalım yüzdeliklerine BlackRock şirketi hangi alanlarda en büyük yüzdeliklere sahip? Apple'da %5 oranında paya sahipken Google'da %1,5, aksa bu Google Alphabet olan Google, takip ettiğimiz Google'da %1,20, Microsoft'da %4,60, Nvidia'da ise %4,33'lükte bir paya sahip BlackRock diyelim. Bir de bu 3 tane büyük şirketi yakından tanıyalım. Nvidia, Apple ve Microsoft diyeceğiz çünkü portföyünde ağırlık olarak buraya ağırlık verdiği için bakalım nasıl bir şirket faaliyetleri var, performansları nasıl etkileniyor. Önce bir Nvidia ile başlayalım. Dünyanın en değerli şirketi, Amerikan merkezli teknoloji devi, yapay zeka alanında ve veri merkezi çözümleri tarafında birçok faaliyet alanı olurken modern teknoloji ekosisteminde zaten kritik yapı taşlarından da birini oluşturuyor. Yine şirketin hisse değerlerine ait detayları da ekranlarda görüyoruz diyelim. Bir diğer taraftan tabii detaylara indiğimizde BlackRock özelinde şu an Nvidia hisselerinin piyasa değeri yaklaşık 206 milyar dolarlık bir paya sahip. Zaten yüzdesel olarak da %4 ila 5 civarında değişken olarak da rakamları verdik. Son 2 yılda zaten Nvidia yapay zekanın öncüsü olmuştu. Çok fazla takip ediyoruz yükselişleri. OpenAI, Microsoft, Amazon gibi veri merkezleri zaten Nvidia'nın çip talebini arttırmaya devam ediyor. Dolayısıyla hisse performansı bu yıl %20'likte bir yukarı yönlü performans da göstermiş. Özellikle tabii ki yapay zekanın temel sağlayıcısı olduğu için de genelde yukarı yönlü fiyatlamaya da devam ediyor. Önümüzdeki dönemde zaten teknoloji hisselerinde konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Bir de bakalım Apple'a. Şu an BlackRock'ın portföyünde en büyük ağırlığa sahip olan Apple'da küresel bir teknoloji devi, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi. Ana işlem yeri Apple'ın payları Nasdaq borsasında işlem görürken yine endekslere ilgi detayları da ekranlarda görüyoruz diyelim. Özellikle yine BlackRock'ın portföyündeki Apple'ın piyasa değerine baktığımızda da yaklaşık 253 milyar dolarlıkta bir paya sahip. Tabii burada Apple'ın hikayesi Nvidia'dan biraz daha farklı ayrışıyor. Çünkü burada büyümeden çok istikrar ve nakit üretimi öne çıkıyor Apple şirket bünyesinde. Dolayısıyla en güçlü marka değerlerinden biri olan da zaten iPhone ekosistemiyle beraber milyarlarca dolarlık bir gelir düzeni yaratan da bir şirket. Çok kısa bir de ise performansına bakmış olalım. Tabii ne kadar Nvidia kadar AI yatırım merkezinde olmasa da Apple daha fazla entegre olarak da cihazlara zaten yapay zekayı dahil ediyor. Bu yılda %16'lık bir yükselişe zaten imza atmış diyelim. Bir de Microsoft'a bakalım. Yine portföydeki ilk 3'ten biri olarak da yaklaşık BlackRock'ın portföyünde 219 milyar dolarlık Microsoft hissesi bulunuyor. Yine Amerikan merkezi bir şirket, dünyanın en değerli 4. şirketi konumunda. Yazılım geliştirme lisanslama alanında da birçok zaten faaliyet alanı var Microsoft'un diyelim. İşte performansa bakarken biraz daha tabii detaylarına bakıyoruz. Son dönemde en agresif oyunculardan biri Microsoft oldu. OpenAI ve Azure bulut yaklaşımıyla beraber zaten çok fazla gelir modelini yakından takip etmiştik. Bu yılda %10'lukta bir düşüş kaydetmiş. Diğer teknoloji devlerinden bu noktada negatif tarafta da bir ayrışma Microsoft tarafından da görüyoruz diyelim. Dolayısıyla BlackRock portföyüne baktığımızda küresel piyasalarda önümüzdeki yıllar ilişkin beklentilerde çok net bir şekilde görülüyor. Ağırlık olarak yapay zeka ve teknoloji temasını zaten ilk sıralarda bulundurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da toplam bu 3 şirketin piyasa değerine baktığımızda da 678 milyar dolarlık bir paydan söz ediyoruz. Bununla beraber de bu tablo aslında bizlere sermayenin halen teknoloji, yapay zeka ve dijital altyapı temalarına yöneltiğinde bir göstergesi olarak da eklemiş olalım ve Atlas'ını burada noktalayalım. Yarın yeni şirket gelişmeleriyle de görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı.

0: this place, it stays with me.
1: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
2: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Çiğ köfte İstanbul'da olunca lezzeti mide yakmaz olur. Sen de İstanbul Çiğ Köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.

0: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
1: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
2: Hay olmuştu bir dükkan olay da. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
3: Ama gelen giden yok işte.
4: Tamam.
5: Kolay gelsin.
3: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
1: Aslında biz onlara gidiyoruz.
6: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
8: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
7: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
9: Yıl olmuş.
10: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
11: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
10: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

0: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etif, Nes, Talbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.
2: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemi başlıyor. Hafta ortasında piyasalarda öne çıkan başlıkları aktaracağız ve fiyatlamaları sizlerle buluşturacağız. Önce manşetlere bakalım. Gözümüz kulağımız Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde. Bir yandan barış olacak mı söylemleri kuvvetleniyor. Öte yandansa yeniden taraflar birbirine savaş açıyor. Birbirlerine yine füzeler yolluyorlar. Öyle ki Kuveyt ve Bahreyn'de de yine saldırıların olduğu ifade ediliyor. Amerikan üslerine saldırılar gerçekleşiyor. Hal böyle olunca da Brent petrol ve Amerikan tipi ham petrolde yaklaşık son 3 günde %7'lik yükseliş gerçekleşti. Her ne kadar Donald Trump bir anlaşma üzerine çalıştıklarını ifade etse de karşı taraftan farklı açıklamalar geliyor. Bu da belirsizlik anlamını taşıyor ve piyasalarda belirsizliği hiç sevmez. Piyasalar belirsizliği hiç sevmez demişken merkez bankaları da faiz artışı hususuna yönelik biraz daha öngörülerini kuvvetlendiriyor. Öyle ki gerek Fed, gerek ECB, gerekse Japonya Merkez Bankası yöneticilerinden bir faiz artışının olası olduğu güçlü bir şekilde konuşulmaya başlandı. Bakalım Haziran toplantısında merkez bankaları faiz artışı mı yapacak yoksa bekle gör politikası devam mı edecek? Bu arada petrol fiyatlarındaki yükselişlerden bahsetmiştik. Bu yükselişler uluslararası kurumların büyüme beklentilerine de sirayet ediyor. Öyle ki küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentileri düşüyor. Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentileri de düşüyor. OECD ve EBRD 2026'ya ilişkin beklentilerini aşağı yönlü revize ederken Türkiye için 2027 adına beklentilerini ise bu kurumlar koruyor. Son başlığımızda aslına bakarsak SpaceX'ten bahsedeceğiz. Elon Musk yine yaptı yapacağını, dünyanın en büyük halka arzı olacak SpaceX $135'dan fiyatlanacak ve yaklaşık $75 milyar talep gelmesi öngörülüyor. Bu şirket ciddi anlamda da potansiyel barındıracak deniliyor uzmanlar tarafından. Teknoloji hisselerini yine bültenimiz içerisinde ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz.

0: BIST endeksinden itibariyle ufak bir baskı var. 14.200 puan seviyesinden dün kapanış gerçekleştirdi. An itibariyle 14.129 puan seviyesinde, gün içerisinde 14.103 puan seviyesi de görülmüştü. Endekste işlem gören 100 şirkete bakalım. Dün 90 şirketin üzerinde yükseliş kaydeden şirket vardı. Bugün görece kırmızı bir tablo söz konusu. An itibariyle 58 şirkette düşüş var. Yükseliş kaydeden şirketlere baktığımızda Sarkuysan, Koa Granit, Borusan Boru, Turex, Gesan, Galatasaray, Hektaş. Fiyatı en fazla artan şirketler bu şekilde. Enerji emtia, petrol ve Brent petrolde gelinen nokta. Bugün yükseliş var. Amerikan tipi ham petrol 96 doların üzerinde. Brent petrolün varil fiyatı 98 doların üzerinde seyrediyor. Doğalgazda ise 3 dolar 23 sent var. Piyasalardaki son gelişmeleri, son fiyatlamaları Evren Çakarer'le değerlendireceğiz. Buls Yatırım Yurt İçi Satış Direktörü Evren Çakarer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar. Hoş buldum.
0: Dün neden yükseliş gördük? Bugün neden baskılanan bir piyasa var? Sosyal medyada dönen bazı haberler sonrasında bir yükseliş vardı. Evet, ama haber portalları tarafından da bu teyit edilmiş bilgi olarak kayıtlara geçmedi. Bu anlamda borsanın geldiği noktayı nasıl okumak gerekir?
1: Evet Uğur Bey, dediğiniz gibi haber akışı vardı, teyit edilmedi. Ama bu haber akışı bile piyasalarda bayağı bir olumlu fiyatlandı. Sanki bugün biraz oradaki fazla alımları geri veriyoruz gibi bir hava var endekste. 14.200 seviyelerinin biraz üstünü gördük. Buralarda kalıcı olamadık. Şimdi hafif bir baskı olduğunu görüyoruz. Burada aslında genel anlamda baktığımız zaman bayram dönüşünde piyasalarda biraz daha böyle olumlu hava, savaş tarafıyla ilgili de gelişmeler de bir miktar böyle olumlu açıklamalar olduğunu görüyorduk. Bunların etkileri de piyasalara olumlu yansımıştı. Fakat şu anda bu sabah geldiğimizde yeniden savaşla ilgili açıklamalar, biraz daha böyle tansiyon artan, az önce sizin de yayın başında söylediğiniz gibi işte yeni saldırıların olması, bu tür haber akışlarıyla birlikte risk iştahının biraz düştüğünü görüyoruz. Ama çok yüksek bir baskı yok şu anda. Çünkü piyasa sanki biraz daha bu savaş ortamından kendini uzak

0: odaklaştırdı. Biraz daha ekonomik verilere bakmaya başladı gibi bir durum var. Bu hafta çünkü hafta sonuna doğru önemli veriler gelecek hem içeride hem dışarıda. Biraz da oralar belirleyici olacak. Ayrıca merkez bankalarının faiz kararlarını tekrardan yine gündeme almaya başladı. Bunları piyasa takip ediyor. Yani savaşla ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor ve de birbirinin tam tersi çok zıt açıklamalar da geliyor. Fakat piyasa bunları şu anda çok böyle net bir fiyatlama yapmıyor. Bunların sanki artık fiyatlara yansıdığını bundan sonrası için biraz daha ekonomik verileri takip ediyormuş gibi gözüküyor. Cuma günü mesela Amerika'dan tarım dışı istihdam rakamları gelecek. Bu yeniden önem kazanmaya başladı. Çünkü Fed faiz indirimlerini, son dönemdeki faiz indirimlerini bu veriye göre yapmıştı. Buradaki bozulmaları göz önünde bulundurarak yapmıştı. Şimdi de acaba burada bir bozulma var mı yok mu onu bir görmeye çalışacağız. Avrupa Merkez Bankası zaten önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda bir faiz artırımı yapacak gibi bir beklenti var. Burada Euro'nun güçlendiğini görüyoruz ama pariteye çok fazla yansımıyor. Parite hala 1.16'lı seviyelerde devam ediyor. Bu da aslında biraz şunu gösteriyor. Yani Euro güçlenecek, faiz artırımı olacakla birlikte Euro güçlenecek diye düşünüyoruz ama demek ki Amerika tarafında da Fed tarafında da bir faiz indirimi olmayacak. Zaten bu rafa kaldırıldı diye konuşuluyordu. Bekle gör devam edecekti Amerika'da deniyordu ama belki de orada da artık enflasyon verilerindeki bozulmalar görüldükçe orada da bir faiz artırımı olup güçlü dolar senaryosu devam edecek gibi duruyor. O yüzden paritede de şu anda 1.16-1.17 seviyelerdeyiz. Geçtiğimiz savaş dönemindeki dönemde Euro'daki ki biraz güçlenme, toparlanma mesela pariteyi direkt 1.20'nin üstüne atardı. 1.22'lere doğru acaba bir hareketlilik olur mu diye düşünürdük. Ama şu anda Avrupa Merkez Bankası faiz artırım yapacak beklentisi olmasına rağmen parite çok fazla hareket edemiyor yukarı yönlü. Dolar tarafı da çünkü güçlenmeye devam ediyor. Orada da artık dediğimiz gibi faiz indirimleri biraz rafa kaldırılmış gibi duruyor. Bu veri tarım dışı istihdam biraz daha burada işte önemini gösteriyor. Cuma günü o yüzden tarım dışı istihdamı takip edeceğiz. Ve tabii yurt içindeki enflasyon rakamlarını da bakıyor olacağız. Endeks tarafına tekrar dönecek olursak da enflasyon verilerinin 1.9 gibi beklenti var şu anda. Ama burada İTO verisi de açıklandı. 1.5'larda açıklandı. O yüzden düşük bir veri gelebilir. Yani 1.2, 1.3 gibi bir enflasyon gelebilir. Zaten Merkez Bankası da savaştan önceki yaptığı açıklamalar Ocak, Şubat için dikkat edilmesi gerekir. Sonrasında tekrar normale dönecek enflasyon diye söylüyordu. Savaşın etkilerinin de hafif hafif azalmasıyla biz yine birler civarında bir enflasyonla karşılaşabiliriz. Dediğim gibi 1.2'lik, 1.3'lük enflasyonlarla. Bu da piyasalar tarafından olumlu algılanacaktır ve olumlu fiyatlanacaktır. Dünkü fiyatlamada hem bu enflasyonun etkisi hem de işte tam teyit edilemeyen yabancı bir fonun Türkiye'ye girişiyle alakalı bir haber akışının olması aşırı bir fiyatlama, olumlu anlamda bir fiyatlama sağlamıştı. Bugün biraz daha oranların kar satışlarını görüyoruz. Ama endekste 14.100'ün üzerinde kaldığımız sürece çok sert satışların olmayacağını düşünüyoruz ve de hareketlilikte de 14.300'ün yukarıda aşılması gerekir. Orası da endeksin aylık ortalamasına denk geliyor. 14.300 aşıldıktan sonra yukarı yönlü hareketlilik devam edebilir diye düşünüyoruz.
1: Yatırım Yurt İşi Satış Direktörü Evren Çakarar bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. İyi seanslar. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Borsada dün ciddi alım vardı. Bugün baskı var. Bu baskı devam edebilir mi? Yoksa kar realizasyonu olarak mı okumak gerekir? Borsada yükseliş olduğu takdirde ilk tercih edilmesi gereken sektör, bankacılık sektörü, ilk tercih edilmesi gereken hisselerse banka hisseleri mi olmalı? Holding hisselerinde gelinen nokta ne anlatıyor? Sene başından itibaren BIST 100 endeksinde yaklaşık %25'lik yükseliş yaşanırken katılım endeksinde yaklaşık %45'lik bir yükseliş var. Katılım endeksine teveccüh de artmaya devam edecek mi? Bu ve buna benzer birçok soruya cevaplar arayacağız. Bizlere One Portföy Portföy Yönetimi Direktörü Mine Tarakçıoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar.
1: Önce BIST 100'ü konuşalım. Bir geri çekilme var, sınırlı da olsa. Dünün ardından bu geri çekilmeyi normal mi karşılamak gerekir?
2: Evet, normal karşılamak gerekir. Cuma günü gelecek olan enflasyon rakamları piyasa açısından önemli olacak.

0: %9 civarında bekleniyordu ilk anketler ortaya çıktığında. Özellikle İTO verisinin ardından burada beklentilerde 1.5'a doğru revize edilmiş durumda. Ama ancak bu enflasyon verisinin bu kadar iyimser gelmesinin ana nedenlerinden biri de iş günü sayısının azlığı. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekir. O yüzden bundan sonraki ayda gene enflasyon verisi piyasalar açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir veri olmaya devam edecek. Çünkü enerji maliyetleri de yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Hala petrolde $90'ların altına iyimser haberlerle bile düşmek mümkün olmadığı için burada biraz temkinli hareket etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dün yaşanan yükselişte hem gelen gün içerisindeki bazı haberler hem de enflasyonun olumlu beklentileri fiyatlanmıştı. Cuma gününe doğru da tekrar bu beklentilerin olumlu havayı yansıtabilme potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. 13.500-13.400 seviyeleri önemli destekler. Buralar takip edilmeli. Bununla üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlarda korumaya devam edilmeli.
1: An itibarıyla 36 şirkette yükseliş var. Sarkuysan tavan oldu. Kua Granit %7.28 artıda. Turex %7'ye yakın prim gösteriyor. Borusan Boru, Gesan, Hektaş, Borusan Yatırım bu şirketlerde %5'lerin üzerinde yükselişleri görüyoruz. Borusan Yatırım %3.8'lik bir artış fiyatlama gösterirken Astor'da bugün yükselişlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Fiyatı en fazla düşen şirketlere de bakalım. Margün Enerji, Mia Teknoloji, Aselsan, Sasa Polyester, Petkim, CV Enerji, Efor Yapı, Çimsa, Doğan Holding bu şirketlerin de fiyatı düşüyor. Şimdi Merkez Bankası nasıl bir karar alacak? Enflasyon verisine temas ettiniz. İstanbul enflasyonu sonrası manşet enflasyona ilişkin öngörülerde bir iyimserlik var. Şayet beklenildiği gibi iyimser bir enflasyon görürsek 11 Haziran'da Para Politikası Kurulu kararına bu veri nasıl sirayet eder?
0: Açıklanan son büyüme verilerinin 2.5'larda olduğunu düşünürsek burada hane halkından kaynaklanan etki %4.8 civarında. Yani bu kadar yüksek faizlere rağmen hane halkının tüketimi devam ediyor. Dolayısıyla enflasyonun düşmesi amaçlı faizleri artırmak çok etkin bir politika sunmuyor. Ayrıca artık faizlerde gelinen seviyelerin sanayi şirketleri üstünde de olumsuz etkilerini bilançolar üzerinde yansımalarında görüyoruz. Yüksek bir maliyet var ve sürdürülebilirlik anlamında bu kadar yüksek faiz marjı şirketler için alternatif maliyet anlamında ciddi zorlayıcı oluyor. O yüzden zaten yüksek enerji maliyetleri sebebiyle enflasyondaki baskı da sürüyor. Yani yüksek faizlerden bağımsız enflasyondaki yükselişin ana sebebi bu. O yüzden biraz Merkez Bankası'nın izlemede kalacağını düşünüyorum. Bu veriler ışığında hem jeopolitik risklerdeki gelişmeleri hem bunun enerji maliyetlerine başta petrol fiyatı olmak üzere yansımalarını Merkez Bankası izlemeyi tercih edecektir. Ve bulunulan seviyeleri biraz daha gözlemlemek amaçlı değerlendirecektir diye ben düşünüyorum.
1: Endeksin sene başından bu yana yaptığı harekete baktığımızda biraz önce de ifade ettim. Yaklaşık %26'lık yükseliş var. Katılım endeksinde ise iki katına yakın bir yükseliş görüyoruz. Yaklaşık %45. Bununla alakalı çalışmamız da ekrana gelecektir. Katılım endeksinde bu dönemde teveccühün olmasını nasıl okumak gerekir? Katılım endeksi içerisinde yer alan şirketleri özellikle yatırımcının tercih etmesinde ki faktörler neler? Burada bazı şirketleri de derledik. Biz katılım yaklaşık ciddi anlamda %45 civarında bir yükseliş kaydetti ve piyasa değeri de 6.2 trilyon TL olarak kayıtlara geçiyor. Aselsan, BİM, Tüpraş, Ereğli, Katılım Evim, Margün Enerji, Gübre Fabrikaları, Emlak Konut ve Pasifik Eurasia'nın görüntüsü de ekranda. Nasıl değerlendirirsiniz katılım şirketlerini?
0: Bu dönemde özellikle bütün dünyada ana tema teknoloji şirketlerinin öne çıktığı bir dönemdi. Bizde de teknoloji endeksinin en büyük temsilcisi Aselsan. Aselsan da katılım endeksinde yer alan bir hisse senedi olduğu için bunun katkısının ciddi anlamda olduğunu görüyoruz. Ve buradaki fiyatlamaların endeks üstündeki etkisi de buradaki ayrışmaya yol açtı. Gene gıda perakende tarafında BİM gibi endekste ağırlığı yüksek şirketlerde yüksek enflasyon döneminde pozitif ayrışacak olan şirketler. Yüksek faiz ortamının sanayi sektörü üstünde yarattığı baskı devam ederken perakende sektöründe daha iyi bilançolarla karşılaştık doğal olarak. Yüksek enflasyon dönemlerinde her zaman öne çıkan sektörler bunlar. Gene endeksteki ağırlığının yüksek olması buradaki katkının da yüksek olmasına yol açtı. Yüksek petrol fiyatları Tüpraş'ı olumlu etkiledi. Hem marjlar anlamında hem stok kârı anlamında. Yine demir çelik sektöründe bir hareket gördük. Başta Ereğli ve Kardemir olmak üzere Ereğli de katılım endeksinde. Bütün bunların sonucunda katılım endeksi tarafında yer alan hisselerin ana endeksteki ağırlıklarının yüksek olması ve değerleme anlamında da daha iyi bir performans göstermeleri katılım endeksini biraz daha ön plana çıkardı bu dönemde.
1: Borsanın en değerli şirketi Aselsan'ın da yaklaşık %75-76'lık yükselişi var bu yıl.
0: Evet.
1: Her ne kadar bugün %4 civarında bir düşüş gösterse de 400 TL'ye yakın seviyelerde işlemler devam ediyor. Hazır katılım endeksi demişken ve içerisindeki şirketleri konuşuyorken Aselsan'a da bir parantez açalım mı? Çünkü son dönemde birçok aracı kurumunda model portföyünde.
0: Evet, özellikle jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde savunma sanayi zaten ön plana çıkıyor. Aselsan da bu anlamda hem yeni aldığı iş bağlantıları sebebiyle hem değerlemeleri sebebiyle bu fiyatlamayı performansına yansıtan bir görünüm sergiledi. Bunun yanı sıra Aselsan tarafında katılım endeksinde yer alması da işte katılım endeksinde pozitif ayrışmanın sebeplerinden biri oldu.
1: Gıda perakende kanadında BİM'i de konuşalım. Zor dönemlerde para hep BİM'de park ediliyor. Öyle ki bu performansıyla 382 TL'de fiyatlamalar devam ediyor. Bir sermaye arttırımı da şirkette yaşanmıştı. Bugün özelinde de %0.33'lük bir yükseliş var. BİM için değerlendirmeniz nasıl şekilleniyor?
0: Gıda perakende sektörü yüksek enflasyon dönemlerinde hem yatırımcılar için hem bireysel tarafta hem kurumsal taraftaki yatırımcılar için güvenli liman özelliğini sağlıyor. Bunun da BİM'de etkisini gördük. BİM'in bilançosundaki olumlu rakamlar, değerlemeler anlamında bu katkıyı sağladı. Ayrıca izlediği temettü politikası sayesinde de genel olarak yatırımcıların teveccüh gösterdiği bir hisse senedi.
1: Biraz bankaları da değerlendirelim isterseniz. Dün bankalarda ciddi bir ilgi vardı. Bazı haber akışına dayandırıldı ama tabii ki teyit edilmediği için ifade etmiyorum. Akbank 65 lira 90 kuruşta, Garanti Bankası 128 lira 40 kuruşta. Bugün kamu bankalarında yine Vakıfbank'ta hafif hareketler olmak kaydıyla yükselişler var. Yapı Kredi'de de 35 TL'nin üzerindeki seviyeler görülüyor. Merkez Bankası'na dair öngörüleri masaya yatırdık ve sıkı para politikasından bahsediyoruz. Bu süreçte bankaların geldiği noktayı nasıl değerlendirmek gerekir ve orta vade adına yatırımcı bankalarda konumlanmalı mı?
0: Bankalarda son dönemde gelişmeler, jeopolitik riskler ve yükselen enflasyon etkisiyle negatif ayrışmalar gördük. Ama sonuçta yabancının piyasalara

0: noktada en dikte enstrümanlar banka hisse senetleri olduğu için direkt taciz sebebi bankalar oluyor. Ayrıca cuma günü gelecek olan olumlu enflasyon rakamları da burada bir katalizör şu anda bu hafta için, ama bunun sonrasında da Temmuz ayı da gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi, bu zirveye yönelik beklentiler, Trump'ın da Türkiye'yi ziyaret edeceğine yönelik haberler. Bunlar genel olarak olumlu bir ayrışma yaratıyor ve bankacılık sektörü üstünde de bu gelişmeler pozitif katkı sağlıyor. Son dönemde bu haberlerin etkisiyle bankacılık sektörünün tekrar yükseliş anlamında ivmelendiğini görüyoruz.
1: Holdingi de konuşalım. 18 holding şirketinin öne çıkması öngörülen holdingleri geride kalırken, biraz daha model portföylerde olmayan holdinglerin bu süreçte ön plana çıktığını görüyoruz. Ne demek istiyorum? Bütün aracı kurumların hemen hemen model portföyünde Sabancı ve Koç Holding vardı. Bugün Koç Holding 191 lira 90 kuruşla işlemlere devam ederken Sabancı Holding'de de %1.61'lik bir değer kaybı var. Ama bu holdingler arzu edildiği gibi bir performans göstermedi. Geride kalan sürece baktığımızda biraz daha düşük montanlı holding şirketlerinin daha iyi performans gösterdiğini son 5 ayda takip ettik. Neye bağlamak gerekir bu ayrışmayı?
0: Burada holding şirketlerinde tabii Koç ve Sabancı'da bankacılık sektörünün payının da olduğunu unutmamak lazım. Bankacılık sektörü paylarının yüksek olduğunu, özellikle Sabancı Holding'de. Yabancı satışı, jeopolitik riskler yükseldiği dönemlerde gelen görülen yabancı satışları daha çok yabancı pozisyonu yüksek olan hisse senetlerinde görülüyor, gözlemleniyor. Koç ve Sabancı bu sebeple biraz geri kalmış oldu son dönemde. Ancak önümüzdeki dönemde dediğim gibi NATO zirvesi de burada bir beklenti yaratabilir. Trump'ın ziyareti de bankacılık sektörüne ilgi devam ederse, bu hafta içerisinde başladığını gördüğümüz ilgi devam ederse büyük holding şirketlerinin hisse senetlerinde de bu pozitif hareketin devamını görürüz diye düşünüyorum ben.
1: Küresel kanatta da özellikle borsalar adına önemli bir gelişme yaşanacak. SpaceX halka açılacak. Şirket 135 dolardan talep toplayacak ve 75 milyar dolar civarında da bir talep gelmesi öngörülüyor. Ne dersiniz? Özellikle küresel kanatta son dönemde yapay zeka temasının işlediğini biliyoruz. Öte yandan teknoloji hisselerinin ön plana çıktığını takip ediyoruz. Bu bağlamda baktığımızda SpaceX sonrası Amerika'da borsalarda yeni rekorlar görülecek mi? Bu halka arz sonrası borsalardaki görünüm nasıl devam edebilir?
0: Tabii büyük bir halka arz. Bu halka arzın başarılı geçmesi durumunda teknoloji şirketlerine olan etkinin pozitif olmasını bekleriz. Ama petrol fiyatları oldukça kritik seviyelerde. Teknoloji şirketlerinde, yapay zeka şirketlerinde yaşanan yükseliş özellikle son dönemde hız kesmeden bütün jeopolitik risklere rağmen devam etti. Ama gelinen seviyeler itibariyle jeopolitik risklerde bir gerileme beklenmeli. Eğer burada bir olumlu gelişme olmazsa ve petrol fiyatları bu yüksek seviyelerinde devam eder, hatta daha üst noktalara doğru bir hareket görürsek, o zaman yurt dışı tarafta da bunun olumsuz etkilerini teknoloji şirketleri de dahil olmak üzere satış baskısı anlamında görebiliriz. O yüzden enerji maliyetleri burada dikkat çekici bir önem arz ediyor ve takip edilmesi gereken kritik bir veri olarak kendini gösteriyor.
1: Şimdi dünyanın en değerli 10 şirketine baktığımızda aslında ifade ettiğimiz teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin de bu 10 şirket arasında yer aldığını görüyoruz. Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla, Saudi Aramco bu şirketlerden bazıları. Gerçekleşecek halka arz sonrası SpaceX'in de bu şirketler arasında olması öngörüler dahilinde. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon uzun yıllardır yatırımcıya kazandıran şirketler olarak öne çıkıyor. Fed'e dair faiz artışı beklentisinin olduğu bu süreçte nasıl bir görüntü olur bu şirketlerde?
0: Fed'in burada yüksek enerji maliyetleri aslında tüketimi baskılamaya devam ediyor. Enflasyon üstünde yarattığı baskı bir yandan devam ederken bir yandan da para politikasıyla kontrol edilebilecek bir enflasyonun da olmadığını gözlemliyoruz enerji maliyetlerinin baskısı sebebiyle. O yüzden FED söylemlerinde faiz konusunda biraz şahin bir tutum izlese de burada faiz artırımı konusunda beklemeyi tercih edecektir diye düşünüyorum. Burada çok aceleci bir kararla faiz artırımına gitmek yerine yine jeopolitik riskleri ve bunun enerji fiyatlarına yansımalarını gözlemlemeyi tercih etme ihtimali yüksek. Söylemlerinde biraz daha şahin bir tutum izlediğini görebiliriz. Enflasyon verilerinin yüksekliği sebebiyle. Ama dediğim gibi enflasyon verilerinin de alt kırılımlarını incelediğimizde daha çok enerji maliyetinin baskısının olduğunu görüyoruz. Bu nedenle faiz artırımı konusunda aceleci davranmayacağını düşünüyorum ben. Eğer enflasyon tarafında enerji maliyetlerinde bir olumlu gelişme olursa bu zaman başka bir senaryo konuşulabilir. Ama şu anda FED pas geçme ihtimalini daha yüksek değerlendiriyoruz.
1: One Portföy, Portföy Yönetimi Direktörü Millet Arakçıoğlu bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Teşekkür ederim. İyi günler.
1: Sağ olun. İyi seanslar diliyoruz. Piyasalarda öne çıkan başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
3: Hayatına renk katacak ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Evine şıklık

0: vakit fırsatını kaçırma.
1: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
2: Evet.
3: Jan Banka.
1: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
4: Nasıl fikir ama?
5: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: Cuma günü enflasyon gelecek. Akabinde de önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. Merkez Bankası ne karar verecek? Enflasyona dair beklentiler nasıl şekilleniyor? Haziran ayı sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açısından değil, birçok Merkez Bankası açısından önemli bir ay. Bu anlamda Merkez Bankalarını da değerlendireceğiz. Bizlere GCM Yatırım Ekonomisi Evren Kırıkoğlu eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz yayına.
1: Merhaba Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. İstanbul enflasyonu manşet enflasyon anıtına ipucu barındırıyor mu? Mayıs enflasyonu nasıl gelecektir? Ne beklersiniz?
1: Evet. İstanbul enflasyonu ben açıkçası yani bu konuda piyasada farklı görüşler olmakla birlikte ben gıda fiyatlarını takip etmek için dikkate alıyorum. İstanbul'un manşetiyle Türkiye'nin TÜİK'in açıkladığı ulusal manşet arasında çeşitli sebeplerle farklılıklar olabiliyor. Gıda sepeti altında da gerçi farklılıklar olabiliyor. İşte dışarıda yenen yemek, tütün vesaire gibi fiyatlar orada ayrışma gösterebiliyor ama kendi içerisinde tutarlı bir seyir izlediği için birincisi. İkinci konuda zaten gıdaya ilişkin elimizde iki done var. Bir tanesi İTO'nun gıda alt kalemi, öbürü de Ankara'da Türk İş Sendikası'nın yayınladığı açlık sınırı endeksi. O da çok büyük ölçüde zaten açlık sınırı olduğu için gıda harcamalarından oluşuyor. Dolayısıyla bu ikisini ben TÜİK'in gıda enflasyonunu öngörmek için dikkate alıyorum. Bunların üzerine bir de tabii ki mevcut iklim koşulları ve diğer işte tarım fiyatlama politikalarını da dikkate alarak gıda enflasyonunu öngörebiliyoruz. Buradan baktığımız zaman Nisan ayında enflasyonda enerji zamları sebebiyle olumsuz bir ayı geride bıraktık. Tüketici doğalgaz ve elektrik tarifeleri yapılan zam doğrudan Nisan ayı enflasyonunu şişirdiği için orada bir olumsuz etki oldu. Mayıs ayında bunlar yok. Üzerine bir de işte gıda da az önce özetlediğim gibi öncü göstergelere baktığımızda İTO'nun sunduğu sinyaller ve Türk İş'in sunduğu sinyallere baktığımızda aşağı yönlü seyir. Orada da belirgin aylık bazda Ramazan'ın geride kalması gibi etkiler de var. Dolayısıyla hepsini bir araya aldığımızda ben piyasadaki aylık 1.6-1.7 civarında bir beklenti var. Mayıs ayı enflasyonu için. Ben bunun altında kalabileceğimizi düşünüyorum. Yani 1.5'un altında 1.4-1.3 gibi bir veri açıkçası çok şaşırtıcı bence olmamalı. Veri gerçekten 1.5

0: 3'ün altında açıklanacak olursa o da bir nebze işte son aylarda enflasyonda maalesef tablo bozulmuştu. Bir nebze belki bir rahatlama alanı en azından algıları toparlama anlamında fırsat sunabilir. Bunun üzerine Haziran ayında da her ne kadar tütün fiyatlarında bir miktar artış olsa da sepetin geri kalanında baskılar sınırlı olabileceğine dair işte hem mevsimsellik etkileri hem diğer etkiler işte enerji zamlarının geride kalması gibi bazı emareler var. Dolayısıyla Mayıs ve Haziran üst üste beklentilerin altında zayıf gelirse bir miktar bu %30'un üzerinde oluşmaya başlayan beklentilerin tekrar 30 veya sınırlı bir miktar altında sene sonu enflasyon için %30'un bir miktar altında işaret etmeye başlaması söz konusu olabilir. Eskisi gibi maalesef 20'lerin altını konuşamıyoruz bu sene özelinde. Çünkü İran Savaşı petrol fiyatları yüzünden gerçekten çok tabloyu maalesef bozdu jeopolitik sebeplerle. Ama bu sene 30'un altında kalınırsa 2027'de de önümüzdeki senede 20'nin altı Merkez Bankası tarafından da hedeflenecektir diye düşünüyorum. Bu tabloda tabii Merkez Bankası'nın nasıl adım atacağı Haziran ayı toplantısında o ayrı bir konu, onu da isterseniz ayrıca değerlendiririz.
1: Hay hay konuşalım. Hemen akabinde zaten Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Şimdi aslına bakarsak bir iki hafta kadar önce gittiğimizde faiz artışı da olabilir mi sorusu vardı. Sanki son günlerde bekle gör havasında olan bir merkez görecekmişiz gibi değerlendirmeler de görmeye başladık. Sizin bu anlamda kanaatiniz nedir? Bir de Merkez Bankası senenin devamında kararları alırken sadece petrol piyasasını mı burada kıstas olarak takip edecek? Evet, Mayıs ayına ilişkin enflasyonda bir miktar belki daha makul seviyeler göreceğiz ama bu netice itibariyle bugünün koşullarında makul diye nitelendireceğimiz bir seviye. Aslına bakarsak seneye başlarken ifade ettiğimiz öngörülerinde hala uzağındayız.
0: Evet. Orada tabii savaşın petrol arzı ve petrol fiyatları üzerindeki etkisi kaçınılmaz olarak arz yönlü bir enflasyonu besliyor. Merkez Bankası'nın para politikasıyla veya faiziyle çok fazla kontrol edebilecek, kontrolü altında kalan bir alan değil. Dolayısıyla ona ne kadar para politikası üzerinden tepki vermeye çalışılmalı, diğer işte yapısal konular veya maliye politikası, eşel mobil sistemi gibi konulara kıyasla para politikası ne kadar devreye alınmalı, orası zaten bir soru işareti. Merkez Bankası'nın çok buna istekli olduğunu sanmıyorum açıkçası. Bu birinci konu. İkinci konu İran Savaşı'nın üzerine işte bu Haziran başında yani bayramın hemen öncesine denk gelen iç siyasi belirsizliklerle butlan süreci vesaire gibi onların da akabinde bir finansal sıkılaşma yoluna gidildi. Kredi büyümelerine kısıt getirdi. Dolayısıyla şimdi buradan sonra baktığımızda bu kadar fazla hem işte bir yandan küresel koşulların yarattığı finansal sıkılaşma hem içerideki bu kredi büyümesine karşı atılan finansal sıkılaşma adımları varken faiz indirim senaryolar artık herhalde rafa kalkmıştır. Yani sene sonuna kadar ben faizlerde bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Şimdi asıl soru şu. Faiz indirimini bayağı bir öteledik yıl sonuna kadar ama faiz artışı gerçekleşir işte sizin de az önce bahsettiğiniz gibi. Orada şöyle bir beklenti oluşuyor. Teknik bir uyarlama. Yani
1: Evren Bey müsaadenizle bölüyorum. Sevgili izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ankara'da konuşmasını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
2: 120 bin megawata ulaştıracağımızı bütün dünyaya ilan etmiştiniz. Bu çerçevede 2024 yılında devreye aldığımız 6818 megawattlık kurulu güç ile bir rekor kırmıştık. 2025 yılı yatırımları için yeni bir rekor kurulu gücü devreye alacağımızın sözünü sizlere vermiştik. Hamdolsun bugün sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. Yenilenebilir enerjide ortaya koyduğunuz hedeflere en kısa sürede ulaşmak ve bu hedefleri daha da ileriye taşıma noktasında gece gündüz çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını yönetebilmek için hem altyapıya ciddi yatırım yapmamız hem de komşularımızla, bölge ülkeleriyle enterkonneksiyon kapasitesini arttırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda 30 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dört bir yanında 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz. Ayrıca bağlantısallık kapsamında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin TANAB'ı diyebileceğimiz yeni bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine teşrifleriniz bizlerin, bütün sektör temsilcilerimizin ve bakanlığımızdaki her bir mesai arkadaşımın bu konudaki azim ve kararlılığını artırmaktadır. Türkiye yüzyılını, aynı zamanda enerjide bağımsızlığın da yüzyılı yapmak en büyük idealimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle söz

0: sözlerime son verirken başta zat-ı devletleri olmak üzere tüm konuklarımıza şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuşmasını dinledik. Enerji piyasalarını serbestleştirdik dedi Bakan Bayraktar. Enerji sektöründe köklü bir dönüşümden bahsetti. Türkiye son yıllarda önemli atılımlar enerji piyasalarında gerçekleştirdi. Bu atılımların ayrıntılarına baktığımızda gerek yenilenebilir enerji kanadında gerekse arama çalışmaları enerjiye dair bir hayli arttı. Bu anlamda sondaj çalışmalarımız oldukça kıymetli. Diğer yandan Bakan Bayraktar da yenilenebilir enerji noktasında önemli mesajlar verdi. Elektriğin TANAP'ı olacak proje hayata geçirilecek dedi. Türkiye 6 kıta 39 ülke ve 50'den fazla şirketten boru gazı ve LNG olarak gaz tedariği üretmekte. Bunu da ifade etmek gerek. Hem kaynakta hem güzergahta hem de form olarak yürütülen çeşitlendirme stratejisi kriz ortamlarında da başarıyla uygulanmakta. Şimdi elektrikte yeni bir projenin geldiğini ifade etti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve elektriğin TANAP'ı olacak proje hayata geçirilecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan hitaplarını gerçekleştirecek. Bakalım enerjiye, enerji yatırımlarına ilişkin hangi hususları masaya getirecek? Yenilenebilir enerji yatırımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak verelim.
2: Enerji sektörümüzün değerli temsilcileri, hanımefendiler ve efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bugün artık geleneksel hale gelen bir törenimizi icra etmek üzere bir aradayız. Hizmet ve eser siyasetimizin bir nişanesi olarak her sene yenilenebilir enerji yatırımlarımızın toplu açılışlarını bahar aylarında gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl yine burada toplam 6818 megawatt kurulu güce sahip 5 milyar dolarlık enerji yatırımlarını devreye almıştık. İnşallah birazdan 2025 yılı içinde tamamlanan elektrik üretim santrallerinin toplu açılışını yapacağız. Törenimizin ve bugün resmen hizmete sunduğumuz yatırımların ülkemiz, milletimiz ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran firmalarımızı, kurumlarımızı ve Enerji Bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. Önceki hafta kendi alanında uzman ve seçkin isimlerin bir araya geldiği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisini tertipledik. İRRES 2026 Enerji, Madencilik, Kritik Mineraller ile Hidrokarbon alanlarında güncel meselelerin ele alınmasına vesile oldu. Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin siklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. Gerek son dönemde uluslararası basında yayımlanan makaleler, gerekse enerji sektörünü çok iyi bilen isimler, ülkemizin günden güne artan stratejik değerine vurgu yapıyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Olumsuz etkilerini halen hissettiğimiz ve

bir süre daha hissedeceğimiz İran Savaşı'nın ilk günlerinden itibaren neler yaşandığını hep beraber takip ettik. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Boğazın kapatılması küresel petrolün yaklaşık %25'inin sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin ise %20'sinin devre dışı kalmasına yol açtı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi. Aynı sarsıcı rakamlarla LNG fiyatlarının yanı sıra gübre, plastik dahil petrol türevi olan bütün ürünlerde karşılaştık. Bunun üzerine kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerinden hatırladığımız çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Okullar tatil edildi. Özel araçların trafiğe çıkışına sınırlamalar getirildi. Uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu. Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna savaşı ile Hürmüz'ün kapanması bize şunu öğretmiştir. Enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir. Kıymetli misafirler, bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Malumunuz, sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyaç da yükseliyor. Enerji talebinin gelecekte daha da artacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda 2 katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Son 20 yılda ülkemizin enerji ihtiyacı 2 katına çıkmıştır. 2025 yılında elektrik tüketimimiz önceki yıla kıyasla %2,1 oranında artmıştır. Elektrik talebimizin 2035 yılına kadar en az %50 oranında artmasını bekliyoruz. Şu an enerji arzımızda ithal kaynakların payı %57 civarındadır. Her yıl değişmekle birlikte enerjide 60 ila 100 milyar dolar arasında bir ithalat faturamız var. Burada şunu özellikle dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye dünyanın 16. Avrupa'nın da 6. büyük
ekonomi

Sidr. Biz aynı zamanda son 23 yılda ortalama %5,3 büyüyen bir ülkeyiz. Pazartesi günü 2026 yılının ilk çeyreğine dair büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız ile daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Değerli arkadaşlar, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5. dünyada 11. sıradayız. 2020-2035 yıllarını kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı'yla inşallah çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içindeyiz. Buna göre 2025 yılı sonu itibariyle 40 bin megawatt olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megawatta çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Ayrıca rüzgar ve güneş kurulu gücünün sisteme entegrasyonu için yeşil iletim altyapısı inşa edeceğiz. Yine aynı dönemde 5000 megawattlık deniz üstü rüzgar kapasitesi oluşturma niyetindeyiz. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor. Bakınız 2025 yılında toplam kurulu gücümüz 38.820 megawattı. Yenilenebilir enerjinin bundaki payı ise %33'ün biraz üzerindeydi. Kurulu güç içerisinde güneş enerjimiz yoktu. Nisan sonunda ülkemizin kurulu gücü 125.410 megawata yükselirken yenilenebilir enerji kapasitesinin payı da %62,5'a çıktı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur: Türkiye'nin kurulu gücünün 26.770 megawattı bugün güneş enerjisinden geliyor. Elektrik üretiminde ise benzer bir başarıya imzayı attık. 2005 yılında toplam elektrik enerjisi üretimimiz 162.000 gigawatt saatken yenilenebilir kaynakların bundaki payı sadece %24'tü. 2025 yılı sonu itibariyle elektrik enerjisi üretimimiz 363.000 gigawatt saate, yenilenebilir kaynakların üretimdeki payı ise %43,3'e

jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele yıllık 180 milyar kilowatt saat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendiriyoruz. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlıyız. Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren gezici vandallara boyun eğmediysek, bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye'nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu kararlılığımızın en net göstergesi birazdan hizmete aldığımız proje ve yatırımlardır. 2025 yılında 78 ilimizde irili ufaklı toplam 7110 adet elektrik üretim santrali hizmete girmiştir. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5,6 milyar dolar, kurulu gücü ise 8313 megawatttır. Bunun 6063 megawattını güneş, 1946 megawattını rüzgar santralleri oluşturuyor. Bu yatırımların yıllık üretim kapasitesi ise 7,3 terawatt saattir. Eğer biz bu elektriği yenilenebilir kaynaklar yerine doğal gazdan karşılamış olsaydık, 3,5 milyar metreküp doğal gaza ihtiyaç duyacaktık. Karşılığında da 1,8 milyar dolar ödeme yapacaktık. Bugün hizmete aldığımız yatırımlarla böyle bir faturadan kurtulmuş olduk. Dikkat ederseniz bu gelişmeler, bu rakamlar bizim ana muhalefetin hiç mi hiç gündeminde değil. Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar, ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi gel deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar. Onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak. Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenileri eklenecek.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

günaydınlar efendim. 3 Haziran Çarşamba günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Yenilenebilir enerji yatırımlarının toplu açılışında enerjiyle ilgili gündemi değerlendirdi. Elbette bir yandan da dünyada da Orta Doğu'da gerilimin artışını ve yine enerjiyle ilgili konuları da gündemde görüyoruz. Bakalım kısaca özetleyelim. Bugünün gündeminde neler var? Tabii Erdoğan'ın açıklamaları oldukça önemliydi. Bunun dışında Orta Doğu'da gerilim arttı. Amerika ile İran arasında diplomatik temaslar sürerken Körfez bölgesinde tansiyon yeniden yükseldi. İran, Amerika'nın Keşme Adası'na yönelik saldırısına misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'de Amerikan askerliğine ev sahipliği yapan askeri üsleri füze saldırılarıyla hedef aldığını açıkladı. Brent petrol varil başına 97 dolara yaklaşırken Amerikan tipi ham petrol de 95 dolar seviyesinden işlem gördü. Az sonra da son duruma bakacağız. Bu arada Ulaşma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da açıklamalarda bulundu ve Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk gemisinin olduğunu söyledi. Gemiden 7'sinin çıkma talebi var. Onları takip ediyoruz. Orta Doğu'ya da Körfez'de kalan uçağımız yok açıklamasında. Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok açıklamasında bulundu Uraloğlu. Küresel ticarete alternatif rotalar oluşturma çabalarına ilişkin bilgi verdi. Tarihi Hicaz Demiryolu'nu hem turistik hem de modern bir hat olarak hayata geçirme vizyonları olduğunu söyledi. 100 milyona yakında GSM mobilinesinin içinde bugün 5G'de 30 milyonu geçtiğimizi söyleyebilirim dedi Uraloğlu. Tabii az önce Enerji Bakanı da açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın bulunduğu noktada yani yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da enerji stratejisi için çalışıyoruz. Yeni enerji stratejisinde önümüzdeki dönem açıklayacağız dedi. Enerji piyasalarını serbestleştirdik. Enerji sektöründe köklü bir dönüşüm gerçekleştirdik. Yapay zeka enerji talebini artırdı ifadelerini kullandı Enerji Bakanı. Bu arada OECD küresel ekonomide büyüme tahminlerini de aşağı çekti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü bu yıl dünya ekonomisinin %2.9 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu önceden. Bunu %2.8'e düşürdü. Türkiye ekonomisi için beklentisini de bu yıl için %3.3'ten %3.1'e indirmiş oldu. Bu arada yabancı yatırımcı da geçen hafta 293.1 milyon dolar hisse satışı yaptı. 22 Mayıs haftasında 335 milyon dolar da tahvil satışı oldu yabancıdan. Bir yandan da tabii küresel merkez bankalarının da açıklamaları geliyor, faiz kararları geliyor. Küresel merkez bankaları sıkı bir politika, para politikası döneminden geçiyor bu dönemde. Japonya'da faizi artırmaya hazırlanıyor. Politika faizi uygun hızla yükseltilebilir diyor BOJ Başkanı Kazuo Ueda. Ve ekonomik gelişmeleri ve enflasyona yanıt olarak faiz oranlarını artırmaya devam etmeleri gerektiğini açıkladığını da söyleyelim Japon Merkez Bankası Başkanı'nın ve hemen piyasalara hızlıca göz atalım. BIST 100'de dün ciddi bir yükseliş vardı. Bugün ise şu an itibariyle yatay negatif seyri görüyoruz. 14.175 puandan işlem görüyor. 14.000 puanın üzerinde tutunmaya devam ediyor bugün. Devam edelim diğer endekslere bakalım. BIST Banka'da %0.5'lik yükseliş var. BIST Sanayi'de %0.2'lik. BIST Turizm'de de keza aynı oranda yükselişi takip ediyoruz. BIST Spor'da %2'ye yakın prim var. BIST Gayrimenkul'de %0.65'lik düşüş var. BIST Teknoloji'de de yine %3'lük kaybın olduğunu takip ediyoruz. BIST Sigorta'da, BIST Kimya'da, BIST İnşaat'ta, BIST Gıda'da ve BIST Bilişim'de kayıplar var. BIST Kimya'da %1.3, BIST Bilişim'de %3'lük kayıp var. BIST Madencilik'te ise pozitif ayrışma var. %2.5'luk yükselişi takip ediyoruz şu an itibariyle. BIST 100'de fiyatı en çok yükselen hisselere baktığımız zaman Sarkursan, Türex Turizm, Kogranit, İlişim Elektrik ve Borusan Boru olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise MİA Teknoloji, Aselsan, Margün Enerji, Sasa Polyester ve Efor yatırımı olarak sıralama ekranlarınızda. Altın ons fiyatına baktığımız zaman %0.6'lık düşüş var. 4.464 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Petrol tarafına bakalım. Yükselişin olduğunu görüyoruz. %2'ler civarında yükseliş var. Amerikan tipi ham petrolde 96 doların hemen altında bir fiyatlama var.

0: Brent petrolde de 98 dolar civarında fiyatlamayı takip ediyoruz. Evet, piyasalarda da tablo böyle. Az önce de aslında kısmen anlatmaya çalıştık ama bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Üraloğlu'nun Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamaları vardı. Ekranlarınıza taşıyalım.
1: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden iki tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok.
2: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli gemilerin tahliye taleplerini böyle değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Üraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Üraloğlu'nun gündeminde modern Hicaz Demiryolu projesi vardı.
1: Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suud'a, devamında da Umman'a gitmek.
2: Ulaştırma projeleriyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
1: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre.
2: Üraloğlu 5G ile ilgili de konuştu.
1: 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız, ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim.
0: Efendim tabii böyle bir sabıda, yani bir yandan Orta Doğu'da gerilim var, bir yandan bunun bütün ülkelere etkileri var. Petrol fiyatları malum. Bu süreçte acaba üretimde nasıl bir tablo var ve sektörler bundan nasıl etkileniyorlar? Bunun hepsini konuşacağız. DESA CEO'su Burak Çelet konuğumuz olacak. Burak Bey, hoş geldiniz Zeyna.
3: Hoş bulduk. Her zamanım iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi dilerseniz bir genel tabloyu konuşalım. Aslında çok hızlı bir yıl daha geçiyor. Haziran ayına geldik. Yılın ilk 5 ayı nasıl geçti?
3: Aslında iyilerin ve kötülerin bir arada yaşandığı oldukça karışık bir yıl geçiriyoruz. Dış faktörlerin ülke ekonomisine çok etki ettiği, etrafımızda bir ateş çemberi misali, birçok savaşın, çatışmanın yaşandığı, vicdanları sızlatan bir takım gelişmelerin olduğu, insanlık dışı gelişmelerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Doğal olarak bunun gerek global enflasyona, gerek enerji fiyatlarına, gerek turizme pek çok etkileri var. Ancak biz Türkiye olarak alışığız zorluklarla baş etmeye. Dolayısıyla zamanında doğru yatırımları, doğru hareketleri yapmış firmalarımızın genel olarak bu zorlu dönemden nispeten daha az örselenerek geçtiğini görüyoruz. Tabii Covid sonrası yaşanan 22, 23, 24'te yaşadığımız o kuvvetli büyümelerin törpülendiği, karlılıkların baskı altında olduğu bir dönemden geçiyoruz. Ancak DESA gibi pazar çeşitlendirmesini sağlamış, iş modelini çeşitlendirmiş firmalarımızın nispeten daha rahat geçtiği bir dönemdeyiz diye özetleyebilirim.
0: Sizin için nasıl geçti ilk 5 ay diye soracağım ama bir yandan da tabii bu Orta Doğu'daki gerilim hemen hemen herkese çok etkiledi. Size etkisi oldu mu? Özellikle üretim anlamında ya da satış anlamında, pazar anlamında etkileri oldu mu?
3: Bir nebze ister istemez oldu ama tahmin ettiğimizden çok daha az etkilendik. Şimdi kanal bazında ayrıştırırsak, biliyorsunuz hem perakendeciyiz hem ihracatçıyız. Aynı zamanda toptanda da özellikle Valiz tarafında, Samsonite tarafında yapmış olduğumuz ihale bazlı satışlarımız var. Dolayısıyla onları ayrıştırayım çünkü her birinin üzerinde farklı etkiler oldu. Perakendeden başlayayım. Perakende beni çok şaşırttı. İlk 3 ayda çok ciddi, kuvvetli bir büyüme yaşadık. Enflasyona göre düzeltilmemiş rakamlara baktığımızda yaklaşık %50 üçlük bir büyüme vardı cirosal anlamda. Adetsel anlamda da %21 civarında bir büyüme yaşadık ki bu beni şaşırttı. Çünkü ekonominin artık yavaşlamasını bekliyorduk. Biliyorsunuz enflasyonu düşürme yönünde kuvvetli bir irade var ve bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla ekonominin yavaşlaması lazım. Fakat tüketim tarafı, ki zaten büyüme rakamlarına en büyük katkı da tüketimden geldi. Orası hala çok kuvvetli gitti bizim segmentimizde. Orada segmentsel de bir ayrışma olduğunu gözlemliyoruz. Yani orta ve ortanın üstüne hitap eden markalarımızın o segmentte daha başarılı bir performans sergilediğini ve çok fazla etkilenmediğini gördük. Bizim için de aynı şey geçerliydi. İlk 3 ay böyleydi. Biliyorsunuz halka açık bir firma olduğumuz için Orada biraz daha net rakam vererek konuşabiliyorum. İkinci üç ay için ise, yani veya beşinci aya kadar geldiğimizde de biraz daha yuvarlak bir bilgi vereceğim.

0: Hala kuvvetli büyüme devam ediyor, ancak bir nebze yavaşlama var. Fakat hala çift taneli adetsel büyümeyi görmeye devam ediyoruz diye özetleyeyim. Perakende böyle. İhracat tarafına geldiğimizde ihracatta lüks tüketimin son 1,5 yıldır çok etkilendiğini görüyoruz. Genel olarak talep tarafında bir daralma söz konusu. Hı hı. Ancak burada İtalya yatırımımızın olumlu etkilerini çok net görmeye başladık. Yani İtalya yatırımını yapmamış olsaydık, şöyle söyleyeyim, bugün yaptığımız ihracatın ancak 1/4'ünü yapardık. Yani bugün yaptığımız ihracatın neredeyse 1/4'ü İtalya yatırımı sonrasında edindiğimiz müşteriler veya mevcut müşterilerimizin o yatırım sonrası operasyonlarını bizimle geliştirmesinden kaynaklanıyor ki bu bizi çok mutlu ediyor. Önemli bir yatırımdı. Çok emek gerektiren bir yatırımdı bizim açımızdan. Onun arzu ettiğimiz noktaya doğru gidiyor olduğunu görmek bizi çok memnun ediyor. İlk çeyrekte ihracat rakamımız hemen hemen sabit kaldı dolar bazında. Yalnız ilk çeyrek çok kuvvetliydi 2025 yılında. Yılın kalan kısmında toplamına baktığınızda biz yaklaşık dolar bazında ihracat kanalında %25'lik bir büyüme bekliyoruz. Biliyorsunuz ihracatta bağlantılar biraz daha uzun seviyeli oluyor. Yani önümüzdeki 6 ayı şu anda görebiliyoruz. Dolayısıyla çok rahatlıkla söyleyebiliyorum ki en az %25'lik bir dolar bazında ihracat kanalında büyüme kaydederiz ki Türkiye'nin ihracatının zorlandığı, deri sektörünün ihracatının zorlandığı bir dönemde geçmemize rağmen olumlu anlamda ayrışıyoruz. Toptan satışlarda bir parça yavaşlama var. O da tek seferlik ihalelerin gerçekleşmemesi, açılmamasından kaynaklanabiliyor. İlk çeyrekte geçtiğimiz senenin içerisinde önemli bir toptan satışın tek seferlik katkısı vardı. O ortadan kalkınca bu sene henüz onu daha yaşamadık. Öyle bir ihale açılmadı. Dolayısıyla orada bir parça o kanalda gerileme var. E-ticaret çok hızlı gidiyor. Özlem Hanım bizi şaşırtıyor açıkçası. Yılın ilk çeyreğinde %98'lik enflasyona göre düzeltilmemiş rakamlara baktığımızda geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 98'lik bir büyüme vardı. Perakende ile paralel olarak o da bir parça törpülendi ama hala %70'in üzerinde kümülatifte yılbaşından beri. E-ticarette de büyüme devam ediyor.
1: Neye bağlıyorsunuz bu hızlı büyümeyi e-ticaretteki?
0: E-ticaret zaten bizim geçtiğimiz sene yapmış olduğumuz son çeyrekte önemli bir yatırım vardı. Altyapımızı tamamen gözden geçirdik, yeniledik, önemli bir yatırım yaptık. Satışlarımızın dönüşme oranının arttığını gördük. Yaptıkça işi de daha iyi öğreniyorsunuz. Orada tüketicinin satışa karar vermesi ve al tuşuna basmasını sağlayacak gerek görsel tarafta gerek açıklama tarafında birçok yenilik yaptık. Yani teknolojiye yatırım yaptık ve altyapı yatırım yaptık. Bunun karşılıklarını da görüyor olmaktan çok mutluyuz.
1: Şimdi tabii bir yandan da Türkiye ekonomisine baktığımız zaman enflasyonla mücadeleyle geçen bir dönem var. Ancak işte bu savaşın etkileriyle birlikte aslında hedeflerde de bir miktar, hatta bayağı bir miktar bir sapma olacağını da görüyoruz açıklamalardan. Faiz konusunda da aslında hani bu yıl faiz indirimlerinin daha hızlı olabileceği ve belki bir miktar daha üreticinin rahatlayacağı bir süreç bekleniyordu ama belli ki orada da bir miktar sıkıntı olacak. Özellikle belki bu yıl indirim süreci olacak mı olmayacak mı, o bile bekleniyor. Siz genel olarak baktığınızda tabloyu nasıl görüyorsunuz? Hem bir üretici hem bir ihracatçı olarak Türkiye'nin ekonomik tablosunu nasıl görüyorsunuz?
0: Tablo zor bir tablo. Yani hayat pahalılığı, yüksek değerli TL politikası, bütün bunlar üretici tarafını çok etkiliyor. Enflasyonu yani bir şekilde acı reçeteye katlanıp enflasyonu düşürmemiz lazım. Bunun bütün sanayiciler farkında. Tabii ki bunu söylemek çok kolay, yaşamak çok daha külfetli ve zor. Eğer bu döneme borçla girdiyse firmalarımız, biliyorsunuz ki bugün en pahalı şey, en pahalı emtia maalesef para. O borcun servisini yapmak, o borcun faizini ödeyebilmek tabii ki çok zor. Ancak borçsuz giren firmalarımız bu dönemi nispeten daha rahat geçebiliyorlar. Hepimizin ister istemez marjlarında daralma oluyor. Çünkü gerek işçiliğimizde, gerek kiralarımızda, gerek diğer giderlerimizde çok ciddi artışlar var. TL'nin değerlenmesi Türkiye'nin üretim tarafında, daha doğrusu TL'nin değerlenmesi demeyeyim, enflasyon kadar TL'nin değer kaybetmemesi diye kendimi düzelteyim. Çünkü doğru ifade bu. İster istemez rekabet gücümüzü etkiliyor, yurt dışında rekabet gücümüzü etkiliyor. Bunlar da bizim önümüzdeki ciddi zorluklar, fakat bu dönemin yaşanması gerekiyor. Umuyorum ki bu dönem kısa sürer ve katlanılan sıkıntıların sonucunu alırız. Tabii burada burada dış faktörler çok önemli. Hiçbirimiz İran'la bir savaş çıkmasını beklemiyorduk veya petrol fiyatlarının bu kadar hızlı artmasını beklemiyorduk. Bunun bütün dünyada enflasyonist bir baskı yaratması söz konusu. Faizlerin indirilememesi sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da Avrupa'da da gene söz konusu olan bir şey. Hatta Avrupa'da şu anda faiz artırımlarından bahsediliyor. Amerika'da yeni Fed başkanı değişti. Orada belki bir indirim olur mu olmaz mı diye konuşuluyor. Birçok şey bu İran krizinin ne kadar süreceğine ve bunun dünya ekonomisini ne kadar etkileyeceğine çok bağlı diye düşünüyorum. Kendimize döndüğümüzde baktığımızda da firmalarımızın daha katma değerli ihracat yapan, yüksek marjlı çalışan firmalarımızın bir nebze daha rahat olduğunu ve mümkün mertebe bu döneme borçsuz giren firmalarımızın rahat olduğunu görüyoruz. Ancak bu döneme girdikten sonra da yapacak şeyler maalesef sınırlı.
1: Peki şimdi tabii bu tabloda az önce bahsettiğiniz ilk çeyrek rakamlarından da ciddi de bir aslında kar durumunuz var ve bir yükseliş var aslında geçtiğimiz yıla göre pek çok şirket, çünkü hani sizin şu anda oturduğunuz koltukta oturan pek çok CEO'dan, patrondan duyuyoruz, zorlandık, çok zor geçti, hatta zarar açıklayanlar olduğunu söylüyorlar ama siz güzel rakamlar açıkladınız, beklentileriniz de yine yükselmeye devam ediyor. Bu dönemi fırsata çevirmeyi başardığınızı düşünüyor musunuz? Hangi alanlarda yükselişi yaşadınız ve bu tabloyu, kendi tablonuzu nasıl anlatırsınız?
0: İzin verirseniz küçük bir düzeltme yapayım. Bizde de aslında karda bir parça daralma var. Geçtiğimiz sene ilk çeyrekte 159 milyon lira olan net karımız bu çeyrekte, bu sene 111 milyon lira olarak gerçekleşti. %31.7 olan EBITDA'mız %29.7 olarak gerçekleşti. Hala oldukça karlıyız çok şükür ama biz de ister istemez marjlarımızda, brüt marjımız iyileşse de net marjımızdaki daralmayı deneyimledik. Neticede etrafınızda gerçekleşenlerden tamamen izole olmanız mümkün olmuyor. Ancak her şeye rağmen yüksek oranda, çünkü %29-30 fabök marjları oldukça sağlıklı marjlar. Bunları sürdürebiliyor olmamızın en önemli sırrı çok kanallı ve çok pazarlı bir iş yapıyor olmamız. Bundan neyi kastediyorum? Demin başlangıçta da kanallardan bahsederken, hem bir taraftan yüksek katma değerli ihracat yapıyoruz. Bugün ülkemizin kilogram başına ihracat değeri 1.2 dolarlardayken biz 116 dolarlar civarında bir ihracat yapıyoruz ve İtalya yatırımıyla bunu daha da perçinleyerek, pekiştirerek ve daha da öteye taşımaya hedefleyerek yolumuza devam ediyoruz. Yani üretimi katma değerli yapıyoruz. Çünkü ucuzun sonu yok. Bugün Mısır'a gidersiniz, yarın Orta Asya'ya gidersiniz, ondan sonra Kamboçya'ya gidersiniz. Hep daha ucuzu olacak. Burada önemli olan daha pahalı pazarlara, daha yüksek katma değerli pazarlara ülkemizden üreterek nasıl girebiliriz? Zaten biliyorsunuz Turquality gene bunu hedefleyen bir programdı. Kendi markamızda bunu yapalım diye, ki bir yandan bunu da yapmaya devam ediyoruz. Ondan bahsetmedim. DESA markasıyla son 15 yıldır İtalya'daki showroom'umuzla, Milano'daki kendi markalı satışımızı da gerçekleştiriyoruz ve markalı satışlarımızın ihracatımızın içindeki payının arttığını gözlemliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü bu bizim performansımızı daha sürdürülebilir kılıyor. Aslında işin sırrı bence bu. Yüksek katma değerli, çok kanallı ve dayanıklı bir iş modeline sahip olmak bizi, evet bir parça bizim de karımız dalgalanabiliyor ama en azından sürdürülebilir bir şekilde ortaya bir performans koymamıza vesile oluyor.
1: İtalya yatırımınız aslında bir anlamda başka bir kapıyı açtı size.
0: Doğru.
1: Şu anda durum nedir? Tabloyu bize biraz anlatır mısınız? Size ne kattı ve bundan sonraki yatırımlarınız anlamında ne dersiniz?
0: Müşteri çeşitlendirmemize çok katkıda bulundu. Müşterimizin bakış açısını da çok değiştirdi. Bugün Türkiye'de sadece üretim tarafında 3 fabrikamızda yaklaşık 1200 çalışanımızı istihdam ediyoruz ve üretim yapıyoruz. Ancak bu arkadaşlarımızın, ve İtalya'da da şu anda 85 kişiye ulaştık. Çok daha küçük baktığınızda Türkiye'deki tesislerimizle ve istihdamımızla karşılaştırdığımızda. Ancak olağanüstü bir etkisini gördük. Çünkü müşteri bugün, bazı müşteriler Made in Türkiye almaya devam etmesine rağmen veya başlamasına rağmen siparişlerini İtalya firmasına geçip İtalya'daki DESA'nın Türkiye'deki DESA'ya ürettirip İtalya'dan fatura kesmesini istiyorlar örneğin. Böyle bir iş modeli ortaya çıktı. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştik. Çok önemli bir dünya markası bugün bu şekilde çalışmaya başladı ve devam ediyor. Yani İtalya sadece üretim yapmıyor. Aynı zamanda bir acenta gibi veya bir hub gibi pazarlama faaliyetlerinde de Türkiye'deki tesislerimizin doluluk oranına çok ciddi katkıda bulunuyor. Müşterinin size bakış açısı değişti. Yani İtalya'da işin

0: nasıl yaptığınızı gördüğü zaman ve firmanızı birebir görerek tanıdığı zaman ben geleyim bir de Türkiye'yi göreyim demeye başladı. Yani bugüne kadar Türkiye ile çalışmayan iki yeni lüks marka bizim sektörümüzde İtalya yatırımını yaptıktan sonra gelip Türkiye ile çalışmaya başladı. Dolayısıyla ben emek yoğun sektörün, ki bugün emek yoğun sektörlerimiz çok ciddi bir sıkıntı içerisinde ve katma değerli segmentlere yönelebilecekleri ve işlerini daha sürdürülebilir kılacakları örnek bir model ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla herkese bu tarz bir yatırımı tavsiye ediyorum.
1: Peki hangi markalar onlar?
0: Marka ismi vermeyeyim izin verirseniz
1: tamam.
0: O zaman.
1: Peki önümüzdeki dönemde yeni işbirlikleri var mı?
0: Olacaktır. Sürekli yeni talepler geliyor. Tabii pazarın daralıyor olması bizim için şu anlamda bir avantaj. Neden avantaj? Çünkü bugüne kadar sadece İtalya'da yaptırıp alan bazı markalar İtalya kalitesine veya daha kaliteli fakat çok daha uygun fiyatlı bir tedarikçi buldukları zaman gelip ya bugün biz zorlanıyoruz, marj baskımız var, senden alalım demeye başladılar. Yani daralan pazarda payımızı arttırıyoruz ki bu bize çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor.
1: Peki bundan sonraki dönem için büyüme ve yatırım planlarınız nasıl olacak? Belirsiz de bir dönem olmaya devam edecek.
0: Belirsiz bir dönem ama iş planlarımız iyi kötü belli. Zaten biz ayağını yorganına göre uzatan bir firmayız. Genelde banka kredisiyle değil öz kaynaklarımızla yatırım yapmayı tercih eden bir firmayız. Şu anda yılbaşından beri 4 tane mağaza açtık ve 4 tane daha mağazamızda imzalanmış vaziyette yıl sonuna kadar. Yani mağaza açılışları devam edecek. Hem DESE hem Samsonite markaları için konuşuyorum.
1: Hı hı. Toplamda kaç mağazaya ulaşmış olacaksınız?
0: 120 mağazaya geleceğiz yıl sonu itibariyle. Hatta 121 zannedersem, yanlış söylemeyeyim. Dolayısıyla perakende yatırımlarımız devam ediyor olacak. Bu ay içerisinde Selçuk'taki mağazamız açılacak. Geçtiğimiz ay Metropol AVM açıldı. Ondan önceki ay havalimanında yeni bir TUMİ mağazası açtık. Ocak ayında da Kuşadası Marina'da mağazamızı açtık. İşte İstanbul Finans Merkezi, bu yeni havalimanının yanında Fiorentina Village diye çok büyük bir outlet merkezi geliyor. Orada açılışımız olacak. Onun dışında da görüştüğümüz 2-3 tane daha AVM'miz var. Bir yandan mağaza yatırımları devam ediyor. Bir yandan grup olarak biyoteknoloji konusunda bir takım çalışmalarımız var. Yani derinin yanı sıra deri benzeri malzemeler konusunda ne yapabiliriz diye çalışıyoruz. Yarın öbür gün yani hayvansal olmayan malzemeler ne olabilir diye çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın gelecekte bununla ilgili de güzel bir açıklamamız olacak.
1: Ciddi Ar-Ge yatırımları da var bu durumda. Değil mi?
0: Öyle. Ciddi Ar-Ge yatırımları var. Hem ürün tarafında Ar-Ge yatırımımız var. Sürekli olarak yeni bir koleksiyon geliştirilmesi. Ancak koleksiyonun geliştirilmesi sadece tasarım ve model yapılması değil. Malzemeden başlayarak, çünkü biliyorsunuz düşey entegrasyonumuz söz konusu. Önce deriyi tasarlayarak, ham maddeyi tasarlayarak, ondan sonra da koleksiyonu tasarlayarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdi artık ham deriyi de tasarlamaya başlıyoruz. Yeni yaptığımız çalışmalar bu yönde olacak.
1: Peki yeni bir fabrika ya da üretim merkezi yatırımı olacak mı? Planlarınızda var mı?
0: Yani tam netleşmedi. O yüzden şimdi bir şey söylemeyeyim. Ama olabilir. Neden olmasın?
1: Peki şimdi ihracat pazarları da bu arada mesela yani konuşuyoruz Orta Doğu'yu ama Avrupa'da da öyle çok parlak bir dönem yok. Yani orada da ekonomide daralmaların olduğunu görüyoruz. Enflasyonun yükseldiğini görüyoruz. Ciddi bir nüfus problemi olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir tablonun içerisinde ihracat pazarları noktasında da yeni planlarınız var mı ya da çeşitlendirme planlarınız var mı?
0: Açıkçası lüks segmentin şöyle bir özelliği var. İhracatımızın çok önemli bir kısmının İtalya'ya gitmesine rağmen ürünlerimizin, yani DESA'da üretilmiş ürünlerin nihai satış destinasyonları tüm dünya. Çünkü bu markalar belki İtalya merkezli veya Fransa merkezli ancak tüm dünyada mağazaları var. Dolayısıyla pazar çeşitlendirmesini önemli ölçüde bu markalarla çalıştığımızda sağlamış oluyoruz. Burada hedefimiz daha fazla pazara açılmaktan ziyade, çünkü müşteriye girdiğinizde, böyle bir uluslararası markaya girdiğinizde tüm dünyaya otomatik olarak ulaşıyorsunuz. Hedefimiz müşteri sayısını arttırmak. Demin de ifade ettiğim gibi ihracat tarafında zaten bunu becerdiğimiz ve başardığımız için bu sene içerisinde ihracat satış kanalında döviz bazında %25'lik bir büyüme bekliyoruz. Dolayısıyla tam olarak yaptığımız şey bu, müşteri çeşitliliğini arttırmak ve her bir müşteriden daha fazla pay almak için çalışmaya devam etmek. Bunu yaparken de ister gel Made in Türkiye al, ister meydan

0: İtalya al, ister Türkiye'de yarı mamul ürettirip İtalya'da bitmiş made in İtalya al deyip müşterimize 3 farklı tedarik kanalı sunuyoruz.
1: Peki müşteri tarafı öyle, yatırımcı da temettü konusunu merak ediyor. Orada da aslında planlarınız var. Bize biraz ondan da bahsedin lütfen, stratejinizden.
0: Geçen seneden beri de ifade ettiğimiz gibi aslında artık DESA'da sürekli olarak imkanlar izin verdiği sürece temettü dağıtmayı ve temettü dağıtımını sürekli hale getirmeyi hedeflemiş vaziyetteyiz. Hı hı. Dolayısıyla son yaptığımız, geçtiğimiz sene 100 milyon liralık bir temettü dağıtımımız gerçekleşti. Bu sene yaptığımız, ilk çeyrekte düzenlediğimiz genel kurulumuzda da Eylül, Ekim, Kasım aylarında toplam 115 milyon TL'lik bir temettü dağıtımı kararı aldık. Önümüzdeki yıllarda da demin ifade ettiğim gibi şartlar izin verdiği takdirde temettü dağıtmaya devam etmeyi hedefliyoruz.
1: Peki şimdi bir yandan da aslında yaptığınız yeni yatırımlarla birlikte, az önce biyoteknolojiden bahsettiniz, sürdürülebilirlik konusunda çok önemli bir noktaya geldi. Özellikle sizin sektörünüz için tabii daha dikkat çekici. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yeşil Dönüşüm Programı'nda da bir ödül aldınız ve Responsible unvanını hak kazanan sizin sektördeki tek firmasınız.
0: Doğru.
1: Bu size ne katacak? Ve tabii sürdürülebilirlik konusunda sizin tabii attığınız adımlar çok önemli. Sizin sektörünüze özel bir durum da var. Neler yapmayı planlıyorsunuz bundan sonraki süreç için?
0: Deri sektörü, sizin de işaret ettiğiniz gibi, aslında biraz memli bir sektör. Eğer doğru yapılmazsa ve sürdürülebilirlik kurallarına uygun işlenmediği takdirde ürün, çevreye yükü olan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu işi sorumlu bir şekilde yapıyor olmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Zaten DESA olarak perakende markalarımıza, deri sektöründeki perakende markalarımıza baktığınızda düşey entegrasyona sahip, kendi derisini kendi işleyen, üretim zincirinin veya tedarik zincirinin tüm halkalarını kendi çatısı altında gerçekleştiren ve kontrol eden tek firmayız. Zaten işimizi yaparken sadece ülkemizin kurallarına göre değil, aslında çok evrensel kurallara göre ve tüm dünyaya lüks markaları ihracat yapan bir marka olarak Avrupa Birliği standartlarının da ötesinde yapmaya gayret ediyoruz. Bugün kendi derimizi kendimiz işliyor olmamız, bunu Leather Working Group Gold standartlarında yapıyor olmamız ve aynı şekilde tüm zinciri bu vizyonla yönetiyor olmamızın sonuçlarını da bu Responsible programına dahil edilerek aslında aldık. Responsible programı tüm tüketicilerin ve sanayinin, sektörün sürdürülebilirlik konusundaki bilincini arttırmayı hedefleyen, firmalarımızın yeşil dönüşüm konusunda dünya ile uyumunu teşvik etmek isteyen bir program ve bu konuda tıpkı zamanında marka dönüşümünü sağlamak için True Quality programının ortaya konduğu gibi son derece vizyoner bir program. Dolayısıyla Responsible markasını ürünleri üzerinde kullanmaya hak kazanan sektörümüzün tek markası olmaktan, daha doğrusu ilk markası olmaktan gurur duyuyoruz. Umarız iyi bir örnek olur ve bütün firmalarımız bizi takip ederler ve hep beraber tüketicilerimize çok daha sağlıklı, daha sürdürülebilir ve gelecekte çocuklarımıza daha temiz bir dünya bırakmamıza vesile olan bir marka kullanım hakkına sahip oluruz.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir mesaj verdiniz. Öyle bitirelim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Efendim, DESA CEO'su Burak Çelet konuğumuzdu. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: dönemde bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Biz neyi unuttuk ya?
4: Petrol ofisi kampanyası.
5: Petrol ofisi kampanyası.
3: Ben onu unutur muyum?

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim paranın yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. GCM Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergiz bizimle olacak ve piyasaları konuşacağız. Alper Bey hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Önce borsayla başlayalım mı? Dün oldukça hareketli bir tablo vardı. Bugün yatay negatif bir seyir var ama 14.000'in üzerinde tutunmaya devam eden bir borsa var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu haftanın tablosunu?
1: Evet. Açıkçası piyasalar hem bir bekle gör modunda bu jeopolitik risklerden dolayı gelen açıklamaları bekliyorlar. Hem de hisse senedi piyasasında iyimserlik dikkat çekiyor. Dün endeks 14.000 üzerinde çıktı. Bugün de aslında sınırlı bir geri çekilme var. Daha yatay bir hareket izliyoruz. Yine 14.000 üzerindeyiz. Ben açıkçası dünkü bankalarda %4,5 aşan yükselişler oldu. Burada tabii birkaç piyasaya yansıyan bir takım her ne kadar teyit edilmemiş bilgiler olsa da ben daha ziyade İTO'nun enflasyon verisinin 1,53 gelmesi sonrası özellikle banka hisselerine bunun olumlu yansıdığını Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamının da eğer bu beklentilerde çerçevesinde gelirse endeksimiz 14.000'in üzerinde haftalık kapanışında yapma ihtimali yükselir diye düşünüyorum. Dolayısıyla borsa önümüzdeki hafta enflasyon verisi sonrası daha ki TL bazlı 15.200 zirvesi vardı. Oraları görme imkanı olabilir. Çünkü banka hisselerinde yıl başından bu yana baktığımız zaman 1,7 eksideyiz. Yıl yaklaşık 6 ay oldu. Borsanın geneline, borsa 100 endeksine baktığımız zaman ise %25'e yakın prim var. Dolayısıyla aslında banka

0: Bankalar bu sene yılbaşından bu yana gerilemişti. Hem bunun verdiği bir yükselişte tabii bunda ne vardı? Hem faizler vardı. Faizlerin bir süre daha yüksek kalacak olması, küresel enflasyon, bu savaş, jeopolitik riskler bununla biraz etkili oldu. Banka hisseleri de geçen yıl oldukça prim yapmıştı. Ama enflasyon rakamının geçen ay biliyorsunuz 4.8 gibi çok yüksek bir rakam gelmişti. Bu ay bu rakamın gelen analiz beklentilerine baktığımız zaman 1.5 ile 2 arasında bekliyorlar. Bizim yayına girmeden arkadaşlarımızla 1.4 ile 1.6 arasında bir gelme ihtimalini bekliyorlar. Dolayısıyla bu seviyelerde eğer gelirse piyasada pozitif bir moral etkisi olacaktır. Endeks TL bazlı yeni zirvelerine 15.200'e doğru bir hareket yapabilir. Tabii hisse bazlı seçici hareketler burada gözlemliyoruz gördüğümüz kadarıyla. Yatırımcılar daha seçici davranmaya çalışıyorlar geçen yıllara kıyasla. Ama ben borsayı jeopolitik risklere, bu maliyetlerin yükselmesine, petroldeki fiyatın işte 100 dolarlara yaklaştı. Dün aslında 91 dolar önemli bir seviyeydi. Mesela 91 dolar seviyelerinde biz burada devam etseydi ve pozitif gelişmeler olsaydı belki 80-81 dolar seviyelerini teknik olarak görme imkanımız vardı. Fakat bugün gelen bir takım açıklamalar sonrası tekrardan 100 dolara doğru yaklaştığını görüyoruz Brent petrolün. Ama eğer öğleden sonra Sayın Trump'ın ABD Başkanı'nın yaptığı açıklamalar olursa ki gelişmeler pozitif yönde gelişirse petrolde tekrardan bir aşağı yönlü hareket olur diye, bu da tüm borsaları pozitif yönde etkiler diye bekliyorum genel olarak Özlem Hanım.
1: Peki şimdi Alper Bey, %1.4 ile 1.6 arasında bir Mayıs ayı enflasyonu beklentimiz var dediniz. Acaba Haziran'dan sonra, yani yaz döneminde nasıl bir tablo olur? Yıl sonunu nasıl tamamlarız? Ne dersiniz? Çünkü geçtiğimiz yıl en büyük sorunlardan birisi aslında kuraklıktı, dondu ve o gıda fiyatlarının yüksekliği de bayağı etkilemişti. Bu yıl sanki yaza girerken bir miktar daha gıda fiyatlarında düşüşü gördük ama diğer alanlardaki tablo devam ediyor gibi. Ne dersiniz? Nerelerde bir kırılma olur?
0: Evet, biliyorsunuz enflasyonla ilgili Merkez Bankası hedef 24 ama 26 gibi bir tahmini var. Piyasa beklentileri 28-30 civarındaydı. Ben daha önceki bir yayında da bahsetmiştim. Hatırlarsanız eğer Mayıs ayı enflasyonu Haziran'da açıklanacak, 2'nin altındaki rakamlar 28 yani 30'un altındaki yıl sonu beklentilerini arttırabilir. 28-30 bandında gelebilir. Ama eğer 2'nin üstünde bir rakam gelirse o zaman resmi beklentiler de 30 civarına yaklaşır diye değerlendirmiştik. Yayına girmeden arkadaşlarımla da tekrar değerlendirdim. Yine aynı çerçevede düşünüyoruz ki 1.5 ile 2 bandı arasında gelecek bir rakam İTO 1.53. Bu rakam en azından Haziran ayında da, Temmuz ayında açıklanacak rakamdır. Haziran ayında da bu düşüşün devam etmesini açıkçası öngörüyoruz. Bu çerçevede 30'un altında bir rakamları yıl sonu enflasyonu olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Ancak yine de biraz bu yıl bu savaş, enerji fiyatları artışı, lojistik maliyetlerinin artışı enflasyonda açıkçası biraz zaman kaybına neden oldu. Biraz beklentileri yükseltti. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın da beklentisi, piyasa beklentileri de yılbaşında bu savaş öncesi oldukça düşüktü. Ama beklenmedik, bu öngörülemeyen gelişmeler bu beklentileri biraz yükseltmiş gözüküyor. Fakat açıklanacak enflasyon rakamı muhtemelen 11'inde de 11 Haziran'da da Merkez Bankası'nın para politikası kurulu var. Burada da bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği işte beklentileri var. Eğer 1.5 ve civarında hani 2'nin altındaki rakamlar gelirse muhtemelen Merkez Bankası da bir değişikliğe gitmeyebilir ama bir teknik bir ayarlama olabilir. Çünkü gecelik borçlanma faiz oranı 30

0: borç verme faiz oranı 30-40 civarında. Politika faizi 37. Burada bir teknik ayarlama belki olabilir ama muhtemelen bir değişikliğe gitmeme ihtimali de olur. Çünkü o rakamı da görmüş olacak Merkez Bankası kararını vermeden önce Cuma günü. O çerçevede biz enflasyon beklentilerini yani 30 civarına doğru olur diye bekliyoruz. Tabii faiz de buna göre değişecektir ama baktığımızda en iyi ihtimalle eğer 30'un altında bir enflasyonla kapatırsak 36 ile 34 arası bir yıl sonu faiz rakamlarında görebiliriz. Hatta burada 37-38 rakamları da politika faizinde yani çok fazla gerileme açıkçası beklemiyoruz. Çünkü zaten mevcut politika faizi 37 ama fonlamalar 39-40 civarında oluyor bildiğiniz gibi.
1: Peki şimdi yıl sonunda özellikle faiz tarafına baktığımız zaman nasıl bir tablo beklersiniz? Yani bir rakamsal çünkü beklentiler var ama bir yandan da faiz indirimi noktasında bu yıl faiz indirimlerine tekrar dönemez Merkez Bankası diyenler var. Son çeyrekte dönebilir diyenler var. Nasıl bir tablo beklersiniz yıl sonuna doğru?
0: Yani Özlem Hanım, belirsizlikler biraz fazla olduğu için yani nasıl savaş bir taraftan bitecek deniyor, bir taraftan devam ediyor. Aslında daha kısa süreli olması bekleniyordu. Dolayısıyla bu hem enflasyon beklentilerinde hem diğer beklentilerde bunun daha kısa süreli bunu etkilemesi bekleniyordu ama açıkçası beklenenden uzun sürdü. Müzakereler hala devam ediyor. Ama sanki sonuna yaklaşılıyor gibi bir beklenti var ve bu nedenle hem bizim borsamız işte 14.000'de, Amerikan borsası S&P'ye bakıyorsunuz 7.600'ler zirvelerde, dünya borsalarında da bu şekilde bir hareket var ama gelen anlamda bu savaşın zaman içinde kalıcı etkileri hem küresel piyasalarda hem bizde mutlaka olacaktır. Dolayısıyla enflasyon beklentileri de hem küreselde hem bizde ister istemez yükselecektir. Ama yine de işte sıkılaştırıcı politikalarla bunu belli çerçevede enflasyon hedefinden mümkün mertebe hazine yönetimi taviz vermemeye, Merkez Bankası yönetimi taviz vermemeye çalıştı. Elinden geldiğince bunu buradaki rakamı yükseltmemek adına işte döviz kurları belli bir seviyede sürdürülüyor. Bakıyorsunuz yine ola ki savaşın sürmesi, bir takım başka sıkıntıların olması, bu bölgeye yayılması durumunda hatta bunun da önlemlerinin alındığına ilişkin uzun vadede gerekirse hazinenin swap işlemleriyle dövizle ilgili bir takım haberler de okuyoruz basında olabileceğini. Yani bunun hem sonrası için hem şu an için bir takım tedbirler alınmaya çalışıldığını görüyoruz. Ama bence yine de bütün bu olanlara rağmen hem borsaya bakarsak hem enflasyona bakarsak alınan önlemler çerçevesinde 30'lu rakamlar civarında yıl sonunda bir rakamı belki bunun biraz bir tık altında olabilir. Daha iyi nasıl olur? Daha iyi eğer eksi her şey iyi gider. Bazı aylarda eksi rakamlarla karşılaşırsak, çünkü siz de belirttiniz işte bu seneki hakikaten yağan yağmur miktarı birçok yıla göre çok çok fazla. Dolayısıyla barajlar dolu, bu konuda bir sıkıntı, geçen seneki o don olayları gibi bir sıkıntı da yok. Bu çerçevede hem Mayıs'ta hem Haziran'da özellikle tarım tarafında destekleyici olacaktır. Ama bir taraftan da lojistik maliyetleri var. İşte bunu Antalya'dan İstanbul'a getirirken bunun taşınması vesairesi bir takım maliyetler üste biniyor. Umuyoruz ki petrol fiyatları da Trump'ın belirttiği gibi hızla aşağı gelir. O zaman bunun yansımalarını biz de enflasyonda daha fazla görürüz diye değerlendiriyorum Özlem Hanım.
1: Peki Alper Bey, şimdi tabii sizin az önce bahsettiğiniz gibi çok dalgalı bir ve belirsiz bir süreç var. Bu süreçte yatırımcının da yön bulması çok kolay olmuyor. Şimdi geçtiğimiz

0: yıl hani söylüyorduk biraz daha böyle şu alanlara bakın, bu alanlara bakın, altın da iyi gidiyor işte mevduat tarafı biraz daha kuvvetli diye, ama bu yıl bu savaşla birlikte biraz daha belirsiz bir ortam ortaya çıktı. Siz peki yatırımcı için nasıl bir yol öneriyorsunuz? Ne yapmaları lazım böyle dönemlerde?
1: Ya böyle dönemler tabii seçici olmayı gerektiren dönemler. Eğer hisse senedi biraz hani sepet her zaman öneriliyor. Eğer hisse senedi şirketlerini seçicilik açısından işte bu sene özellikle savunma sanayi, enerji üretim şirketleri, altın madenciliği şirketleri, ihracatçı dövüş şirketleri, işte bunun dışında temel tüketim, telekom gibi teknoloji şirketlerinin daha şirket bazında da olsa öne çıktığı şirketler olduğunu gözlemledik. Faiz hassasiyeti olmayan yatırımcılar için özellikle faiz oranları gerçekten cazip ve bir süre daha bunun çok aşağılara gelmeyeceği gözleniyor. Dolayısıyla risksiz yatırım enstrümanı olarak faiz enstrümanı bir tarafta, işte para piyasası fonları cazipti, hala para piyasası fonları cazipliğini sürdürüyor. Çünkü enflasyon bu seviyede ve fonlama faizlerine de bakıyorsunuz ve bankaların verdiği oranlara bakıyorsunuz, 40-42 gibi oranlar verilebiliyor. Bunun dışında altın, evet, bu süredir yatay sürüyor ama o küresel enflasyonun verdiği faiz indirimleri beklentileri vardı. Bunların ötelendiğini görüyoruz. Hatta belki faiz arttırımları konuşulmaya başladı. İşte Avrupa Merkez Bankası'nda FED başkanı değişiyor. FED başkanının gelir gelmez Mayıs ayında faizler iner mi? Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamalarında dikkate alarak böyle bir beklenti vardı yılın ilk çeyreğinde. Ama daha sonraki gelişmeler, hem savaş hem bu maliyetlerin yükselmesi dünyada. Dolayısıyla burada enflasyon rakamlarını en son Amerika'da bakıyoruz. 3.8 civarında, işte yine Avrupa'da 3.2 civarında manşet enflasyonlar. Dolayısıyla enflasyonda bir küreselde bir yükseliş söz konusu. Bu tabii hızla enerji maliyetleri tekrar düşer mi, ki buna ilişkin işte olabileceğini söylüyor liderler. Ama bunun piyasalar görmek isteyecektir. Bu belirsizliklerin gerçekten net olarak sonlanmasını bekleyeceklerdir. Zaten merkez bankaları da yılın başından itibaren iç gelişmelerden ziyade dış gelişmelere odaklandı ve bekle gör moduna girdiler ve bu bekle gör modu sonrasında gelen verilere, açıklamalara, işte süren savaşlara göre yeni bir takım açıklamalar, yeni bir takım önlemler arıyorlar. İşte kredi sınırlamaları getiriliyor bir takım. Dolayısıyla yatırımcı hakikaten bu dönemde daha seçici olmakla birlikte bir miktar, her zaman bizim yatırımcımız altında bulunabilir. İşte para piyasası fonları olsun veya işte mevduat olsun olabilir. Altında 4400-4500 ons, aslında bu yıldan başından itibaren bakarsanız hakikaten %3 gibi bir prim yaptı. Geçen yıla göre çok daha düşük. İşte dövize bakarsanız %7 yaptı. Dolayısıyla gram altına baktığımızda %10 civarında bir yükseliş yapmış oluyor. Ama 6 aylık getiri açısından bunlar da açıkçası biraz piyasa getirilerinin altında kaldı yatırımcı açısından. Fakat gram ons altında 4300-200 günlük ortalamaların geçtiği yer. Dolayısıyla onun altına gelmediği sürece biz hala arkadaşlarımız teknik olarak yükseliş trendinin devam ettiğini bekliyorlar. Dolayısıyla belki düşüşlerde kademeli olarak alınabilir. Ama yine belki hatırlarsınız yayınımızda bu 5300-5600 civarlarında ons artık hem küreselde hem kaldıraçlarda bir düşüş olduğunu, dolayısıyla altının eskiden bu şey tabiriyle asansör gibi çıkışın artık belki merdiven şeklinde bir çıkış gibi harekete dönebileceğini, o eski yükseliş trendini olmayabileceğini belirtmiştik. Bir süredir de bu seviyelerde ons altın gidiyor. Hatta bir ara bireysel olarak bayağı bir yatırımcılarımız da özellikle savaş sonrası bir talepler olmuştu. Ama büyük merkez bankalarının da burada biraz satışa geçtiğini gözlemledik. İşte bazı Hindistan gibi ülkelerin yani bu konuda yine satış yaptıklarını, işte halka da bu konuda daha dikkatli olmaları gerektiğine ilişkin açıklamalar oldu. Dolayısıyla altın her zaman portföylerde bulunabilir ama hani komple altın, komple borsa veya komple başka bir şekilde yapmak yerine daha bir sepet yapabilirler. Hisse senedi olursa biraz seçebilirler. Eğer kendileri seçmiyorsa çok güzel portföy yönetim şirketlerimiz var, fonlarımız var. Bunlardan da şey yapabilirler. Ama eğer kendileri bu işi şey yapmak istiyorlarsa araştırma birimleri ve daha yakından takip edip şirketlerin model portföyleri var. Oradan değerlendirmeler yapabilirler. Yatırımcılar bu şekilde, bir de biliyorsunuz artık Türk yatırımcısı dünyanın her yerine teknoloji sayesinde yatırım yapabiliyor. Hem Türkiye'deki hisse senetlerine hem uluslararası hisse senetlerine artık yatırımcılarımız ulaşabiliyorlar.
0: Evet.
1: Bugün burada Türkiye'de her türlü hisse senedini alırken Avrupa'da da dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapma imkanı bugünkü teknolojide mevcut. Hatta emtialara, işte petrol olsun, buğday olsun, her türlü emtialara da ulaşabiliyorlar. Yatırımcının elinde aslında her türlü ürüne ulaşma şansı var. Biraz global ekonomiyi de takip ederek, biraz araştırma şirketlerin araştırma bilimlerini de yakından takip ederek biraz daha portföylerini çeşitlendirme imkanları mevcut.
0: Evet. Diye teşekkür düşünüyorum. Ederiz. Çok teşekkür ediyoruz Alper Bey değerlendirmeleriniz için. İyi günler diliyoruz. Gevreme Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Alper Nergis bizimleydi efendim. Piyasaları konuştuk. Böylece yayınımızın da sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: İyi yarıştı kimi?
3: Yoğun bir gün değil mi?

0: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadaka?

0: yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işin uzmanına bırak kolayca.
1: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
2: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
3: Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
4: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım.
5: Bir de böyle Otobit'te.
6: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul parçalı bulutlu. Güney yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31.
6: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
8: DİPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DİPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
9: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Vakıf Yatırım sunar.

0: Piyasa notları başlıyor. Piyasalarda öne çıkan fiyatlamalar ne anlatıyor? Önümüzdeki süreçte Borsa İstanbul'a teveccüh olacak mı? Geçtiğimiz hafta verilerine baktığımızda 22 Mayıs haftasında borsada yabancının satışı vardı. Dün rezervler geldi. Rezervlerde de bir miktar gerilemeyi takip ettik. Özellikle sosyal medyada dönen bazı haberler sonrasında dün bankalar önderliğinde Borsa İstanbul'da yükseliş gördük. Ancak bugün biraz daha temkinli bir görüntünün olduğundan bahsedebiliriz. Küresel kanattaysa altın düşecek mi? FED faiz arttıracak mı? Petroldeki yükselişler devam edecek mi soruları hala gündemde olmaya devam ediyor. Bu başlıkları masaya yatıracağız. Bizlere Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Dinçer Kurt eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Merhaba Uğur Bey. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Önce endeksteki genel görünümü konuşarak sohbetimize başlayalım. Bir miktar geri çekilme var. %0.7 civarında düşüş gösteriyor BIST endeksi. Dünkü alım sonrası bugünkü satışı kar realizasyonu olarak değerlendirmek mümkün mü? An itibarıyla 14.126 puan seviyesinden işlem.

0: Ne geçiyor?
1: Evet, bahsettiğiniz gibi aslında kar realizasyon olarak değerlendirebiliriz ki burada da dün İran ile aslında ABD arasında yaşanan gerginlikler, tekrardan işte bir İran tankerinin vurulması, ardından İran'ın bir misilleme saldırısıyla karşılık vermesi ve öncelikle yurt dışı piyasalarda yaşanan bir hafif gerilemeyle de birlikte bu da bizim borsamıza sirayet etmiş gibi görünüyor. Tabii ki aslında sizin de bahsettiğiniz gibi son günlerdeki fiyat hareketleri biraz daha sosyal medyada ya da işte bazı haberlerde, terminallerde geçen söylentilerle alakalı oluyor ve burada işte hem BlackRock tarafındaki hem swap faizleri hakkındaki söylentiler vesaire derken Borsa İstanbul bankacılık endeksinde bir yükseliş gösteriyor. Hatta bugün bir düşüş var aslında ama bankacılık endeksinin şu an yatay, zaman zaman da gün içerisinde pozitif olduğunu görüyoruz buna rağmen. Yani bankacılık tarafında bir iyimserlik de var ama hani bankacılık endeksinin de ağırlığının yarısının Akbank ve Yapı Kredi'den oluştuğunu da unutmamak gerekiyor. Bunu da söyleyelim yatırımcılara. Tabii dünün kar realizasyonu olmasının bugünün sebeplerinin arasında T+2 kuralı da var. Yani çarşamba günündeyiz ve kapanışlara doğru bir satışla karşılaşabiliyoruz. Genellikle çarşamba günleri kredili pozisyonlardan kaynaklı. Bir de tabii ki bir aracı kurumu şu anda yoğunlaşan satışları da birlikte belki yoğun bir yatırımcının satışları diyebiliriz büyüklük olarak. Bu da Borsa İstanbul'u şu anda etkiliyor diyebiliriz. Yani ben aslında Cuma gününe yaklaşırken hem bir enflasyon verisi karşılayacağız hem dışarıda ABD tarım dışı istihdam verisi karşılayacağız ki bugün aslında tam tarım dışı istihdam demişken hani orada veriler geldi, belki altın tarafında değerlendiririz ama yani 3 ana başlığa ayıracak olursak biz, yani bir enflasyon deriz. İkinci başlığı belki faiz kararları diyebiliriz. Üçüncü başlığa da dedikodular diyebiliriz. Yani sizin de yayının başında bahsettiğiniz gibi bazı piyasada doğrulanmamış, henüz tam bir temele oturtulmamış dedikodularla, haberlerle birlikte bankacılık öncülüğünde yön bulan bir yön arayan daha doğrusu Borsa İstanbul Endeksi görüyoruz diyebilirim. Şu anda tabii kıymetli metaller tarafında aslında geri çekilmeye rağmen içeride bir hareket var yukarı yönlü. Ve baktığımızda aslında dünya tarafında da işte altın madenciliği hisselerine baktığımızda bir geri çekilme varken buradaki hisselerin biraz daha pozitif olması da aslında iyi bir durum. Onu da söyleyelim. İkinci çeyrek bilançolarına doğru gelirken tabii Borsa İstanbul'da hem birinci çeyrek bilançolarında iyi gelen verilerin fiyatlandığını görüyoruz. Yani momentumu daha güçlü olan, bilançosu temel anlamda daha güçlü olan şirketlerin burada biraz daha pozitif olduğunu, hatta yani hava yolu gibi gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi faiz ilişkisine, enflasyon ilişkisine çok fazla bağımlı olsa da biraz daha güçlü kalan hisselerin burada daha fazla ayakta durmaya çalıştığını da görüyoruz. Şu andaki görünüm bu şekilde. Cuma günü enflasyon verisi ana yönü belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
0: Bazı argümanları sıraladınız ve bir tanesinde de dedikodu dediniz. Koskoca piyasa dedikoduyla mı hareket ediyor? Biz o yükselişleri dedikoduya mı bağlıyoruz şimdi Dinçer Bey? Yani kime sorsak önce bir neden yükseldiğimizi söyleyemedi. Sonra kapanışa yakın. Ya şöyle bir haber varmış. Bankalar o yüzden gidiyor denildi. Bugün de topyekün bir yükseliş olur mu sorusu açılış öncesi gündemdeyken endekste sınırlı geri çekilmeler görüyoruz.
1: Evet, hatırlarsanız yine endeksin son rallisindeki o büyük düşüş bir Yapı Kredi'nin satış dedikodusuyla birlikte yaşanmıştı. Onun için piyasalar bazı algılarla, haber akışıyla şekillenebiliyor fiyatlar. Tabii ki her zaman jeopolitik riskleri ya da makroekonomik verileri, mikro tarafta bilançoları konuşamayabiliyoruz. Yani çok farklı etkenler de olabiliyor. Tabii bunlardan birisi de dedikodular olabiliyor. Tabii ki küçük hisseleri etkilediği üzere çok büyük hisseleri ve endeksleri de etkileyebiliyor. Bunlar zaten hani şu anda biz hep işte BIST 100'ü konuşuyoruz. Gösterge endeksimizi baz alıyoruz örneğin. Ama buradaki hareketler tam dedikodu demesek bile uzun bir süredir örneğin birkaç tane hissenin hareketiyle şekilleniyor. Bu da aslında yani koskoca dediğimiz aslında Borsa İstanbul'un şu anda hala biraz daha sığ olduğunu ve aslında büyümeye ne kadar açık olduğunu da bize gösteriyor. Yani bugün endeksi eğer biz işte yılbaşında 11 binlerdeki endeksten 14 binli endeksler görüyorsak, 15 binde bir rekor kırdıysak, Burada belli başlı

0: hisselerin yani birinin 5 parmağını geçmez. 5 tane hisse senedinin çok yüksek puan katkısıyla birlikte buralara geldiğini gördük. İşte örneğin Aselsan gibi, Bimaş gibi, Astor gibi ya da işte Destek Faktörün gibi hisselerin çok yüksek puan katkısıyla birlikte BIST 100'ü buralarda görüyoruz. Ama baktığımız zaman işte BIST 100'ün dışında kalan hisselere X-TÜM-Y diye de bir endeksimiz var, bunu gösteriyor. Orada da zirveler var. Aslında bazı sektörlerde de ayrışmalar yaşanabiliyor. Yani burada teknoloji tarafında olsun, örneğin BIST 100'e giremeyen fakat 5G teknolojisine hizmet eden ya da işte ulaştırma sektöründe olmayan ama oraya teknolojik olarak destek sağlayan firmalar gibi bir sürü, hem savunma sanayi hem farklı sektörlere iş yapan, örnek veriyorum sadece teknoloji olarak, bir sürü farklı BIST 100 dışında kalan hisse senetleri de var. Bunlar tabii ki belli başlı dayanaklara sahip olmadan da hareket edebiliyor ama baktığımız zaman BIST 100'ün içerisindeki hisselerin bile bazı beklentilerle ve söylentilerle çok ciddi hareketlendiğini görebiliyoruz. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle, muhtemelen yarın da böyle olacak diyelim.
1: Bu seans itibarıyla, an itibarıyla Sarkı Hüseyin %10 artıda, Turex %9.94 yükseliyor. Kuva Granit, Gesan, Borusan Boru, Europower fiyatı en fazla artan şirketler arasında. Endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerden Astor'da %3.51 artıda, 376 lira 25 kuruş son görülen seviye. Astor'daki hikaye hala devam ediyor mu? Uzun süredir buradaki yükselişi konuşuyoruz. Endeksin de bu seviyelerde olmasında önemli bir etkiye sahip şirket.
0: Evet, şimdi hikayenin devam etme konusu tabii hala yeni iş ilişkisi açıklamaya devam ediyor. Yani Amerika yatırımları var ve Amerika'da şu anda yani Astor'un hizmet ettiği sektörde ciddi bir ulusal güvenlik olarak artık yani kabul ediliyor, enerji altyapısı vesaire. Onun için yani Astor'un aslında bu yükselişini temel tarafta destekleyen elbette nedenler vardı. Hala da var elle tutulan nedenler. Fakat benim için her zaman borsada yani temel dinamiklerden de daha çok fiyat çok önemlidir. Yani fiyatın bulunduğu konum olarak baktığımızda şu anda yani Astor tarafında mesela buralardan maliyetlenmek biraz daha riskli olabilir. Ama kesinlikle yani şunu diyemeyiz yani Astor tarafında hikaye bitti ya da bir beklenti kalmadı yorumu yapılmaz. Fakat işte fiyatın olduğu tarafa bakarsak ve bulunduğu sektöre bakarsak ki enerji sektörünün sadece yurt dışı tarafında değil, yurt dışında da borsaları desteklediğini görüyoruz. Onun için hani hala piyasanın destekleyebileceği de hisselerden birisi. Ama fiyat seviyesi olarak hisse özelinde buralarda biraz daha iştahlı durumdansa temkinli duruşa geçme taraftarıyım diyebilirim Astor özelinde.
1: Yine fiyatı en fazla artan şirketler arasında Katılım Evim var. Katılım endeksinde olan bir şirket. Bu sene yaklaşık %500 yükselmiş. %500 çok ciddi bir getiri. Bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir banka durumu vardı bu şirkette de. 133 TL'nin üzerine çıktı.
0: Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi yine burada da yani Astor gibi aslında destekleyen bir hikaye var. Altı boş bir yükseliş diyemeyebiliriz. Ve yine işte burada alternatif finansman olarak baktığımız zaman gerçekten tasarruf finansman şirketlerinin çok ciddi karlar ürettiğini de görüyoruz. Borsaya açık olsun ya da olmasın. Ve bu bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Çünkü hem içerideki hem dışarıdaki enflasyon görünümüne bakarsak burada hani faiz indirim patikasında beklediğimiz hızda olmamak tabii ki alternatif finansmana insanları yönlendiriyor yorumunda yapabiliriz. Dediğiniz gibi bir bankacılık hikayesi vardı. Bu da Katılım Evi tarafını destekleyen konulardan biriydi ve bilançolar hala güçlü gelmeye devam ediyor. Bunu da söyleyebiliriz. Yani bir işte kendimizi emniyete almalık durumu bilançoyu hala Katılım Evi'nde görmedik. Onu da söyleyelim ve hisseye ilgi yani özellikle bazı aracı kurumlar tarafından yoğunlaşınca ve iştah olunca fiyat seviyeleri de buralara çıkabiliyor. Hani yine Astor gibi aslında bu hisseyi de düşünebiliriz. Temelinde hissenin yükselişini destekleyen faktörler vardı. Fakat yine çok iştahlı olmaktansa biraz daha temkinli olma tarafına geçilebilir diye düşünüyorum.
1: Teknik anlamda endeksin geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz peki? Teknik grafiği de BIST 100 endeksine ilişkin.

0: ekrana geçirelim. Burada hızlıca 14.000 puan seviyesinin üzeri test edildi ve dün 14.200 puan seviyesinden bir kapanış yaşadı endeks. 15.204 puan seviyesini grafikte görüyorum. Yine 12.966 puan seviyesi aşağıda görülen seviyeler arasında. Siz bu grafikte hangi notları biraz daha ön plana çıkartacaksınız? Şu sıralarda da 14.100'ün üzerinde kalmaya çalışan bir BIST endeksi.
1: Evet, yani turkuaz bir çizgiyle belirtmeye çalıştım burada. Hala bir yükseliş trendinin içerisindeyiz. Tabii mutlak kutlan kararıyla birlikte bu trendin hafif altına sarkıyor gibi olduk, sarktık. Fakat ertesi gün hemen üzerine atabildik. Onun için pozitif bir durum ve bu turkuaz trendinin üzerinde olduğumuz sürece bir problem olacağını düşünmüyorum. İlk konu olarak bunu söyleyebilirim. İkincisi de 13.400 rakamım var. Aslında sarı noktalı çizgiyle göstermeye çalıştım. Burada hani geri çekilmelerde 13.400 hala güçlü bir destek olmaya devam edecektir. Bunu da yatırımcılara söyleyeyim. Ve aslında çok basitçe rakamları da etkileyerek, ekleyerek şunu anlatmaya çalıştım. Bakın mesela sol altta olan 11.100 rakamı bizim yılbaşındaki rakamımız. Yani yıl sonu yılbaşındaki fiyatlar. Ve oradan başlayan bir rally 14.500'e kadar bizi götürüyor. Daha sonrasında İran ve ABD tarafındaki jeopolitik gelişmelerle biz 12.400'e geri çekiliyoruz. Ama 11.000 üzerinde daha yüksek bir dip yapıyoruz. Daha sonrasında bu dibi yaptığımızda, yani ülkemizde balistik füze parçaları da hani NATO savunma sistemiyle aslında çözdüğümüz, buraya parçası düşmesine rağmen öyle bir savaşın ortasındayken ve roketler havada uçarken biz 12.400'den bir de destek alıyoruz ve 15.200'e gidiyoruz. Yani nasıl bir durumdayken gittiğimiz de çok önemli burada 15.000'e. Daha sonrasında yaşadığımız işte içerideki dışarıdaki olaylarla birlikte geri çekilmemiz bu sefer 12.960'larda, yani yaklaşık 13.000'lerde son bulurken yine yüksek bir aslında dip yapıyoruz. Yani bunlar çok önemli. Bakın 14.500'de 15.200'de daha yüksek tepelerin oluştuğuna işaret ediyor. Onun için ben burada yani pozisyonumu şu şekilde alabilirim. 12.966 bizim bu mutlak kutlanla birlikte gördüğümüz en düşük seviye. Ben o zaman 13.000'in, yani 13.400'e destekledik. Buraların altında bir rakam kapanış görmediğim sürece buraya her geri çekilme benim için portföyümde Borsa İstanbul ağırlığını artırmak için bir fırsat olacaktır. Ve buralardaki maliyetlerimi de eğer yeni bir tepe bekliyorsam...
0: Burada hareketli ortalamaları mı yatırımcı takip etmeli? Söylediğiniz, işaret ettiğiniz hususlar belli bir hareketli ortalamaya mı denk geliyor? 13.400 dediniz mesela.
1: Hareketli ortalama değil, aslında bunlar fiyatların oluşturduğu seviyeler. Şöyle söyleyeyim, yani bazı geri çekilmelerde tepki aldı. Eğer 13.400'de aşağı kırıyorsa tekrardan burayı yukarı geçmekte zorlandığı bir seviye. Yani bir indikatör ya da bir gösterge değil bu seviye. Ki böyle olması daha iyi. Yani indikatörler çünkü değişebilir, yanlış sinyaller üretebilir vesaire. Ama 13.400 burada fiyat olarak onaylanmış artık bir güçlü bir destek ve direnç bölgesidir. Şu anda buranın üzerinde olduğumuz için biz destek bölgesi olarak kabul ediyoruz. Ve burada da yükselişlerin 15.200'ü de geçmesini bekleriz. Ki işte yeni zirve beklentimiz de burada var. Hatta sizinle yaptığımız yayınlarda da biz ABCD diye bir formasyon üstünde konuşuyorduk ve işte o bahsettiğimiz balistik füze parçaları düşerken 12.400'deyken 15.800 gibi rakam telaffuz etmiştik. Ve daha sonrasında kar realizasyonu beklediğimizi söylüyorduk. Ha 15.800 olmadı, 15.200 oldu, orası ayrı bir konu ama yine de yani hemen hemen çok yakın ve gerçekten 12.400'deyken ve o ortamdayken 15.000'li rakam telaffuz etmek çok zordu. Ama teknik analiz bize bunları söyletiyor. Söylememizde yardımcı oluyor. Ve bugün içerisinde bulunduğumuz konumda da işte biraz önce yaptığım yorumu yapabiliyorum bu yüzden şimdi de. 13.400 ve 13.000 aşağısında bir kapanış olmadığı sürece yeni rekorlar çok yüksek ihtimaldedir.
0: Burada peki... Yeni rekordan kastımız, biz 15.500'ün üstüne otururuz, oralarda biraz salınırız, oralarda biraz vakit geçiririz mi bunun cevabı? Yoksa endeksin önü çok açık mı demek istiyoruz? Çünkü şimdi 14.100'den 15.000'e gittiğimizde bu kabaca yaklaşık %5, %6 yapar. Belki bazı yatırımcıyı mutlu etmeyecek bir getiri. Çünkü 15.500-15.600'lerdeyken 20.000'ler de telaffuz edilmeye başlanmıştı. Hala o senaryo masada mı? Yoksa rekordan kastımız nedir bizim? Yani 15.500'lere gelip oralarda biraz bekleriz, oyalanırız. Birkaç ay geçer mi bunun? Ne demek istiyoruz yani?
1: Şöyle söyleyeyim, aslında bir rakam telaffuz edeyim size. Burada nasıl 15.800'ü telaffuz ettiysek, yani 12.400'lerde, bugün bir rakam telaffuz edecek olursam, yine hem Fibonacci diye kullandığımız bir aslında indikatör diyebileceğim göstergenin matematiksel hesaplama yöntemine dayanarak söylersem, burada rakam 16.500'lerdir. Şu anda hani bir hedef bölge olarak alınabilir. Burada da çünkü hani 15.200'de bir zirve yapmıştık ve buradan hani geri çekilmeler, şimdi baktığımda işte tekrardan 12.966'ya kadar oldu diyoruz ya. Ve burada o Fibonacci'yi, matematik hesaplamayı kullandığımızda bize 16.500'ü bir hedef rakam veriyor. Bundan bahsedebilirim ve sorduğunuz soruya yönelik aslında, yani evet, aracı kurumlar belli başlı hedefler verebiliyor. Biz burada kendimiz farklı hedefler konuşabiliyoruz. 20 binlerde telaffuz ediliyor. 14.500'lerde telaffuz ediliyordu. Hatta 11 binden yılbaşında çok hızlı, işte 2 ayda %30'luk bir getiriyle, belki de 1-1,5 ayda %30'luk bir getiriyle 14.500'e gittiğinde de şu yorumlar yapılıyordu. İşte aracı kurumların total hedefine 2 ayda ulaşıldı vesaire. Yani piyasa aslında dinamiktir, değişir. Sürekli kurallar değişir ve buna göre de aracı kurumlar hedeflerini değiştirebilir. Yani nasıl işte bir savaş çıktıysa, ertesi zamanda da çok pozitif bir durum da ortaya çıkabilir. Türkiye'de mesela biz şu an buna çok açığız, pozitif bir duruma. Çünkü yani sadece makro ekonomik verilerle hareket etmez borsalar. Buraya bir yabancı ilgisi ya da farklı bir durum olduğu zaman çok hızlı bir alım görebiliriz. Çünkü bizim aslında şu andaki işte konumuz dezenflasyon ya. Eğer biz hani yurt dışından bir yatırımcı, yabancı bir para çekme durumunda, eğer CDS primindeki düşüşler, enflasyondaki düşüşler geldiği zaman hisselere ve bir değerleme yaptığımız zaman ciddi ucuz seviyelerdeyiz aslında. Fakat bunu şu andaki enflasyon seviyesinde değerlediğimizde bunu net söyleyemiyorum. Ya da enflasyon muhasebesi hala varken ve enflasyon etkisi yüksekken bu tabii ki olmuyor. Ama işte gideceğimiz yola bakarsak, ki borsalar aslında gideceğimiz yola bakar her zaman, geçmişte olan verilere değil. Evet, mesela büyüme verisi aldık, ilk çeyrek verisiydi, borsa etkiledi maalesef çünkü gecikmeli veridir. Yani içerisinde bulunduğumuz durumdan çok nereye doğru gidiyoruz, nereye yol alıyoruz, ona bakmak lazım. Ve şu anda hani yol aldığımız durum veya alabileceğimiz, bunu sadece içerideki gelişmelere bakarak söylemiyorum, yurt dışındaki FED tarafındaki gelişmeler, ECB tarafındaki gelişmeler ve gelişmekte olan ülkelere akabilecek ara ihtimalinden dolayı da söylüyorum. Ki işte yılbaşındaki bizi ralli ettiren, hem Güney Kore ile Türkiye tarafını öne çıkaran değer gelişmeler tekrardan burada yaşanırsa, nasıl 11 binlerden 14 binlere hızlı bir hareket gördük, bu sefer bu hareketi 14 binlerden 16.500'lere, biraz önce telaffuz ettiğim, ya da buraları geçerek 17.000-18.000'lere görmek çok zor değil. Ondan bahsedebilirim ki işte dediğim gibi, eğer biz daha düşük iskontolarla, iskonto oranlarıyla aslında karşılaşırsak, burada değerlemelerde daha yüksek upside'lar bulabiliriz. Onun için ben dediğim gibi sadece bunu büyüme, enflasyon olarak da aslında şekillendirmemek gerekiyor. Şu anda teknik olarak da ve yaşanabilecek yurt dışındaki senaryoları düşündüğümde, temel olarak da ben Borsa İstanbul'un önünün açık olduğunu düşünüyorum. Yani faiz seviyesi %50'ye çıktığında, sizinle yaptığımız yayınlarda bunu söylemiyorduk, yani Borsa İstanbul'da biraz daha temkinli olunması gerektiği, altında ve para piyasası fonunda mesela portföyde ağırlıkların artması gerektiğini düşünen taraftaydık. Ama şu anda biraz konjonktür değişti. Çünkü Borsa İstanbul bazı nedenlerle yurt dışı ya da yurt içi belirli bir seviyede uzun süre yatay kaldı ve burada şu anda içerisinde bulunduğumuz seviyede ise işte portföydeki altın ağırlığını hani belki azaltmak, belki korumak, para piyasası fonundaki burada pozisyonu belki azaltmak, ama hisse senedi piyasasındaki portföydeki ağırlığı artırmanın zamanı diye düşünüyorum.
0: Dolar bazlı grafiğe de bakalım. 14.026 TL bazlı grafiklerde gelinen nokta, %1.2'lik değer kaybı var. Peki dolar bazlı grafikte geldiğimiz nokta ne anlatıyor? Bir ara 300 doların altına sarktık, 280 dolar seviyesini gördük. Siz beyaz çizgiyle göstermişsiniz orayı da. Yaklaşık 282 dolar 90 sente tekabül ediyor. Şimdi ama 300 evet, dolar seviyesinin üzerindeyiz. 307, 310, 305 oralardayız. Hangi seviyeler biraz daha takip edilecek ve edilmeli?
1: Şimdi şöyle, burada aslında sarı çizgi bir yay diyebiliriz ya da böyle çanak görseli gösteriyor bize. Uzun bir konsept.

0: rekomendasyon ve sol tarafta 344 bizim bir önceki zilemizmiş. Ve burada hafif hemen yanında ikili bir tepe yapmışız, oradan geri çekilmişiz ve sonrasında bir grafiğin en sağında yükseliş yaşadığımızda bu sefer 335 dolarlardan bir ikili tepe yapmışız burada ve geri çekilmişiz. Bahsettiğinizde 282 dolar 90 sentten tepki almışız ki daha önce işte çok tepki aldığımız yer 13.400'deki gibi. Borsa İstanbul tarafında bahsettiğimiz. Oradan aldığımız tepkiyle şu anda ortalardayız. 306 dolarlardayız. O zaman ben yani şunu takip edelim. Burada eğer bir çanak görünümü varsa yani uzun süredir süre gelen bir konsolidasyon, akümülasyon varsa 344 doların üzerinde, 335 doların üzerinde olacak kapanışlarda Borsa İstanbul'un dolar bazlı çok ciddi getiriler elde etme şansı da var. Bize bu grafik bunu gösteriyor. Yani uzun sürede yaşanan akümülasyonun yukarı yönlü patlaması durumunda çok ciddi getiriler elde edilebileceğini gösteriyor. Ama tabii ki teknik analizde bir duruma daha yarıyor. Her zaman ihtiyatlı olmamız gerektiği tarafı, temkinli olmamız gerektiği tarafı aslında. Onun için de ben eğer bugün yine 282.90'dan biz tepki alıyorsak, yani yurt dışındaki savaşa rağmen ya da içeride yaşananlara rağmen 282 doların altında bir kapanış yapmıyorsak o zaman buranın üzerinde kaldığımız sürece bizi yeni hedefler bekliyor demektir bu da. Ama işte biraz önce bahsettiğim 344 dolarlarda bir direnç olacaksa burada o zaman 282'den de pozisyon alanların ilk ciddi kar realize edeceği bölgedir. Ben o zaman şunu takip edeceğim. Burada kırılıp 344 dolarların üzerinde mi yaşanacak? Yoksa 282 doların altında mı yaşanacak? Bu kırılıma göre aslında Borsa İstanbul'un iyiye ya da kötüye gittiğini anlayabiliriz. Diğer bir ihtimalde bu kırılımların yaşanmayıp ortada bir testere piyasası yaşamamız. Bu testere piyasasında da işte bu change'i yapabilen, aslında değişikliği yapabilen 280 dolarlara yaklaştıkça portföydeki hissedi ağırlığını artırabilen ve 344'lerde azaltabilen yatırımcılar, evet, burada dönebilenler ya da hisse senedi piyasası, hisse senedi fonlarında değerlendirebilenler getiriyi sağlayabilir. Her zaman da fırsatların olduğunu düşünen taraftayım zaten.
1: Dinçer Bey, şimdi bakıyorum, petrol yükseliyor. Borsada satış hızlandı. %1'leri buldu. Ya bu borsada düşüşler hızlanıyor. BIST 30'da düşüşler hızlanıyor ama tabii 600 kağıdın hepsine bakmam mümkün değil ama bazı small cap kağıtlarda hala %5, %7 var. Bu Trump'ın açıklaması BIST 30 şirketlerinde karşılık buluyor. Onlar geri çekiliyor da bu küçük montanlı şirketlerde o dirayetli duruş nasıl sergileniyor? Bunu tekniğe mi bağlamak lazım yoksa haber akışı deyip değerlendirmek mi gerek? Mesela BIST 30'da %1'lik bir düşüş var. BIST 100'de %1'lik bir düşüş var. Bankalarda yaklaşık %1'lik bir geri çekilme var. 100 şirketin 60'ında geri çekilme var ama bazı küçük ölçekli şirketlerde %3, %4, %5'lik yükselişler var. Yani bu ayrışmadan yatırımcı nasıl doğru stratejiye doğru ilerlemeli?
0: Tabii işte aslında hisse seçiminin ne kadar önemli olduğu ayrışıyor ve bir diğer taraftan da hisselere mikro tarafta baktığımızda kendilerine özel haber akışı olduğu gibi çok küçük hisselerde, sığ hisselerde bazı aslında büyük yatırımcıların hareketleri de yönleri belirleyebiliyor. Ama yani baktığımızda şöyle yorumlayacak olursak evet biz 30'da şu an %1'e yakın bir düşüş görüyoruz. Ama işte X100O dediğimiz aslında geri kalan 70 hisse. BIST 100 eksi BIST 30 diyebileceğimiz. Mesela orada yatay bir görünüm var şu anda. Yani BIST 30'un dışında kalan 70 tane hisse BIST 100'ün içerisinde dahil olan. Bunlarda yatay bir görünüm varken işte BIST 100'ün dışında kalan X tüm Y dediğimiz bu sefer endekste de %0,40'lık bir çekilme var. Biraz daha bir nebze daha orada ılımlı tarafta izleyebiliriz. O zaman sizin sorduğunuz soruya yönelik demek ki Trump'ın açıklamaları ya da şu anda biz yayındayken piyasada yaşanan gelişmeler daha çok BIST 30'u etkiliyor diyebiliriz. Burada bakmamız gereken BIST 30'un içerisinde ağırlığı yüksek hisse senetleri hangileri, yani ona bakmamız lazım. Mesela Astor tarafındaki getiriden bahsetmiştik yayının başında ama dönüp bakıyoruz Aselsan tarafında %5'e yakın bir geri çekme var ki gün içerisinde de devre kesti mesela Aselsan ve ağırlığı en yüksek hisseden bahsedebiliyoruz. Onun için yani BIST 30'un BIST 100'ün içerisinde de ağırlığı yüksek olan hisselerin hareketleri burada belirleyici olabiliyor. Onun için yani dışında da olsa BIST 100'ün içinde de olsa hisse bazlı bakmak şu anda aslında en mantıklı hale

0: geliyor. Yani biz gösterge endeksi olarak BIST 100'ü ya da işte BIST 30'u konuşuyoruz ve borsamızın aslında Türkiye'deki borsanın gidişatı yönünde bunlarla yön bulmaya çalışıyoruz. Ama içerisindeki hisse senetlerinin tabii hareketleri çok değişik olabiliyor. Sizin bahsettiğiniz küçük hisselerde haber akışı veya işte büyük yatırımcıların hareketleri daha fazla etkili olurken BIST 30 ve BIST 100 tarafında da global haber akışı, içerideki haber akışı, jeopolitik riskler vesaire çok daha etkili olabiliyor diyelim. Yani bugün baktığımız zaman mesela bankacılık endeksinin yön verdiğini söylüyoruz, öyle değil mi? Yani bir bankacılık yükselmeden BIST 100 endeksindeki yükselişi tam net göremeyiz vesaire, evet, diyoruz. Ama baktığımız zaman bankacılık endeksinin toplamı neredeyse bir Aselsan ağırlığı kadar ağırlığa sahip sadece.
1: Teknik grafiği de verelim o zaman. Bankacılık endeksinde hazır değinmişken konuşalım. Geldiği noktayı soralım size. 16.100 görülüyor. Ne dersiniz? 21.000'ler görülmüştü bu yıl içerisinde.
0: Şimdi bankacılık tarafında bugün yaşanan geri çekilme ya da yaşanacak geri çekilme oldukça ben normal karşılarım. Neden? Çünkü işte biraz önce BIST 100 tarafında baktığımızda o yükselen trendin üzerindeki görünümü bankacılık endeksi için göremiyoruz. Şimdi buradaki yükseliş trendinin aşağı kırılmasından sonra yaşanan yükseliş aslında bir kırılımı teyit eder şekilde. Burada da BIST 100 tarafında olduğu gibi trendin üzerine kendini attığını görmemiz lazımdı. Fakat göremiyoruz. Bu da bize şu yorumu yaptırıyor aslında. Demek ki bankacılık endeksi diğer şirketlere göre biraz daha negatif ayrışabilir önümüzdeki dönemde. Ve bu da aslında bir pair trade dediğimiz kavramı aslında ortaya koyuyor. Ve yine fırsatların olduğunda koyuyor. Yani sınayı al, banka sat gibi bir stratejinin de yapılabileceğini ortaya koyuyor şu andaki rakamlar. Ve bakın mesela parçalı bir turkuaz çizgi geçiyor. Yani 200 günlük üstsel hareketli ortalama bu. Ve şu anda oranın geçtiği rakam son yaşanan geri çekilmede kullandığımız Fibonacci olan işte 16.600'e de üst üste denk geliyor neredeyse. Onun için buralar bankacılık endeksi için güçlü bir direnç noktası. Bence 16.600'ün üzerinde bir kapanış görmeden tam olarak bankacılık endeksinde bir rally başladı ya da işte yukarıdaki 21.000'e yakın seviyeye gidiş başladı demek benim için zor olacaktır. Onun için biz şu tarafındaki o iyimser görünümün henüz bankacılık endeksinde oluşmadığını aktaralım izleyiciye.
1: Bankaları da verelim. 16.109 bankacılık endeksine gelinen nokta. Gün içerisinde 16.321'de yukarıda görülmüştü. Aşağıda 16.041 puan seviyesi test edildi. Burada Halk Bankası dışında kırmızı bir görüntü var. Vakıf Bank'ta %1.36 değer kaybı yaşanırken Halk Bankası'nda 48 TL 12 kuruş görülüyor. Bu arada Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi'de geri çekilmeler var. Öyle ki İş Bankası'ndaki düşüş %1'i buluyor. Garanti Bankası da %127.50 son görülen seviye. Diğer sayfaya da bakalım. Genele yayılan bir geri çekilme banka şirketlerinde. Halk Bankası dışında kıpkırmızı bir görüntü var. TSKB, Şekerbank, Albaraka, ICBCT de bu düşüşlerden nasibini alıyor. Tekrar 100 şirketi ekrana taşıyalım. Endekste son 15 dakikalık periyotta geri çekilmenin boyutu %1'i aştı. Peki BIST 100'de yer alan şirketlerdeki görüntü ne anlatıyor? En fazla fiyatı düşenlerde MİA Teknoloji, Pasifik Teknoloji, Aselsan, Margün Enerji, Petkim, Tüpraş, CV Enerji, Fenerbahçe, Sasa Polyester, Doğan Holding var. Petkim'de ve Tüpraş'ta geri çekilme var. Oysa petrolde yükseliş görüyoruz. Petroldeki yükselişle ilintili olarak hep değerlendirilmedi mi 28 Şubat sonrasında bu şirketler? Özel haber akışı var mıdır Tüpraş ve Petkim'e dair? Yoksa bu düşüşleri nasıl okumak gerekir?
0: Aslında kendi içlerinde haber akışından ziyade gelen veriler var. Yani baktığımızda Tüpraş'ın aylık marj verilerini almıştık. Tabii burada net rafineri marjında çeyrek bazda bir aslında artışı olmuştu. Yani 8,5 dolarlardan 9 küsürlere, yani 1 dolarlık bir rakamda fırlama olmuştu. Fakat yani biz işte o savaşla birlikte Tüpraş marjlarının da çok yükseldiğini görmüştük. Rafineri marjlarının. Ama son gelen verilerde benzin hariç yani dizel tarafında ve jet yakıtı tarafındaki marjlarda aslında ciddi geri çekilmeler de var. Bunu da söyleyelim ve bu da Tüpraş hissesini baskılayan tarafta oluyor. Petrol fiyatı

0: fiyatının yükselse bile marjların geri gelmesi etkiliyor. Petkim tarafında ise etilen nafta makası verilerini almıştık. Ve orada da yani savaşla birlikte aslında bu son 2 yıllık etilen nafta makasının ortalamasının yaklaşık %300 üzerine çıkmıştık. Ama son gelen makas verilerine göre burada spread %50, yani son 2 yıllık ortalamanın %50 yukarısındayız ama hafif bir, yani hafif diyebileceğimizde geri çekilme var. Şu anda durum yine eskiye nazaran pozitif, fakat çok güçlü yükselişleri desteklemiyor ve bu haber akışı özelinde de bir geri çekilme de tabii görebiliyoruz. Hatta yani petrolün yükselişiyle birlikte kimya gibi işte ya da plastik gibi, ambalaj gibi sektörlerde de çok ciddi yükselişler görmüştük ama bugünkü fiyatlamanın içerisinde yine bu hisselerin de sektörlerinde dahil olamadığını görüyoruz. Burada da ham madde fiyatlarındaki tabii hareketlerine çok büyük önem var. Biz yani petrol fiyatını aslında sadece Brent petrol ya da WTI'dan vesaire yorumlamak yerine bir sürü metriğin olduğunu da unutmamak lazım. Ki zaten en büyük kriz de jet yakıtı tarafında yaşanmıştı ve işte ulaştırma hisseleri tarafında da bu görülmüştü. Ama şu anda enerji hisseleri tarafında, özellikle petrol türevi ürünlerle iş yapanlar arasında da bu hareketliliğin net bir şekilde olduğunu görüyoruz. Enerji sektörü dediğimizde biraz daha ayırmak gerekiyor. Burada tabii sadece petrolle de ilişkilendirmemek gerekiyor. Yenilenebilir enerji olabilir ya da işte burada elektrik altyapısı üretimi olan şirketlerimiz de var. Tabii ki pozitif nemalanan, kendi içlerinde haber akışı olan ya da bilanço verileri iyi gelen ya da beklentilere sahip olan hisse senetleri de var ki mesela Aksel'in işte ekrana verdiğiniz üzere günü pozitif geçirdiğini de görebiliyoruz. Fakat işte kendi üzerinde Petkim gibi, Tüpraş gibi gelen verilerin bir nebze kötü olan hisselerinde petrol yükselse bile geri çekildiğini görebiliyoruz.
1: Dinçer Bey, teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim Uğur Bey.
1: Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Yardımcısı Dinçer Kurt bizlerle birlikteydi. Son olarak Petkim ve Tüpraş'ı konuştuk. Küresel kanadı da değerlendirelim. Bizlere Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar Uğur Bey. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. Hangi gelişmeler var küresel kanatta borsaların takip ettiği? Ne dersiniz?
2: Körfez'den gelen haberler var tabii ki. Birinci sırada en önemli konu olarak özellikle işte İran'ın Amerikan güçlerini hava sahasını kullandırdığı gerekçesiyle yapmış olduğu, Körfez'deki ülkelere yaptığı bir takım saldırılar var. Bunların önlendiğine dair haber akışı var. Zaten bugünkü işte enerji fiyatlarının yukarı doğru gitmiş olmasının temelinde bu yatıyor. Dolarda bir miktar güçlenme var. Tahvil bono faizlerinde Amerikan dolarının tahvil bonu faizlerinde yukarı trendlerde bir bozulma yok. Onlar halen daha yukarı doğru devam ediyorlar. Fed'den bir faiz indirimi sürekli olarak erteleniyor. Makro konjonktür bunu gerektiriyor. Fakat Amerikan borsalarında baktığımız zaman görüntü daha çok böyle yapay zeka tarafından gelen haber akışları tarafıyla doldurulmuş durumda. O tarafta risk iştahının devam ettiğini en azından şimdilik söyleyebiliriz. Bir zamanlar altında vardı biliyorsunuz, işte acaba kaçırma korkusu, biz de bu pozisyona tek girelim mi korkusu. Yapay zeka ile ilgili bütün altyapı ve yazılım şirketlerini olumlu yönde etkiliyordu. Bu trend devam ediyor. Bir diğer gündem maddesi yeni halka arz olacak olan şirketler konusunda yine gündemde. Burada ciddi bir para çıkışı da görülecek. Özellikle Alphabet'in yeni bir halka arz planı var. SpaceX'in, Anthropic'in ve OpenAI'in halka açılmasıyla ilgili planlamaları var. Bunlar da ciddi piyasadan para nakit çekmeyi amaçlıyorlar. Bu tabii buradaki temel gerekçeleri de yapay zeka altyapısına harcamak üzere kaynağa ihtiyacı olmaları. Uzun vadede halen daha yapılan capex'lerin nakit akışlarının üzerinde kalma riskinden bahsediliyor ama şu anda hani bir yapay zeka modası devam ediyor. Öbür taraftan piyasanın gerçekleriyle bu enerji arzı konusundaki gerçekler birbirine

0: örtüşmüyor, onu da söylemek lazım unutmadan. Burada gerçek anlamda bir arz sıkıntısı yaşanıyor özellikle petrol tarafında ve gübre ve diğer ham maddeler tarafında da keza aynı şekilde. Ama piyasa bunu Temmuz ayına kalmadan bir ateşkes anlaşmasıyla bağlayıp sonrasında da bu Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin açılacağını konusundaki fiyatlandırmaya daha çok yatkın gibi gözüküyor. Bugünkü yükselişlere rağmen 100 dolarların altında kalabilen petrol fiyatları da buna bir işaret. Ama öbür taraftan baktığımızda Amerikan kritik rezervlerinin azalmaya devam ediyor olması, son 5 yıllık ortalamalarının da altında seyrediyor olması ve enerji tüketimini azaltacak ülkelerin tedbirler almamış olması, büyük bir çoğunluğunun tedarik sorunu yaşamayan diğer ülkeler tarafında da sorun yaşayan ülkelerde belki bunlar bir olarak alındı. Uzak Doğu'dan duyduk bunları ama enerji tüketimini azaltacak dünya genelinde topluca bir hareket yok. Bunun hepsi sonuçta karşımıza bir siyah kuğu olarak enerji sıkıntısını çıkartabilir. Bu zamanda tabii ki fiyatlamaların çok ciddi yerlere gitme riski var. Bunları da ihmal etmemek lazım, düşünmek lazım. Ancak şimdilik fiyatlamalar daha çok uzun sürmeden bu ateşkesin imzalanacağı ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağı yönünde fiyatlamalar var diyebiliriz.
1: Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizlere eşlik etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar
0: İyi
1: diliyoruz.
0: yayınlar.
1: Küresel piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları aktardı. Böylece piyasa notlarına nokta koyuyoruz. Birazdan Anadolu planıyla karşınızda olacağız.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Biz neyi unuttuk ya?
5: Petrol ofisi kampanyası.
6: Petrol ofisi kampanyası.
4: Ben onu unutur muyum?

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralar erkeklerde, kadınlar erkekler geline bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: yakalayın. Haydi kredi. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
2: Hakkın böyle Otobit'te.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Anadolu planında iş dünyasını konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta büyüme verisini aldık. Cuma günü enflasyon verisi gelecek. Sıkı para politikası iş dünyasına nasıl sirayet ediyor? Bekle gör politikası Merkez Bankası şayet uygularsa bu iş dünyası açısından nasıl değerlendirilecek? Önümüzdeki süreçte iş dünyası bir faiz indirimi bekliyor mu? Petrol fiyatlarındaki yüksek seyir yine şirketlere nasıl yansıyor? Bu ve buna benzer birçok soruya cevaplar arayacağız. Bizlere Ascom Başkanı Sayın Orhan Aydın eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Önce bu yüksek petrol görünümünü konuşarak isterseniz sohbetimize başlayalım. 28 Şubat'tan itibaren petrol fiyatlarıyla ilintili olarak birçok emtia yükseliyor. Şirketleri zorlayıcı bir noktaya itiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu anlamda bugün değerlendirmeleri vardı. Bu süreç devam ettiği takdirde ülkelerin resesyona girebileceğine ilişkin kanaatini dile getirdi. Sizler bu dönemde nasıl etkileniyorsunuz? Girdi maliyetlerinin size etkisi nasıl şekilleniyor? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet Uğur Bey, tabii petrolün iki bacaklı etkisi var. Birinci bacağı direkt etki yapan sektörlerimiz var ki bunlar daha çok işte sentetik ürünlere ve petrokimya ürünlerden üretilmiş ürünlerde ilk bu petrolün artışı ile birlikte %50'lerin üstüne çıkmış. Hatta öyle ürünlerde %100'ün üzerine çıkmış emtia fiyatlarında artış oldu. Bu tabii direkt etki olan, çünkü direkt ham madde kısmında ki etkinin ürünlere, direkt fiyatlara ve doğal olarak da enflasyon etkisini görmüş olduk. Bir de en direkt etkisi olan, ki aslında burada ambalaj sektöründen tutunuz, işte zaten lojistik bacağı bütün sektörleri direkt etkiledi. Ambalaj bacağı bütün sektörleri direkt etkilemiş oldu. Dolayısıyla birçok sektörü ciddi manada şu anda bakıldığında hiç etkilemedi diyebileceğimiz bir sektörü %20 etkilediğini görüyoruz. Yani örneğin Türkiye'de tamamen ham maddesi olan bir ürünün, petrokimya olmayan bir üründen üretilmiş bir üründen mamül yapan bir firmanın dahi en direkt etkiyle birlikte fiyatlarında yaklaşık %20'ye yaklaşmış bir fiyat artışı görmüş olduk. Bu da maalesef ki tam da böyle enflasyonla birlikte bir düşüşe geçeceğimiz dediğimiz dönemde maalesef ki bir enflasyon, yine tekrar bir enflasyonda ürünleri tetikleyici, ki şu anda malum artık gıda tarafında ürün mamül almaya başladığımız bir dönemdeyiz ki burada da hem lojistiğin hem de ambalaj tarafının ciddi etkileri olduğunu, ki bakıyoruz ki artık neredeyse ürün fiyatının üzerinde bir ambalaj fiyatlarına, lojistik fiyatlarına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla petrolün direkt ve en direkt olarak iş dünyasının birçok bacağını, doğal olarak da hem vatandaşlarımızı hem de enflasyonu direkt etkileyecek şekilde sonuçlar maalesef ki son iki aydır görüyoruz.
0: Bu durum büyümeye nasıl sirayet etti? Çeyreklik bazda evet bir büyüme var. Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir büyüyor ama alt tabanlara baktığımızda bazı noktalarda noksanlıkların olduğunu da ifade edebiliriz. Reel sektör olarak büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii Uğur Bey, 23 çeyrektir büyüyoruz. Yani dile kolay bir büyümeden bahsediyoruz. Yani bu 23 çeyrekte neler oldu ya, şöyle bir dönüp baktığımız zaman pandemi yaşadı bütün dünya. Direkt coğrafyamızı etkileyen, direkt ülkemizi etkileyen iki önemli savaş yaşadı bölge. Hem Rusya-Ukrayna savaşı, hem de bir tarafına bakıldığı zaman da bu zalim İsrail'in Gazze tarafındaki süreçleri ve beraberinde doğan İran-Amerika savaşları gibi coğrafyamızı direkt etkileyen ve son 23 ayda tamamen buhran denecek bir dönem yaşandı. Tüm bunlara rağmen ülkemizin aslında üretiminin ne kadar güçlü olduğunu, sanayi alanında ne kadar güçlü olduğunu, birçok sıkıntıya ne kadar hızlı aksiyon alabildiğini, reaksiyonların nasıl hızlı verebildiğini görmüş olduk. Ve 23 çeyrektir ülke ekonomimiz büyüyor. İşte son çeyrek büyümesine de bakıldığında büyümeyi yaşadık. Lakin tabii son çeyrekteki bizdeki büyümenin bizi tek olumsuz tarafı şuydu. Maalesef ki sanayiden doğan bir büyümede bir düşüş görüyoruz. Yani binde 8'lik bir gerileme var sanayiden gelen ki bizim için özellikle iş dünyasını, sanayicilerimizi, KOBİ'lerimizi ilgilendiren kısmı sanayiden doğan büyümenin maalesef ki büyüme etkisinin diğerlerinden daha az olduğunu görüyoruz. Hizmet sektörlerinde bir büyüme var. Keza tarım tarafında ki şunu biz bekliyoruz. Üçüncü çeyrekte artık tarımın etkisiyle birlikte çok daha fazla bir büyüme bekliyoruz. Gıda tarafında malumunuz geçen sene bir don yaşadık. Ve bu dondan kaynaklı ciddi manada gerek ihracatımızda gerekse ki ülke ekonomimizdeki satışlarımızda bir gerileme yaşadık. Lakin bu sene biz üçüncü çeyrekte bu gıda ve tarımla bir tarımın etkisiyle birlikte İşte şu anda bahsetmiş olduğumuz 2,5'luk bir büyümenin yaklaşık 4'ün üzerinde bir büyümeye 3. çeyrekte yaklaşık 5'lik bir büyümeyle biz kapatırız gibi görünüyor 3. çeyreği de. Dolayısıyla biz 23 çeyrektir ülkemiz büyüyor. Bizim ümidimiz şu, biz bu büyümeyi artık sanayinin de katkısıyla birlikte artık çift haneli büyümelere tekrar dönüyor oluşumuz ki sanayideki sanayinin katkısının olmadığı bir durumda dahi işte %2,5 %4 bandında büyümeleri geçirdik. %3,6 %3,3 gibi çeyreklerde geçirmiş olduk. Biz sanayinin etkisiyle birlikte de ümit ediyoruz ki bu büyümemiz artarak devam edecektir. Biz ülke ekonomimizin işte bugün bakıldığında 81 şehrin ürettiğini, 81 şehrin ihracat yaptığını biz heyecanla izliyoruz. Biz bunu mutlulukla takip ediyoruz. Tabii dönem dönem bazı sektörlerimizde daralmalar var. Bazı sektörlerimizde genişlemeler var. Ve şimdiki bu döneme bakıldığında tarımın, gıdanın, hizmet sektörlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Ümit ediyoruz ki tüm sektörlerle birlikte büyümemizi hedeflenen rakamlara ki orta vadeli planda da bakıldığında OVP rakamlarına da Allah'ın izniyle bu büyüme rakamları bizi ulaştıracak gibi görünüyor.
2: Sayın Başkan, çok vaktim kalmadı ama PPK'ya ilişkin öngörünüzü de merak ediyorum. Bir dakikada merkeze dair değerlendirmenizi de dinlemek isteriz. 11 Haziran'da toplantı var.
1: Vallahi Uğur Bey, biz biliyorsunuz bu faiz konusundaki duruşumuz, düşüncemiz hep net oldu. Biz burada da biz tekrar ümit ediyoruz ki bu faizde önemli bir düşüşü ki bu 100 bas puan gibi değil, en az 300 bas puan gibi bir düşüşü biz bekliyoruz. Ancak kesin bir düşüşü bekliyoruz. Bu merkez tabii bankamız ne kadar karar verecek? Politika ile ilgili tabii ki bir PPK var, bu kurulda önemli çalışmalar var. Onların biz çalışmalarına saygı duyuyoruz ama iş dünyası olarak artık bu faiz meselesinin düştüğü günleri ki düşerek de aynı zamanda da bankalarımızın, KOBİ'lerimize, iş dünyamıza da etkisinin olmasını biz dört gözle bekliyoruz. Ümit ediyoruz ki PPK iş dünyasının beklentisi yönünde de bir kararla toplantılarını nihayetlendirmiş olurlar efendim.
2: ASKOM Başkanı Sayın Orhan Aydın bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim.
2: İyi akşamlar diliyoruz. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünce.

0: Ankara Yatırım sundu. Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.

0: Almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakika.

0: Yavaş çay.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlam almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Çiğ köfte İstanbul'da olunca lezzeti mide yakmaz olur. Sen de İstanbul çiğ köfte bayisi ol, sen de bol kazançlı ve ayrıcalıklı ol.
7: Ama sen de ye İstanbul çiğ köfte.
8: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin

0: Basit için. Ne? Kazancım net, sigortam net.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: İyi yarıştı kimi.
4: Yoğun bir gün değil mi?

0: Gerçekten izliyor mu bu lafı?
1: Evet, popüler yüzer.
0: Ama aşağısı iş bankası şubesi.
1: Evet.
2: Yüzen banka.
0: Benim aklıma gelmişti bu.
1: Öyle mi?
0: Madem böyle projeleri açıksınız, bende daha çok var. Pazar şubesi. İçeriye direkt giriş olacak.
3: Nasıl fikir ama?
4: Bir de böyle bir projem var.
0: Dikilmeye hazır. Giden Enzat Kütüphanesi.
5: Başka yok mu?
2: Aslında bir tane daha var.
0: Bunu daha geçtim başmasın diye.
6: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
9: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
10: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim mutlu günler, bize sorunla karşınızdayız. Bu bölümde memur ve emekli zamlarını konuşacağız. Artık Temmuz ayı adım adım yaklaşıyor. Milyonların gözü kulağı gelecek. Veriler de Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri TÜİK tarafından 3 Haziran çarşamba günü açıklanacak. Böylelikle 5 aylık enflasyon farkı da kesinleşmiş olacak. Tabii bunun dışında Kurban Bayramı'nda çalışanlar için ilave mesai ücreti de hesaplanacak. Malumunuz birçok sektörde işçiler bayramda da çalışıyor. Bu da yasalara göre ücretlendiriliyor. Peki bu ücretlendirme nasıl hesaplanıyor? Konunun detaylarına bakacağız. Ardından da sorularınızı cevaplayacağız Faruk Erdem'le birlikte. Öncesinde hemen mail adresimizi hatırlatalım. bizesorun@apara.com.tr mail adresinden bizimle irtibata geçebilir, sorularınızı paylaşabilirsiniz. Öncelikle Faruk Erdem, hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Bayramda çalışan işçilerin mesai ücretleriyle başlayalım dilerseniz. Nasıl olur, hesaplanıyor?
1: Biliyorsun bu bayram aslında Kurban Bayramı 4,5 günü resmi tatil ama 9 güne çıkartıldı hükümet tarafından, ama tabii o 9 gün kamu çalışanları içindi. Özel sektör çalışanları açısından baktığın zaman onlar isterse idari izinli sayılabildi, isterse kendi ücretli izinlerinden kullandılar. Ama yasaların tarif ettiği resmi tatil 4,5 gün. Yani 9 gün de çalışsanız 4,5 günlük mesai oluşuyor. O yüzden de resmi tatillerde çalışma yapılmışsa bu ücretlendiriliyor. Bir kere çalışanın resmi tatilde çalışması,

0: Çalışma zorunluluğu yok. Yani tatil yapmak isterse yapacak. Ama eğer çalışırsa da ilave bir ücret veriliyor. Hangi günler resmi tatil diye bakalım. 26 Mayıs Salı günüydü zannedersem. Yarım gün, yani Arefe günü. 27 Mayıs bayramın birinci günü. 28 Mayıs Perşembe günü yine bayramın ikinci günü. 29 Mayıs Cuma günü bayramın üçüncü günü. Ve 30 Mayıs Cumartesi de bayramın dördüncü günü, eğer çalışılmışsa o günlerde bir mesai ücretlendirmesi olacak. Hepsinde de çalışmış olabilirsiniz. Bunlardan herhangi bir günde de çalışmış olabilirsiniz. Ona göre bir ücretlendirme oluyor. Nasıl hesaplanıyor? Resmi tatillerde, yani dini ve milli bayramlarda bir günlük çalışma bir günlük yevmiyeye karşılık geliyor. Ama fazla çalışma dediğimiz, yani günde işte 7,5 saat mesain var, onun dışında bir çalışma yaparsan bunun %50'si ödeniyor. Ama resmi tatillerde, yani dini ve milli bayramlarda bir günlük yevmiye karşılığı, bir günlük çalışma karşılığında bir günlük fazladan yevmiye veriliyor. Dolayısıyla siz çalışmazsanız bayramda bir yevmiye alıyorsunuz, çalışırsanız iki yevmiye alıyorsunuz. İstersen bir tane hesap yapalım, daha anlaşılır olsun. Asgari evet. Ücretli.
1: Şimdi diğer grafiğimizi de arkadaşlar
0: bir arkadaşımızın yani asgari ücretli bir çalışanın 4,5 gün çalıştığını varsayarak bir hesaplama yaptık. Brüt maaşı 33.030 lira. İşte asgari ücretin brüt maaşı. Evet. Net maaş 28.075 lira 50 kuruş. Dolayısıyla bu arkadaşımızın bir günlük brüt ücreti 1.101 lira. Bir günlük net ücreti ise 900 küsür lira olacaktı. Orada bir yanlışlık olmuş. 930 lira 85 kuruş olacak. Şimdi 4,5 günlük brüt ödeme 4.954 lira 50 kuruş. 4,5 gün çalıştığını düşünelim bu asgari ücretli arkadaşımızın. 4.211 lira 33 kuruş alacak bu arkadaşımız. Yani zaten 4.211 lira 33 kuruş kendi ücreti var. İlave olarak 4.211 lira 33 kuruş daha kendisine ödenmiş olacak. Şimdi 2 gün çalışırsa 2 günlük hesaplanacak. 3 gün çalışırsa 3 gün. 3,5 gün çalışırsa 3,5 gün. Şimdi bunun üzerine mesela bu alışveriş merkezlerinde daha çok oluyor. Diyelim ki bayram günü çalıştınız bir gün. Bir tane yevmiye aldınız. Bir de akşam çalıştınız. Yani 10'da kapanıyor ya alışveriş merkezleri. Oradan örnek vereyim. Yani bir fabrikada da olabilir bu. Evet. Diyelim akşam da 3 saat çalıştınız. O zaman o çalıştığınız 3 saatte %50 fazlasıyla ödenmiş oluyor. Dolayısıyla o fazla mesai ayrıca ödeniyor. Günlük yevmiye ayrıca ödeniyor. Evet. Dolayısıyla bir gün bir yevmiye, buna göre işte maaşınız 60 bin lira olsaydı günlüğünüz 2 bin lira olacaktı. Dolayısıyla 4,5 günde de 9 bin lira alacaktınız gibi, maaş arttıkça bu mesai ücreti de artacak. Ama burada işte sana mesai yaptırdık bayramda, sen 4,5 gün izin verelim gibi bir şey olmuyor. Bu tamamen parayla ödenen bir çalışma şekli. O yüzden hani mesainin karşılığı para oluyor, onun karşılığında bir izin kullandırılmıyor. Evet. Çok sorulduğu için onu da az önce seninle de konuştuk, onu da söyleyeyim. Gazeteciler de farklı tabii. Bir sürü meslektaşımız da çalışıyor. Çünkü en çok çalışan sektörlerden birisi medya. Dolayısıyla basın iş kanununa göre, yani işte basın kartı olan ve basın sigortasında olan arkadaşlarımız eğer bayramda çalışmışlarsa burada bir fazla çalışma şekli uygulanıyor. Yani basın iş kanununda bir mesai yok. Fazla çalışma var. Dolayısıyla siz bir gün çalıştınız bayramda. Kaç saat? 7,5 saat. Bunu %50 fazlasıyla alıyorsunuz. Geldiniz bayramda 3 saat çalıştınız. Bu 3 saati %50 fazlasıyla alıyorsunuz. Dolayısıyla bayramda bir gün çalışan bir gazeteci bir günlük yevmiye değil, %50 fazla saat fazlasıyla almış oluyor. Buna benzemiyor yani gazetecilerin mesaileri.
1: Evet. Gazeteciler de basın iş kanununa tabi olduğu için. Tabii öte yandan da enflasyon artık açıklanıyor. Zamlar da netleşmeye başlıyor. Çarşamba günü Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri de elimizde olacak. Tablo daha da netleşecek. Ben detayları da size bırakayım.
0: Bu ay 5'inde açıklanacak enflasyon. Yani tatil dönüşü olduğu için o yüzden de Cuma açıklanacak. Onu ben sana da hatırlatmış olayım da şöyle enflasyon açıklandığında, yani Mayıs enflasyonu açıklandığında 5. ay belli olmuş olacak. Yani 5 aylık enflasyon elimizde olacak. Dolayısıyla elimizde şu anda 4 aylık enflasyon var. Bir veri kalacak. Ama biz aşağı yukarı 6 aylık enflasyonun ne zaman olacağı, ne kadar olacağını hesaplayabiliyoruz. Niye? Tahminler var, anketler var. Buraya da biz Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki sonuçları aldık aşağı yukarı. Bunun daha aşağısında da gelme ihtimali var, özellikle Mayıs enflasyonunun. Yine bazı beklentiler, ama bu Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketine göre bir hesaplama yapalım seninle beraber. Dolayısıyla biz Temmuz'da emeklilerin ve memurların ne kadar artış alacağını da aşağı yukarı çıkartmış olalım. Ne dedik? Elimizde 4 aylık enflasyon var. %14.64. Şimdi Mayıs enflasyonu açıklanacak. Tahminler ne yönde? 1.89. Haziran için tahminlerde 1.52 şeklinde. Bugün İstanbul'un enflasyonu açıklandı. %1.5 civarında bir rakam çıktı. Genelde de İstanbul'un enflasyonunun biraz altında geliyor Türkiye'nin enflasyonu. O yüzden diyorum, hem bunun altında gelebilir ama göreceğiz yani enflasyon açıklandığında. Ama biz bu ankete göre devam edersek ilk 6 aylık enflasyon aşağı yukarı %18 ile 19 arasında bir rakama tekabül ediyor. Benim de tahminlerim işte 18-19 civarında bir 6 aylık enflasyon çıkması. Bu şu demek: SSK ve Bağkurlu'nun artışı, yani enflasyon artışı %18.58. Yani burada bir nokta hesaplaması yapılmış ama benim tahminim 18-19'da aralığında çıkabilir. O aralıkta bir şey çıkacak. Buna baktığınız zaman, yani 6 aylık enflasyona, memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %6.83. 6.83 puan oluyor aslında. Evet. Dolayısıyla onların toplu sözleşmesine eklediğin zaman da %14.31'e tekabül ediyor. Şimdi burada, bu Ocak ayında da olmuştur Rıfat. SSK Bağkur emeklisiyle memur emeklisi arasında işte aşağı yukarı bir 4-5 puanlık, ki şeyde Ocak'ta 6.5 puanlık bir fark oluşmuştu. Bir fark oluşuyor. Bu tamamen toplu sözleşmeyle alakalı bir şey. Bu tam tersi de olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Yani memur ve memur emeklisi lehine daha yüksek rakamlar çıkarken SSK Bağkur emeklisi daha azalmıştı. Bunu zaman zaman hükümet bir karar alıyor ve işte bir refah payıyla bu zam oranlarını eşitliyor. Evet. Dolayısıyla bu yılda böyle bir şey olabilir. Ne zaman karar verilir? Haziran'ın ilk haftasında karar verilir ve hükümet der ki ben bu zam oranlarını eşitledim, ya da ben bu artış oranlarını işte filan rakamda eşitledim. Her iki kesime de refah payı verilebilir, ya da Ocak ayında olduğu gibi ne çıkarsa o uygulanır. Onu Haziran'da göreceğiz. Ama biz bu artışlara göre 20 bin lira en düşük maaş var SSK Bağkur emeklisinin, biliyorsun hani. Evet. 13 bin lira da alsa 20 bin lira ödeniyor, 18 bin lira da alsa 20 bin lira ödeniyor. Bir hazinenin bir desteği oluyor. Dolayısıyla o da bu 18.58'de arttırdığın zaman 23.716 liraya çıkıyor. Burada da bir değişiklik yapabilir. Çünkü Ocak ayında enflasyon oranını da arttırmamışlardı. Hani yuvarladılar 20 bin liraya. Yine yuvarlayabilir hükümet. Tamamen hükümetin o anki kararı. Ama biz bu rakamlara göre hesaplamalar yapıyoruz. Memurun en az maaşı 70 bin liranın üzerine çıkmış oldu. En düşük memur maaşı 14.31'lik artışla. En düşük memur emeklisi aylığı da 31.746 liraya çıktı. Yine %14.31'lik artışla oldu. Dolayısıyla bu rakamlar tahminidir. Ama bugüne kadar yaptığımız çalışmalara bakarsan biz aşağı yukarı bu rakamları tutturuyoruz. Yine 17'nin üzerinde, 19'un altında bir 6 aylık enflasyon gelecek gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Herkes hesabını buna göre yapar. Ama biz Mayıs enflasyonu açıklanınca önümüzdeki programda inşallah kısmet olursa 5 aylık enflasyona göre de hesaplamalarımızı yaparız.
1: Evet. Tabii sorulara geçmeden önce de hemen bir mail adresimizi hatırlatalım efendim. Bize sorun @apara.com.tr adresinden sorularınızı iletebilirsiniz. İlk soruyla başlayalım dilerseniz.
0: Bu, yani hem bununla ilgili hem anlattığımız mesaiyle ilgili soru olursa sana gelir zaten cevaplar.
1: Tabii ki. Hemen evet, iletirim buyurun. Ben de size. 1976 doğumluyum demiş Suat Caba. 2002 girişliyim diyor. 8350 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum diye sormuş.
0: Şimdi 2002 girişine göre

0: prim günleri tamamlanmış, 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Hilal Parlak, annem 1972 doğumlu, 1990 sigorta girişli, 2960 prim günü var. Ne zaman emekli olabilir diye sormuş hanımefendi.
0: Şimdi şöyle, bu primle tabii emeklilik mümkün değil. Hani prim çok az. Evet. Ama 1990 girişi onu EYT'li yapmış. Dolayısıyla böyle bir hakkı da var ama prim çok az. Şöyle yapacak. Ya eğer 1990'dan sonra, mesela işte annesi için sorduğu için söylüyorum, 1990 ve sonrasında dünyaya gelmişse onun için bir doğum borçlanması yapabilir. Bu rakamı, yani prim gününü 3600'e çıkartırsa 58 yaşında emekli olur. Ama biraz da çalışıp 5375 gün yaparsa, evet, o zaman EYT'den yaş şartı olmadan emekli olur. Ama dediğim gibi az bir rakam değil. 3600'e yakın, hani bir 700-640 gün daha çalışıp kısmı emekli olabilir. Ama bence 5375'e ulaşırlarsa çok daha avantajlı bir emeklilik olur. Buyurun. Evet.
1: Neslihan Şahin'in sorusu geliyor şimdi ekrana. 2019 yılında sigortaya ilk girişim var diyor. 1958 prim ödeme gün sayım. 6 yıl 8 ay 8 gün çalıştım. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Tabii şimdi 2019 yılında sigortalı olunca biraz geç sigortalı olmuş. Yaşını yazmamış ama burada da 1958 gün çok az. Tabii burada tam emeklilik için 7200 gün gerekiyor. Yani bu 20 yıl ediyor. 20 yıl çalışması lazım. Tam emeklilik için tabii yaş şartı var, 58. Ama ben işte kısmi emekli olayım derse bu sefer 5400 gün yetecek. O da bir 15 yıl. Yani burada şu anda bir emeklilik görünmüyor.
1: Murat Akçiçek'in sorusu geliyor ekrana. 18 yıldır çalışıyorum, yüksek maaş alıyorum. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır demiş.
0: Aslında kıdem tazminatının hesabı çok basit. Yani o ilgili yasa maddesi diyor ki son brüt maaş çalışılan süreyle çarpılır. Bu kadar basit. 18 yıl, ama bunun küsuratı da olabilir. Yani siz 18 yıl 7 ay 5 gün çalışmış olabilirsiniz. Bu 7 ay 5 günün de hesabı yapılır ama son brüt maaştan bir rakam ortaya çıkıyor. Bundan sadece ama sadece damga vergisi kesiliyor. Dolayısıyla başka kesinti yapılamıyor ve kıdem tazminatı taksite bölünemiyor. Tek seferde ödenmesi lazım. Taksitle ödenmesi için mutlaka işçinin rızasının olması lazım. Burada çok insanın bilmediği, bizim giydirilmiş brüt ücret dediğimiz bir ücret şekli var. Bu şu, buna dikkat ederse insanlar kıdem tazminatını arttırabilirler. Yıl içinde size ödenen düzenli, ama buradaki düzenli kelimesinin altını çizelim, düzenli olacak, nakit olarak ödenecek bir para varsa bu parayı da brüt ücrete ekliyorsunuz. Ne kastediyorum? Mesela veznedarlara kasa tazminatı diye bir şey ödeniyordur. Evet. Ödeniyor eskiden. Yani işte kasadaki riske karşı. Her ay atıyorum 1000 lira ödeniyor. Sallıyorum rakamı. Evet. Bu brüt ücrete ekleniyor. Diyelim ki her dini bayramda bir maaş ikramiye veriliyor. Bu da 12'ye bölünüp brüt ücrete ekleniyor. Gibi gibi işte yemek parası vesaire, bütün bunlar da brüt ücrete eklendiği zaman kıdem tazminatı artıyor. Burada önemli olan sizin brüt ücretiniz, sosyal güvenlik kurumuna bildirilen brüt ücretiniz. Hani bazıları elden alıyor ve asgari ücrette gösteriliyor ya, işte orada sizin kıdem tazminatınızı da yemiş oluyorlar.
1: Evet, asgari ücret üzerinden göstermiş
0: gösterildiği
1: oluyor.
0: Için. Hem emeklilik maaşınızı yiyorlar, hem geleceğinizi çalıyorlar, hem de devletten vergi ve prim kaçırılmış oluyor. O yüzden ona çok razı olmamak lazım. Böyle bir durum varsa alo 170'e ihbar etmek lazım. Evet. Konu nereden nereye geldi? Kıdem tazminatı brüt ücretle çalışılan sürenin çarpımıyla bulunuyor.
1: Evet, Ahmet Sayın'ın sorusu gelecek şimdi ekranlara. 2004 girişliyim diyor. 7100 günüm var. Doğum tarihim 1983. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Şimdi primi tamamlamış arkadaşımız. Yani 7000 gün prim şartı var. Yaş şartı var tabii. 60 yaşında emekli olur. Yani 2043. Evet. De doğum gününde böyle bir emeklilik gelir diye düşünüyorum.
1: Evet. Elif Açıkgöz'ün sorusu geliyor ekrana. 1988 doğumluyum. 2007 yılı Mayıs SSK girişliyim. Toplam 5

0: 5.280 günüm var, çocuk yok, ne zaman emekli olabilirim?
1: Şimdi eğer çalışıyorsa bu primi 7.000 gün yapıp 58 yaşını bekleyecek. Yok ben artık çalışamıyorum, bu kadar da primim var, bununla da emekli oluyorum, olmak istiyorum diyorsa bunun da imkanı var. Çünkü 4.500 gün yetiyor kısmı emeklilik için ama orada da bir 25 yıl gerekiyor. Yani 2032'yi de görmesi lazım ama zaten yaşı olmadığı için zaten görecek. Bu primle de yine 58 yaşında emekli olabilir, kısmı emekli olabilir, daha az emekli maaşı alabilir. Ama 7.000 güne tamamlarsa daha yüksek maaşla yine 58 yaşında emekli olabilir.
0: Evet, Hamza Çelik. 1986 doğumluyum. 3. ayın 1'i 2008 tarım sigortalıyım. %60 engelli raporum var. Emeklilik için başvuru yapıyorum ve ret geliyor. Bunun için ne yapmalıyım?
1: Şimdi bu engelli raporu biliyorsun heyetten almak gerekiyor. Evet. Yani sizin elinizdeki rapor değil de Sosyal Güvenlik Kurumu sizi bir sağlık kuruluşuna gönderiyor. Orada bir heyet size bir rapor veriyor ve o rapor Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da onaylanması lazım. Hem mahallen emeklilikte hem de engelli emekliliğinde. Dolayısıyla hani bu red geliyorsa bu tamamen doktorların bileceği bir iş. Yani bilemiyoruz hani sizin engel oranınız belki emeklilik için yeterli değil. O yüzden hani bu hastane raporuna itiraz hakkınız var. O zaman Sosyal Güvenlik Kurumu sizi bir hakem hastaneye gönderiyor. Yani bir diğer başka bir hastaneye gönderiyor. Oradan çıkan sonuçla işlem yapıyorsunuz ama red geliyor demek ki birkaç kere başvurdu. Yapacak bir şey yok. Hani bunu doktorlar karar veriyor. Hani bizim, sizin bunu bilebilmemiz mümkün değil. Tıbbi bir konu.
0: Evet. Evet, Ertan Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 2007 Mayıs itibarıyla SGK girişim var demiş. 2010 yılında memur oldum. SGK artı memur 7.200 gün geçti. Ne zaman emekli olabilirim? Yaşım 44 demiş.
1: Şimdi şöyle, tabii memurların emeklilik için çalışması gereken süre 25 yıl. Erkek memurlar için söylüyorum. O da 9.000 gün ediyor. Yani 25 yıl kesenek ödemesi lazım ve 60 yaş gerekiyor. Bir 5 yıl daha var. Bir 5 yıl daha çalışacak.
0: Neslihan Yılmaz, 1971 doğumluyum. 2500 gün prim yatırdım. Ne zaman emekli olurum diyor.
1: Şimdi tabii prim çok düşük. Hani işe girdiği tarihi yazmadığı için bir emeklilik tarihi veremeyeceğiz ama zaten bu prim mesela 99 öncesi de olsa sonrası da olsa bu primle emeklilik mümkün değil. İşe giriş tarihine göre eğer 99 öncesi ise en az 3600, sonrası ise en az 4500 gün gerekiyor.
0: Mailimize de sorular gelmeye devam ediyor. Oradan da ileteyim efendim. Hasan Yılmaz, 4B emekli maaşım yeni bağlandı demiş. Emeklilik öncesi sistemde gözüken fazla ödemem vardı. Bu parayı dilekçe vererek geri almak istiyorum. Fazla ödeme olarak gözüken bu tutarın geri alınmasının bir sakıncası olur mu? Alınmayıp sistemde kalması herhangi bir işe yarar mı?
1: Yok, alabilir ama bu emeklilik işlemlerinden önce yapması gereken bir işti. Hani fazla ödeme, fazla prim mi yatırmış, o fazla ödemenin kaynağı ne? Onu bir SGK ile görüşsün. Emekliliğini etkileyecek bir şeyse zaten ödemezler. Yani şöyle diyelim ki sizin 9.000 güne ihtiyacınız vardı. Orada da 9.200 gününüz var. Bu 200 günü mü geri alayım diyor, onu anlamadım. Onu bir SGK ile görürsün. Hani orada bir dosyaya bakmak lazım.
0: Evet. Turgay Yağmuroğlu'nun bir sorusu var. Yine mail atan izleyicilerimizden. 1979 doğumluyum diyor. 1996 yılından sigorta girişim ve sigorta primi ödemişliğim var diyor. 2008 yılında polis oldum. Benim maaşlı emeklilik tarihim ne zaman olur?
1: 2000 yılındaki o polis olduğu tarihe göre hesaplanır. Zaten burada 17 yaşında sigortalı olmuş. Evet. Dolayısıyla memurlarda emeklilik hesabı ilk memur oldukları tarihe göre. Tabii polislerde farklı hesaplamalar oluyor. Yıpranmaları var biliyorsun.
0: Evet.
1: Belli bir yaşa kadar çalışıyorlar. Dolayısıyla onun sorduğu soru EYT'li miyim? Hayır, EYT'li değilsin. Yani onu sormamış ama söyleyelim. 2000 yılından işte mesleki duruma göre fiili hizmet zammıyla hesaplanacak.
0: Evet. Halil Dever'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 1963 doğumluyum demiş. 1990'dan sonra 14 yıl vergi mükellefiyim ama hiç günüm yok. Prim ödemedim. Emekli olma şansım var mı?
1: Yok zaten. Hani zaten sorunun cevabı sorunun içinde var. Evet. Hiç birim ödemedim, hiç günüm yok. E nasıl emekli olacaksınız? Vergi mükellefi olmak yetmiyor maalesef. Bağkur'a da gidip kayıt yaptırmak gerekiyordu. Şimdi böyle çok arkadaşımız var. Zamanında bir iş yeri açmış, vergi mükellefi olmuş. O dönemde çok Bağkur böyle önemsenmemiş. Yani yatırıp ne yapacaksın filan demişler. Çoğu EYT'yi bu şekliyle kaçırdı. Dolayısıyla evet, gidip sigortalı olmamış. Yani bu neye benziyor? Biz burada çalışıyoruz, sigortasız çalışıyoruz. Yıllar sonra diyoruz ki ya biz orada A-Para'da program yapıyorduk, sigortasızdık, gidip sigortamızı yapalım. Olmuyor işte. Buna da tescil etmiyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Çok arkadaşımız var bu şekliyle. Bunun için bir yasal düzenleme mi olur, nasıl olur bilemem ama bu tamamen sizin o dönemki ihmaliniz sonucu ortaya çıkmış bir şey.
0: Evet.
1: Hani bunu bir mağduriyet olarak, hani vergi Bağkur mağdurları deniyor ama bir mağduriyet, hani sistemden kaynaklı bir mağduriyet yok ki, siz ihmal etmişsiniz.
0: Evet. Ömer Aygün'ün sorusu gelecek ekrana. 1973 doğumluyum diyor. İlk işe giriş tarihim 15-10-1999. 4B'liyim. 9300 günüm var. Çalışmaya devam ediyorum. Ne zaman emekli olurum?
1: Evet, 4B'den kastı eğer Bağkur'sa zaten primini tamamlamış 9000 gün. Ama tabii 8-Eylül-99 sonrasında sigortalı olduğu için EYT'li olamamış. O yüzden de 60 yaşını bekleyecek.
0: Evet, Hakan Rüzgar, Eylül 1976 doğumluyum. 1996 yılı sigorta girişim var. 4929 gün sigortam var. Dışarıdan ödeyerek 4A'dan emekli olabilir miyim?
1: Şimdi şöyle, bu dışarıdan ödeyerekten kasıt, ben kendimi bir yerde sigortalı göstereyim, sonra da onu ödeyeyim ise, bu hileli sigorta. Bu ortaya çıktığı zaman, ki şu günlerde o da çok konuşuluyor, onu da biraz konuşabiliriz aslında. Çünkü ortaya hafta sonu, bayramın son hafta sonu bir şey attılar. 18 yaşından küçük sigortalı olan EYT'lilerin emeklilikleri iptal olacak diye bir yalan attılar ortaya. Böyle bir şey yok. 18 yaşından küçük sigortalar geçerli, primler geçerli. Eğer uzun vadeli sigorta kullanan olmuşsa, yani çıraklık ya da staj değilse, sadece yıl 18 yaşını doldurduğu tarihten başlıyor, 25 yıl. Şimdi şu, ben buna hatır sigortası diyorum ama bu hileli sigorta yani. Diyorsun ki işte bizim oğlanı senin dükkanda sigortalı gösterelim, ileride emekli olsun. Bu hatır sigortası yaptırırsanız, fiilen o iş yerine gidip çalışmamışsa o geçersiz oluyor. Dolayısıyla fiilen iş yerine gitmeden ben dışarıdan ödeyimse kasıt, böyle bir şey yok. Bunu sakın yapmayın. Bu çok çabuk anlaşılıyor ve insanların emeklilikleri iptal oluyor. Ödenen maaşlar vesaire de faiziyle geri alınıyor. O yüzden hani buradan kasıt, eğer ben dışarıdan ödeyebilir miyim sorusuysa, evet ödeyebilirsiniz. Zaten 4929 günü var. 5825 güne ihtiyacı var. 896 gün ödemesi gerekiyor. Bu da 3,5 yıldan daha az olduğu için dışarıdan isteğe bağlı sigorta ile 896 gün sonra ödeyerek her ay 896 gün sonra emekli olursunuz EYT'den. O 4A'dan da emekli olursunuz. 1261 günü doldurmadığı sürece isteğe bağlı. O Bağkur sayılıyor. Sorunun cevabı şu. Konu oraya gitti ama o da önemliydi çünkü çok bana soru geldi. Yani EYT'lerin emekliliği iptal olacakmış diye bir yalan attılar ortaya. Evet. Şimdi 896 gün isteğe bağlı sigorta ödeyin. 5825 günü bulun ve EYT'den emekli olun.
0: Evet. Tabii hatır sigortası işveren açısından da aslında biraz problemli. Çünkü problem. Kıdem tazminatı iddiasında bulunabilir. Her normal şey çalışan haklarına sahip. Evet. Öyle bir durumda oluyor.
1: Şimdi hileli bir işlem yaptığınız için evrakta sahtecilik suçlamasıyla evet, ceza davası da açılıyor. İdari soruşturmalarda, hani bu idari soruşturmalarda ortaya çıktığı zaman çok ciddi idari para cezaları kesiliyor. O yüzden biz diyoruz ki, hani bir gün burada konuda yapmıştık, onu yine konuşuruz. E-Devlet'ten hizmet dökümünüze bakın. Orada 3 tane harf önemli. K, Ş ve S. K kontrollü demek. Hani sizden bir şüphe bulmuşlar, kontrol ediyorlar. Ş şüpheli, artık bir sonraki aşama. Oraya kadar tehlike yok. İnceleniyorsunuz demektir. Ama S varsa, bu sahte sigorta demek. O günleriniz, o sigortalar iptal ediliyor. Yatırdığınız tüm paralar da geri verilmiyor. Size ödenen maaşlar da

0: Geri alınıyor. Bunlara dikkat etsin insanlar. Hizmet dökümünde 3 harfe bakacağız. Evet. K, Ş ve S.
1: Böylelikle bilgi edinmişti. Evet, Yılmaz Özyurt'un sorusu gelecek şimdi ekrana. Biraz uzun bir soru. Eşim 1996 yılından sigortalı. 2011 yılında annesi felç geçirdi. Yatalak olduğu için eşim annesine bakmak zorunda kaldı. 11 yıl felçli olarak yaşadı. Sonrasında vefat etti. Bu yüzden çalışamadı. Şu an 3680 gün sigortası var. Doğum borçlanmasından 1000 gün kullandım. Sadece 440 gün kaldı. Sigortaya bildirip bu çalışamadığı günlerden ödeme yapıp EYT'den emekli yapılabilir mi?
0: Şimdi tabii sebep ne olursa olsun, hani zor günler geçirmiş ve çalışamamış, evet, ama sebep ne olursa olsun çalışamadığınız günleri toplu olarak ödeme diye bir şey söz konusu değil. O zaman ne olur? Cebinde parası olan geçmişe dönük 10 yıl öder, emekli maaşı almaya başlar. Yani böyle bir şey değil yani emeklilik. Az önce söylediğim konu da bununla ilgili. Fiilen çalışmanız gerekiyor. Ya da kendi işinizi yapmanız lazım. Yani bağ kurulu olmanız lazım. Dolayısıyla toplu bir ödeme mümkün değil hani çalışamadığı günleri. Buradaki şart 5825 gün gerekiyor. Bu da aşağı yukarı 1000 gün borçlanmayla birlikte, hani 1000 günde doğum borçlanması yaparsanız, yani ne dedi, 3680 günü var. 1000 günde doğum borçlanması yapabiliyorum dedi. 4680 güne diyor. 5825 güne ulaşması için 1145 güne ihtiyacı var. Yani 440 gün kalmamış. 1145 gün kalmış. Dolayısıyla toplu ödeme yapamaz. Ama az önceki arkadaşıma söylediğim gibi her ay isteğe bağlı sigorta ödersiniz. 1145 gün sonra, işte aşağı yukarı 4 yıla yakın bir süre, anneniz emekli olur. Eşiniz emekli olur.
1: Evet. Zekeriya Çakır, 2006 girişliyim. 5050 prim günüm var. 1986 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Evet, yani bu girişe göre 7000 gün gerekiyor. Dolayısıyla 60 yaşta gerekiyor. Yaşta ne zaman var? 7000 günü tamamlarsınız.
1: Selma Gümüşsu'nun sorusu geliyor şimdi ekrana. 1980 doğumluyum. 14.09.2000 yılı girişim var. 4076 günüm var. Doğum borçlanmasıyla 4500 günü tamamlayıp iş yerinden tazminat alabilir miyim?
0: Evet, yani burada şart şu, bu kıdem tazminatı alabilmenin şartı emeklilikte yaş dışındaki şartları tamamlamak. Buradaki yaş dışındaki şart şu, 25 yıl geçecek. Geçti mi geçti, 2026 yılındayız. 4500 gün olacak, 58 yaş olacak. Yaşı tamamlayamamış, yaş dışındaki şartlar tamam. Ne yapacak? Gidecek Sosyal Güvenlik Kurumu'na, bunları tamamladığına dair bir yazı alacak. İş yerine verecek. İş yerinde de en son, işte en son bir yıl için, bir yıl çalışmış olması gerekiyor ki tazminat alabilsin. Çalıştığı süre kadar kıdem tazminatını alıp ayrılacak.
1: Evet. Ferit Çelik, 1981 doğumluyum. 2004 girişliyim. SSK 4600 günüm var. 2020'den sonra 1900 gün maden sigortam var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi bu maden sigortası birçok meslekte olduğu gibi, hani maden sigortasından kasıt, işte atıyorum sen bir maden ocağında çalışıyorsundur ama güvenlik görevlisisindir, evet, ya da muhasebecisindir. Ben maden şirketinde çalışıyorum diye yıpranma alamıyorsun. Gazetecilik de öyle yani, evet, fiilen muhabir yıpranma alırken işte ne bileyim burada muhasebeci arkadaşım alamıyor yani, evet, medya kuruluşunda çalıştığı için. Burada yer altında çalışmak gerekiyor. Yer altında çalışan madenciler her yıl için 180 gün, 6 ay kazanıyor. Yani işte 5 yıl çalışıyor, 7,5 yıl çalışmış gibi. İşte 2 yıl çalışıyor, ne bileyim 3 yıl çalışmış gibi. Yani yarısı kadar da yıl kazanıyor. Dolayısıyla bu arkadaşımızın 4600 günü var. Şimdi 2004 girişine göre bir kere 7000 gün doldurması gerekiyor ya. Bu arkadaşımız, ben ufak bir hesap yaptım şimdi hızlıca. 1900 günü de düşünürsen oradan 950 gün kadar bir yıpranma geliyor.
1: Evet.
0: 1900 günü de var. Ekleyince 4600'e ve 900'ü de ekleyince aşağı yukarı 6500 güne ulaşmış oluyor bu arkadaşımız. Dolayısıyla 7000 günü doldurmasına 500 gün kalmış. Onu dolduracak. Yaş şartı da bu 950 günlük şeyin 2,5 yıl ediyor. O kadar da yaş şartından düşülüyor. Dolayısıyla 60 yaş şartı işte 57,5 yaşa düşecek. primlerle 7000 günü tamamlayınca da emekli olacak. Şimdi evet. Burada şu soru var, onu da hemen bilgi

0: İsim de vereyim. Maden çalışanları, yani yer altında çalışanlar, eğer bu işi 20 yıl yapmışlarsa 50 yaşında emekli oluyorlar. Onu da hatırlatmış olalım, ama arkadaşımız zaten 1900 günü var.
1: Evet. Adem Kuru'nun sorusu geliyor. Eşim 1985 doğumlu. Şubat 2000'den sigorta girişi ve 3280 prim günü var. 3 çocuk var. Ev hanımı nasıl emekli olur demiş.
0: Şimdi tabii ev hanımı dediğine göre çalışma imkanı yok. 3 çocuk eğer 2000'den sonra dünyaya gelmişse bunlar borçlanılabilir. 2160 gün kazanılabilir. Ne olur? İşte 4440 gün gibi bir rakama tekabül eder. Yani 4500'ü tamamlatın. 25 yıl dolmuş, 58 yaşında emekli olsun.
1: Evet. İdris Manay 1984 doğumlu ve 2006 girişliyim. 4A 4500 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim dedi.
0: Şimdi bu arkadaşımız için de, eğer çalışma imkanı yoksa, hani ben burada kaldım 4500 günüm var diyorsa, bununla emekli olabilir, ama 25 yıl ve 60 yaş gerekiyor. Yok ben çalışmaya devam ediyorum diyorsa 25 yıla gerek yok. O zaman 7000 günü tamamlayacak ve 60 yaşını bekleyecek. Her halükarda 2044'ü bekleyecek. O yüzden bence 7000 günü tamamlasın.
1: Evet. Abdullah Altaş'ın sorusu geliyor ekrana. 2006 girişliyim. 1984 doğumluyum. 5650 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Bu arkadaşımız için de 7000 gün ve 60 yaş şartı var. Daha zamanı var. O yüzden primi tamamlar diye düşünüyorum.
1: Evet, Asiye Acar, 1974 doğumluyum, 1989 sigorta girişim var, 4211 günüm var, kalan süreler için ne yapmalıyım, dışarıdan ödeme yaparak kalan günümü ödeyerek emekli olabilir miyim, şu anda çalışamıyorum.
0: Evet, şimdi kalan günümü dışarıdan ödeme yaparak kalan günümü tamamlayabilirimden kasıt, işte 5300 güne ihtiyacı var, 1089 günde eksiği var. Yani ben bu 1089'u toplu ödeyeyim, yarın emekli olayımsa kasıt, öyle bir şey yok maalesef. 1089 gün ay ay isteğe bağlı sigorta ödeyerek 5300 güne tamamlarsınız. O tamamlandığı zamanda EYT'den yaş şartı olmadan emekli olursunuz. Aşağı yukarı bir 3 yıl boyunca yatırmanız lazım her ay bunu. Ya da çalışmanız lazım. Çalışırsanız da zaten her ay yatırıldığı için yine 1089 gün çalışacaksınız. Dolayısıyla toplu ödeme diye bir şey yok. O sadece doğum borçlanması var. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum, bunu da ödeyemem, bu primle emekli olur muyum? Evet olursunuz, 58 yaşında olursunuz. Bir de 1989'dan sonra doğumları varsa izleyenimizin, o zaman toplu ödeme yapabilir işte bak. O zaman 2160 güne kadar ödeme yapabilir. Bir şey koyayım bu soruyla ilgili. 15 yaşında sigortalı olmuş izleyenimiz. 15 yaşındaki sigorta tabii çok önemli. Acaba çıraklık mı? Ney? Az önce söylediğim gibi bir hatır sigortası mı? Onlara da bakmak lazım.
1: Evet. Mailimize gelen sorular var. Hemen onu da ileteyim efendim. Mücahit Er, 1981 doğumluyum diyor. 1999 sigorta girişliyim. 6000 günüm var. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi tabii bu 99 eğer 850 öncesiyse zaten emekli olmuştu. Belli ki 850 99 sonrasında sigortalı olmuş ki
1: 19 Eylül girişliymiş.
0: 19 Eylül, evet. Evet. Dolayısıyla 10 gününe kaçırmış EYT'yi arkadaşımız. Maalesef 60 yaşını bekleyecek.
1: Evet. Serdal Bozcuk, 25 Ekim 1982 doğumluyum. 2005 Eylül ayında 4A öğretmen olarak atandım. 2006 Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nda 4C olarak atandım demiş. Halen 4C'liyim. 4A'lı olarak emekli olabilir miyim diyor. Şu an 7200 günü varmış beyefendinin.
0: 4A'lı emekli olmak için son 3,5 yılın 4A olması lazım. Artık memur olmuşsunuz. Hani 4A'dan kasıt eski SSK, 4C ise memurluk. Dolayısıyla artık memur olmuşsunuz. Ya memuriyetten istifa edeceksiniz, tekrar işçi olarak çalışacaksınız SSK'lı 3,5 yıl ve her halükarda 60 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Evet, Deniz Ener'in sorusu gelecek şimdi ekrana. 2000 Ağustos SGK girişliyim. 4800 günüm var. 3 çocuk annesiyim. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Şimdi şöyle, 7000 gün 58 yaş şartı var. Yaşını yazmamış, belki de 58 yaşında şu anda. Eğer 58 yaşındaysa şu anda bu primle hemen emekli olabilirsiniz, kısmi emekli. Yok değilseniz 58 yaşını bekleyeceksiniz. Ama ben 7000 günle tam emekli olayım diyorsanız işte 3 çocuk borçlanması yapabilir ve onu 7000 güne tamamlayabilirsiniz.
1: Evet, Yasin Bey'in sorusu gelecek şimdi ekrana. Avusturya'da yaşıyorum ve Avusturya vatandaşıyım. Mavi kart sahibiyim. 1991 doğumluyum. Türkiye'de hiç sigorta girişim yok. Emekli olmak için nasıl bir yol izlemem lazım demiş.
0: Şimdi şöyle, bir kere yurt dışı borçlanması dediğimiz şey erkekler için 18 yaşından sonra çalıştığınız sürelerin parasını ödeyerek Türkiye'den prim satın alabiliyorsunuz. Diyelim ki orada 10 yıl çalıştınız, 10 yıllık prim satın alıyorsunuz. Bu çok rentable bir şey değil eğer Türkiye'de sigortanız yoksa. Çünkü brüt asgari ücretin %45'ini ödüyorsunuz. Az önce brüt asgari ücreti gösterdik, 33.030 lira. Bu yıl için her ay 15.000 lira civarında bir para ödemeniz lazım. Evet. Bunu da ve 15 yıllık bir para ödemeniz lazım. Yani 5400 gün en az, çünkü bu Bağkur sayılıyor. Hiç priminiz olmadığı için. Bunu çarptığın zaman 3-4 milyon lira para yapıyor. Bu çok rentable bir şey değil. Yani bunu ödeyip bir de 61-62 yaşını beklemeniz lazım. Sonra işte bir de asgari ücretten ödediğiniz için daha düşük bir maaş alacaksınız. Çok doğru bir yöntem değil. Ama ben illa ödeyeceğim, şunu yapacağım diyorsanız şart şu: 18 yaşından sonra Türk vatandaşı olarak çalıştığınız süreleri ödeyebilirsiniz. Ve 5400 günü tamamladığınız tarihe göre de 62-63 yaşında emekli olursunuz.
1: Evet. Cumali Çavdar'ın sorusu geliyor ekrana. 1980 doğumluyum. 98 sigorta girişim var. Şu an 4500 prim günüm var. 3600'den kısmi emekli olabilir miyim?
0: Evet, olabilirsiniz. Zaten 3600 günü doldurmuşsunuz. Tabii 60 yaş şartı var. 2040'ta.
1: Gül Hanım'ın sorusu gelecek şimdi ekrana. 1979 doğumluyum diyor. SGK girişim 2000 Ağustos. 4800 günüm var ve 3 çocuğum var. Ne zaman emekli olabilirim demiş.
0: Bu primle 58 yaşında kısmi emekli olabilir. Hani artık çalışmayacağım diyorsa. Ama 7000 gün tamamlarsa 58 yaşında da emekli olur.
1: Evet, Mustafa Demirhan, 1995 staj ve SGK, 2003 girişliyim, 8189 prim günüm var, 47 yaşındayım, ne zaman emekli olurum?
0: Tabi staj şimdi sayılmıyor maalesef, dolayısıyla 2003'e bakılacak, 2003'e göre de primini tamamlamış ve 60 yaşında emekli olur. Ama burada evet, yani 23 yıllık bir, hiç ara vermeden çalışmış anladığım kadarıyla. Evet. Primi tamamlamış. Bir 13 yıl daha bekleyecek.
1: Evet. Mustafa Yılmaz, 1980 doğumluyum. 8200 sigortam var. 8200 gün sigortam var. 2001 Eylül sigorta girişim. Ne zaman emekli olabilirim?
0: Bu arkadaşımız da primini tamamlamış. Yaşı bekleyecek. 60 yaşında emekli olacak. 2000 girişine göre.
1: Evet, Abidin Boduroğlu, 1977 doğumluyum. 2002 yılından itibaren full Bağkur'dan yatırıyorum. Nasıl emekli olabilirim demiş.
0: Şimdi 24 yıl yatırmış. Evet. Bir yıl daha yatırsın. Hani full yatırdım dediğine göre hiç ara vermemiş. 25 yıllık prim gerekiyor Bağkur'da. O da 9000 gün ediyor. 24 yılı yatırmış. Bir yıl daha yatırsın ve 60 yaşını beklesin.
1: Hasan Yıldırım, 1971 doğumluyum, 1995 girişliyim, 2000 günüm var, 3 yıl Bağkur borçlanmam ve askerlik borçlanmam var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Şimdi şöyle, bu primle mümkün değil tabii. Yani 2000 günle emeklilik çok mümkün değil. 3600 gün olursa 60 yaşında, 5750 gün olursa EYT'den yaş şartı olmadan emekli olur. Ama tabii Bağkur borçlanması var. Bu 3 yıl Bağkur borçlanmasını geçecek, yani SSK'nın onu geçmesi lazım. Burada son 3,5 yıldaki primler sizin emekli olacağınız kurumu belirliyor. O yüzden tabii Bağkur'a borcu varken emekli olunamıyor. Önce borcunu ödeyecek, sonra primini dediğim gibi 5750 yapıp SSK'dan emekli olacak EYT'den.
1: Evet. Deniz Demir, iki çocuk için ne kadar borçlanacağız? 72 ay taksitle ödeyebilir miyiz? Bağkur borcu için af var mı? Sildirebilir miyiz?
0: Evet. Şimdi sondan başlayayım. Bu doğru bir şey değil yani, değil mi?

0: Hani benim Bağkur borcum var, her ay ödüyorum. Sen de Bağkur borcun var, hiç ödemiyorsun. Sildiriyorsun sen. Ben niye ödüyorum o zaman? Şimdi bu doğru değil. Bugüne kadar çıkan yapılandırmalara baktığın zaman da onu af diye nitelendirmek de doğru değil. Orada borç affedilmiyor ve borç silinmiyor. Sadece faizlerle ilgili bir yapılandırma söz konusu oluyor. O yüzden böyle bir beklenti içine girmeyin. Doğru da değil. Yapılmasını da ben doğru bulmam. Bugüne kadar da hiç yapılmadı böyle bir şey. Yani borçları siliyoruz diye bir şey yok. Sadece faizle ilgili bir indirim, yeniden yapılandırma. Borçlar silinmiyor. Önce onu söyleyeyim. Var mı? Yok. Böyle bir şey yok şu anda. Sadece meclisten bir yasa geçti. Biliyorsun devlete olan, kamuya olan borçlar ki ağırlıklı Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi borçları 36 taksite bölünüyordu. Onlar 72 taksite bölünebilme imkanı getirildi. Böyle bir yapılandırma geldi. Şimdi iki çocuk için ne kadar borçlanacaksın onu söyleyeyim. Az önce yurt dışı borçlanması için brüt asgari ücretin %45'i demiştim. Doğum borçlanmalarında bu %32 olarak uygulanıyor. 33.030 lira biliyorsun brüt asgari ücret. Şu anda %32'si 10.569 lira oluyor. Dolayısıyla 24 aylık yani bir çocuk için borçlanma 253.670 lira borçlanılıyor. İki çocuk için borçlanırsanız bunun iki katı işte 500 bin lira civarında bir parayla 1440 gün satın alabilirsiniz. Ona 72 ay taksit yapılıyor mu? Bu devlete olan bir borç değil. Siz başvurup ben borçlanmak, satın almak istiyorum dediğiniz için bir borç olarak görülmüyor. Bu yasanın konusu değil yani o anlamda söylüyorum. O yüzden de 72 taksite bölünmüyor. Bir başvuruyorsunuz, bir ay sonra size hesap geliyor. Sonra bir ay içinde ödemeniz lazım. Yani aşağı yukarı bir 2-3 aylık bir sürede ödemeniz lazım.
1: Evet, Hasan Demirel, 1988 SSK girişim, 2000 gün SSK var. Halen SSK'lı olarak çalışıyorum. Ödenmemiş 2550 gün Bağkur ve 450 gün askerliği ödersem emekli olabilir miyim diyor.
0: Şimdi şöyle, bir kere tabii emekli olmak için bu arkadaşımızın SSK'dan 5375 güne ihtiyacı var. Ama şimdi burada 2550 gün Bağkur olduğu için eğer SSK'lı çalışmazsa bu arkadaşımız için emeklilik şartı 9000 güne çıkar. Onun için şöyle yapacak. Bağkur'unu ödeyecek. İsterse askerliğini de ödeyecek. Ve 3,5 yıl SSK'lı çalışacak. O zaman 5375 günü geçecek ve 3,5 yıl çok önemli SSK'dan, EYT'den emekli olacak.
1: Evet, Ceren Hanım'ın sorusunu ekrana getiriyoruz. 1979 doğumluyum. 2015 SSK girişim ve 2500 prim günüm var. Nasıl emekli olabilirim? 2500 sigorta günümü SSK'dan geri alabilir miyim?
0: Şimdi bu izleyicimizin emeklilik şartı 7200 gün ve 58 yaş. Dolayısıyla 2500 günle emeklilik mümkün değil. Geri alma mümkün. Nasıl? Hani az önce söyledim ya, emeklilikte yaşı tamamlayacak. Bu sefer hani EYT diye bir şey vardı ya, emeklilikte yaşa takılanlar.
1: Evet.
0: Bu izleyenlerimiz de emeklilikte prime takılanlar. Yaşını tamamlamış ama primi az, emekli olamıyor. Dolayısıyla o kalan ödediği primleri geri alabilir. O yüzden sizin bu 2500 sigorta gününü geri alabilmeniz için parasını 58 yaşını doldurmanız lazım. 58 yaşını doldurduğunuzda priminiz hala 2500 ise, yani emekli olacak bir prim yoksa, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurup bu parayı talep edebiliyorsunuz. Evet. Onlar da güncelleyip ödüyorlar. Evet. Yani burada faiz işlemiyor, bir güncelleme yapılıyor. Ona göre ödeniyor. Sadece sizin adınıza ödenen primler için.
1: Emine Hanım'ın sorusu geliyor. 46 yaşındayım. Sigorta başlama tarihim 26.08.2009. 4895 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim diyor.
0: Burada da emeklilik şartı 7200 gün ve 58 yaş tam emeklilik. 5400 gün ile de kısmi emeklilik. Orada da 58 yaş gerekiyor. 5400'e pek bir şey kalmamış ama daha yaş bir 12 yıl var.
1: Evet. Fehmi Çoban, 2004 SGK başlangıcım, askerlikten sonra başladı. 7150 prim günüm var. Emekli olabilir miyim diyor.
0: Evet olabilirsiniz ama tabii prim tamamlanmış. 2004 girişine göre 60 yaş gerekiyor. Belki 60 yaşındadır izleyici.

0: Yaşını söylememiş, eğer 60 yaşsa bu primle emekli olabilirsiniz.
1: Fatih Ertuğrul'un sorusu geliyor. 3-10-2024 tarihinde SGK'ya yurt dışı borçlanması için müracaatta bulundum. SGK gerekli işlemi yapacağını söyledi ama sonuç çıkmadı. Kendim gidip yurt dışından evrak aldım. Onunla kendim başvursam ilk müracaat tarihim geçerli olur mu?
0: Şimdi burada tabii ben çok anlayamadım. Hani ikinci cümleye de kendim başvursam diyor ya, birinciyi kendisi başvurmamış.
1: Evet.
0: Mı? Yani bir aracımı kullanmış. Zaten yurt dışı borçlanması yapabilmek için, yani müracaatta bulunabilmek için çalıştığınıza dair evrakları da vermeniz lazım. Dolayısıyla o birinciyi kimi aracı yaptıysanız ya da kimle işlem yaptıysanız o zaten geçerli olmamış. Dolayısıyla evrak olmadan, yani çalıştığını gösteren belgeler olmadan zaten başvuru olmuyor. O belgeleri temin edin, onunla kendiniz başvurun. Zaten hesaplayıp size şu kadar yurt dışı borçlanması yapabilirsiniz diye bir yazı gelecektir. O yazıya istinaden de gider borçlanmanızı yapar, gün satın alırsınız. Hani burada, evet, çok özür diliyorum. Gurbetçileri kullanan, aracı olmaya çalışan çok insan olduğunu, evet, duyuyoruz. Lütfen. Bizim atıyorum Almanya'da konsolosluğa gidip çalışma ateşeliği var. Her konsolosluğumuzda, büyükelçiliğimizde o çalışma ateşeleriyle görüşüp işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kimseyi aracı etmeyin. Yani bir sürü böyle dolandırıcı olduğunu duyuyorum. Çünkü onu da yeri gelmişken uyaralım. Bizi, evet, çok yurt dışından da izliyorlar. O yüzden bunu da uyarmış olalım gurbetçilerimiz.
1: Evet, dolandırıcılık vakalarına karşı da dikkatli olunmalı. Son sorumuzdu. Çok öyle teşekkür mi? Ediyoruz. Peki. Çok hızlı geçti.
0: Evet.
1: Sayın seyirciler, bize sorunu noktalıyoruz efendim. Önümüzdeki haftalarda yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanından, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A-Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A-Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A-Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sundu.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enparalı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Karun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: İyi yarıştı kimi.
6: Yoğun bir gün değil mi?

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
2: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
2: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
2: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
2: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
2: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
5: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. Saatler 18'i gösteriyor. Apar ekranındasınız. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Hazırsanız Z raporu başlıyor. Önce manşetler diyeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde yaşanan küresel gelişmelerin Türkiye'nin enerji sektöründeki stratejik konumunu daha da ön plana çıkardığını ifade etti. Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı Erdoğan. Özellikle İran'la ilgili jeopolitik gelişmelerin ülkenin uluslararası enerji tedariğindeki kritik rolünü yeniden gözler önüne serdiğini belirtti. Ve bir diğer manşetimize geçelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yeni enerji stratejisi için çalışıyoruz vurgusu yaptı ve enerji piyasalarını serbestleştirdik dedi. Enerji sektöründe köklü bir dönüşüm gerçekleştirdik ifadelerini kullandı ve yapay zekaya da dikkat çekti. Yapay zeka enerji talebini arttırdı ifadelerini kullandı. Tüm detaylara bakacağız ve bir diğer manşetimize geçelim. Bir diğer manşetimizde ise Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile Avrupa İmar Bankası, İmar ve Kalkınma Bankası küresel ekonomiye yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncelledi. OECD dünya ekonomisinin bu yıl %2.8 büyüyeceğini öngörürken EBRD ise faaliyet gösterdiği ülkelerde ekonomik büyümenin 2026 yılında %3.1 seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladı. Diyelim ve son manşetimize geçelim. Dünyanın en değerli özel şirketlerinden biri olan SpaceX'ten son maddemiz. Tarihi bir halka arz için geri sayıma geçmiş durumda SpaceX. Elon Musk'ın kurduğu uzay ve teknoloji devi SpaceX'in yaklaşık 75 milyar dolarlık halka arz büyüklüğüyle yatırımcılardan talep toplamaya hazırlandığı belirtiliyor diyelim ve manşetler böyleydi. Bakalım Borsa İstanbul'daki görünüm bize ne anlatıyor? Tablo 13.947 puana işaret ediyor. %1.78'lik bir düşüş var. Bugün 14.000 puanın altına sarkmayı görüyoruz. Yine bir ara üst seviyeyi 14.000 üzerine test etmişti ama an itibariyle yine altında. Gün içerisinde en yüksek 14.214 seviyesini test etti. En düşük

0: ise 13.947 seviyesi, yani anlık gördüğümüz seviye diyelim. Ve sektör endekslerine bir göz atalım. Bankacılık endeksinde %1.74'lük düşüş var. BİST Sanayi %1.58 eksi de. BİST Turizm %0.68'lik düşüyor. BİST Teknoloji %4.65'lik düşüşte. BİST Gayrimenkul %1.95 eksi tarafta. Yine BİST Spor %1.40'lık bir düşüş sergiliyor. Bir ikinci sayfaya göz atalım. Burada BİST Madencilik pozitif ayrışıyor. %2.03'lük bir yükseliş var. BİST İnşaat %2.29 düşüyor. BİST Kimya %3.32'lik düşüşte. BİST Bilişim 4.65'lik düşüyor. Ve BİST Sigorta %1.56 negatif tarafta. BİST Gıda'da %1.69'luk kayıp var diyelim. Ve buradan info yatırıma gideceğiz. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan bize yayınımızda eşlik edecek ve bu tabloyu konuşacağız. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum. Merhaba Aslan Hanım.
0: Merhaba. Şimdi az önce son tabloyu aktardık. Dün yükselişleri görmüştük BIST yüz endeksinde, bankacılıkta. Bugün ise negatif seyrediyor ve günlük düşüş %1'i de geçti. Yani 14.000 puanın altına da sarkmış durumdayız aslında. Bugün için ne dersiniz? Bu volatiliteyi nasıl yorumlamak lazım?
1: Öncelikle şunu söylemek lazım yorum anlamında. Tabii bir miktar bizim özelimizde piyasada dolaşan, biliyorsunuz, pozitif haber akışları var. Bununla beraber endekse bir coşku görmüştük. Özellikle dün bankalarda sert hareketler gözlemlemiştik. Bugünkü geri çekilmeyi bir olumsuzluk olarak algılamıyoruz. Aslına bakarsanız bugün, biliyorsunuz, İsrail-Lübnan arasında çatışmaların hala aynı şiddete devam ettiği haberleri geliyor. Bununla beraber genel olarak risk varlık sınıflarında gün içerisinde satışlar gözlemledik. İşte baktığımız zaman emtia tarafında da satışlar var. Genel olarak faiz tarafında da tekrar hareketlenmeler var. Ve buna bağlı olarak BIST de bir miktar bugün kar realizasyonu yaptı. Genel havaya uydu diyebiliriz.
0: Şimdi bugün bir miktar kar realizasyonu var. Olumsuz görmüyoruz dediniz. Peki yarın tablo nasıl olur?
1: Tabii burada artık hala aslında bundan, tabii siz de bıktınız sandınız muhtemelen, biz de bir miktar söylemekten bıktık sandık, ama Amerika-İran cephesi, Amerika-İran-İsrail üçgeninden çok değişken haberler geliyor. Yani bir olumlu haber geliyor, bir olumsuz haber geliyor. Biliyorsunuz dün Trump çıktı, işte ben Netanyahu ile görüştüm. İsrail tarafında Lübnan'a bir saldırı olmayacak, hatta işte yolda olan askerleri geri çekiyorlar gibi bir açıklama yaptı. Tam piyasa bu imsalliği fiyatlamaya başlıyor. Peşine tekrar haber akışı geçiyor ve aslında İsrail'in hala Lübnan'ı bombalamaya devam ettiği gelişmelerini gözlemliyoruz. Dolayısıyla hani bu üçgende şu anda bu değişken haberler geldikçe volatiliteyi görmeye devam ediyor olacağız. Dolayısıyla yarınla ilgili bugünden çok kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi bugün o cepheden negatif haberleri fiyatlıyor piyasalar. Ancak yarın tekrar gelebilecek bir olumlu haberle yeniden burada olumlu bir havada görebiliriz. Bunu da bir kenara koyacak olursak, bir miktar biliyorsunuz hem öncelikle bir yabancı araştırma şirketinden bir işte Türkiye ile Amerika arasında bir swap hattı, swap line açılabilir mi analizi haberi geçti daha önce, birkaç gün önce. Dün de biliyorsunuz BlackRock'ın Türkiye'de bir bankaya ortak olabileceği, hisse satın alabileceği haberleri dolaştı. Bunlar da aslında bir yandan endeksle alakalı önümüzdeki günlerde pozitif olma umudu taşıdığımız, dayandığımız haber akışı diyebiliriz.
0: Evet, dediğiniz gibi her gün, her an tablo değişebiliyor tamamen. Şimdi biraz bankacılık tarafına bakalım istiyorum o halde. Çünkü günlük düşüş bugün %1'i de geçti bankacılık tarafında. Hafta ortasındaki bu hareket bize ne anlatıyor Tolga Bey?
1: Yani aslında bankacılık endeksinin bir miktar endeksten ikinci çeyrek özelinde negatif ayrışmasını bekleriz. Daha önceki yayınlarda da biliyorsunuz sizinle konuşmuştuk. Çünkü biz ilk çeyrekte çok iyi finansal bir dönem atlattı bankalar. Yani iyi bilançolar geldi. Ancak bu savaş başlamasıyla birlikte işte enflasyon görünümünün değişmesi, faiz indirim patikasında bir miktar beklentilerden negatif durumun oluşması ve petrol fiyatının yukarıda olmasının biz etkilerini ve tahvil faizlerinin de yukarıda olmasının etkilerini ikinci çeyrek finansallarında göreceğiz. Bununla birlikte aslında bankacılık endeksinin bir miktar endeksten ya da işte sanayi taraftan bu çeyrek üzerinde negatif ayrışmasını normal karşılıyoruz. Ancak dediğim gibi dünkü geçen BlackRock haberiyle beraber tekrar bankalarda böyle bir münferit olumlu hava esmeye başladı. Belki bu haber akışlarının daha ciddiye binmesiyle bir miktar daha olabilir, ama finansalları ele alacak olursak savaş

0: dedi. Biz esas ikinci çeyrek finansallarında göreceğiz. Yani hem hazine tahvillerindeki fiyatların düşüşünü, yani faizlerin yukarı gelmesini, hem işte beklenen faiz indirimlerinin gelmemesinin etkisini biz ikinci çeyrek finansallarında görüyor olacağız. Dolayısıyla finansallar açısından ele aldığımızda bankacılığın biraz endeksin normal şartlarda ikinci çeyrekte geride kalmasını, endeksin gerisinde kalmasını bekleriz.
1: Biraz da yabancı yatırımcı tarafına bakalım dilerseniz. 18-22 Mayıs haftasında hisse ve tahvilde satışa geçti. Bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz ve öngörüleriniz neler bu sürece dair ilerleyen dönemde?
0: Tabii biliyorsunuz o dönemde, yani bayram öncesinde bir siyasi haber akışı oldu. Bununla beraber bir miktar hem borsada hem tahvil tarafında risk azaltımı olmasını normal karşılıyoruz. Ancak geçen yıl gerçekleşen siyasi haber akışındaki Türk varlıkları üzerine, yani siyasal haber akışının Türk varlıkları üzerinde yarattığı baskı kadar bir baskı olmadığını görüyoruz. Yani hem offshore faizlerde çok sert sıçrama olmadı, hem tahvil tarafında çok anormal bir hareket olmadı haber akışıyla beraber. Hem de hisse senedi tarafında da satış aslında bir gün sürdü diyebiliriz. O hafta satış olması normal, ancak yabancıların genel olarak Türkiye'ye karşı olumlu olduğunu, işte dünkü geçen BlackRock'ın Türkiye'de bir bankaya ortak olabileceği, hisse satın alma yapabileceği haberinden de okuyoruz. Bununla birlikte aslında genel olarak EM'lerde de olumlu bir hava var. Hani bizim dışımızdaki gelişmekte olan ülkelerde de benzer olumlu havaların estiğini görüyoruz.
1: Bir de şimdi sektörler tarafında da karışık bir görünüm var. Aslında daha genele yayılan bir düşüşü görüyoruz kapanışa doğru, ama Enerji Holding havacılık ve sanayi tarafı için ben yorumlarınızı sormak istiyorum. Yine savunma tarafı için beklentilerinizi bu sektörlerde. Önce bir dilerseniz kapanışa bir bakalım. Nasıl bir kapanış alıyoruz? Devam edelim sohbetimize. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.
2: Gong.
1: Borsa İstanbul hafta ortasında 13.965 puandan tamamlıyor günü. %1.65'lik de bir düşüş var. Düne nazaran bugünkü düşüş ne anlatıyor? Dün 3'ün üzerinde yükselişle kapatmıştı. Bugün ise 14.000 puanın altına sarkmaları görüyoruz. Tolga Bey, hem sohbetimize kaldığı yerden devam edelim, hem bu kapanışı yorumlayalım. Neler söylersiniz?
0: Şimdi bugünkü düşüşü düne göre yorumlarsak, dün genel olarak global tarafta bugüne göre daha ılımlı ve olumlu bir hava vardı. Bugün bir miktar o hava bozuldu. Yayının başında bahsettiğim gibi İsrail-Lübnan arasındaki çatışmaların devam ettiği haberleri gelmesi genel olarak bir kere global havayı bozdu. Bununla beraber biz de aslında global tarafa uyum sağladık. Dün tabii global taraftan biz daha pozitif ayrıştık. Çünkü hem o tarafta havanın ılımlı olması, hem de bununla birlikte işte yabancı yatırımcıların Türkiye'de bir işte şirkete ortak olacağı haberlerinin gelmesi, hem Amerika ile Türkiye arasında bir swap hattı açılabileceği haberini piyasanın sindirmesi, bununla beraber dün de bir ekstra bir olumlu hava vardı. Bugün çok negatif olacak bir durum yok. Bizim dünyadan çok negatif ayrıştığımız bir durum yok. Yani bizim özelimiz. Dediğim gibi bir miktar artık burada tekrar biz Amerika, İran, İsrail hattını takip edip oradan gelecek bir olumlu haber akışıyla tekrar genel olarak global taraftan da pozitif ayrışabileceğimiz bir hava oluşabilir diye düşünüyoruz.
1: Ve şimdi sektörel tarafı da tam konuşuyorduk borsa kapanmadan önce. Sektörel tarafta ne öngörüyorsunuz? Enerji, holding, havacılık, savunma, bu tarafları biraz detaylandıralım. Yatırımcı neye bakmalı, neye dikkat etmeli?
0: Şimdi havacılık tarafında finansalların bir süredir beklenenden zayıf geldiğini gözlemliyoruz. Operasyonel kar üretmekte zorlanıyorlar. Çünkü hem işte personel maliyetleri çok yüksek, hem bir yandan işte bu jeopolitik risklerin oluşmasıyla beraber sahaları daraldı. Dolayısıyla o tarafta bir miktar operasyonel kar görmekte zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu senenin aslında bir miktar böyle negatif fiyatlanan, zaten sene başından beri de performansların zayıf olduğunu görüyoruz. Savunma tarafını çok ayrı tutmak lazım. Savunma tarafı şu anki faiz hareketinden, kur hareketinden, dünyadaki gelişmelerden hepsinden bağımsız bütün dünyada bir kere savunma harcamaları artmış durumda. Oradaki mühimmat envanterinin önemi çok ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla genel olarak piyasaların durumundan bağımsız savunma tarafındaki şirketler sürekli bir sözleşme imzalamaya, yeni iş yaratmaya, yeni bir nakit akışı yaratmaya devam ediyorlar. Yani Türkiye'de şu anda enflasyonun, faizin, İşte yurt dışındaki hikayenin ne olduğundan bağımsız savunma tarafı alfa sektör olarak devam edecek gibi duruyor. Ki zaten performansı da ortada. Orayı dediğim gibi bütün sektörlerden ayrı tutmak lazım. İkinci çeyrek özelinde sanayi tarafta biraz kımıldanmalar olacak. Sanayi endeksin ağır toplarında, ikinci çeyrek finansallarında olumlu gelişmeler gözleyeceğiz. Bunlar işte demir çelik tarafında özellikle Kardemir ve Ereğli zaten piyasaya göre olumlu ayrışıyorlar. Buralarda olumlu ayrışmalar görüyoruz. Şişe camda yine finansallarda toparlanma olacağı öngörülüyor ikinci çeyrekte. Dolayısıyla da sanayi taraf bir miktar ikinci çeyrekte olumlu ayrışabilir gibi duruyor. Burada tabii artık şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Yani enflasyon muhasebesi devam ediyor ancak enflasyonun geçtiğimiz yıllara göre aşağıya gelmesi nedeniyle enflasyon muhasebesinin finansallar üzerindeki etkisi daralmaya başlıyor. Bununla birlikte perakende sektörü olumlu bilançolar göndermeye devam edecek. Orası pozitif gözüküyor. Yine perakende sektörüne telekomünikasyon tarafını ekleyebiliriz. Orası olumlu olmaya devam edecek gibi duruyor. Ve sigortacılık tarafı, ilk çeyrek finansalları hatırlarsanız çok iyiydi sigortacılık sektörünün. İkinci çeyrekte de yine iyi olmaya devam edecek gibi duruyor.
1: Tolga Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz ve Info Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konuğumuz ve devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin küresel enerji arzındaki kilit rolüne dikkat çekti. İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedariğindeki kritik rolünü perçinlemiştir dedi.
2: Türkiye'nin bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfı giderek güçleniyor. Şu bir gerçek ki 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinlemiştir. Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı'nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. Bunun üzerine kimi ülkeler enerji tüketimlerini düşürmek için koronavirüs salgını günlerinden hatırladığımız çeşitli kısıtlamaları devreye aldılar. Petrol ve doğalgaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı. Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Bu krizin hatırlattığı bir diğer husus da fosil yakıtlar dışındaki alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımların önemidir. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. Bu ivmeyi 2026'da da devam ettirmek istiyoruz. Bu daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor. Türkiye'nin önceliklerinin en başında enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve kendi kaynaklarından azami derecede istifade etmek vardır. Milli enerji ve maden politikamız

0: daha çok yerli, daha çok yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığımızı sıfırlamaktır. Son 20 yılda yenilenebilir enerji alanında kat ettiğimiz mesafe bu hedefleri gerçekleştirme noktasında bizlere güven veriyor.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde konuştu. Yeni enerji stratejisi için çalışıyoruz dedi. Enerji piyasalarını serbestleştirdik. Enerji sektöründe köklü bir dönüşüm gerçekleştirdik dedi. Ve yapay zekaya da vurgu yaptı. Yapay zeka enerji talebini arttırdı ifadelerini kullandı.
2: Son 24 yılda liderliğinizde enerji sektöründe birçok yapısal reformu bir bir hayata geçirdik. İlk yıllarda rekabetçi bir piyasa yapısına geçmeyi hedefleyerek enerji piyasalarımızı serbestleştirdik. Özel sektörün yatırımcı olduğu, devletin ise düzenleyici ve denetleyici bir rol üstlendiği bir model ile enerji sektörümüzde köklü bir dönüşüm gerçekleştirdik. 2016 yılında ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikamız ezber bozan yeni bir süreç başlattı. En büyük idealimiz olan enerjide tam bağımsız Türkiye mottosuyla ard arda yerleşme hamleleri gerçekleştirdik. Oluşturduğumuz bu sağlam temel, bu güçlü altyapıyla krizlere karşı dayanıklı ve birçok sınavdan geçen bir enerji sistemine sahip olduk. Son yıllarda yaşanan küresel salgın, bölgesel savaşlar ve enerji piyasalarındaki ani fiyat dalgalanmaları enerjiyi her zamankinden daha çok bir ulusal güvenlik meselesi haline getirdi. Bununla birlikte yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli araçlar ve dijitalleşme gibi gelişmeler enerji talebini katlayarak artırmaya başladı. Tüm bu gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler enerji altyapısında yeni projeler ve hedefler belirlememizi ve bu alanlara yoğunlaşmamızı adeta zorunlu kılıyor. Milli enerji ve maden politikamızın 10. yılında yeni bir enerji mimarisi oluşturmak için çalışıyoruz. Bu yeni stratejide elektriği merkeze alıyoruz. Bunu yaparken yenilenebilir enerji kaynakları en büyük gücümüz olarak öne çıkıyor. Zira yenilenebilir enerji arz güvenliğimize katkı sağlarken yerli bir kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. 2002 yılında neredeyse sıfır olan güneş ve rüzgar kurulu gücümüz Nisan ayı sonu itibariyle 42 bin megawata yaklaştı. Bu rakam bazı Avrupa ülkelerinin toplam kurulu gücünün üzerinde. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını yönetebilmek için hem altyapıya ciddi yatırım yapmamız hem de komşularımızla, bölge ülkeleriyle enterkoneksiyon kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda 30 milyar dolarlık yatırımla ülkemizin dört bir yanında 30 bin kilometre uzunluğunda elektrik iletim hatları inşa edeceğiz. Ayrıca bağlantısallık kapsamında Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan ile birlikte elektriğin TANAB'ı diyebileceğimiz yeni bir projeyi de hayata geçirmek istiyoruz.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda Türk sahipli 9 geminin bulunduğunu açıkladı. Uraloğlu bölgede mahsur kalan Türk uçağı olmadığını da bildirdi.
3: Bir tanesi Türk bayraklı olmak üzere toplam 9 tane Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda. Bu gemilerden 2 tanesinin çıkma talebi yok. Hani enerji gemileri vesaire. Diğerlerinin yine çıkma talepleri var. Bunları yakından takip ediyoruz. Orta Doğu'da ya da Körfez bölgesinde halihazırda kalan uçağımız yok.
4: Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli gemilerin tahliye taleplerini böyle değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Uraloğlu'nun gündeminde modern Hicaz demiryolu projesi vardı.
3: Suud tarafıyla görüşüyoruz. İlk etapta Suud'a, devamında da Umman'a gitmek.
4: Ulaştırma projeleriyle ilgili de önemli mesajlar verdi.
3: Etimesgut'taki askeri havalimanını sil baştan yapıyoruz. İnşallah bu ayın 15'inde Cumhurbaşkanımızla açılışını yapacağız. Havalimanımız nerede? Külliye'ye 7 kilometre.
4: Uraloğlu 5G ile ilgili de konuştu.
3: 1 Nisan tarihi itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 12 milyon kullanıcımız, ki 100 milyona yakın GSM abonesi var. 12 milyon civarında bir hemen kullanmaya başladı. Bugünlerde de 30 milyonu geçtiğini söyleyebilirim.
1: Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni stratejisi ortaya çıktı. Washington yönetimi daha önce gündeme gelen ticari gemilere savaş gemileriyle doğrudan refakat planını sessizce rafa kaldırdı. Bunun yerine kamuoyuna duyurulmayan daha gizli güvenlik yöntemleri uygulanmaya başlandı.
5: Dünya enerji ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tedbirleri yeni bir boyuta taşınıyor. Amerika Birleşik Devletleri ticari gemileri korumak için daha önce gündeme gelen açık askeri eskort planından vazgeçti. Washington yönetimi bunun yerine kamuoyundan uzak, daha düşük profilli bir güvenlik stratejisi uygulamaya koydu. Yeni yöntem kapsamında ticari gemilere savaş gemileriyle doğrudan eşlik edilmiyor. Bunun yerine gemilerin güvenli geçişi için askeri gözetleme ve istihbarat desteği sağlanıyor. Habere göre Amerika Birleşik Devletleri ordusu bölgedeki ticari gemilerle sürekli temas halinde. Gemilerin İran kıyılarından uzak ve Umman sahillerine yakın rotaları kullanmaları tavsiye ediliyor. Radarlar, insansız hava araçları ve diğer gözetleme sistemleriyle bölge yakından izlenirken olası bir tehdit durumunda hızlı müdahale imkanı hazır tutuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise gemilere resmi eskort hizmeti verilmediğini ancak güvenli geçiş için koordinasyon ve destek sağlandığını açıkladı. Uzmanlara göre Washington'ın tercih ettiği bu yöntem bir yandan deniz ticaretinin aksamadan devam etmesini sağlamayı, diğer yandan İran'la doğrudan askeri gerilim riskini azaltmayı amaçlıyor. Küresel petrol ve LNG ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler enerji piyasaları ve uluslararası ticaret tarafından yakından takip ediliyor.
1: Küresel petrol piyasaları son 72 saatte Orta Doğu merkezli jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden sert fiyatlanmalara sahne oldu. İran-ABD hattında diplomatik temasların kesilmesi ve Körfez'de artan gerilim petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmeyi güçlendirdi. Brent petrol 97 doların üzerine kadar çıktı. Psikolojik 100 dolar seviyesine bir kez daha yaklaşmış oldu. Detayları izleyelim.
5: Küresel enerji piyasalarında son 72 saatte İran-ABD hattındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler görüldü. Diplomatik kanallarda ilerleme sağlanamaması ve bölgesel risk algısının artması petrol fiyatlarında jeopolitik risk primini yeniden öne çıkardı.
6: 100 doların üzerindeki bir petrol fiyatı dünyanın büyümesinin önündeki önemli engellerden bir tanesi olacaktır. Petrol fiyatlarında şu andaki önemli konu savaş tabii ki. Savaş burada sonlanacak mı, sonlanmayacak mı, ne zaman sonlanacak? Savaşın devam ettiği her gün o petrol fiyatlarındaki taban yavaş yavaş yukarı doğru yükseliyor. Burası bir gerçek.
5: Haftanın ilk gününde Brent petrol %5'e yakın yükselişte 94 dolar seviyelerinden 97 dolar bandına doğru hızlı bir tırmanış kaydetti. Piyasa Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına ilişkin olası riskleri yeniden fiyatlamaya başladı. İkinci gün Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin devam etmesiyle birlikte petrol fiyatları yüksek seviyelerde dengelendi. Ancak volatilite yüksek seyrederken piyasada kısa vadeli rahatlama beklentisi zayıf kaldı. Üçüncü günde ise gerilimin daha da artması ve diplomatik temasların tamamen durma noktasına gelmesi fiyatları yeniden yukarı taşıdı. Brent petrol 97 doların üzerine çıkarak psikolojik 100 dolar seviyesine bir kez daha yaklaştı. Analistler mevcut yükselişin arz gerçekleşmesinden ziyade arz riski fiyatlaması olduğunu vurgularken özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı olası aksaklık endişelerinin piyasayı yönlendirdiğini belirtiyor. Son 3 günlük görünüm petrol piyasasında yönün yukarı döndüğünü ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.
1: petrol tarafını detaylandırdıktan sonra bir de değerlendirme aktaralım. Stratejist Haluk İzzet Mutlu, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
7: Amerika ile İran arasında sıcak temas devam ettiği gibi psikolojik savaş da devam ediyor. Açıklamalara baktığımız zaman biri bardağın dolu tarafını, diğeri bardağın boş tarafını devamlı gündeme getirerek esasında elini güçlendirmeye çalışıyor. Şöyle bir durum var. Petrol fiyatlarındaki yükseliş, bunun enflasyona yansıması, zaten enflasyonla mücadele eden merkez bankalarını ve ekonomi yönetimlerini daha da zora soktu petrol fiyatlarındaki hareket. Bundan dolayı Amerika petrol fiyatlarının daha fazla yukarı gitmesini engellemek için yaşanan, ara ara yaşanan o sıcak temas ya da olumsuz haber ortamını Trump'ın açıklamalarıyla dengelemeye çalışıyor. Diğer taraftan baktığımız zaman İran petrol fiyatlarındaki artıştan artık bir silah gibi kullanma yönünü seçiyor. Neden? Çünkü petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiler üzerindeki baskısı bilincinde bunu bir silah gibi kullanarak petrol fiyatlarını belirli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde net bir ateşkes ya da bir barış anlaşması olmadığı sürece şu anda o içinde bulunduğumuz durum devam edecek gibi gözüküyor.
1: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti. OECD küresel büyümenin bu yıl %2.8'e gerileyebileceğini öngörürken EBRD de faaliyet gösterdiği ülkelerde büyümenin 2026'da %3.1'e düşmesini bekliyor.
5: Küresel ekonomi, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle yeni bir yavaşlama dönemine giriyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü yayımladığı son ekonomik görünüm raporunda büyüme, enflasyon ve faiz patikasının çatışma risklerine bağlı olarak şekillendiğini açıkladı. Raporda Amerika Birleşik Devletleri, İsrail-İran hattındaki gelişmelerin enerji piyasaları üzerinden küresel ekonomiyi doğrudan etkilediği vurgulandı. OECD önümüzdeki 18 ay için iki ayrı senaryo ortaya koydu. Kısa süreli aksaklık senaryosunda küresel büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesinden %2,8'e gerilemesi, 2027'de ise %3,1'e toparlanması bekleniyor. Uzun süreli kesinti senaryosunda ise büyümenin %2,1'e kadar düşebileceği ve bazı ekonomilerde resesyon riskinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Enerji arzındaki bozulmaların petrol ve doğalgaz fiyatlarını yukarı çekmesi birçok ülkede enflasyon baskısını yeniden artırırken merkez bankalarının para politikası kararlarında da belirsizlik oluşturuyor. Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini de güncelleyen OECD 2026 için büyüme beklentisini %3,1, 2027 için ise %3,8 olarak açıkladı. Kurum iş talepteki zayıflığın sürdüğünü ancak yılın ilerleyen dönemlerinde tüketim ve yatırımlarda kısmi toparlama görülebileceğini belirtti. Raporda ayrıca Türkiye'de enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesi halinde 2027'nin ilk yarısında %20 seviyesinin altına gerileyebileceği öngörüldü. Ancak Orta Doğu'daki gerilimin fiyat istikrarı açısından en önemli risk unsurlarından biri olduğu vurgulandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası da büyüme tahminlerini düşürdü. Küresel belirsizliklerin etkisiyle EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkelerde büyümenin 2025'teki %3,4 seviyesinden 2026'da %3,1'e gerilemesi, ardından 2027'de 3,6'ya toparlanması bekleniyor. EBRD Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini de açıkladı. Banka 2026 tahminini %3,5'e, 2027 tahminini ise %4'e çekti.
1: Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ozan Uyar ilk çeyrekte 800 milyon dolarlık kredi sağladıklarını söyledi. 2 milyar doların üzerinde yatırım hedeflediklerini belirten Uyar, son dönemde finansman sağladıkları projelerde yenilenebilir enerjinin öne çıktığına dikkat çekti.
8: Bu seneki temayı belirlerken tabii içinde bulunduğumuz ortama bakıyoruz. son 1-2 seneye bakınca en önemli konu belirsizlik olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden hızlı değişen dünyada kalkınma rotasını belirlemek şeklinde bir ana tema belirledik. Dünyada tabii bu belirsizliğin içerisinde büyük bir ekonomik güçler arasında bir hegemonya mücadelesi var. Bu mücadelenin önemli bir kısmını da yapay zeka, teknoloji, ileri üretim ve mühendislik teknikleri oluşturuyor. Bunlar zaten kalkınma bankacılığının da konuları. Bugün katılımcılarımızla hem sanayiyi, hem verimliliği, hem yapay zekayı, yapay zekanın sanayideki iyi uygulamalarını, bilimi, eğitimi, her şeyi konuşuyor olacağız.
9: Efendim, TSKB uzun yıllardır sürdürülebilir kalkınma ve yatırım finansmanı alanında tabii önemli bir rol oynuyor. 2026 yılının ikinci yarısına girerken Türkiye ekonomisinde en fazla yatırım potansiyeli gördüğünüz alanlar hangileri?
8: Şöyle, biz tabii kalkınma bankası olarak ana konumuz yatırım kredileri. Zaten portföyümüzün de, kredi portföyümüzün de %90'ını yatırım kredileri oluşturuyor. Son yıllarda bizim kredi kullandırdığımız alanlara bakarsak ağırlıkla yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkıyor. Depolama yatırımları dahil yenilenebilir enerji tarafında önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda da ve önümüzdeki yıllardaki beklentimiz de o şekilde önemli bir yatırım gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide çok önemli bir başarı hikayesi var. Ama bu başarı hikayesinin yanında önümüzdeki yıllar için çok agresif hedefleri de var. Bu hedeflere koşmak için de önemli bir finansman da gerekiyor. Türk bankacılık sistemi de bu finansmanı sağlayabilecek güce sahip. Biz de bunun parçası olarak bu alanda oldukça aktifiz. Portföyümüzün zaten %30'a yakın kısmı yenilenebilir enerji yatırımlarından oluşuyor. Bunun dışında tabii biz ağırlıkla sanayide kapasite artışlarına, sanayide üretimde kapasite artışına, döngüsel ekonomiye, verimlilik yatırımlarına, kadın istihdamına yönelik krediler veriyoruz. O yüzden kredilerimizin önemli kısmı sanayi sektörlerinde. Yenilenebilir enerjiden sonra da metal, demir, çelik, kimya ve plastik, sonrasında da gıda sektörünün ağırlık kazandığını söyleyebilirim. Bu yıl ilk çeyrek itibariyle 800 milyon doların üzerinde yeni kredi kullandırdık. Yıl sonu hedefimiz de 2 milyar doların üzerine çıkmak.
9: Efendim, küresel ekonomide de tabii bir belirsizlik dönemindeyiz. Türkiye'de reel sektörün yatırım iştahını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yılın geri kalanına ilişkin beklentiniz nedir?
8: Tabii bu belirsizlik ortamı ve içeride sonuçta önemli bir düzeyde bir enflasyonla mücadele programı var. Bunların getirdiği bir takım belirsizlikler var. Bunlar yatırım iştahını bir miktar sınırlandırmakla birlikte belli alanlarda, özellikle bizim konumuz olan alanlarda biz oldukça önemli yatırımları görüyoruz ve finanse ediyoruz. Belirttiğim gibi artık rekabetçilik için yeşil dönüşüm, verimlilik yatırımları, bunlar olmazsa olmaz yatırımlar. Bütün firmalarımız, sanayicilerimiz de bu konuların zaten oldukça ayırdığında, farkında, son derece hakimler. Reel sektörümüz fırsat buldukça bu alanlarda kendini geliştirmek, yeni yatırımlar yapmak konusunda istekli. Bizle de uzun vadeli finansman konusunda buluşuyorlar.
9: Türkiye Yeşil Fonu'nun da büyütülmesine yönelik hedefleriniz bulunuyor. Fonun yeni dönemde hangi projelere öncelik vermesini bekliyorsunuz?
8: Türkiye Yeşil Fonu çok özel bir fon. Dünya Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçmiş bir fon. Burada Dünya Bankası'ndan sağladığımız 155 milyon dolarlık çok uzun vadeli bir kredi var. Bu kredinin kullanıcısı, borçlusu biziz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da bu kredide garantisi var. Bu krediyle kurduğumuz Türkiye Yeşil Fonu üzerinden yeşil dönüşüm hikayesi olan veya iklim teknolojileri alanında çalışan firmalara öz kaynak sermaye yatırımları yaparak destek oluyoruz. 2025 yılında ilk yatırımımızı yapmıştık. İlk yatırım yaptığımız firma Ateş Çelik firmamız olmuştu. Rüzgar türbinlerinin kulelerini ve jeneratör kısımlarını imal eden bir firmamız. İkinci yatırımımızı da bu sene Mayıs ayı içerisinde temizlik ürünleri ve özellikle mendil kısmında faaliyet gösteren Sapro temizlik firmasına yaptık. Şu an çalışmalarını sürdürdüğümüz, değerlendirme, müzakerelerini sürdürdüğümüz pek çok aday firmamız var. Belirttiğim gibi yeşil dönüşüm ve iklim teknolojileri alanında çalışan, yeşil dönüşüm sürecinde olan firmalara Türkiye Yeşil Fonu üzerinden yatırımlarımız devam edecek.
1: Şimdi kısa bir aramız var, devam edeceğiz.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Amara'da.

0: Z-raporuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enflasyon cuma açıklanacak. PPK kararı ise 11 Haziran'da açıklanacak. Dolayısıyla Mayıs ayı enflasyon ve faiz kararına ilişkin beklentileri biz bir değerlendirmeyle aktaralım. Inveo Portföy Portföy Yöneticisi Betül Gedik değerlendirdi. Kulak verelim.
1: Zaten beklentiler bu anlamda biraz daha pozitif diyebiliriz bir önceki enflasyon tarafındaki aldığımız yerden ziyade. 1.66 tarafında genel beklentiler aylık tarafta, %32.56 tarafında da yıllık beklentiler oluşmuş durumda. Bizim beklentimiz %1.55 bölgesinde aylık tarafta, yıllık tarafta da %32.4 bölgesinde diyebilirim. Ancak şunun altını çizmekte fayda var. Evet, burada biraz daha iyi bekleniyor. Bu taraftaki genel beklentiler en azından bu şekilde oluşmuş durumda. Bu sebeple buradaki iyi beklentilerle birlikte aslında alım iştahının güç kazanmasında, evet, küresel taraftaki haber akışıyla birlikte enflasyon tarafında da bir iyileşme ihtimali iyimserliği aslında buradaki yükselişleri de destekledi cuma günkü veriyle birlikte. Dediğimiz gibi biraz daha 14.000 seviyesinin üzerinde enflasyon rakamını bekleyebiliriz. Ancak bu bölgenin üzerinde alım iştahının güç kazanabilmesi için enflasyon rakamının her ne kadar burada 1.5 seviyesinin altına gelmesiyle birlikte iyimser beklentileri desteklese de enerji fiyatlarının gidişatı aslında daha kritik belirleyici olacak diyebilirim. 11 Haziran'da herhangi bir değişime gitmesini beklemiyoruz Merkez Bankası'nın. Hatta Temmuz ayındaki toplantısında da eğer enerji fiyatlarındaki buradaki yükseliş devam edecek olursa, buradaki baskı devam, enflasyon tarafını baskılamaya devam edecek olursa, Temmuz ayındaki toplantıda bir değişime gitmesini beklemiyoruz. Ancak Eylül ayındaki toplantıda, evet, bu tarafta artık savaşın geride kalması, iyimser beklentilerle birlikte İlk hamlenin biraz daha Eylül ayında yani gelebileceği düşüncesindeyiz. Ancak tabii ki buradaki haber akışlarına bağlı olarak da burada değişen beklentiler söz konusu. Bu sebeple de çok net bir yol çizmek bu anlamda çok mümkün değil. Ama şunun altını çizmekte fayda var. Haziran ayında bir değişme gitmesi beklenmezken otomatikman zaten genel portföy tarafındaki ve yatırımcıların genel algısı da bu tarafta oluşmuşken, para piyasası fonlarında ve %40'ın üzerinde, %44 bölgesinde fonlanan piyasada biraz daha bu tarafta temkinli bir bekleyişin de söz konusu olduğunu belirtmek istedim.
0: ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanı Kevin Warsh 4 yıllık görev süresine başlarken kurum içi çalışmalara ilk mesajını gönderdi. Kapsamlı mesajda hem kurumsal süreklilik hem de geniş çaplı reform sinyali verildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de yeni dönem başladı. Başkan Kevin Warsh görevine başlamasının ardından kurum çalışanlarına gönderdiği ilk mesajda mevcut para politikası çerçevesinin korunacağını ve kapsamlı bir değerlendirme sürecinin başlatılacağını açıkladı. Yaklaşık 20 bin çalışanı kapsayan mesajda Warsh, Fed'in uzun yıllardır uyguladığı kurumsal geleneklerin ve en iyi uygulamaların devam edeceğini vurguladı. Ancak yeni başkan bununla birlikte kurumun tüm işleyişinin geniş kapsamlı bir incelemeye tabi tutulacağını da ifade etti. Bu kapsamda para politikası araçlarının etkinliği, enflasyon ölçüm yöntemleri ve Fed'in iletişim stratejisinin yeniden ele alınması bekleniyor. Özellikle karar alma süreçlerinde daha sade ve daha anlaşılır bir yapıya geçilmesi hedefleniyor. Warsh'un yaklaşımı Fed'de radikal bir kopuştan ziyade mevcut yapının gözden geçirilmesi ve belirli alanlarda revizyon yapılması şeklinde yorumlanıyor.
0: Küresel merkez bankaları sıkı bir para politikası döneminden geçiyor. Asya'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Japonya'da faiz arttırmaya hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ekonomideki gelişmelere ve enflasyona yanıt olarak faiz oranlarını arttırmaya devam etmeleri gerektiğini açıkladı. Detayları izleyelim.
2: Japonya Merkez Bankası'ndan faiz artış sinyali geldi. Enflasyon görünümü ve bölgesel jeopolitik riskler, Japonya Merkez Bankası'nın gelecek dönemde atacağı adımlar açısından belirleyici olmaya devam ediyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ekonomideki gelişmeler ve enflasyondaki yükseliş doğrultusunda faiz oranlarının artırılmaya devam edebileceğini söyledi. Ueda, Orta Doğu'daki gerilimin kademeli olarak azalması ve ekonomik büyümenin sürmesi halinde çekirdek enflasyonun %2 hedefine yaklaşacağını belirterek, bu senaryoda politika faizinin uygun bir hızda yükseltileceğini ifade etti. Piyasalar 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek borç toplantısında çeyrek puanlık faiz artışı ihtimalini %85 seviyesinde fiyatlıyor. Nisan ayında faizleri sabit tutan banka yönetimi içinde de görüş ayrılıkları dikkat çekerken bazı üyeler İran kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki etkisine işaret ederek daha erken faiz artışı yapılmasını savunmuştu.

0: Dünyanın en özel şirketlerinden biri SpaceX tarihi bir halka arz için geri sayıma geçti. Elon Musk'ın kurduğu uzay ve teknoloji devi SpaceX yaklaşık 75 milyar dolarlık halka arz büyüklüğüyle yatırımcılardan talep toplamaya hazırlandığı belirtiliyor. Detaylarına bakalım. Halka arzda hisse başına fiyat 135 dolar olarak belirlendi. Şirketin 75 milyar dolarlık kaynak toplaması hedefleniyor. İşlemin gerçekleşmesi halinde tarihin en büyük halka arzı gerçekleşmiş olacak. SpaceX halka arz sonrasında 1.75 trilyon dolar değerleme bekliyor. Değerlemede yapay zeka, Starlink ve uzay teknolojileri öne çıkıyor. Elon Musk'ın hisselerini 366 gün elinde tutması gerekiyor. SpaceX dünyanın en değerli 10 şirketi arasına girebilir. Bunu da iletelim ve Musk bu hamleyle tüm dünyanın ilk trilyoneri olmayı hedefliyor. Haberin detaylarına bakalım.
1: Uzay teknolojilerinde çığır açan SpaceX şimdi de finans dünyasında tarih yazmaya hazırlanıyor. Elon Musk'ın kurduğu şirketin yaklaşık 75 milyar dolarlık halka arz için hazırlık yaptığı iddia edildi. Söz konusu büyüklük gerçekleşirse bu işlem dünya tarihinin en büyük halka arzlarından biri olacak. Yatırımcıların yıllardır borsaya açılmasını beklediği SpaceX'in hisselerinin yaklaşık 135 dolar seviyesinden satışa sunulması planlanıyor. Bu fiyatlama üzerinden şirketin toplam değerinin 1 trilyon 750 milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor. SpaceX yalnızca uzaya gönderdiği roketlerle değil, Starlink uydu internet ağıyla da dikkat çekiyor. Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren sistem şirketin en önemli gelir kaynaklarından biri olarak görülüyor. Uzay teknolojileri ve yapay zeka yatırımlarının birleşimi de yatırımcıların ilgisini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Ancak bazı analistler konuşulan değerlemenin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Yatırımcılar bugün elde edilen karlılığı değil, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini satın alıyor. Halka arzın kesin tarihi henüz açıklanmasa da Wall Street'te gözler şimdiden SpaceX'e çevrilmiş durumda. Gerçekleşmesi halinde bu halka arzın yalnızca şirket için değil, küresel piyasalarda da yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği değerlendiriliyor.
0: Yatırım fonlarında Mayıs ayı kapanırken teknoloji temalı fonlar piyasanın en çok kazandıran grupları arasında öne çıktı. Küresel teknoloji hisselerindeki yükseliş ve yarı iletken sektöründeki güçlü talep bu fonlara çifthaneli getiri sağladı.
1: Yatırım fonlarında Mayıs ayının en dikkat çeken başlığı teknoloji fonları oldu. Küresel piyasalardaki teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş bu alandaki fonların performansına da yansıdı. Mayıs ayında teknoloji temalı yatırım fonlarında getiriler %15 ila 25 bandında gerçekleşti. Agresif yönetilen bazı tematik fonlarda ise kazançlar %30 seviyesine yaklaştı. Özellikle yarı iletken, siber güvenlik ve yapay zeka odaklı fonlar performansın öne çıkan bileşenleri oldu. Küresel ölçekte çip talebindeki artış ve teknoloji şirketlerine yönelik güçlü büyüme beklentileri bu yükselişi destekledi. Sektör temsilcileri teknoloji fonlarının son dönemde küresel risk iştahındaki artış ve dijital dönüşüm trendiyle birlikte yeniden yatırımcı ilgisinin merkezine yerleştiğini belirtiyor.
0: Ve son haberimizde Z raporunu burada noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: this place, it stays with me.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
8: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
7: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretin kolay.

0: seramik, hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf Faktoring olarak sermaye yapımız, uzman kadromuz ve müşteri odaklı çalışma prensibimizle ülkemizin toplam ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayarak müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslimat ne demektir?
3: Katılımcının sistemden finansman kullanarak ev veya araç satın alma hakkını elde etmesidir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi Bilek Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
3: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Biz bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Samimi açıklamalarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Güven.
4: Bu mesleği yaparken kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıklı da değildim açıkçası. Her şiddet olayında resmimin oraya konmasına hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için.
3: Portekiz aşkı filmiyle başarılı oyuncu İsmail Demirci.
5: Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz.
3: Şarkıcı Alize.
6: Harcadın o aşk beni.
3: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Yıldız Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir oyuncuyu, aynı zamanda yeni kitabıyla tüm dikkatleri üzerine çeken bir ismi ağırlıyoruz stüdyomuzda. Sevgili Ömer Duran bizimle. Hoş geldiniz efendim, hayırlı olsun yeni kitabınız.
1: Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah olmuştur da.
0: Nasılsınız? Bence olmuş.
1: Çok sevindim bunu duyduğuma. Böyle şeyler duyunca ikincisi için daha bir iştahlı oluyorum. Nasılım? Bence iyiyim diye düşünüyorum şu anda.
0: Kitaptan sonra böyle kitap çıktı. İlk hissiniz ne oldu?
1: İlk hissim ne oldu? Kitap o kadar hızlı çıktı ki hiç benim kafamda yokken ne olduğunu anlayamadım zaten bir süre ben. Sonra geldi elime, kapağı aldım. Orada üstünde adımı görünce ne olduğunu idrak ettim. O heyecanı şimdi yine yaşıyorum. 30 yıl önce ilk filmde böyle filmin afişinde adımı gördüğümde duyduğum heyecanı yaşadım. Elim ayağım titredi. Sonra biraz sakinleştim. Şu an hala idrak etmeye çalışıyorum aslında ne olduğunu.
0: Ne mutlu bunları hissettirmesi size. Gerçekten çok güzel. Kapağı çok beğendim. Kitabı bir arkadaşım okudu. Ben birkaç hikayeyi okudum. Ve çok etkileyen yerleri oldu. Günlükler çok hoşuma gitti. Bir kere Fethiye günlükleri var. İSKİP var. Sakın Gelme Oteli var. Çok da spoiler olmasın okumayanlar için ama ben biraz hikayeyi sizden dinlemek istiyorum. Yani bu kitapta okuyucu ne bulacak?
1: Şimdi bu kitapta ne var? Biraz benim zihnimin derinliklerinde bazen hani oturup konuşurken kendime söyleyemediğim şeyleri birden yazarken bir bakıyorum dökülüyor. Biraz onlar var aslında İlyas hikayelerinde. Günlüklerin tamamı başımdan geçen şeyler. Elbette ki biraz süsleme var. Ama hepsi bizzat yaşadığım hikayeler. Bir de Vesaire diye bir bölüm var. Orada da yine biraz çocukluğumdan, biraz ailemden, biraz kariyerimden hikayeleri aktarmaya çalıştığım bir kitap oldu bu.
0: Zaten Fethiye günlüklerinde aslında bir oyunculuğunuzu, evet, bir seti, set günlüğünüzü okuyoruz.
1: O da set günlüğü, evet,
0: çok keyifli oldu. Yani Ömer Duran'ın sette neler yaşadığını kitapta okumak çok güzel. Şeyi merak ediyorum, bu hikayeleri siz yazmıştınız, bunlar bekliyordu, sonra mı bunu kitap yapmaya karar verdiniz?
1: Evet, şöyle yazıyordum ben 2016-17'den beri böyle küçük küçük bir şeyler yazıyordum. Önce böyle yarım sayfa yazıyordum. Sonra o yarım sayfalar 3 sayfaya çıktı. Sonra 5 sayfaya çıktı. Etrafında birçok insan hadi bunları kitap yapalım diye.

0: De ama bana çok megalomanca geldi. Hani gidip kendi kitabını bastırmak vesaire. Hayır canım dedim yani. Hani ben böyle de mutluyum zaten. Sonra İnkılap Yayınları gelince genel yayın yönetmenim sevgili Gülşen Instagram'da görmüş paylaştıklarımı. O ulaştı bana. Tanışmıyoruz tabii o zaman. Dedi ki hani güzel bir dilim var, bunları kitap yapalım. Olur mu olmaz mı derken işte 6 ay sonra kitabı elime verdiler. Yani şimdi ikincisi için uğraşıyorum.
1: Ay harika. İsmini çok beğendim. Hayat neye benzeseydi güzel olurdu. Sahiden hayat neye benzeseydi güzel olurdu size göre?
0: Ben kitapta kullandığım bir metafor vardı zaten. Ona istinaden yine yayın evinin müdürü sevgili Orkun koydu kitabın ismini. Eski ayakkabı rahatlığı diye bir şey var benim hayatımda mesela. Eski ayakkabı için kaygılanmazsınız. Kirlenecek diye kaygılanmazsınız. Yırtılacak diye kaygılanmazsınız. Tozlanacak diye üzülmezsiniz. Çamura da girersiniz. Kapının önünde de bırakırsınız. Çalınacak diye korkmazsınız. Hani bir hayat eski ayakkabı konforunda olsa, böyle bir tasasızlıkta, gamsızlıkta olsa çok daha keyifli olurmuş gibi geliyordu bana. Bunu yazdıydım. Orkun da evet bu güzel dedi. Kitabın ismi bu olsun dedi. Şimdi tabii imza günlerinde ya da işte yine sosyal medya üzerinden bir sürü insan bu soruya cevap veriyor kendince. Bazen çok güzel cevaplar, kıskandığım cevaplar da alıyorum. Mesela yeni tanıştığım zarif bir hanımefendi festivale benzetti mesela. Festivale benzese güzel olurdu dedi. O çok hoşuma gitti. Onu da cebime koyuyorum açıkçası.
1: Güzel.
0: Durum bu benim açımdan.
1: Göğüs kafesinde görünmez örs metaforu var. Bu da benim çok hoşuma gitti.
0: Evet yani o işte dediğim gibi hani zihnimde bazen çıkartamadığım, şey yapamadığım, sohbet esnasında söyleyemediğim bazı satırları, bazı cümleleri yazarken ben de bilmiyorum nasıl oluyor. Birden böyle şey oluyorlar, dökülüyorlar. Bazen mesela bir yazı fikri kafama geliyor. Tamam ben bunu böyle anlatayım diyorum. Oturuyorum yazmaya başlıyorum. 8. satırda bambaşka bir yere gidiyor. Zihin biraz herhalde hızlı dönüyor, hareket ediyor galiba. Çünkü zihnimizin hızına parmaklarımızın yetişmesi biraz zor
1: Zor,
0: haliyle.
1: evet.
0: Parmaklarım da biraz bağımsız bir şekilde bakıyorum ki başka kelimeler yazıyor. O hani göğüs kafesinde bir örs, yüreğim sıkışmışlık. Hani bunu nasıl anlatırım dediğimde bu geldi. Kelimelerle oynamayı seviyorum çünkü. Hani tabirleri tanımlama, betimleme yaparken biraz kelimelerde dans etsin istiyorum aslında böyle. Hani fonetik olarak da öyle. Hani insanın kulağında da böyle bir şiir dizesi gibi olsun istiyorum biraz. Böyle şeyleri okurken de keyif alıyorum. Yazmaktan da keyif alıyorum. O tabirler, o tanımlamalar böyle anlarda, hani çok üzüldüğüne düşündüğüm anlarda değil de birden çıkıyor. O da bir sıkışık yürek, nefes alamama anlarından birisinde çıktı gitti.
1: Peki bu kolektif bir çağ sancısı mı size göre yoksa bireysel bir yük mü bu göğüs kafesindeki örs? Çünkü ben okuduğum zaman bunu düşündüm. Acaba şu an içinde bulunduğumuz çağ mı bunu yaşıyor yoksa bu bireysel bir yüktü yazarın ve bize bunu mu aktardı?
0: Şimdi zor sormayın bana. Çalışmadığım yerden sormayın bana. Şimdi kolektif değil de hani birçok insanın ortak derdi olabilir belki. Yani kolektif bir sancı, yani hepimizin ortak sancısı değil ama birçoğumuzun duyduğu bir sancı belki olabilir. Ben yazarken aslında ama hani çok toplumsal değil de bireysel bir taraftan aslında yazmayı tercih ettim. Yani tanımadığım, bilmediğim duyguları anlatmak zaten yapabileceğim bir şey değildi. O yüzden de yapmadım. Kendi kaygılarımı, kendi keyiflerimi, kendi neşeli anlarımı, kendi hüzünlü anlarımı kendi dilimce anlatmaya çalıştım. O yüzden hani benim anlattığım kısım itibariyle aslında çok bireysel. Ama etrafımızda da sizin de söylediğiniz gibi görüyoruz ki birçoğumuz aslında bu tür kaygıları, sancıları yaşıyoruz belli ki bu
1: Evet.
0: çağda.
1: Okuyan arkadaşım dedi ki bana çok iyi geldi bu kitap dedi. Bu zamanda iyi gelen kitap okumak da aslında zor. Hep böyle onu da duygusallığı çok etkilemiş. Hatta bir Beşiktaşlı'nın aşk mektubu da var burada. Çok da spoiler vermeyeyim. Gerçekten çok güzel ama gündelik imgeler de çok hoşuma gitti. İşte şalgam var, kaçan gol var, eski ayakkabılar var. Orion var mesela, kozmik referanslar da var. Yelpazesi çok geniş bir kitap aslında.
0: Kitabın içindeki benim hayatımdaki imgeler. Yani
1: Orion neden mesela?
0: Eşimle ilgili. Şu anda birlikte olduğum kadınla ilgili. Onunla birlikte Orion'a bakmayı çok seviyorduk. Orion hikayesini ben ondan duymuştum. O bana anlattığında çok sevdiydim hikayeyi. Ben anlatmak istedim bunu. Sonra ben de kendi dilimde anlattım bu öyküyü. Hatta o yazıyı mesela ona küçük bir sürpriz olarak tasarlamıştım. O yazı bu kitaba da girdi. Ekstra mutlu oldum tabii. Ha. Mesela Orion dediğim gibi yani hani benim için bir aşk simgesi. Ya da işte Beşiktaş
1: o da bir
0: hani
1: aşk.
0: Bir sevme biçimi olarak mesela hani fanatik ya da holigan denebilecek bir taraftar değilim. Tutkulu bir taraftarım ben mesela. Hani sevme biçimimi de kendimce anlatıyorum. Orion'u da kendimce anlatıyorum. Ne anlattıysam onların hepsi benim yaşadığım şekliyle, benim hissettiğim şekliyle anlatmaya çalıştığım şeyler. Orion da onlardan biri işte bu anlamda.
1: Şalgam?
0: Şalgam da benim için güzel bir eşlikçi.
1: Yani acılı ama değil mi?
0: Tabii ki acılı. Mutlaka acılı olacak. O yüzden öyle şalgam da çok önemli. Acıyı seviyorum demek ki.
1: Evet, tam aslında onu anlamı. Yani genel manada duygusal bir kitap. Mesela şeyi de çok beğendim. Sıkıntıya sıkılmak diyoruz. Bu da çok hoşuma gidiyor. Aslında bu bir dram mı?
0: Değil. Melankoli... Aslında bu bir melankoliye daha yakın olabilir. Aslında bu bir baş etme biçimi benim için. Çözemediğim bir şey olduğunda. Kendi kendimize düşünürüz ya hani bunu nasıl alt ederiz, nasıl baş ederiz. Ben de o anda hani yazmaya başlıyorum. Biraz kafamda bir şey fazla büyüdüğünde, dönmeye başladığında yazmaya başlıyorum. Yazmaya başladığım anda zaten hani yükün hafiflediğini hissediyorum. O göğüs kafesindeki örsün kenara kaydığını ve daha rahat nefes aldığımı hissediyorum. Aynısı daha mizahi yazılarım için de geçerli. Mesela başından bir şey geçmiş, bunu paylaşmak istiyorum. O paylaşamama hali de mesela bende böyle bir yük oluyor. O anda da yazdığımda mesela rahatlıyorum. O yüzden
1: sizin aslında başa çıkma biçiminiz, benim başa çıkma sonucunda biçimim bu, evet. Bu kitap çıktı. Ve aslında şu mesajı da veriyor belki insanlara. Çünkü hepimiz bir şeylerle baş etmeye çalışıyoruz ve bazen edemiyoruz, pes ediyoruz. İçinden çıkamıyoruz durumların. Aslında hepimizin, sizin yazmak mesela, hepimizin bir şey bulması gerekiyor. O küçük şeyi keşfetmemiz gerekiyor.
0: Yolunu bulmamız gerekiyor. Hepimizin bir şekilde yolunu bulması gerekiyor.
1: Tam anlamıyla ama bulamıyoruz. Bulduğumuz sanıyoruz. Yani aslında yolu bulmak, yani çünkü yolculuk biz yaşadığımız sürece devam edecek. Aslında tam yolu bulduk desek de doğru olmayabilir.
0: Mümkün değil. Elbette ki mümkün değil. O zaman zaten yol bitmiş oluyor.
1: Evet.
0: O zaman hayatın tadı kalmamış oluyor. Ya tamam, ben bir Pollyanna değilim ama hep pozitif taraftan görmeye başlıyorum. Hani başıma gelen tatsız anlardan da öyle ders çıkarma gibi ukala ya da böyle çok klişe bir tabir de kullanmayacağım ama hani bir şeyler öğreniyorum. Cebime koyuyorum onları. Yolda olma hali bu anlamda mesela benim için çok keyifli. Aktarmak da aslında niyetim değildi başlangıçta. Hani başkaları ders alsın gibi öyle iddialı bir şeyin niyetim de yoktu. Nasıl oldu buraya geldi bu kitap? Nasıl oldu böyle bir programın konusu oldu? Ben hala şaşırıyorum. O yüzden bazı sorularda kekeliyorum, bocalıyorum belki. Ama dediğim gibi hani şey, genel olarak baş etme yöntemim benim kitapta kullandığım dil olduğu için ben de işe yaradığını görüyorum. Böyle de devam ediyorum. Sizin çözümünüz mutlaka farklı olacaktır. Birilerine bu anlamda iyi gelecekse bu beni zaten ekstra mutlu ediyor. Siz bana arkadaşınızın o lafını ilk söylediğinizde benim içim içime sığmadı mesela. Birilerine bu şekilde dokunmuşsam ne mutlu bana dedim. Benim açımdan durum bu.
1: Çünkü o da oradaki bir hikayeyle bir bağ kurmuş. Çok duygusal bulmuş ve bana çok iyi geldi orada söyledikleri dedi. Ki zaten bence metaforlar, mesela kaçırılmış an hissi var. Bu pişmanlıkla mı alakalı, kabullenmeyle mi alakalı? Yani çok düşündürücü aslında. Kitapta olan imgeler böyle küçük gibi gözüküyor ama aslında üzerine epey düşünüyoruz.
0: Bu galiba işte dediğim gibi biraz şeyden, çok iyi bildiğim, çok iyi hissettiğim bir şeyi korunmasızca bütün açıklığımla anlattığım için herhalde insanlara ulaştı diye düşünüyorum bu kadar. Onlara dokundu diye düşünüyorum ben açıkçası. Bunu da yeni düşünmeye başladım. Çünkü hani bu geri bildirimleri yeni yeni alıyorum. Dediğim gibi bildiğim şeyleri anlatıyorum. Ve bildiğim kelimelerle anlatıyorum. İnsanlara dokunuyor, onu da görüyorum. Seviniyorum. Heyecandan cümlenin başını unutuyorum.
1: Peki o zaman size göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
0: İyi bir hayat nasıl yaşanır? Yine zor sordunuz. İyi bir hayat nasıl yaşanır? İyi bir hayat, bir kere iyi bir hayatın içinde saygı galiba en başta. Had bilmek, sevmek. Meşgul olabilmek. Bunlar benim için olmazsa olmazlar. Yani benim iyi hayatımın mutlaka bir eşlikçisi olmalı. Seveceğim bir kadın olmalı. Beni meşgul edecek iyi bir iş olmalı elimde. Problemleri çözebilme yeteneğim olmalı. Benim için bunlar.
1: Çok güzel anlattınız. Tam bu kitabın yazarı gerçekten böyle anlatırdı ya. Gerçekten. Burada kapak da çok güzel. Bir de derde düştüm İlyas var. Yani İlyas'ın sürekli bir içsel haykırışları var kitapta. Aslında böyle farklı hikayeler var ama İlyas'la ilgili büyük bir bölüm var.
0: Evet. Bir 7-8 hikayesi var. İlyas evet. Tamamen kurgu bir karakter. İlyas kim? Henüz ben bilmiyorum mesela. İlyas ben miyim? İlyas benim işte alt benliğim mi, söyleyemediklerim mi, söylemek istemediklerim mi, buna tam karar verebilmiş değilim, çözebilmiş değilim. Ama mesela çözmek için de bir gayret sarf etmiyorum. Çünkü hani az önce dedik ya o yolda olmak. Şu an mesela İlyas da böyle bir yoldayız ve bundan çok keyif alıyorum. İlyas'ın yeni öykülerinde bir bakıyorum ki hani İlyas gibi yazıyorum. Bir bakıyorum ki hani İlyas'ı seyreden biri gibi yazıyorum. Toparlanacak İlyas ama çoğunlukla en yakın hissettiğim şey galiba olamadığım, yapamadığım, söyleyemediğim, çözemediğim. İşte mahallenin abisi vardır ya her derde derman. Evet. Ben hiçbir zaman öyle biri olmadım maalesef mesela özellikle çocukluğumda filan. Galiba işte o şey mahallenin derdi derman abisi aslında İlyas biraz ve bunu susarak yapabilen bir adam böyle.
1: Hani, onun yanında huzur buluyor giden.
0: Öyle bir adam
1: aslında İlyas. Herkesin hayatında öyle biri vardır sadece susarak anlaştı. Yanına gittiğimizde hani sadece susup
0: tabii.
1: O meseleyi çözdüğümüz iyi gelen insan işte bu iyi gelen bir kitap iyi gelen insanlar da var. Ne? Ve derde düştüm İlyas aslında derdini halletmeye çalışan insanların aradığı kişi İlyas.
0: İşte Rabbim herkese bir İlyas nasip etsin.
1: Rabbim gerçekten Allah herkese bir İlyas nasip etsin. Gerçekten çok önemli bu arada yani gerçekten.
0: Çok kıymetli bir şey. Yani bir
1: çünkü
0: dost hakikaten bir insanın hayatında bir dost böyle pervasızca, çekinmesizce, çekincesizce konuşabileceği bir dost. Arkadaş değil, sevgili değil, anne baba kardeş değil. Hakikaten hani dost bambaşka bir kategoride çünkü. İnsan sevgilisiz de olabiliyor bazen.
1: Tabii ki.
0: Bazen kardeşi olmuyor insanın. Annesi babası vefat edebiliyor ya da hiç görmemiş olabiliyor. Dost galiba bütün manların hepsinde asıl kurtarıcı dost oluyor işte.
1: Kesinlikle öyle.
0: Durum bu.
1: Çok önemli. O yüzden dostun da kıymetini bilmek lazım.
0: İşte.
1: Günümüzde çünkü çok çabuk tüketiliyor her şey sanki dostluklar.
0: Çok hızlı bir çağdayız evet galiba ya. Maalesef. oradayız. Ben işte dönüp o anlara bakıyorum, o küçük anlara bakıyorum. Kitapta da onlar bolca var zaten. O küçük anların kıymetini bilmek lazım diye düşünüyorum. Yani oturup da bir yıldıza bakmak mesela, ne yapacağım, boynum tutulacak. Hayır, işte değil. Oradan öyküler bul, oradan ortak bir dil bul, ortak bir duyguyu yaşa sadece bir yıldıza bakarak. Hı. Ya da bahçedeki erik ağacının altında erik ağacının erikleri koklayarak aynı duyguyu yaşadığın dostun vesaire filan. Bunlar mesela insanın yüreğine ferahlık veren duygular. Bu ferahlığı hissedebilmek için de biraz durup, bir soluklanıp, o koşturma halini birazcık bir kenara bırakıp, ne oluyor şu an etrafımızda, ne var? Bir onu yakalamak lazım.
1: Evet, kendimize de böyle çok yakından geriye dönüp bir bakmamız gerekiyor. Ben bunu neden yaşadım? Neden bu oldu? Sanki biraz sorgulama halimiz bitmiyor da.
0: Çünkü artık dediğimiz gibi çok hızlı bir çağdayız. Onun ötesinde çok bencil bir çağdayız. Çok. Bireyselliğin zirve yaptığı bir çağdayız. Bireyselliğin bence yanlış yorumlandığı bir çağdayız. Yani bireysellikle bencillik karıştırılıyor gibime geliyor mesela bana. Hı. Hani bireysellik, tamam ben önemliyim ama tek önemli olan ben değilim. Dünya benim etrafıma kurulu değil. İşte orada İlyas var, orada Cengiz var, burada siz varsınız, orada Burcu var. Yani bir sürü insan var her tarafta. Bir sürü duygu var, bir sürü olay var. Ama herkes benim canım sıkıldı, bana yapacaksınız. Hani bu duyguyla yaşadığımız müddetçe daha fazla yalnız kalacağız bir de üstelik. Evet. Çünkü hani hepimizin derdi var ve daha fazla dert istemiyoruz. Böyle bir çağdayız maalesef. Böyle bir duygu dünyasındayız.
1: Kimse kimsenin derdini de dinlemek istemiyor. O yüzden evet, İlyas'a ihtiyacımız var.
0: İşte İlyas ne güzel, sessiz bir çay demliyor size. Hiç konuşmadan derdinize derman olabiliyor. Ya da bir tek cümle söyleyebiliyor, çözebiliyor.
1: İşte dedim ya, bazen bir kelime bile çözebilir meseleyi aslında. Bulamadığım şeyi şu kitapta bir cümlede bulabilirim, bir kelimede bulabilirim.
0: Bulursanız bana haber verin ama mutlaka.
1: Mutlaka vereceğim. Zaten günlükler bana iyi geldi biraz. Günlükleri sevdim. Ama tam bitirdiğim zaman size yorumumu söyleyeceğim. Peki kendinize şöyle bir geri dönüp baktığınız zaman, çok da güzel bir oyunculuk kariyeriniz var. Yolculuğum şanslı mıydı diyorsunuz, zorlu muydu, nasıldı?
0: Yolculuğum çok şanslı bir yolculuktu ve bir o kadar da zorlu bir yolculuktu. Hı hı. Lezzetli kılan da bu ikisinin birden olmasıydı benim için. Hı hı. Asla yakınmadım, asla şımarmadım. Yani zorlu olduğu için yakınmadım, şanslı olduğum için de şımarmadım. Hı hı. Had bilmek benim için çok önemli bir tabirdir mesela, deyimdir. Önemli bir duygudur. Hadsizlik etmek istemedim hiçbir zaman. O yüzden şansımı asla reddetmedim. Elbette ki zorlukları ben de biliyorum. Bir kısmını kitapta da anlattığım zorluklar mesela. Ama beni bu yaşımda, bu kariyerle, bu başarılarla buraya getiren hayata da bir de buradan teşekkür ederim ben mesela.
1: Evet.
0: Gamsız, tasasız, amasız, fakatsız teşekkür edebilirim ben. Yaşadığım hayattan mutluyum. Umarım
1: ne güzel,
0: böyle devam
1: çok
0: ederim.
1: Şükür. Çok şükür. Gerçekten çok da böyle unutulmaz da karakterlere hayat verdiniz. Şahsiyet mesela, Kral Kaybederse'deki Kaşif. Cemimizin çok sevdiği. Şimdi Sürgünler geliyor. Neler izleyecek izleyici biraz?
0: Sürgünlerin ikinci sezonu. Orada yine bir farklı bir rol biraz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çok
1: evet,
0: sıkışık bir
1: olması.
0: Hikaye. Evet, evet. Aha. Şahsiyet biraz dijitalde kaldığı için çok fazla izlenemedi ama benim mesela çok sevdiğim
1: bence
0: karakterlerden
1: çok,
0: birisiydi.
1: Evet.
0: Üstelik de çok daha popüler olan Kaşif'in tam zıttı bir karakter.
1: Evet.
0: Böyle bir katil, kulak kesen, böyle şey yapan filan. Kaşif'in bende yeri tabii farklı oldu.
1: Nasıl bir deneyimdi? Kaşif'ten sonra ve Kaşif'ten önce nasıl anlatırsınız bize yaşadığınız duyguyu?
0: Şimdi benim kariyerimde üç tane böyle, yani bu üçüncüsü öyle söyleyeyim. Birçok insan, ben işte 95'te başladığımda televizyon yolculuğuna Kaygısızlar dizisiyle beni tanıyordu. 30 yıl sonra hala işte abi işte sen bizim çocukluğumuzsun diyen bir kitlem var benim. Sonra bir korku klasikleri Dabbeler var mesela, oradan tanıyan ve işte son filmin üstünden 11 yıl geçmesi olmasına rağmen hala abi yenisi ne zaman çekilecek diye merak eden bir kitle var. Bu ikisi üstelik fan derecesinde mesela, fanatik derecedeler. Şimdi bir de Kaşif'le birlikte gelen bambaşka bir kitle oldu. Kaşif kötü başlayan ama bir sürü ters köşeyle bir sürü insanın içinde böyle o çok aradığı işte İlyas vardı ya, bizim kitaptaki İlyas gibi bir adam oldu birden. İşte herkesin derdine derman olmaya çalıştı. Sokakta da karşılığını inanılmaz buldu.
1: Sokakta neler yaşıyorsunuz, çok merak ediyorum. Ve ilk zamanlar, ilk zamanlar çünkü kötü biliyorduk Kaşif'i, zorla evlendirildi ve biz bunu nasıl yapar, nasıl bunu kabul eder falan deyip böyle ilkten kabul etmedik, sonra çok sevdik.
0: Şimdi sosyal medya şu anda artık hani herkesin herkese ulaşabildiği bir çağ ya aynı zamanda. Kimsenin öyle şeyi de yok mesela. Ağzındaki lafı da esirgemiyor. En ufak bir şeyi de açıp ya sövebiliyorlar ya çok sevebiliyorlar. İlk birkaç bölümde mesela çok hoş olmayan sözler duydum tabii ki.
1: Ama ben mesela Kaşif'ten çok babaya kızgındım.
0: Baba tabii çok başka bir yerdeydi. Bana da işte şey dediler, yani hani sen ne istedin o kıza, işte yaşından başından utanmadın mı vesaire tabii. Falan filan. Evet, çok doğru bir şey değil aslında başladığı nokta, ama sonuçta bu bir hikaye ve hani bir sürpriz de lazımdı hikaye. O yüzden oradan matematiksel olarak çok doğru bir işti. Normalde karakter hatta biraz erken veda edecekti diziye, fakat insanlar Kaşif'i çok sevince devam etti. Hani seyirci mesela yaşattı Kaşif'i. Bu benim için de çok kıymetli. Yani hani oynadığım bir karakteri o kadar iyi demek ki canlandırabilmişim ki, karşılığında hemen sıcağı sıcağına orada 10 bölüm sürecekken 30 bölüm boyunca Kaşif'le devam ettik mesela yoluna.
1: Ama Kaşif hastalandı, üzüldük.
0: Evet evet, yani onlar... Ya hakkınızı helal edin.
1: Gerçekten sizi bir hafta yani bizim duygu durumumuz sürekli değişti.
0: Ya o süreci ben de zaten birlikte yaşadım. Çünkü her hafta senaryo geldiğinde ben de çok heyecanla açıyordum. Açıp senaristlerimize sorabilirdik. Yönetmenimize sorabilirdik nereye gidecek diye, ama Güllü'yü oynayan Ezgi ile birlikte mesela dedik ki sormayalım. Büyüsünü biz de kaybetmeyelim. Aa. Ne gelecekse hani görelim vesaire falan diye bir geliyoruz. Eyvah. Aha, öldüm mü lan? Ne oldu diye. Hani ben de bekledim bir hafta, ölecek miyim, kalacak mıyım falan diye. Şimdi yönetmen biliyor. Dedik söyleme bize Cem, dedik. Yani ne olacak, ne bitecek. Biz de bekleyelim. Hani senaryo ile birlikte bekleyelim dedik. Sizinle birlikte biz de şey yaptık orada yani. Bir hafta kıvrandık, merak etmeyin.
1: Aa, güzel. Aranızdaki boy farkı sorun oluyor muydu?
0: Şöyle çok olmadı aslında. Ya oturduk konuştuk.
1: Size hep oturttular.
0: Tabii tabii, yani ya hep oturduk konuştuk. Ya uzaktan konuştuk. Ya o mesela kaldırımda durdu, ben aşağıda durdum. Öyle küçük film hileleriyle boy farkını hallettik.
1: Arabaya sanki sığamıyor gibiydik.
0: Arabaya
1: yani,
0: ben
1: gerçekten
0: sığmıyordum. Evet, zaten arabaya zaten ya oturup kalkmam benim için. Bir de eski arabalardı. Çünkü dönem işiydi zaten. Hele ilk arabamız öyle, ilk arabamız Toros, Anadolu'nun kaplanı meşhur, 4 vitesli araba, manuel. Ekipteki işte prodüksiyondaki arkadaşlarımız arabayı kullanamadılar o kadar. Bu ne dediler, bu hani vites nerede vesaire, fakat benim araba kullanmayı işte öğrendiğim araba oydu. Onu görünce öyle bir benim için de ekstra bir kıymeti vardı. Arabanın içinde oturduk dediğim gibi, işte arabanın üstünden konuştuk birbirimizle. Onu yönetmenimiz bence çok iyi halletti diye düşünüyorum.
1: Bence çok güzel bir karakterdi ya Kaşif.
0: Çünkü Kaşif'i senaristlerimiz çok iyi yazdılar. Yani milim milim işlediler. Gülseren Budayıcıoğlu bir kere zaten hani çok acayip bir dünya kurmuş
1: müthiş,
0: orada.
1: Evet.
0: Bütün karakterlerin altı dolu. Sonra da senaristlerimiz o kadar güzel şey yapmışlar ki her birinin altını, yani hiçbir karakter boşta değildi orada. Hı-hı. Hepsinin neden öyle olduğunun bir sebebi vardı. O bir oyuncu için de çok büyük kıymet. Yani neyi neden yaptığını biliyor olmak bizim için çok büyük şans o anlamda.
1: Sanıyorum setin en uzun boylusu sizdiniz.
0: Ben genel olarak setin hep en uzun boylusu oluyorum zaten.
1: Çünkü ben dedim ki Ömer Duran konuk geliyor bana. Herkes böyle aşırı kaşif falan dediler. Neden gerçekten o kadar uzun boylu mu diye sordular.
0: 1.93 boyum.
1: 1.93.
0: Bildiğim kadarıyla işte hani hem bu kadar uzun süredir bu işi yapan

0: Hem de bu kadar uzun olan galiba yok ya. En uzun ben olabilirim.
1: Gerçekten mi?
0: En uzun ben olabilirim bildiğim kadarıyla. Ya tabii kimseyle boy ölçüşmedim ama hani o kadar. Çalıştım setlerin hepsinde en uzun hep bendim. Benden uzun kimse yoktu. Biz ilk Kaygısızları çekerken bizim diğer arkadaş Tevfik, o da 1.90'dı. Şoray da 1.85 falan, normalde o da uzun. Fakat ikimizin arasında cüce gibi kalıyordu. Herkes onu cüce sanıyormuş mesela o dönem hatta. Biz uzun olduğumuz için. O öyle komik bir anı kalmış bende. Ben düşünüyorum. Yok, benim hatırladığım benden daha uzun birisi yok, evet. Ben mesela genelde 1-2 kostümle bitiririm şeyi. Bir filmi ya da diziyi, çünkü kostüm bulmak da zor oluyor.
1: Ayakkabı da...
0: Ayakkabı büyük sıkıntı zaten.
1: 46 mı?
0: 47, 48, ne? 50'ye kadar yolu var ayakkabının.
1: 50 ilk kez duyuyorum.
0: 50, ayağımdakiler galiba 50 numara şu anda mesela.
1: İnanmıyorum. Peki bu avantaj mı, dezavantaj mı? Mesela işte kamera ayarı yapılıyor.
0: Şimdi eskiden partner... biraz şeydi onlar. Yani 95'te başladığımda bunlar biraz daha sıkıntıydı. Çünkü hani kamera, işte tripod kaldıracaksın her seferinde. Hatta kameraman arkadaşlarım, görüntü yönetmeni arkadaşlarımız şeydi, ha geldi gene falan diye. Uğraşacağız. Ha. Öyle şey yaparlardı mesela. Ya takoz gelirdi ya kamera yukarı çıkardı filan böyle, hı hı. Bilmem. Benim sahnelerim en son çekilirdi. Çünkü hani arada beni çektikten sonra diğer oyuncu geçecek, bir daha indiriyor vesaire filan, öyle şeylerle uğraşmazlardı. Ama şimdi teknoloji ile biraz daha rahat bunlar çözülüyor. Zaten omuz kamerasıyla, işte böyle steadicamlerle filan çok daha rahat çektikleri için hani o ayarlarla vesaire çok fazla vakit kaybetmelerine gerek kalmıyorlar. Açıyla da hani çok kısa boylu birisi de olsa, oynadığım bir komedisinde bir sevgilim olmuştu. 2 bölüm kadar mesela. Kızcağız bir geldi. Şimdi konuştular orada mesela, dediler ki siz söylemediniz mi Ömer'in sevgilisini oynayacak dedi. Kız geldi, 1.48 mi 1.49 mu ne? Söylemiyor musunuz? Adam 1.90, 1.90'lık adama sevgili bulacak. Biz bunu nasıl oynayacağız? Şimdi insanlar da bir gerildiler. Şimdi kızcağız gelmiş, oraya oynayacak ama sırf boyu kısa diye geri gönderilmek, şimdi ona da ayıp olacak diye. Bizim bütün sahneler normalde parkta yürüyecektik, el ele tutuşacaktık falan.
1: Yine oturarak.
0: Bütün sahneler tabii bir kafede karşılıklı oturduk. Öyle çekildi mesela, hallettik, öyle çözülmüştü mesela.
1: Ama bu kısıtlar. Ama bu kısıtlar.
0: Tabii bir yerden kısmak zorunda kalıyorsunuz. O kıstığımız yeri de bir şekilde kapatmaya çalışıyoruz. İşte kattığımız duyguyla, verdiğimiz enerjiyle yapabiliyorsak da ne mutlu. Öyle söyleyeyim.
1: Peki tiyatro sahnesi?
0: tiyatroyu özledim. Hı hı. Şimdi benim 2 tane cevval menajerim var. Bana kızıyorlar, tiyatro yapma diyorlar. tabii yani. Biraz bekle diyorlar. Çünkü tiyatro televizyonla biraz zor yürüyor maalesef, evet. Böyle. Tiyatro yapmak zaten şu dönem zor. İşte, hı hı. Ben en son 1,5 yıl önce şeyde oynuyordum. Bir Kafka uyarlamasında oynuyordum. Hı hı. Program verdiğiniz zaman set ekibi mesela çok geriliyor. Çünkü kalabalık artık bütün ekipler. Onun oyunu var, öbürünün işte programı var, öbürünün bilmem nesi var derken hani ekip bir araya getirmek zorlanıyor. Onlar da o anlamda haklılar. Hı hı. O yüzden galiba hani bir sene daha tiyatro olmayacak. Hı hı. Ama hani işte 2 yıl oldu neredeyse, 1,5 yıl oldu neredeyse. Şimdiden çok özledim. Umuyorum izin koparacağım sevgili menajerlerimden. İnşallah. Ve yapacağım tiyatro.
1: Evet, biz de tiyatro sahnesinde sizi görmek istiyoruz. Peki kitaptan bir hikayeden film olur mu? Ya da tiyatroya belki...
0: Onlardan bir film çıkar mı? Sanmıyorum çok. Hı hı. Çünkü bunlar kısa hikayeler. Yani bir senarist alır bir hikayeyi bambaşka bir yere götürür. Bana da elini öpmek kalır.
1: Öyle. Bence Sakın Gelme Oteli.
0: O güzel bir, evet, mizahi bir şey. Sakın Gelme Oteli. Bu arada söyleyeyim, tek bir tane abartılı cümle yok orada. Onların hepsini bizzat yaşadım. Fakat teknik bir mesele yüzünden otelin ismini koyamadığım için oraya. Aslında ben otelin ismini çok zikretmek istiyordum ama öyle koyamadığımız için böyle bağırıyorum.

0: eğlenceli bir otel ismi olsun dedim. Koydum onu oraya. O evet böyle bir kısa bir film olabilir aslında böyle bir bir senaristin elinde evet şeye dönebilir o. Bu her şey dahil otellerin hikayesi çıkabilir oradan. Bir komik hikaye çıkabilir oradan. Ama buna da sponsor bulmak zor. Şimdi otel böyle bir şeye sponsor olmak istemez. Kimse izin vermez. Hani o anlamda böyle teknik sorunlar olabilir. Ama benim asıl zaten hani roman yani bir film olabilecek üstünde çok uzun zamandır çalıştım. Daha bu kitap ortada yokken onu da kitap olsun diye değil. Kendime meydan okuduğum aslında uzun bir şey yazabilir miyim diye başladığım böyle bir gerilim, polisiye gerilim değil de psikolojik gerilim aslında böyle bir seri katilin Türkiye'de bir seri katil olsaydı nasıl olurdu üzerinden yola çıktığım öyle bir hikayem, öyküm, romanım var öyle. Eğer ben onu yazmayı becerebilirsem ondan bence güzel bir film olur diye düşünüyorum.
1: Bence çok da izlenir çünkü ya biz seviyoruz seri katil hikayelerini.
0: Bu bir de Türk bir seri katil. Bence daha çok seveceksiniz diye düşünüyorum.
1: Bence de. Kesin. Bence daha çok seveceksiniz. Komik de bir katildir.
0: Yok bu değil.
1: Değil mi?
0: Bu asla değil. Bu
1: bayağı psikopat.
0: Bu evet evet. Yani çok bu psikopat da değil aslında. Bu şeyi söylemiyorum yani çok parlak bir buluş değil çünkü benim hikayem. Aslında bu benim nasıl anlatacağımla ilgili bir şey olduğu için ben kendimce bir dil yaratmaya çalışıyorum çünkü. Sadece yapabildiği için öldüren bir adam aslında böyle sünepe sümsük bir herif. Onun hikayesi zaten gerilimi de orada hani hiç korkutucu olan o zaten galiba. Bana o geldi mesela hani bir manyaktan bir psikopattan hepimiz korkarız da yani hani
1: sünepeden
0: sümsük bir heriften
1: evet.
0: Korkmayız ama onun içinden de bir canavar çıkmaz fikri böyle hani o bana korkutucu geliyor o anlamda işte onunla uğraşıyorum.
1: Aslında biraz günümüzde izlediğimiz okuduğumuz şeylerde herkesten her şeyi bekliyoruz işte sümsüklerden canım, daha çok bekler olur.
0: Korna çalıyorsunuz adam baltayla iniyor arabadan evet. Mesela. Baltayla iniyor mesela. Yani artık evet. Korna çalmamanız lazım. Yani öte gitme yani aklı olan adamın normalde kimseye bir şey dememesi lazım. Öyle zamanlarda.
1: Ama trafikte sana. Mesela şey diyorlar sakın işte birip sana bağırır küfreder sakın cevap verme filan. Evet adam küfrediyor bana. Ve biz cevap vermeden kanı kabul ederek yolumuza devam ediyoruz. Çünkü öldürebilir.
0: Yani işte buralara geldik. Geldi başıma daha çok yeni geldi hani kırmızı ışıkta durduğum için kornaya basıp küfür eden bir motosikletliye niye küfür ettin dediğim için inip gelip bak sen tanıdığımız bir abisin bas git işine deyip beni tanıdığı için dövmedi adam mesela. Sen beni tanıdığı için dövmedi mesela böyle bir hikayem var benim de.
1: Burada şey şimdi tanımış ben bunu olmanın avantajları.
0: Evet, evet. Ya tanımasaydı
1: oyunculuğun avantajları böyle.
0: Evet evet oyunculuğun avantajlarından biri de bu sokakta sizi dövmüyorlar diye. Böyle bir şey çıkartabiliriz.
1: Çok iyiymiş. Başka böyle durum başınıza gelen.
0: Var mesela bir de tanımadıkları için dövenler var. yani dayak yedim zamanında. O zamanlar meşhur değildim. O zamanlar bir de kısaydım. Dayak yemeyeli çok oldu. Ben orta 2'de 14 yaşından sonra birden boyattım ben. Yani o yaşa kadar şeydim. 14-15 yaşına kadar normaldim. Sonra birden. Bir yazda şey yaptım. Uzadım. Çok garip bir şekilde. Dayak hikayem yok. Tehdit hikayeleri filan böyle ayağa kalktığımda beni dövmekten vazgeçen hikayeler çok ama onlar zaten klişe o birçok filmde gördüğümüz hani ne bakıyorsun lan deyip bana mı dedin diye ayağa kalktığımda yok abi sana demedimler bir şeyler ben yanlış anlamışım özür dilerimler öyle hikayeler çok
1: ve kadınlardan böyle kaşifle ilgili bir saldırı oldu mu ilk zamanlar
0: o tabii kadınların çok yazdılar Instagram'dan, işte sosyal medya hesaplarından vesaire fazlaca yazdılar. Şeydi ama bu tabii, kaşif bir jön değil sonuçta. Kaşif bir merhamet, bir sevgi. Aslında hani hele de bu ülkede birçok kadının hayatındaki eksik parçaydı. Hı hı. Aradıkları şeydi, özledikleri şeydi. İstedikleri şeydi belki de. O yüzden evet, çok yazdılar. Çoğu da güzel şeyler yazdı aslında. Şaşırdığım tabii şeyler de oldu. Mesela birden hani hiç tanımadıkları bir adama bir yandan her şeyini anlatan insanlar da oldu. Ona da mesela şaşırdım bu arada ben. Kaşif'le ilgili evet böyle enteresan birikimlerim oldu o anlamda benim. Hı hı.
1: Peki bu eleştiriler ya da işte bu kötü söylemler etkiliyor mu çok psikolojinizi?
0: Yok. Övgüler de hoşuma gidiyor elbette ki. Ama hani had bilmek demiştim biraz hı hı. önce. Haddimi bilirim. Gayret ederim, çok özenirim, çok dikkat ederim ben buna. Yani şımartmaz beni o. Hı hı. Mutlu olurum, keyifli olurum. Birisi sövdüğü için de şey yapmam, canımı sıkmam ben mesela. Aynı yapım şirketinin, yine Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı bir önceki işi, işte Kırmızı Oda'ydı. Bana yine sosyal medyadan birisi küfür ederek çok iyi oynamışsın diye küfür etmişti mesela. Şimdi bu bir övgü sözü aslında kendi dilinde. Şimdi bir şey diyemiyorsun, teşekkür etsen teşekkür edilmiyor çünkü o cümleye. Ne diyorsun lan desen adam kendince iltifat etmiş. Böyle garip anlar yaşıyoruz. Artık öyle şeylerin üstünde çok durmuyorum. Hı hı. Benim için önemli olan galiba şey, mutlu olduklarında, mutluluk bulaşıcı bir şey nihayetinde. Öyle. Onlar mutlu olduklarında, onlar keyif aldıklarında ben daha fazla keyif alıyorum. Hı hı. Onlar bana sövüyorlarsa da ne yapayım yani, duymuyorum. Duymuyorum. Yapacak bir şey yok ama.
1: Ne güzel anlattınız. Her zaman övgü de olacak, yergi de olacak. Evet. İkisi de olacak yani. Maalesef yaptığınız işin
0: bir sonucunda
1: bu. Evet, bu da bir parçası. Hı. Aslında maalesef olacak.
0: Kamusal
1: ama
0: bir iş yapıyoruz. Evet. O tepkilere hazırlıklı olmak zorundayız diye düşünüyorum.
1: Sadece kötü bir karakter oynayınca bizim izleyicimiz gerçek sanıyor ya, yani saldırıyor. Dolayısıyla kötüyü oynamak...
0: Küçücük bir hikaye diyorsun. O zaman. Kaygısızlarda mahallenin salak bitirimlerini oynuyoruz biz. 25 sene önce bir gün birisi geldi, bir öyle bir şey yaptı. Bir şey dedim, hiç hatırlamıyorum. Adam iltifat cümlesi olarak şeydi, "Aa abi sen salak değil misin ya?" dedi bana mesela. Adam beni gerçekten salak sanıyormuş mesela. Teşekkür ederim dedim ben de adama. Diyecek bir şey yok. Oluyor böyle tatlı güzel hikayeler.
1: Ay, peki böyle özellikle oynamak istediğiniz bir karakter var mı?
0: Her karakterde oynayacak bir şey bulabiliyorum aslında. Ya yani hepsinde değil de hani çoğunlukla oynayacak bir şey bulabiliyorum. Oynamak istediğim özel bir karakter var mı? Fareler ve insanlarda Lenny'yi oynamak isterim aslında bir tek. Bir, o hep yıllardır böyle şey, çok istediğim bir şeydi. Bunun yanında bir de becerebilirsem, yazabilirsem kendi romanımdaki o psikopat herifi oynamak isterim.
1: Onu zaten tahmin etmiştim. O yüzden bence yazıyorsunuz ama.
0: Bir de onu oynamak isterim.
1: Bence böyle çok komik bir şey de olabilir.
0: Ya komediyi özledim açıkçası. Evet. Çok ben kariyerimin ilk 10 yılında komediden başka hiçbir şey oynamadım. Hı-hı. Yalvardım. Dedim ki yani hani şunu oynayayım. Bana işte şirket başka bir iş yapıyor mesela. Dram ediyor. O işte onda ben oynayayım diyorum. Yok hayır, biz seninle işte şunu yapacağız deyip duruyorlar bana. Vermiyorlar başka bir şey bana. Çok canım sıkıldıydı benim böyle. Neyse dedik, para kazanıyoruz deyip devam ettik. Sonra nerede kırıldı zincir hatırlamıyorum da bir başladık böyle şeye. Dram, kötü adamlar, hı hı. psikopat adamlar. Bir süre öyle gittik. Hı hı. Öyle. İşte en son şahsiyette artık böyle... eli kanlı bir katile kadar geldi iş. Evet. Neyse oradan döndük Kaşif'e. Bakalım şimdi nasıl gidecek.
1: Evet. Aslında o da bir dönem kalıyor değil mi insanın üstünde? Hep o tür roller geliyor.
0: Türkiye'de seyircinin ötesinde yapımcı da hemen şey yapıyor mesela. Galiba risk almak istemiyorlar.
1: Çok
0: ya
1: normal.
0: Da seyirci sevdiği için oradan devam etmek istiyorlar. Çok fikrim yok açıkçası. Olsaydım zaten ben yapımcı olurdum. Onlar yapımcı olduğuna göre onlar evet. bence daha iyisini biliyorlardır diye düşünüp çekiliyorum kenara bu hususta. Ama şey dünyada da böyle zaten. Hani genel olarak hani seyirci bir oyuncuyu hep böyle alıştığı bir yerde görmek istiyor. Ama oyuncular da bunun tam tersine işte şey her seferinde galiba çünkü bu bizim için bir meydan okuma. Hani ben sadece bu değilim yani bunu da yapabiliyorum, bunu da yapmak istiyorum diye hani bu koleksiyonumuzu geliştirmek, genişletmek istiyoruz. O yüzden hani ne kadar farklı rol olursa benim için o kadar keyifli oluyor.
1: Sizinki epey geniş, bence daha da genişleyecek gibi.
0: İnşallah inşallah.
1: Sanki platformlar daha risk alıyor.
0: Platformlar tabii o anda çünkü hani seyircisi biraz daha onların farklı bir seyirci kitlesi var. O anlamda biraz daha şey elleri rahat hani hikaye anlamında daha rahat davranabiliyorlar. Televizyonun daha böyle bir kemik kitlesi var. Biraz daha böyle bilindik bir de şey araya reklam giriyor işte. Yemek yeniyor vesaire süreler uzun hani takip edebileceği bir konu olmasını tercih ettiği için televizyon seyircisi çok böyle girift karmaşık işte bir saniye kaçırdığında film kopacaksa seyretmek istemiyor ya da seyredemiyor zaten seyirci onu o yüzden orası biraz daha şey gidiyor formülün içinde kalmaya çalışıyor televizyon dizileri ama platform öyle değil ya 40 dakikada bitiriyor ya 4 bölümde bitiriyor hikayeyi o yüzden hani çok şey yapabiliyorlar.
1: Peki oyunculuk mu daha çok stresli yoksa yazmak mı yani şu
0: an anlamda... stresli değil.
1: Hayır şu an anlamda hangisinde kendinizi daha iyi hissediyorsunuz?
0: Ha şöyle şimdi ben 30 yıldır kendime bir sürü iş yaptım yanı sıra. Yani oyunculuğun yanı sıra ama hani ne iş yapıyorsun dediğinde hep oyuncuyum dedim. Asıl işim o dedim. Eğer o ara çalışmıyorsam işsizim dedim mesela. Kimse sormadı hani. Yazar demiyorum kendime. Bir kitap yazdım. Bunu da buradaki öyküleri de 7-8 yılda falan ancak yazdım üstelik de. Eğer ikinci kitabı yazabilirsem, üstüne üçüncü kitabı yazabilirsem belki o zaman yazar da derim. Ama şu anda hangisi ağır geliyor? Şöyle söyleyeyim, senaryo geliyor, yarın ne çekeceğiz onu düşünürken oyunculuktan büyük haz alıyorum. Oturup da bilgisayarda yazıyı toparlama anına girdiğimde yazarlıktan ki hangisini yapıyorsam o an ondan büyük keyif alıyorsunuz.
1: Peki yazmak bir terapi biçimi mi sizin için yoksa bir yüzleşme mi?
0: Terapi daha çok. Yani şey, bunu daha önce de yine böyle bir söyleşide konuşmuştuk. O söyleşide pat diye çıkmıştı. Yazmadığımda bir fikir aklıma geldi. Onu yazmadığımda şey oluyor. Kafamın içinde çok fazla dönüyor ve rahatsız etmeye başlıyor beni. Onu hemen çıkartıp mesela telefonun notlar bölümüne girip hemen oraya ayaküstü bile olsa iki satır yazdığım anda biraz sakinleşiyor ortalık. Sanki o kelimeler girmişler kafamın içine bari hadi hadi hadi hadi yaz bize çabuk. Ondan sonra beni ekleyeceksin. Oradan işte A harfi geliyor, V harfi çekiliyor. Önce ben geçeceğim diyor. Böyle bir curcuna var. Onları aktardığım an notlara kafam rahatlıyor.
1: Peki.
0: Bu duygunun aynısını oynarken de yaşıyorum ama. Sahneyi alıyorum. Öyle mi oynayacağım, böyle mi oynayacağım? Bir sürü duygu ortaya çıkıyor. Bizi unuttun. İşte efendime söyleyeyim biraz kaygılı olmamız lazım değil mi? Hayır bunu keyifli tutalım bilmem ne filan diye. Doğru olanı bulduğum anda, kendimce doğru olanı bulduğum anda hop sesler dinliyor, sakinleşiyor.
1: Orada iyi hissediyorsunuz. Tamam ikisine iyi hissediyorsunuz. Peki kalemle yazmak mı? Çünkü çağımızda maalesef kitabı da bilgisayardan yazıyorsunuz ya da telefon notlarını yazıyorsunuz.
0: Bilgisayarda değil, ben telefonla yazıyorum aslında. Evet, ben bayağı telefonla yazıyorum. Benim telefonumun notlar bölümü işte çevir çevir gidiyor böyle aşağılara kadar. Bazen hatta böyle...
1: Kaç bin not var acaba?
0: Bin değilse de bir 300-400 civarında böyle hani şey başlık falan varmış. Vardır herhalde böyle. Çoğunlukla birden böyle oturup şeyde hızlı hızlı yazarım. Onu orada bitiririm. Sonra onları bilgisayara atıp bilgisayarda düzeltirim. Kalemle yazmayı denedim biraz romantik bir taraftan bakıp. Büyük bir defter aldım. kalın ciltli ve büyük boy olarak da büyük. A3 boyutunda bir defter aldım. Çünkü hızlı yazıyorum ve büyük yazıyorum yazarken. Orada çok ince küçük yazdım. Ondan daha büyük yazıyorum normalde.
1: Ben kontrol ederim ama yazınızı da çok beğendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Tarzı var yani.
0: Bu çok cezaya kaldığım için.
1: Aa, bir ruhu var. Hayır, burada mektup görünce dedim ki çünkü kesin Ömer Durağan dedim kalemle bir sürü mektup yazmıştır diye düşünüyorum.
0: Mektup çok yazdım.
1: Beşiktaş'a mı yapsın?
0: Sevdiğim kadınlara.
1: Sevdiğiniz kadınlara. Güzel. Aa, çok güzel.
0: Sevdiğim kadınlara çok mektup yazdım. Hala küçük notlar yazmayı seviyorum sevdiğim kadına. Onun da hoşuna gidiyor. Ben de böyle küçük küçük notlar bırakıyorum ona. Yani kalemi kullanıyorum hala, öyle söyleyeyim.
1: Güzel.
0: Kalem kullanmayı da seviyorum. İyi bir kalem de çok keyifli oluyor bu arada. O kalem de güzel bir kalem bu arada.
1: Benim
0: güzel
1: en yazıyor. Sevdiğim kalemim. Gerçekten güzel çok seviyorum. Bazen yazmaya üzülüyorum. İyi ki geldiniz.
0: İyi ki çağırdınız. Çok güzel bir sohbet. Çok zor sorular sordunuz ama bence altından kalktım. Kalkamadıysam da affola.
1: Demeyin öyle, üzülüyorum. Zor soru sormak istemiyorum. Ama çok gerçekten merak ettiğim şey vardı. Dilerim ikincisi gelir, üçüncüsü gelir, dördüncüsü. Hatta bazı hikayeler dilerim ki film olur. Yeni projenizi de merakla bekliyoruz. Yeni karakterinizi.
0: Bakalım. Çok güzel sözler. Kitap için söyledikleriniz için ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
6: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
7: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
6: Kadınlar da olmalı tarımda.
5: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
7: Tarlaya girmeye başladık.
5: Traktör sürmeme.
8: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
5: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük TOPCon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Samimi açıklamalarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Güven.
2: Bu mesleği yaparken kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıklı da değildim açıkçası. Her şiddet olayında resmimin oraya konmasına hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resmin içinde olduğum için.
1: Portekiz Aşkı filmiyle başarılı oyuncu İsmail Demirci.
3: Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz.
1: Şarkıcı Alize.
4: Harcadın o aşk benim, gurur benim, ömür benim.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.
5: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Temur'un... Margı!
1: Temur da mı çadırdaydı?
2: Ben görmeden girmiş olmalı.
1: Batuka'yı kurtarmak için mi?
0: Temur!
2: Ulacan!
0: Temur!
2: Ulacan!

0: ablarım babaları oğullarımı toprağa gömecekler. Batuko en azından.
1: Ne? Sağ mı? Bilmeyiz ki. Onların babaları oğullarının nerede olduğunu bilirler. Ben bilmem. Ölümü sağımı bilmem.

0: Pejin. Oğlum, Pejin. Kesmemişler. Kesmemişler.
1: Kim kesecekti? Sen ne dersin lan kız? Bak kız, neredeyiz biz? Nasıl geldik buraya?
2: Biz getirdik.

0: Öğrendiği şey sindirmesi zaman alacak.
1: Ya Alpaguhan'a söylerse?
0: Söylemez. Batuga Tegin'imin yalanını Temur Tegin öğrendiği için çok şanslı.

Göğe sadık birileri öğrenseydi boynunu vurdururdular.

0: Ya Batuka'yı, Çin'in kaçırdığını Alpago'ya söylerse? Ya sahte bitikten, Tamga'dan bahsederse? Seneler evvel Tılsım denen o kadına Çin'in tuzak kurduğunu Alpago hemen anlar. Tayzu bir an bile düşünmeden seni Han'ın önüne atar. Esas hain budur der. Tılsıma tuzağı vargıyla birlikte kurduk der.
1: Ya birinden biri Alpago Han'a söylerse?
2: Tutkun Çin'in elinde olduğu sürece Temur Tekin'im konuşmaz.
0: Ak kızın da Saltuğ'un da konuşmaması gerek. Konuşurlarsa biteriz.
3: Ben sana ne yaptım?
4: Batuka cevap ver! Ben sana ne yaptım? Anam gibi hırpaladım mı seni? Kaya gibi hor mu gördüm? Babam gibi boynuna yay kirşini mi dayadım? Ne yaptın? Neden bana güvenmedin? Neden yıllarca sakladın benden? Konuş! Yıllardır konuşulmuşsun. Şimdi de susma, konuş! Cevap ver!
3: Güvenmediğim sen değildin. Töreydi. Hala yalan söylemenin cezası ölümdür. Benim akıllı olduğumu bilselerdi anında alırlardı canımı. Senin bildiğini bilselerdi senin de canını alırlardı.
4: Keşke töre canımı alsaydı. Ben sana yıllarca hasret kalacağıma sen bana hasret kalsaydın kardeşim.
3: Bundan sonra yaşarsak artık hasretlik yok. Ama Timur, kardeşimin canını düşündüm diye senden af dileyecek değilim.
4: Bundan gayrı ne kardeşlik
3: ne hasretlik bir durum yoktur. Batuka Tekin.
5: Ak! Ak kız bilgileri kimden alır?

0: ihtiyacı bana değil de toprağa sapladığını öğrenince üzülür diye telaşa mı kapıldın?
1: Saltuk.
0: Üzlübek burada ne arar? Yoksa Balamir'le bir olup yurdu bölmek için yandaş mı toplarsınız?
1: Niye geldin?
0: Seninle işim yok. Günata'yı göreceğim.
1: Benim uyruğumdan biriyle işin varsa benimle de işim var demektir Saltuk.
0: Çoban. Ya yolumdan çekilirsin ya da kendimi yakmak pahasına Alpagohan'a Balmir'i nerede bulacağını söylerim.
1: Bundan sonra böyle mi Saltuk?
2: Batı Gökkanlığı'nın yapgılığı boşa çıkmıştır. Sizi bu nedenle çağırdı. Bugün kurultay kurulacak. Yeni yapgıyı seçeceğim.
3: Çok iyi düşünmüşsünüz hanım. Yapguluk kanlığa en yakın mevkidir. Boş kalamaz.

0: Bu ne demek?
1: Biri var demek. Temur Tekin'im. Sen ne ararsın burada?
2: İz ararım. Ama Çinli değiller mi? Hiçbir iz bırakmamışlar.
1: Hadi kokla oğlum. Kokla. Neredesin ha? Ha? Nerede?
3: Yamanım.
4: İstiyorum ama.
1: Bırak artık.
4: Neyi?
1: Neyi olacak? Alık ipi.
4: Bu kollar sana yaramamış. Aklım bulanmış seni.
1: Öyle de böyle de ölmeyeceğiz mi? En azından bir an önce uçmaya varalım da. Dinlenelim dedim, fena mı dedim?
3: Ya ne biliyorsanız deyin gayrı. O Çinli Ak Kız'la ilgili ne istiyorsa verin. Ak Kız çift başlı kurdun pençesi değil mi? Bu kız Alpago Ağa'nı tek başına aklamaya çalışmadı mı? Kendini mi koruyamayacak?
4: Ne bağırırsın? Sus! Birisi duyacak.
2: Gör lan o son!
1: Senin dilini çiyanlar yesin Tutkan!

0: Sultanın buyruğuna boynumuz kıldan incedir. Ancak Kayategin Batı Gökkanlığı yapkuluğu için yeterince tecrübeli değildir han.
1: Kaya yapkın
2: diyeceksin.
1: Valamir haini devleti bölmek için ordu toplar. Batı Gökkanlığı'nı bastı. Kendine sadık olan atları yanına aldı. Olmayanları da kılıçtan geçirdi. Senin altlarının da yarısı yok.
2: Nerede lan Rüstü Bey? Yoksa Balamir'i kanı olarak görmek istersin mi? Kendi rızanla mı verirsin altlarını?
3: Siz unuttunuz, ben hatırlatayım. Devlete ihanetin cezası da, hana yalan söylemenin cezası da ölümdür. Kandaşım olsa bağışlamam. Oğlum olsa bağışlamam. Evdeşim olsa da bağışlamam. Şimdi yapgunuza diz vurup bağırmasın.

0: yaptığı bir işkence.
1: Yandaşlarıma,

0: işkence mi etmişler?
1: O ne?
0: Tayyip uzan bir tek.
1: Ne der?
0: Zavallı yoldaşlarını görmek istersen saraya gel. Seninle bir anlaşma yapacağız.

0: Çinliler mi?
1: Değil gibi duruyor ama.
0: Gel oğlum.
1: Emin değilim. Bildiğim tek şey seni yok etmeden durmayacakları.
0: Bakalım kim kimi yok eder.
2: Bulabiliriz mi? Yaman Nazırmı'yı.
0: Biz sürdük ama biz gidene kadar götürmüşler.
2: Peki seni çekmek için bir işaret ve bir şey bırakmamış mı Daisu?
0: Yok.
2: Bulacağız. Merak etme. Düşüneceğiz bir şey.
3: Meraklamıyorsun. Aklı yerindedir. Düşünmüştür bir şey.
2: Geri almak ister misin?
3: O kılıcı oraya boynunu kesmemek için koydum. Eğer alırsam senin için iyi olmaz. Haydi. Saraya dönmek gerek. Hazırlansın çıkalım.
0: Çin sarayda. Tehlikeli değil mi?
3: Babam Meran'dan deliye döndü. Bu daha tehlikeli. Haydi.

0: Marga. Dostum hoş geldin.
1: Bu neşenizin sebebi nedir?
2: Rahip Tayzu çok şaşırtıcı bir bilgi öğrendi Vargı Bek.
0: Ama sana bu bilgiyi vermeden önce bir şey sormak isterim. Çadırları kim yaktı Vargı?
1: Bunu bana mı sorarsın Rahip? En son senin bayıldığını gördüm. Sonra beni de bayıltmışlar. Kimin yaktığını görmedim. Ben de bunun hesabını sana sormaya geldim.
0: Eğer o yangın çıkmamış olsaydı, Akkız şu anda elimdeydi. Ve ben başka kimlerin sahte bitikten haberi olduğunu öğrenmiştim. Bana oyunun tutmadı demen çok kırıcı.
2: Şu anda bunları tartışmamız yersiz. Vargı Bek, Akkız çift başlı kurdun pençesiymiş.
3: Bilirim üzgünsün. Batuga yok diye canın yanar. Ama üzüntüne su serpecek bir şey öğrendim. Çift başlı kurdun pençesi Akkız'mış.
4: Sen bunu nereden öğrendin?
3: Kır çiçek dediğinden beri aklımı kurcalardı. Ben de çaşıtlarıma Akkız'ı takip etmelerini söyledim.
4: Onu bildiğini unut.
3: Ne?
4: Dediğimi duydun. Akkız'ın pençe olduğunu kimse bilmeyecek. Töre hiç bilmeyecek.
3: Biliyordun. Onu o yüzden saraydan kovdun. Bütün bu öfken, her şeyi yakıp yıkıp geçmen bu yüzdendi.

0: seni anlamam. Ne var bu kızda Alpago? Seni vuran kızı yargılayıp canını neden almazsın? Sahtesini bile bir ay direkte asılı tuttun. Ak kızın canını neden bağışlarsın?
1: Hatun. Bunca yıldır sana muhabbetim çoktur. Saygım sonsuzdur. Beni yücelttin. Yanımda dimdik durdun. Ama bu konuda tek kelime etmeni istemem. Yoksa bunca yılı tek kalemde silerim. Zaten Batuhan'ın yokluğuna canım yanar. Bir de senin canını yakmayayım.
0: Allah'ım, Hakkı seni öldürmeyecek. Hakkında konuşmayı bile yasakladı.
2: Ne yapacağız?
0: Tayfun Hakkı'nın geleceğinden emin mi?
2: Arkadaşların canını kurtarmak için gelecek dedi. Bence de gelmek üzeredir.
0: Taysu'ya gidip diyeceksin ki Akkız'dan kurtulmanın bir yolu var.
2: Nedir o yol?

0: Dağlılar nerede? Ne yaptınız onlara?
1: Hangi dağlılar? Biz mi tutkunu saklarız?
0: Ona bak rahip bozuntusu. Seni öyle bir yere saklarım ki imparatorun gelse bulamaz.
1: Söyle.
0: Anladın mı beni? Cevap ver bana. Cevap ver bana! Hadi tutkunu anladık. Batugay'ı neden kaçırdınız?
2: Batugay'ı mı kaçırmışız? Ne ayıp.
0: Çinli. Beni delirtme. Ak kızı mı üzerinize çekmeye çalıştınız?
1: Ak kız mı sokar kafana bu yalanları?
0: Ak kız bir şey sokmaz kafama. Ama siz... Eğer gelip de birisi zincir anahtarını vermeseydi... diri diri yakacaktınız bizi. Niye?
2: Diyelim ki Batuka Tekin'i kaçırdık. Neden bunu gidip Han babana söylemiyorsun?
1: Anlaşılan sana birini hatırlatmamız lazım. Tutkun Hatun sana sevgilerini yolladı. Eğer Alpagu Han'a gidip az önce bize söylediğin şeyleri söylersen... bu Tutkun Hatun'un saçlarına son görüşün olur. Daha önce de söylemiştim, yine söylerim. Bir dahakine Tutkun Hatun'un kanlı yüreğini görürsün.

0: Biri yardım etmiş. Baduga'nın zincirinin anahtarını vermiş.
1: Kim o?
0: Elbette Vargı. Vargı. Sen neden böyle bir şey yaptın? Kim buyruk verdi?
2: Ben yapmadım. Kimin yaptığını da bilmem.
0: Bana yalan söylersin gibi gelir. Sen kimi korursun?
1: Hah. Üç albız da buradaymış. Niye şaşırdınız? Pençe seni bulsun diye bir tık bırakmadın mı?
0: Bıraktım. Ama bu kadar çabuk beklemezdim.
1: Ya da bu kadar sessiz. Odama kadar girmeni beklemiyordu. Sen nasıl saraya girdin Pençe? Candaşlarımı bırakmak için anlaşma yapmak istemişsin. Nedir?
0: Oyalanmadan konuya gel dersin. Yarın taht odasında Kaya Tegin'in yargı töreni yapılacak.
1: Sen de o törende ortaya çıkıp pençe olduğunu itiraf edeceksin.

0: Altay'ın önünde ortaya çıkarsan, Alpaguan senin canını alır. Çıkmazsan da biz dostlarının canını alırız.
1: Sadece Yaman'la Sırma'nın değil. Önce Saltuğ'un,

0: de eksik Tekin'in canını alırız.
1: Dostların içine götürdük. Onları bulman imkansız. Batuga'yı da her an koruyamazsın.
0: Yap bu töreninde Kultay'ın karşısına çıkıp pençe olduğunu itiraf etmezsen hepsini işkenceyle öldürürüz.
2: Pençe olduğumu itiraf edersem kurtulacaklarını nereden bilirim?
0: Çin İmparatoru adına ben söz veririm. Sustukları sürece yaşarlar.
1: Sana da sustun sürece yaşarsın derdik ama... Anladık ki... Ölmedikçe ne susacaksın... Ne de duracaksın.
0: Dağlı... Sen mi ölüyorsun Sırmama? Sen mi ölüyorsun Yamanma? Sen mi ölüyorsun Batugama? Kendini feda ediyor musun? Etmiyor musun?

İki tahta kılıçla Acun'u dize getirmenin düşünü kurduk. Ama ben bir hata yaptım. Han'ı vurdum.

0: Okçular!
1: Bana ölmek, sana yürümek düştü Batuk Ateginim. Yürü ki gayrı Türk birbirini kırmasın, Çin'in ipeğine kanıp yok olmasın. Yürü ki boylar barışsın, kardeşler sarmaşsın. Yürü ki dağ göğe, ay güne ulansın. Yürü ki Türk de yürüsün, Acun'a yayılsın. Acun'u dize getir Batuga. Son dileğim odur ki Türkleri bir kılasın.

eksik değilsin. Bunca sene

0: Ворушино!
1: Yargılanma talep ederim. Kençeyi öldüremezsiniz. Tanığım odur.

yargılamadan aldın. Oğlunun canını da yargılamadan mı alacaksın?

0: adalet borcu var.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 32, Sakarya, Bursa ve Balıkesir 33. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 14. Konya 28, Kayseri 24, Nevşehir 22, Sivas 23. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 32, Aydın ve Manisa 33, Muğla 28. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Hatay 27, Adana 30, Kahramanmaraş 31. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 25, Karabük 28, Rize 23, Samsun 24. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 7. Malatya 29, Erzincan 25, Van 22, Ardahan 18. Gaziantep çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 16. Mardin ve Siirt 29, Şanlıurfa 34 ve Diyarbakır 30 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
7: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha. Ama gelen giden yok işte.
9: Tamam.
7: Kolay gelsin.
9: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
8: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
7: Thinkstat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
12: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin. Faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
13: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?

0: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
0: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık...

0: Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
1: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
2: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
0: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
2: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçlar yeni bir teknoloji.
0: Merak edilen, haftaya damga vuran konuları.
1: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
2: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
0: Aslıhan Çelik soruyor.
1: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
0: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
2: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
1: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
0: Akılda kalanlar cumartesi 10'da Ağparada.
3: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

Ben hep susarak, sessizliğimde saklanarak büyüdüm. Ama çok gürültülü doğmuşum. Hani göğe buyuran alpagu değil, korku demiştim ya. Göğün en çok korktuğu şeylerden biri de albastı katundur. Albastı katun, erlik han kadar kötü bir ruhtur.

hayattan nefret eder. Bir çocuk doğarken gelir, doğumu zorlaştırır. Bazen çocuğu, bazen anayı öldürür. Çocuğun ya da ananın hayatının tehlikeye girdiği doğumlarda albastı hatun kaçsın diye erkekler gürültü çıkarır.

O gün ben doğayım diye herkes Albastı Hatun'u kovmaya çalışırdı ama hiçbirimizin hiçbir zaman öğrenemediği bir şey vardı. Anamdan Albastı Hatun'u mumla aratacak kadar nefret eden biri tam yanımızdaydı.

Bacım. Bacım dayan. Dayan bacım, haydi bir daha. Haydi.

ayağın bastı. Koy ciğeri yerine. Zavallının canını geri ver. Eğer sözünü tutmazsan, bana hürmet etmezsen, senin gözlerini çıkarırım.

0: Hanım, savaş meydanından buraya yalnız mı geldin? Çok tehlikeli.
1: Savaşın ortasındaydık. Altlarımı alıp mı gelseydim? Danış hadi. Ne oldu? Balam erken mi doğar?
0: Bilmeyiz. Ama bala doğmaz. Albastı Hatun kaçsın diye her yere demir astık. Yürültü de çıkarırız. Ama bala doğmaz.
1: Ne demek doğmaz? Ne demek bala doğmaz? Kanlar baksalar ne işe yarar? Bu albızı niye kovamazsınız?

0: Gök Hanı'nı görünce kaçtı al bastı. Gözümüz aydın. Kızca midir, oğul mudur yoksa?
1: Sağlıklı olsun. Eli ayağı tam olsun da.

0: Muştular olsun Alpagoğan. Bir oğlun daha oldu.
1: Oğul.

0: Werkzaam. Oğuz atam gibi avucunda kan pıhtısıyla doğmuş.
1: Kan pıhtısı Tengri nişanıdır. Kan varsa avucunda hüküm sürer acunda.
0: Gök Tengri, Oğuz atamın oğulları göğe, dağa, güne, aya, denize, yıldıza vermediği nişanı oğlumuza vermiştir. Davullar çalınsın, ıslıklı oklar salınsın, bütün acuna duyurulsun. Göğün kanından, dağın canından Türk oğlu Türk, han oğlu han doğmuştur.
1: Hemen hanım.

0: yanlış hatırladın.
1: Hanım? Niye dururum?
2: Han oğlu hanımızı Acun'a duyurmayacak mıyız?
0: Kimseye bir şey duyurma. Bu bala yağ gelip ok atamaz. At binip yol koşamaz.
3: Sakat mı demek istersin? Albastı Hatun çocuğu sakat mı bırakmış?

0: Üzülmeyin. Bir sonraki çocuğunuz han olur.
1: Adı olacak mı?

Sen oturursun diye umardım. Göktenirim. Avucunda kan pıhtısıyla doğan bir hanoğlunu niye sakat yaptın? Acun'a diz çöktürüp boyun eğdiremeyecekse avucunda niye kanla doldu? Avucu kan tutanın niye elleri tutmaz? Niye oğlum sakat doğdu?

0: Torunumun adını neden koymazsın ablagan?
1: Bacım, oğlunun adı yok diye ağlar.
2: Ne ad koyayım? Atam Oğuz Kağan gibi avucunda kanla doğdu ama boyun eğdiremez, diz çöktüremez, baş kesemez, kan dökemez. Ne ad koyayım?
0: Kızımla evlendim. Dağla gök düşman iken dost oldu. Beni yeniden düşman etme Alpagan. Rus'tan olma oğulların tahtı ummasın. Dağla gökün bir oğlu daha olsun. Adık olsun. Tahta o otursun.
2: Daha senin kızınla çok oğlumuz olur. Onların da bu balanın da adı konur. Ama sen istedin diye değil. Ben istedim diye. İndi. Karşımda. Diz vurup bağır bas. Hanlar Hanı, Gök Hanı, Alpago Hanı buyurmaya kalktığın için. Bağışlanma dile.

Ravan sana bağırmadı. Kaan dedene bağırdı.

Babam bana hiç bağırmadı. Ama 10 yaşına kadar adım doğmadı. Anamla babamın bir sonraki oğulları da hiç doğmadı. Ben büyürken anam her sene gebe kaldı. Ama hep düşük yaptı. Anama Albastı Hatun'un yarım bıraktığını söylediler. Bana da bazen Çolak Tekin, bazen Yarım Tekin dediler. Temur hep kandaşım dedi.

0: Kurban kesip adak adadığımız yere resim mi yaparsın? Tengrim bağışlasın. İpek temizleyin şurayı. Sen de yarım tekini durduracağına seyir mi edersin Timur? Yürü.
1: Ana. Ben ne vakit kandaşlarım gibi tam tekin olacağım?
0: Sen tamsın zaten oğlum.
1: Değilim bak. Yarımım ben.
0: Ruhun yarım olmasın oğlum. Elimiz ayağımız zaten toprak olacak.

0: Bu tahta iyi bakın. Bu taht sizin babanızın. Babanızdan sonra da ikinizden birinin olacak. Siz eğer bugün bu tahta sahip değil gibi davranırsanız, ileride bu tahtın sahibi olamazsınız.
1: Bu ne demek?
0: O yarım teginle oyun oynamak yok demek. Sana kaç defa söyledim. Seni kendinin eşiti görürse bu tahttan hak ister.
1: O benim kandaşım.
0: O senin kandaşın değil. Rakibin.
1: Nasıl rakip olacak? O sakat. Han olamaz.
0: Han olamaz. Ama baş kaldırabilir. Ona kimin buyuracağını, kimin buyruğa uyacağını öğretmeniz gerek.
2: Teginlerim, müsaade var mıdır?

0: Sen belki geleceğin hanını büyütüyor olabilirsin. Ama ben bir evlat büyütüyorum. Prenses Vera. Evladımı acıtmana izin vermem. Bir daha sakın benim oğlumu zehirli sözlerinle yaralama. Sakın ola bir daha benim oğluma yarım deme.
1: Değil midir? Tam mıdır? Adı mı var? At mı biner, kılıç mı kuşanır? Neresi tam?
0: Bir çocuğa bile nefret duyabilirsin değil mi? Yüreğin bu kadar taş.
1: Sen benim yüreğimin hesabını ölçme Kuma Hatun. Altında ezilirsin. Yüreğimi kimin taş ettiği belli. Bu hanın bir evdeşi vardır demedin. Üzerime gelin geldin.
0: Hesabını benle gör o zaman. Hıncını ufacık baladan çıkarma. Benim oğluma ilişme.
1: Erime ilişirken düşünecektim bunu. Şunu kafana iyice sok. Ölene dek sen de doğurduğunda, doğuracağın da düşmanımdır. Sakın hanına ya da sevdana güvenip rahat etmeyesin.

0: yaptılar. Ne yaparsınız burada?
1: Hiç. Sana bakmıştım.
0: Balamille Vargı Çin'den döndü. Kuşlu Kaşın'la birlikte olacağız. Haydi.
1: Ben oğlumu alıp gel-

0: kavga mı ederdiniz?
1: Yok hanım, konuşurduk.
0: Taht odasında mı?
1: Kaya ile Timur taht odasında oynar dediler. Gelip alayım dedim. Baktım tılsım kovalar. Oğullarıma yumuşak davranasın dedim sadece.

0: Murat.
1: Hoş geldiniz.
0: Erol.
1: Kır çiçeği de getirseydiniz. Özledik.
0: Mark Bekleçin'den geliriz. Batı Gökkanlı'na geçerken uğradık. Daha uzun kalacağımız vakit. Getir. Evet.

0: Delikanlışım. Durum için uslu durur mu?
1: Barışa niyetli görünürler. Hatta Taizo, Çin İmparatoru'nun kızını gökteginlerden birine vermek istediğini söyledi.
0: Büyüsün nerede? Bakarız.
2: İçme! O Göksaray'ın çanağı değil.
0: Sen ne dersin oğlum?
2: Bizim çanakların kulpu farklı. O Göksaray'ın çanağı değil.

0: değildi bu. Kim kurdu sofrayı?
1: Hanım. Sen kurmadın mı?
0: Kim verdi sana bunu? Sana derim. Konuş. Kim verdi? İşkence ede ede konuştururum seni. Konuş Albas!

0: Dök ben ders!
1: Alın bunu.
2: Benim kahraman oğlum, Bahadır oğlum, Batur oğlum.
1: Bu albızın peşine düşerim elbet. Ama önce oğlumun adı konmuştur.
3: Benim adım mı olacak? Gayri yarım tekin demeyecekler mi bana?

0: Sence babam adamı ne koyacak?
1: Çolak Tekin'den daha güzel bir adı olamaz bence.
0: Sen bakma ona. Anamızı yerden kurtaramadı diye kıskanır. Ama babam ne ad koyarsa koysun ben sana kardeşim demeye devam edeceğim. Ona göre. Bir senin kardeşinim gibi. Ayda artık adın ne olacak? Tam bir Tekin olacaksın. Kılıç kullanmaya iyi bilmen gerek. En son ne öğretmiştim sana? Ayağını sıkı bas, alanı küçültmek için de yandır. Üçüncü kural da bileğinden değil, omzundan gideceğim. Haydi bakalım.

0: teyzem gelir. Hoş geldin annedem, hoş geldin teyze. At töreni için mi geldiniz?
1: Davet okunu alınca hemen geldik. Önce seni görelim dedik. De bakayım, ne hünerler gösterdin de baban sana at koydu.
2: Bu halde ne hüner gösterecek? Gökhan'ı bana inadından at koymadı bunca zaman. Baktı ki başka oğlu olmayacak. Sonunda acıdı. Bir at koydu bu zavallıya.
0: Ben zavallı değilim. Babam da bana acımadı.

0: Babam.
1: Kızım.
0: Kandışım. Bacım. Tısım. O huysuz ulu Ece delirmiştir bu at törenine. Aman tadımızı kaçırma şimdi. Haydi buyurun. Siz gidin. Ben Göktekinleriyle kılıç talimi yapacağım. Kısa sürsün. Peşinizden adam yollatmayın. Aydın bakalım Göktekinleri. Savranın kılıçlarınıza.

0: Gökteginleriyle baş edemezsin daha bir kesin.
1: Cesaretin varsa geç karşıma Gökaltı.
0: Belki daha sonra. Şimdi törene gitmemiz gerek. Tegin'i mi beklerler?
2: Teyze. Sence dedem haklı mı? Babam bana acıdı damat koyar.
1: Yo.
0: Ne acıması Tegin'im? Ben olsam senden korkarım bile. Haydi.

0: Her kişinin namı adıyla yürür. Her kişinin adı hünerden gelir. Meğer benim oğlum bir kahramanmış. Her kişinin adı yazgısıdır oğul. Adın kutlu olsun. Dilden dile dolansın. Gün batımından gün doğumuna, Karayan'dan Kızılyan'a yol alsın. Bundan böyle adın Batuga.
1: Batuga.
2: Batuga dediğin çok yaşa. Batuga.

Olmaz Batuva'da günüm. Olmaz. Türk hanını tam ister. Hem kanadı kırık kartal uçup avına konar mı?

0: Gün kartalı, pençesi aksak olmaz.
1: Neden olmasın?
2: Kaan buyurur, ordu arkasında pençe olur.

0: Ömründe dört nala at sürüp düşmana kılıç üşüremez.
1: Neyse ki hanımızın dört nala at sürüp düşmana kılıç üşüren iki oğlu daha vardır.
0: Onlar da tam sayılmazlar. Rus, barek sütünden dolayı.
1: Serbest konuşmayı talep ederim hanım.
2: İşte ben konuştum.
1: Rus vareyin ne yanlışını gördünüz Balamir Bek? Ezeli düşmanımız dağdır.
3: Düşmandık Ulu Ece.
4: Gayrı değiliz. Bacım Gökkanı'yla evdeştir.
1: Tılsım hatun alındığı için geçici barış yaptınız. Ezeli düşmanımız dağdan olma bir han mı? Yoksa ezeli dostumuz Rusvarek'ten olma bir han mı?
2: Yeter! İsteyen konuşsun dedim. Siz ben sağken, gençken, boy boy balalarım olacakken taht kavgasına düştünüz. Tılsım hatun gebedir. İnanırım ki Tengrim sapasağlam bir oğlan verecektir bize. Dağla düşman değil, dostuz. Siz aklınıza buna değil, devlet işlerine verin.

0: artık.
1: Nasıl ağlamayayım Alpagun? Yüreğim tam ortası yanar. Bir balam daha ben yüzünü görmeden uçmağa gittim. Göktengri bana ceza mı verir?
0: Ya. Sen su gibi dursun. Göktengri sana neden ceza versin ki?
1: Bilmem. Ama ceza değilse ben niye bu acıları çekerim? Niye benim kucağım boş kalır?
0: Senin kucağın boş kalmayacak. Paduka var ya.
1: Var. Bir de sen varsın.

sahibi aklı, derin bir yüreği var. Böylelerinin acı çekmesi kaçınılmaz olur. İntihan olamayacağı için de acı çekecek. Sen şimdi dinle. Belki yine gebe kalırsın. Gök Tengrimize sağlam bir oğul verirse o han olur, Batuga'yı da korur. Haydi, sil gözyaşlarımı.

0: Her acılarında daha fazla kenetlenmesi beni bitirir. O kadın her çocuk düşürdüğünde Alpagon'un ona daha da bağlanması canımdan can koparır.
1: Artık dayanamam İpek.
0: Alpagon'u benden alan o kadını şu ellerimle parçalasam. Gök Tengri bana uçmaya yasak kılar mı dersin?
1: Bulacağım. Kendinizi perişan ettiniz.
0: İpek. Ölmeli. Tılsım denen o dağlı ölmeli. Öldürmemiz gerek.
1: Ulayacan. Tılsım öldürüldüğü an Alpagon senden kuşku duyar. Kuşku duyarsa
0: ne yapar? Canımı mı alır? Ben zaten böyle yaşayamam. Görmez misin? Benden kimse kuşkulanmayacak. Bana vargıyı çağır.
1: Hemen.

0: Olayacağım seni bekler. Var Gümek. Tılsım denen o kadın ölmeli.
1: Buyruğunuz başım üstüne olacak. Öldürür, suçunu üstüme alırım. Yeter ki siz iyi olun. Yeter ki ezeli düşmanımız dağdan kurtulalım.
0: Delirdin mi sen? Suçu niye üstüne alasın?
1: Olayacağım. Tılsım hatunu öldürdüğümüz an Alpuga Hanım sizden şüphe edecek. Ben bunu izin veririm mi sanırsın?
0: Merak etmeyesin. Ben de Alpago'nun o kadının yasını tutmasına izin veremem. Alpago onun canını kendi elleriyle alacak.
2: Ulayacağım, Alpaguan Tılsım'ı kendi elleriyle nasıl öldürür?
0: Alamir'le bir daha ne zaman Çin'e gideceksin?
1: Biz gitmeyeceğiz. Baharda Taycu gelecek.
0: İyi. Baharda onu karşılayasın. Çin prensesini gelin almamızı istiyorsa Tılsım'ı ortadan kaldıracak oyuna onun da dahil olması gerektiğini söyleyeceksin.
1: Ne oyunu diye soracak.
0: Ona diyeceksin ki Balamir tahta göz koymuştur. Tılsım sağlıklı bir çocuk doğurursa o çocuk tahta geçer diye Tılsım yaşasın istemez. Ben de Balamir gibi düşünürüm diyeceksin. Ezelden beri düşmanımız olan dağın sütünü emmiş bir han istemem diyeceksin. Benden kimsenin haberi olmayacak.
1: Çin ne yapacak?
0: Çin sınır boylarımızdan birine saldıracak. Alpago'da bütün ordusunu toplayıp onları durdurmaya gidecek.

Biz gök ordusunun nereden geçeceğini söyleyeceğiz. Çin de onu tuzağa düşürecek. Alpaca'ya hiçbir şey olmayacak elbette. O en önemli şartım. Çin biraz savaşıp Alpago'nun alplarına kıydıktan sonra geri çekilecek. Sonra ölü Çinlilerin üzerinde ganimet ararken senin koyduğun bitiği Balamir bulacak.

0: Çinlilere nereden geçeceğimizi söyler. Sayımızı, düzenimizi, her şeyi söyler.
1: Bu mümkün değildir Balan Ülbek. Bunu çok az kişi bilirdi.
0: Uluka Hanım, aramızda bir hain var.

0: bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katılım.
4: Biz neyi unuttuk ya?
5: Petrol ofisi kampanyası.
6: Petrol ofisi kampanyası.
4: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif

0: Petrol Ofisi'nden bir yenilik. Şimdi QR teknolojisiyle pozitif puanlarınızı Çibo kahve ve market alışverişlerinizde ve oto yıkamada kullanabilirsiniz.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
7: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.

14 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Biz Bize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. Samimi açıklamalarıyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Ozan Güven.
1: Bu mesleği yaparken kayıt ve stop arasıyla ilgileniyordum. Diğer kısımlarla hiç ilgilenmedim. Şöhretiyle, ünüyle pek hazırlıklı da değildim açıkçası. Her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap, utanç duyuyorum. Öyle bir resim.

0: hayatımın içinde olduğum için.
1: Portekiz aşkı filmiyle başarılı oyuncu İsmail Demirci.
2: Türkiye'de çok fazla iyi oyuncu var. Biz çok duygu ülkesi olduğumuz için oyunculukta çok ilerideyiz.
1: Şarkıcı Alize.
3: Harcadın o aşk benim, gurur benim, ömür benim.
1: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize cumartesi 11'de Ankara'da.

0: Daha Hanım'ın damgasını ver.
1: Sahte olduğunu anlayacaklar diye çok korkarım Ulu Ece.
0: Kimse gerçeğini aramaz. Merak etme. Alpagun'un aklı öfkeden gitmiştir. Tılsım'ın aklı da korkudan gidecek. Ver.
1: Ne yazdınız Tılsım'a babasının ağzından?

Düşmanımız göklere oynadığım oyun ortaya çıktı. Çinliler sayemde gök ordusunu pusuya düşürdü. Ama Alpaguhan ihanetimin kanıtını buldu. Suçlu benim. Ama Alpaguhan seni vatan hainliğiyle yargılayıp öldürmek üzere saraya gelir. Tez kaçasın. Dağın oğlunu da alıp obamıza gelesin. Ordularımız hazır. Seni koruyacağız. Sakın gök hanına güvenip sarayda durma. Erin senin canını almaya and içmiş. Şimdi bunu tılsıma götür de yarım oğlunu da alıp saraydan kaçsın.

0: Haber geldi. Kuşun ayağından da tek elimle çıkarmayı başardım.
1: Aferin benim oğluma. Bakayım ne haberiymiş o?
0: Daha hanı dedemin tamgası var.

0: Hep düşünürüm. Acaba o gün kaçmasaydık. Anam yargılanma talep etseydi. Hiçbir zaman öğrenemediğimiz gerçek ortaya çıkar mıydı? Belki anam babasından gelen bitiye uyup saraydan kaçmasaydı. Ya da ben ona ana kaçmayalım deseydim. Yargılan, törenin adaletine güven deseydim. Belki anam yaşardı.
1: Dayan bana.
0: Belki ben bugün yargılanmayı talep etmek zorunda kalmazdım.
1: Haydi.
0: Yazgı ne tuhaf. Bir şeyi yanlış yapınca dönüp dolaşıp senin karşına çıkıyor. Ama dolaştığı yollar çok dolambaçlı. Çok karışık.
1: Orada. Babamın askerleri orada.
2: Kızım Bikem. Sizin ne işiniz var burada? Bir şey mi oldu?
1: Bizi hemen babamın babasına götürün. Hemen.
3: Alın çocuğu. Batuga'yı salabilirdim.

0: Göktegin'in önünden çekilin.
1: Apago Hanım. Oğlum Batuka Göktegin'in olduğu kadar dağ tekindir. Onu dedesi Toygar Hanım'ıza götüreceğiz.
0: Dağ göğün oğlunu alamaz.

0: Alamir, oğlumu al.
1: Baba. Anama kıyma.
0: Git fatura.
1: Anama kıyma baba.
0: Balamir.
1: Önce onu bir dinlesen. Suçsuz olduğunu söyle. O seni bağışlar.
0: Balamir. Gel yeğenim.

papaku. Anın beni oğlumdan ayırma.

0: Atana ihanetin cezası nedir bilirsin kızım. Senin yurdun dağda da, benim yurdum gökte de aynıdır.
1: Ben sana ihanet etmedim. Ben suçsuzum.
0: Suçsuzsan neden kaçtın o zaman? Neden kaçtın?
1: Han babam söyledi. Gökhan'la ihanet ettim. Seni öldürecek dedi.
0: Bir tek o mu? Bir tek o mu ihanet?

bin kez okudum. Ezmettim. Baban daha hanı der ki,

0: Hiçbirinin sağ kalmaz. Ben ölmedim. Ben sağ kaldım. Ama 249 Gökalp öldü. Tam 249 Gökalp. Şimdi ben seni nasıl sağ bırakayım?
1: Altogu. Etme. Ben seni çok sevdim. Ben senin evdeşinim.
0: Öylesin kızım. Öylesin. Yüce dağlar, ormanlar, bozkırlar, kül renkli ufuklar şahidim olsun ki yüreklere korku salan ben düşmanımın kızına yüreğimi verdim.

Ana! Uyan ana! Aç gözlerini!

0: Olaycığım. Vargabek'ten ulak geldi.
1: Ölmüş mü?
0: Alpaguan tılsımı yüreğinden bıçaklamış. Tılsım hatun orada ölmüş.
1: Gök Tengrim'e alkışlar olsun. Kurtuldum.

oyun kurup can aldığım için beni bağışlar mısın? Sana her gün yakarsam, her gün adak versem, beni acınla alpagonum, gökte senin uçmağında ağırlar mısın?

0: kaybeden kazanana tutsak olur. Bilesi, ona göre davranasın kılıcına ak kız.
1: Ben tutsak olmam. Sen de davranasın kılıcın. Baba. Esir alacağım seni.
0: Hiç, koskocaman davan başı. Esir mi olurmuş? He?
1: Asıl hiç koskocaman ak kız.
0: Koskocaman.
1: Tamam. Azıcık koskocaman ak kız da esir olmaz.
0: Ak kız, can kız. Hadi bakalım o zaman. Koskocaman ak kız. Kim esir olacak? Görelim bakalım.
1: Tutacaksın. Tutacaksın.
2: Evren Harpi, bir sen yenersin ak kız.
3: Bundan böyle başımız sensin.
1: Babanların başı ak kız.
0: O tahta kılıçlardan birini bana ver de ben de yeneyim baba.
1: Babam yaptı kılıçlarımı. Vermem.
0: Benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz.
1: Alamaz.
0: Benim kızım esir de olmaz.
1: Olmaz.
0: Çocuklar, kadınlar saklanın.
4: Saklanın.
0: Hadi çocuklar, hadi kalk. Kadınlar saklanın Gökler.

0: Kızım.
1: Tutsun. Kondaşım. Tutsun.

kızımın canını alan Ulu Kağan bile olsa bu obadan sağ çıkartmam.

0: Kızını benle çaşıtlık yapsın diye evlendiren hanın obasını başına yıkarım.
1: Yıktı görelim.

altları, babanlar, dağ kadınları, çocukları, hanınız ve tılsım bikeniz devletimi ihanet etmiştir. Ben de cezalarını verdim.

0: Sen bu ihanetin içinde miydin bilmem. Çolpan Büke. Kanıtım yoktur. Bu yüzden canını bağışlarım. Ama sana ve boyuna yarlığım sürgündür.
1: Gün batmadan sınırlarından göçmüş olun.
2: Alfago, biz yurdumuzu terk etmeyiz.

249 alp öldü. Savaş meydanında tek tek saydım. 249 gök alpı. Onlar yalnızca alp değildiler. Analarına oğuldular, eşlerine erdiler, oğullarına babaydılar. Şimdi oğullar savaş meydanında mertçe savaşmış babalarını ağlarlar. Gök çocuklarının babaları için ağlamaları haklarıdır. Ama bir gök degeninin hain anası için ağlaması hakkı değildir. Bu yüzden Gökhan'ın olarak sana ağlamayı yasaklarım.

0: Havan olarak bilirim. Canın acır. Sen de beni anla. Benim de canım acır.
1: Cana acıyan cana kıymaz. Seninle ölene dek konuşmayacağım.
2: Seni buraya hanını anlayasın diye getirdim. Hanına düşman olasın diye değil.

0: Ben size ne dedim? Dağ kızından Gökhan'ına hatun olmaz dedim. Dağ göğün en büyük düşmanıdır dedim. Ulu Ecemiz Kuma hatunu kıskanır dediniz. Savaş biter, barış gelir dediniz. Şimdi ne oldu Danışat'a? Ne oldu şimdi?
1: Kuma hatun öldü Ulu Ece.

0: Batuga nasıl?
1: Ölünceye kadar konuşmayacakmış benimle.
0: Anası öldü. Canı yana.
1: Dokuz kutlu yasamızdan beşincisi ne der? Boyuna hain olanın boynu vurula. Törenin buyurduğuna boyun eğilir oğul.
2: Ya bir gün ikinizden biri Gökhan'ı olacak. Bunu iyi belleyin. Değil mi Danışat'a?
3: Ulayacağım haklı. Gökhan'ı töreye uya, kutlanı töreye kıya, katlanı

0: yerine getirildi mi?
1: Getirildi hanım. Saraydaki tüm dağların canı alındı.
2: Şimdi ne yapacağımızı konuşmak için söz isterim hanım.
0: İsteyen konuşsun.
2: Sarayda hiç dağlı bırakmadık. Ama bir tek Batuga sağ kalmıştır. Buyurunuzu bekleriz.
3: Batuga mı? Batuga Tekin, hanın oğludur. Hanım, buyruk sizindir. Ama Batuga Tekin gök kanı taşır.
4: Ama dağ sütü emmiştir.
3: Kanı gök diye avunsak, sütü dağ diye dövünürüz. Etmeyesin Danışat'a, etmeyesin. Ulu Ecemiz de Rus prensesidir. Temur Tekin'imiz de, Kaya Tekin'imiz de Rus sütü emmiştir. Hal böyleyken emdiği sütten sebep Batuga Tekin neden suçlarız?
4: Lafını bilesin Saltuk. Benim oğullarım hain sütü emmemiştir. Ben gök kanlığı için canımı bile veririm. Kuma Hatun gibi ihanet etmem.
3: Ulu Ecem, Tılsım Hatun da babası Dağ Hanı da ihanetlerinin bedelini ödemişlerdir. Batuga Tekin'imiz bu çocuk haliyle ihanet edecek değil ya.
5: Batuga bugün çocuktur. Ama yarın büyüyecek Saltuk Bek.
0: Büyüyecek.
2: Hem dağın hem göğün oğlu olan bir Tekin'imiz olacak. Devletin bütün sırlarını bilecek. Ya anası gibi o da bizi satarsa?
4: Sarayımızda bir kere düşman besledik. Dağ göğe çolak bir Tekin doğurdu diye bir kez daha mı düşman besleyelim?
5: Ulayacağım doğru der. Batuga bizden anasının öcünü almak isteyecek.
6: Nasıl alacak? Eli yok ayağı yok.
4: Temur.
1: Öç almak için el ayağı gerek yok ki. Akıl yeter.
5: O akıl gök hanlığının sonu olabilir. Batuga Tekin yaşar ise tahta bile yürüyebilir.
1: Yeter!
0: Batuga, benim oğlum.

senin oğlu. Ama sen baba değilsin AlphaGo. Sen Kaan'sın. Ya oğlun yaşayacak, ya devletin.

Karaca almak için el ayağa gerek yok ki. Akıl yeter.

0: Oğlum.
1: Kardeşim. Aşk izini.
0: Batuga.
1: Batuga. Abim. Batuga.
0: Oğlum. En zor yalan söylemeye başladığım andı. Babam başımdaydı. Biliyordum. Ama gözlerimi açamıyordum. Daha 10 bahar yaşamıştım. Daha bir gün önce anamı yitirmiştim. Şimdi de anamın canını alan Han, ana bakarken gözlerimi açacak. Öfkelenmeyecek. Ağlamayacak. Sen de öl. Sen de öl diye bağırmayacak. Sadece boş boş bakacaktım. Tahtı kılıcıma sarıldım. Ve anamın katiline baktım.
2: Batuga. Benim babam. Beni tanıdın mı?
0: Ben tanıdım baba. Bir gün sen de beni tanıyacaksın.

Babam benim aklım gelir diye bir dolunay bekledi. Gelmeyeceğine inanınca Çin'le savaşmaya gitti. Gayrı kendi elleriyle canını aldığı sevdası yoktu. Gayrı kendi elleriyle aklını aldığı oğlu yoktu. Kendini öfkeye kurban vermiş bir han vardı. Ve o hanın öfkesine kurban. Hanın bilediği kılıca kan olacak. Bir sürü alp.

0: sonraki bahara dek gelmedi savaştan. Bense...
1: Güzel Temur'um. Ayva ister misin Kaya?
0: Ben aklımı hayatımı kurban ettiğim anımı özleyip büyüyeceğim günü bekledim.
1: Al bakalım. Batı Bey'de. Temur. Hayır. Kendisi öldü gitti. Uğursuz eksiğini bıraktı başıma.
2: Ölüm kardeşim bırak.
1: Temur. Otur.

0: Alpagu Hanım'la konuşmak istermiş.
1: Ne konuşacaksın hanımla?
2: Tılsımın öldüğü gece.

0: gece oğlum kucağımda can verdi.
1: Yaran sağ olsun. Soyun çoğalsın.
0: Tılsım hatuna, Batuk Ötegin'e ettiklerimizden sonra Gök Tengri cezamı verdi. Alpaguhan'a gidip her şeyi anlatacağım. Beni bağışlamasını dileyeceğim.
1: Sevdiği kadının karnındaki balaları öldürdün. Anasının karnına tutunmayı başaran Batuga'yı doğarken sakat bıraktın. Senin yüzünden çolak ve aksak kaldı. Sence Alpaguhan seni bağışlar mı?
0: Bu dediklerinizin hepsini siz dediniz diye yaptım. Batuga Tegin'i boğmamı isteyen de sizdiniz.
1: Doğru. Ama bunu hiç kimse bilmeyecek.

Benim anam 9 kere gebe kalmış. Ben sımsıkı tutulmuşum. Yaşamışım. Bunun için beni yaradana borcum var. Kanıma kut bağışlamış. Bunun için yurduma borcum var. Tahta kılıca sarılıp yazgıma dayanmamı sağlamış. Yazgımın yarısına çok borcum var.

köreye ve hana yalan söylediği için. Tekini odasına kilitleyin. Kızı zindana atın. Töreye göre yargılanıp han yarlığını bildirene kadar ikisi de tutsaktır.

gözüm. Sen Batuka'yı koru. Mavi Köy. Yağız Yer'in sahibi. Batuka'yı koru. Ben koruyamadım. Sen korundun.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyordu. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Altınla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
2: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
3: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
4: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
5: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
4: Kadınlar da olmalı tarımda.
3: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
5: Tarlaya girmeye başladık.
3: Traktör sürmeme.
6: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
2: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha ön.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Siz de hemen hangi krediyi

0: yakalayın.
1: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
0: İş portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: La sigorta sigortamnet'ten alınır.
1: Net, sigortamnet.
2: Komşum Ecla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda. Fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
3: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
4: Yatırım

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. Haftanın panoraması akılda kalanlarda konuşuluyor.
2: Yapay zekanın geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulunmuştu. Bu da akılda kalan bir konu.
3: Yüzlerce saat içerisinde çözebiliyorlar.
1: Türkiye ve dünya gündeminden çarpıcı başlıkları.
3: Bu piramit bence Türkiye'de de uygulanması lazım. Elektrikli araçla yeni bir teknoloji.
1: Merak edilen haftaya damga vuran konuları.
2: Mars'ın yüzeyinde gizemli yapılar keşfedildi.
3: Dünya nüfusu hızla yaşlanıyor.
1: Aslıhan Çelik soruyor.
2: Beni çok heyecanlandıran bir haber var. Biz verilerimizi nasıl koruyabiliriz?
1: Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel yorumluyor.
3: Zamana ihtiyacı var ama gelecek burada. Stresli bir durumda diyor. Katılmamak elde değil.
2: Birbirinden akılda kalan konuyu ele alacağız.
1: Akılda kalanlar cumartesi 10'da Ağparı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: farklı bir parantez var. Bu yüzden o iki kez tahta geçiş sürecine temas edeceğiz. Eğitim hayatına zaman zaman değineceğiz. İstanbul'u fetheden komutandan bahsediyoruz. İstanbul'u alma fikri kafasına ne zaman düştü? Aklına ne zaman girdi? Önüne çıkan engelleri nasıl aştı? Çandarlı Halil Paşa ile arasındaki ilişki nasıldı? Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girdikten sonra ilk ne yaptı? Birçok hususa temas edeceğiz. Elbette Fatih Sultan Mehmet Han denildiğinde ülkemizde önemli işlere imza atmış bir isim akıllara geliyor. Ünü sınırları aştı efendim. Değerli hocamızın önemli makaleleri, önemli eserleri, önemli çalışmaları var. Bizler de çok severek takip ediyoruz. İlminden istifade etmeye çalışıyoruz. Sadece Fatih Sultan Mehmet Han denilince değil, klasik dönemde hocamızın üzerinde kimse yok dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'dan elbette bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ne ettiniz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Özlemiştik.
1: Sağ olun, ben de öyle. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir ismi konuşacağız bugün.
1: Evet.
0: Sizinle olmak bizi daha da mutlu ediyor.
1: Konuşacağımız önemli de konuşacak olan çok önemli değil.
0: Estağfurullah. Olur mu öyle şey hocam? Siz hep tevazu sahibi oldunuz. Hep tevazu gösterdiniz ama sizi takip edenler, sizi bilenler, sizin tedrisatınızdan geçenler bunu çok iyi anlayacaktır ki ben de sizlerden ders aldığım için kendimi şanslı addediyorum. O yüzden bir kez daha sevgili izleyenlerin huzurunda sizlere teşekkürümü sunuyorum. Hemen isterseniz başlayalım.
1: Olur, olur.
0: Fatih Sultan Mehmet Han. İnsan bir duraksıyor Fatih Sultan Mehmet Han denilince. Çok da konuşulacak şey var ama daha çok merak edilen şeyleri konuşmaya çalışalım. Nasıl bir lider Fatih Sultan Mehmet Han? Hep Fatih denilince fetih aklımıza geliyor ama birçok özelliği de var hocam.
1: Evet. Yani Fatih Sultan Mehmet deyince hakikaten dediğiniz gibi hamaset damarlarımız kabarıyor. Ama ben bir akademisyen olarak Fatih'i anlatmak için hamasete gerek yok. Fatih yaptıklarıyla aynen nakledilse, anlatılsa kafidir. Bir defa Fatih'i Fatih yapan etken neydi, ondan üzerinde durmak lazım. Aldığı eğitim. Çok ciddi bir eğitim aldığını biliyoruz. Hayatı diğer şehzadelere veya padişahlara göre en iyi bilinenlerden birisidir Fatih Sultan Mehmet. Şehzadeliğinde bir değil birçok hocadan dersler aldı. Tabii burada ona o imkanı sağlayan baba II. Murad'ı da unutmamak lazım. II. Murad'ın hem İstanbul'un fethinde maddi manevi yönden hem de Fatih'in tabii yetişmesinde, Fatih olmasında çok büyük rolü olduğunu burada tekrar vurgulamak isterim. Malum Osmanlı şehzadeleri küçük yaşlardan itibaren sarayda önce teorik olarak eğitim alırlardı. Teorik, yani buluğ çağı öncesinde başlar o 7-8-9 yaşlarında günümüzdeki gibi. Ama belli bir yaşa gelince sancağa gönderirlerdi. Sancakta ise pratik yaparlardı. Devlet idaresini bizzat uygulamalı olarak oralarda öğrenirlerdi. II. Mehmet de onlardan birisidir. Bir rivayete göre Amasya'ya gönderildiği söylenir ama Amasya artık değil, Manisa'ya gönderiliyor II. Mehmet. Manisa'da önemli kişilerden dersler alıyor. Tabii resmi hocası Molla Gürani. Molla Gürani kim? Hicaz'dan hediye olarak II. Murad'a gönderilmiş bir alim. Şeyini takdir ediyor, onun ilmini takdir ediyor
0: II. Murad. Hep Akşemseddin denilirdi, o yanlış mı hocam?
1: Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in resmi hocaları arasında değil. Diyoruz tabii, manevi hocası. Motive eden hocası, özellikle İstanbul'un kuşatılmasında ve alınmasında birinci derece etkili olan hocası diyoruz. Ama resmi olarak Molla Gürani gibi hoca değil. Osmanlı padişahlarında hünkâr hocalığının resmi bir yeri var. Fatih'in hazırlamış olduğu teşrifat kanunnamesinde hocanın da adından bahsedilir. Hocam geldiği zaman ayağa kalkmak kanunumdur diyor ve hocasını Şeyhülislam'la denk tutuyor protokolde. Bu çok önemli bir şey. Protokol Fatih'in, yani bir de Osmanlı padişahlarının ikinci derecede vezir-i azamından hemen sonra gelen yüksek bir rütbe.

0: İşte Molla Gürani öyle birisi. Akşam Seyyidettin öyle değil. Hocası diyemem. Manevi yönden hocası diyebiliriz.
1: Destekçisi, manevi yönden.
0: Destekçisi. İstanbul, belki konuşuruz onu. İstanbul'un alınmasında manevi çok büyük rolü olan bir şahsiyet tabii Akşemseddin.
1: İyi bir eğitimden geçtiğini
0: kesinlikle
1: biliyoruz.
0: Söyleyebiliriz. Hem pratik hem teorik eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. Malum iki defa şehzadeliği var. Siz de açış konuşmanızda söylediniz. Yani birinci şehzadelik dönemi var. 12 yaşındayken sancağı çıkması var. Daha sonra babasının tahttan feragatı üzerine tekrar şeye gelmesi var. Tahta gelmesi falan var sanıyorum.
1: Niye 12 yaşında tahta geçiyor? Genç yaşta neden tahta geçiyor 12 yaşında?
0: Ha, o, tabii önemli bir konu o. Onun birçok sebebi var. İkinci Murad'ın son zamanlarında üst üste yenilgiler alındı. Vasak yenilgisi var. İzdadi yenilgisi var. Hermannstadt yenilgisi var. Ve bunun ardından da artık Avrupalı devletler Osmanlıları, Türkleri daha doğrusu Balkanlardan atma duygusuna kapıldılar, hayaline kapıldılar. O meşhur birinci Varna Savaşı, 1444 Varna Savaşı'nı başlattılar. Hatta o sırada çocuk padişah tahta biliyorsunuz 1444-46 yılları arasında. Çandarlı Halil Paşa şaşkın. Bir çocuk padişahla nasıl şey yapacak? Babasına haber gönderiliyor. Başınızda bir sultan var diyor. Halledin bu meseleyi diyor. Ağırdan alıyor. Yalnız babası o sırada Bursa'da. Daha sonra Manisa'ya gidecek. İşte bir şekilde getirtiliyor ve Varna Savaşı'na ordu kumandanı olarak katılıyor 2. Murat. Tahta yine Mehmet var.
1: O zaman 2. Murat da büyük komutan.
0: Çok büyük bir komutan. Yani benim için büyük hükümdarlardan birisidir. Muhafazakar bir siyaset izlediği için Fatih gibi atak değil. Ama muhafazakar siyaset izlemesinin de en büyük sebebi devlet henüz toparlanıyor. O fetret döneminin kargaşası yeni ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Babacısı Çelebi Mehmet çok uğraştı. Anadolu beylikleri tekrar ortaya çıktı. Sıkıntılar yaşanıyor. Ve Şahruh zaman zaman Doğu Anadolu'ya yaklaşıyor. Timur'un oğlu Şahruh. Onun gölgesi tabii hemen tedirginlik yaratıyor. Şahruh birkaç defa Doğu Anadolu'ya yaklaştı. Yürüyüverse Anadolu'ya ikinci bir Timur vakası çıkabilirdi yani. Onun için 2. Murat hep Şahruh'a bağlılığını söylemek zorundaydı. Hatta Şahruh ve bazı diğer Türk hükümdarları Osmanoğulları için sizin soyunuz şeye dayanmaz diyor. Ünlü bir şeye Oğuzhan'a dayanmaz diyor. Sizden hükümdar olmaz diyorlar. 2. Murat zamanında şecereler düzenletiliyor. Ta Oğuzhan'a giden o eski Türklerde mutlaka Oğuzhan'a dayanır. Bir yere dayanması lazım hükümdarın. Bu bakımdan 2. Murat zor şartlarda hükümdarlık yaptı. Yoruldu. Hem merkezde vezirler arasında çekişmeler, nüfuz mücadeleleri var. Taşra'daki özellikle ünlü Akıncı Beyleri merkezi dinlememeye başladılar. Başı buyruk hareket ediyorlar o şekilde. 2. Murat bir de tabii çok sevdiği oğlu, 2. Mehmet'ten daha çok sevdiği Alaaddin Ali Çelebi Amasya'da aniden öldü. Daha büyük
1: o zaman 2. Mehmet onun favorisi değildi.
0: Değildi.
1: Alaaddin
0: Ali'ydi. Hmm. Alaaddin Çelebi'ydi. Onun da hikayesi uzun. Amasya tarihi müellifi Hüseyin Hüsamettin öldürüldüğünü söylüyor. Bazı kaynaklarda da ufak şeyler var. Öldürüldüğüne dair şeyler var.
1: Osmanlı'da hocam öldürüldüğüne dair çok kişi geçiyor. Mesela yanılmıyorsam Fatih içinde zehirlendi iddiası var.
0: Var. Benim hocam Şahabettin Tekin de bununla ilgili bir makale yazdı. O kabul etmiyor ama Babinger kabul ediyor. Franz Babinger. O Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye önemli bir eser yazdık. Gerçi bunun da tabii eleştirilecek çok yanları var ama zehirlenmiş olabileceğini söylüyor. Benim de acizane kanaatim zehirlenmiş olabileceği yönünde.
1: Kim zehirlemiş olabilir?
0: Onu bilemiyoruz işte. Şey var, iki hekimi var. Acem Lari, Acem kökenli Lari Diğeri ise Musevi kökenli Yakup Paşa. Ki ne kadar değer vermiş ki sultan ona paşalık rütbesi de vermiş. Yakup Paşa. Yakup Paşa. Yakup Paşa Müslüman oluyor tabii ki. Onlar arasında çekişme var. Fatih malum Asya seferine çıkınca Gebze taraflarında hastalığı ilerliyor. Yalnız Osmanlı padişahlarının

0: Geleneksel bir hastalık var. Nikris hastalığı. Dizlerin tutmaması.
1: Ata binmekten mi?
0: Ata inip binmekte zorluk çekmeleri. Ta Osman Gazi'ye kadar gider o. Ama nikris acaba ölümcül bir hastalık mı?
1: O dönemde bilemiyorum, bakmak
0: bilemiyorum
1: lazım.
0: Tabii ki. Ama o dönemde ömürler çok uzun da değil zaten. Taşköprüzade İsamettin Ahmet Efendi'nin o Arapça Eşşakaik-i Numaniye adlı eserinde Acemlari tarafından zehirlenmiş olabileceği söylenir. Hmm. Yalnız orada bunun arkasında ise Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın varlığından söz edilir. Bu nasıl olur onu bilemem. Karamani Fatih'i çok seven, hatta Kanunname'yi Ali Osman'a hazırlatan Kanun Fatih adına tabii ki odur. Belki o sıralarda Fatih Sultan Mehmet ülke çapında büyük bir toprak reformu gerçekleştirdi. Yani 20 bin kadar vakıflara el koydu. Çünkü bunların çoğu işlevini yitirmişti. Gelir kaynakları onun bunun cebine gidiyordu, işte kasasına gidiyordu, bilmem devlete gelmiyordu. Onlar lağvetti. Bunun arkasında da tabii Karamanoğlu şey var, Mehmet Paşa, Karamani Mehmet Paşa var. Belki ona bir düşmanlıktan dolayı onun adı geçiyor. Orada resmen o zehirletti diyor. Niye zehirletsin ki? Bu biraz ileri bir itham. Evet, böyle.
1: Peki hocam, 12 yaşında bir gencin, bir çocuğun tahta geçmesi Osmanlı döneminde bir engel mi? Yani
0: değil.
1: Çandarlı demiş ya II. Murat'a, gel tahtın başına, Varna'da önemli bir savaşta karşı karşıyayız. Aslında daha sonraki dönemde 12 yaşından daha küçük yaşta çok sultanlar çok göreceğiz.
0: 7 yaşında. Murat da 12 yaşındaydı, 4. Murat. O ihtiyaçtan. Başka şey yok, aday yok tabii de. Yani şu anda da aday yok. Alaaddin Ali şöyle bir ölünce Mehmet kaldı.
1: Ama babası hayatta.
0: Baba hayatta. Baba da işte bir sıkıntı içerisinde.
1: Biraz Kur'an içerisinde.
0: Şiire, musikiye, inzivaya düşkün bir hükümdar II. Murat. Büyük oğlunun ölümüne çok üzülüyor. Hatta beni oğlumun yanına defnedin. Türbemin üstü açık olsun. Rahmet yağmurları benim şeyimi ıslatsın şeklinde vasiyeti var. Böyle duygusal bir hükümdar.
1: İlk peki tahta geçişinde Mehmet'i başarılı buluyor musunuz? Başarılı mıydı, yoksa başarısız mı oldu?
0: 1444-46 yılları arasındaki ilk 2 yıllık saltanatında başarısız bir profil çizdi Mehmet.
1: Neden?
0: Neden? Çocuk yaşta karşısında dev gibi bir Çandarlı Halil Paşa, yıllardır sadrazam ve II. Murat'ın bir numaralı adamı. Hatta zaman zaman bazen atak hareketlerde bulununca oğlunu uyardı II. Murat. Aman dikkat et gibi şey yaptı, uyarılarda bulundu. Ne olursa olsun o da bir tahta, bir sultan, hükümdar. Yalnız onun da destekçileri var.
1: Çandarlı'nın mı?
0: Tabii şeyin, Mehmet'in. Genç çocuk padişahın lalaları var. Zanos Paşa, Şahabettin Paşa, Kasapzade Mahmut Ağa gibi kuvvetli şeyleri var, destekçileri var.
1: Yani onun tahta geçmesini isteyen
0: İstiyorlar ve kendisini sürekli büyük işler yapmaya teşvik ediyorlar. Bir nevi onun meşruiyetini, büyük işler yapma için meşruiyetini gerçekleştirebilmesi için yapmaya teşvik ediyorlar. Anlatabildim bilmiyorum. Yani
1: o büyük işlerle İstanbul, birlikte anca meşrulaşacak.
0: İstanbul'un fethi çok büyük bir olay.
1: Ne zaman karar veriyor peki bu?
0: Daha çok ikinci şehzadelik döneminde.
1: O zaman o başarısızlığı örtbas etmek için
0: tabii ki. İkinci şehzadelik dönemi Fatih II. Mehmet'in hakikaten çok daha farklı eğitim aldığı bir devir olarak nitelenebilir. 5 yıllık bir dönem.
1: O 5 yıldan sonra yani tekrar tahta geçiyor.
0: Geliyor, baba ölüyor çünkü. Tahta geçiyor. Küçük yaşta kardeşini boğdurtuyor. Ahmet o sırada küçük yaşta. Şehzade Ahmet. O da şey.
1: II. Mehmet mi kardeşini boğdurtuyor?
0: Boğdurtuyor.
1: O yaşta kardeşini boğdurtuyor.
0: Tabii tabii.
1: Kardeşi nasıl bakmak gerekir hocam bunu eyleme?
0: Vallahi
1: nasıl kardeşini acı
0: bir
1: hocam?
0: Yani bunu acı bir reçete olarak görmek lazım. Çünkü kardeş sağ olduğu sürece hemen onun etrafında bir hizipleşme başlar. Senin de hakkın derler. Hanedan tipi devletlerde, hanedan usulü devletlerde devlet ailenin ortak malıdır. Bir nevi miras hukuku. Gerçi bir yerde şehzadeliklerde, tahta geçişlerde miras hukuku uygulanmaz diye bir şey okudum ama miras hukukunu devreye sokarlar. Senin de hakkın var derler. O şeyi kesti.
1: Yani 2. Mehmet sonrasında çıkacak kaosu önlemek adına tabii böyle ki. Bir

0: Bir de o şey, Candaroğlu İskender'in oğlu, yani Türk kökenli bir şey. Hmm. Türk kökenli bir şehzade zaten Osmanlı hanedan ailesi için tehlike. İki kat daha tehlikeli. Cariyelerden olan şehzadeler neyse de Candaroğulların torunu o. Onu öldürtüyor tabii ki. Hazin bir olay ama bunu acı bir reçete, acı bir ilaç olarak düşünmek lazım. Yalnız kalıyor, yalnız olması lazım.
1: O dönem kardeşini öldürttükten sonra mı kardeş katline getiriyor?
0: Kardeş katli olayı saltanatının sonlarından itibaren yazılı metin hale getiriliyor. O sırada bu şey yok, kanunname yok.
1: Sonradan
0: yok
1: olacak, çok
0: daha
1: sonra.
0: 1480'lerde, 81'lerde.
1: Zaten 81'de ölüyor.
0: Ölüyor zaten, ölümüne yakın o çıkarıyor o maddeyi. Orada da amir bir hüküm yok zaten. Orada cevaz var. Ekseri ulema cevaz vermiştir diyor. Ekseri diyor, bakın ulemanın demek ki bir kısmı tasvip etmemiş. Orada ilginç bir şey var, nüans var tabii ki.
1: Birçoğu.
0: Bu tamamen devletin ayakta kalmasını, iç savaşın çıkmasını önlemeye yönelik bir uygulama bu. Yani şöyle düşünmek lazım, olayları günümüz kafasıyla düşünürsek yargılarız.
1: Mantıklı mı peki o zamanki
0: vallahi o dönem için yapılacak göre başka bir şey yok. Ben şimdi ortak olmak istemem ama yapılacak başka bir şey yok. Çünkü hemen yeni bir aday ortaya çıkacak. Devlet henüz kuruluşunu tamamlamamış. İstanbul alınmamış. Bir bazı topraklar Anadolu'da, bir diğer topraklarda Balkanlar'da, Rumeli'de. İki yakaya gelmesi lazım. Bir yerden bir yere asker nakli çok zor. Yani Venedik, Ceneviz, bazen Bizans gemilerine her askerisin bir duka altını veriyorlar bazen ki geçebilsinler. Osmanlı'nın öyle çok büyük bir gemileri yok o sırada. Binlerce, on binlerce askeri geçirecek. Dolayısıyla yapılacak başka bir şey de yoktu yani.
1: İstanbul henüz alınmamıştı dediniz. İstanbul'un alınması neden önemliydi?
0: İşte bunun için önemli. Devletin iki yakasının bir araya gelmesi için önemli. Bir yerden bir yere asker veya mühimmat nakli için önemli.
1: O geçiş sağlansın diye.
0: O geçişler
1: diye
0: için. Bu şeyin Bayezid Paşa Düzmece Mustafa olayını bastırmak için Bursa'dan Edirne tarafına giderken bir tarihte yazıyor. Behişti tarihinde okudum. Atlarını yüzdürmek zorunda kaldı diyor. Gemi vermiyor. Ne Ceneviz ne Bizans gemi vermiyor. O da atları yüzdürüyor. Bu nasıl olur? Boğaz, atlar boğazda yüzebilir
1: kim
0: mi?
1: Kim için diyor onu?
0: Bayezid Paşa için. Hmm. Bayezid Paşa, ikinci Murat, Mustafa, Düzmece Mustafa olayını bastırmak için
1: evet.
0: Bayezid Paşa'yı gönderiyor. Tabii ölümüne gönderme o. Çünkü Mustafa Düzmece diyoruz ama Mustafa Düzmece falan değil. Yıldırım'ın oğullarından birisi o. Osmanlı tarihçileri onu meşru göstermemek için öyle bir şey yapıyorlar. O hanedandan değil o diyorlar, düz uydurma diyorlar, sahte diyorlar ama değil tabii.
1: Peki ikinci kez geldi, tahta oturdu Mehmet, İstanbul'u alma fikri artık oluştu. O hazırlıklar nasıl devam etti, neler yaptı?
0: Hazırlıklar maddi manevi olarak hazırlıkları göstermek lazım. Bir defa maddiden başlayalım, çok büyük toplar döktürüldü. Toplardan önce Fatih Sultan Mehmet ikinci defa 1451'de tahta çıktığında ilk seferini Karaman'a yaptı. Çünkü çocuk padişah tahta geçince Anadolu beylikleri tekrar kıpırdanmaya başladılar. Başta Karamanoğulları tabii ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran Osmanlı topraklarına saldırılar düzenlemeye başladı. Oraya hareket etti ama Karamanoğlu hemen haber gönderdi barış için. İkinci Mehmet de bunu kabul etti. Çünkü asıl kafasındaki büyük ideali gerçekleştirmek istiyor. İstanbul'u alma uğruna gerçekleşti. O sırada asker arasında bir ayaklanma çıktı. Ayaklanmanın arkasında Kurtçu Doğan, Kurtçu Doğan'ın da arkasında Çandarlı var.
1: Yine Çandarlı'ya geldi.
0: Çandarlı'ya dayanıyor. Çünkü Çandarlı bir türlü hazmedemiyor şeyi. Ama ikinci Murat yok artık. Ama
1: İkinci Mehmet de o kadar küçük değil artık.
0: Artık değil, 19 yaşında. 19 yaşında ama her şeyin farkında. Tahttan ilk indirilişinin de farkında. Onun arkasında Halil Paşa'nın olduğunun da farkında. Fakat müdara yapıyor. İyi geçinmeye çalışıyor Çandarlı. O kapı kulu askerleri Çandarlı'nın avucunun içinde adeta. cülus bahşişi için ayaklandılar veya ilk sefer bahşişi için. Sultanımızın ilk seferidir, işte bahşiş gereklidir diye ayaklandılar efendim. Vermek istemedi. Sonunda Çandarlı'nın yalvarmalarıyla bunlar verilmezse susmaz, şu yapmaz, verildi. Epey yüklü miktarda bahşiş verildi. Ama ne yaptı? 5000 kadar sekban askerini, sekbanı. Sekban daha çok sarayın sürek avlarında kullanılan kişilerdir sekbanlar. Onları Yeniçerilerin arasına soktu II. Mehmet. Bir nevi darbeye karşı darbe yaptı. Bu çok ilginçtir. Evet.
1: Böylece karşı darbe
0: yaptı ve Yeniçeriler arasında kendisi taraftarlarının sayısını arttırdı. Bu arada kendi lalalarını, Şahabettin Paşa, Zanos Paşa gibi lalalarını Divan-ı Hümayun'a aldı. Divanda da çoğunluğu sağlamaya çalıştı.
1: Divanda olmaları önemli mi?
0: Önemli. Olmayacak.
1: Orada mı kararlar alınıyor?
0: Kararlar orada alınıyor. Divan-ı Hümayun denilen en yüksek karar alma o merciği Divan-ı Hümayun. Bu yönüyle tabii.
1: O zaman Bakanlar Kurulu gibi orası.
0: Gibi. Aynen öyle. O bakımdan o da karşı darbesini yaptı ve Çandarlı'yı nispeten sükut ettirdi, susturdu diyebiliriz.
1: Hocam hazırlık evresi buyurun.
0: Buyurun. Şunu affedersin lafını kestim ama gelirken de hemen önce Boğaz'da incelemelerde bulundu. Zaten sık sık İstanbul'a geliyor daha sonra tabii ki. Boğaz'ın en dar yerinde büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu hisarın karşısına Boğazkesen Hisarı'na, bugün biz Rumeli Hisarı diye anarız, o hisarın temellerini attırıyor. Rumeli Hisarı, Boğaz'ın en dar yeri.
1: Bu Rumeli Hisarı'nı yaptırması da fethi düşünmesiyle ilintili değil
0: kesinlikle,
1: mi? Yani oraya kesinlikle hizmet etsin diye yapıyor.
0: Efendim, Karadeniz'den gelebilecek her türlü yardımın yolunu kesti. Nitekim bir Venedik gemisi dinlemedi de hisardan atılan top güllesiyle batırıldı. Ve Venedik Senatosu'nda bu görüşüldü ve bir tedirginlik yarattı tabii orada. Ben küçük bir anımı anlatabilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Ben doktora yıllarımda.
1: Memnun oluruz.
0: Anadolu Hisarı'ndan bir sandal kiraladım. Yanımda da bir arkadaşım var, Mustafa diye. Rumeli yakasına geçelim dedik. Ve bunun bir çılgınlık olduğunu Boğaz'ın ortasına gelince anladık, orada korkunç bir akıntı var. Bizi sürekli sürüklüyor. Sonunda ağaç yanının alt taraflarında biz karşıya çıktık ama bir de bunun dönüşü var. Geri döndüğümüzde kayıkçı neredeyse bizi dövecekti. Siz deli misiniz, biz oraya gitmeyiz. Çok yoğun bir yer, dar bir yer, hızlı akır. Benim kafamda acaba hakikaten böyle bir tehlikeli bir yer mi diye bir deneme düşüncesi vardı. Öyle bir tehlike atlattık.
1: Hocam
0: yoğun bir yer.
1: Anlamışsınız ama tehlikeli iş yapmışsınız.
0: Çok tehlikeli bir iş yaptık. Çünkü orada şeytan akıntısı denen akıntının hızı artar. Gemileri hisara doğru sürükler. Hedef olma özelliklerini arttırır. Bunu bizzat yaşadım ama.
1: Ortaya çıkartıyor çünkü.
0: Ortaya çıkartıyor, yaklaştırıyor. Böyle bir anımı paylaşmış olayım.
1: Evet ama kafanızdaki o soru işareti de giderilmiş oluyor.
0: Gitti.
1: Hocam şimdi bu hazırlık evresi, İstanbul'u alma gayesi ve koca Bizans'ı yıkan, çağ açan bir sultandan bahsediyoruz. Evet. Bizans'ı yıktıktan sonra kendisine Sultan-ı Azam ünvanı da galiba kullanıyor değil mi?
0: Yani Sultanul,
1: Büyük Sultan.
0: Sultanul Berreyn, Hakanul Bahreyn kullanılır daha çok Fatih için. Berreyn iki karanın sultanı, Bahreyn iki denizin Hakanı. Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa. Öyle kullanır. Sultan-ı Azam en büyük sultan tabii ki. O da öyle.
1: İmparator mudur peki kendisi?
0: Kaiser ünvanını kullanıyor. Kaiser. Neden? Kaiser onların ünvanı. İmparator karşılığı olarak düşünülebilir.
1: Yani Roma'nın imparatoruyum diyor mu?
0: Diyor. Onu dedirten de Trapezuntus diye bir Rum kökenli birisi. Birisi sen diyor Roma imparatorusun diyor. Bir imparatorluğu alan da imparatordur diyor. Fatih Sultan Mehmet için madalyalar çıkartılıyor. Orada Roma imparatoru olarak, imparator olarak geçiyor Fatih Sultan Mehmet.
1: Bunu kullanmış o zaman.
0: Kullandı. Hem Kaiser hem imparatoru kullandı. Fatih Sultan Mehmet.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Onun için bugün diyorlar işte Osmanlı İmparatorluğu demeyelim, devleti demiş.
1: Ama kendisi
0: Osmanlı
1: kullanmış.
0: Demiş.
1: Kendisi kullanmış.
0: Kendisi hocam. Kullanıyor.
1: Niye demeyelim diyorlar?
0: Yani emperyalizm köküyle bağlantılı ya. Hmm. O yüzyıllarda emperyalizm yok ya. Emperyalizm büyük coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkıyor. Yeni coğrafyaları sömürme.

0: Değil mi?
1: Coğrafi keşifler. Çok, çok yeni sonra. Dünyalarda çok sonra. O dönemde öyle bir şey yok. Sömürme diye bir şey yok. Bilakis Osmanlı aldığı yerlere sürekli bütçeden paralar ayırmış.
0: Rönesans padişahı da diyor muyuz biz?
1: Yani
0: Fatih'e.
1: Uygulamaları bakımından belki denilebilir. Çünkü İtalya ile çok ilgili Fatih Sultan Mehmet. Rönesans nerede doğdu? İtalya'da doğdu. Floransa'da ortaya çıktı. Sonra yayıldı, bütün dünyaya yayıldı. İtalya'nın diğer şehir devletleri başta olmak üzere Fransa'ya ve Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına yayıldı Rönesans. Ve Fatih Sultan Mehmet de bunlardan haberdar. Nitekim 15 yıl kadar süren, 16 yıl hatta Venedik-Osmanlı savaşları Fatih'in biraz elini kolunu bağladı. İtalya ile Venedik'le çok ilgili o. Savaş 1479'da biter bitmez ünlü ressam Bellini'yi getirtiyor İtalya'dan. Daha önce getir, savaş halinde nasıl getirsin? Doç, İtalya doçu, doç derler onlara. Nasıl göndersin?
0: Önce, o meşhur fotoğrafı mı yaptırıyor?
1: O meşhur fotoğrafı yaptırıyor. İşin daha garibi, heykeltıraş istiyor Fatih Sultan Mehmet. İşte bu ressamım var da diyor, bu saray ressamı orada belliğine, sıradan bir ressam değil. Öyle büyük bir heykeltıraş gönderemem, onun fazla elimde yok diyor adeta. Heykeltıraş da istiyor. Fatih böyle enteresan bir tip.
0: Sanata yatkın oluşunu da görüyoruz. Tip,
1: tabii ki. Ve işin garibi sadece resim yaptırmıyor. Yeni sarayının duvarlarını da resmettiriyor. Nakışlarla süslettiriyor.
0: Döneminin çok üzerinde bir lider.
1: Çok farklı. Çağın ötesinde bir düşünce. Yani bu onun entelektüel yanı yalnız. Şunu da belirtelim. Fatih bunları nasıl edindi? 1446-1451 yılları arasındaki o 5 yıllık ikinci şehzadelik döneminde Manisa Sarayı adeta İtalyanların uğrak yeriydi. Büyük cihangirlerin hayatlarını okuyordu orada ikinci Mehmet. Sezar gibi, İskender gibi, efendim büyük şeyler işte Hannibal gibi vesaire. Öyle öyle İskender İslami...
0: Kendisini dünyada... hangisi gibi görüyordu peki? Var mı bununla alakalı bir bilgi?
1: Bilemem. Osmanlı padişahları genelde İskender'le kıyaslanır. İskender ki Makedonyalı İskender, Asya Fatihi. Hindistan'a kadar giden, 20'li yaşlarda da vefat eden bir isim. Ve o kadar etkili olmuş ki İslami edebiyatta İskender, İskendername türü bir eserler külliyatı ortaya çıkmış. İskendername'ler onun adına yazılır. Böyle birisi. Onunla kıyaslanabilir.
0: Hocam son dönemde Fatih'le alakalı farklı notlar öne çıkarılmaya çalışıyor. Mesela en değişik duyduğum sorulardan biri, Hristiyan mıydı? Neden böyle bir yakıştırma yapılıyor?
1: Onu bilmem, bunu cevap ancak gülünerek cevap verilebilir. Sana değil, soru evet, soranlara. Evet. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kuşatılması arefesindeki bir savaş İstişare toplantısında gaza geleneğini öne sürüyor. Atalarımız gibi işimiz gazadır diyor, cihattır diyor. Birincisi bu. İkincisi, Rum İmparatorluğu'nu almaya giderken zaman zaman Sivas-Trabzon arasındaki dağlık yollarda atından iniyor, yürüyerek gidiyor. O sırada Uzun Hasan'ın annesi Sare Hatun da orada, göndermiyor onu geri. Uzun Hasan annesinin de bulunduğu bir heyet, elçilik heyeti gönderiyor barış için. Fatih onu Trabzon'a kadar götürüyor. Aşık Paşazade tarihinde vardır bu. Oğul diyor, bir ufacık Trabzon için bu tatlı canına yazık değil mi diyor. Niye böyle ellerin kolların dikenler içerisinde işte perişan vaziyettesin. Ana diyor, İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Biz bu zahmeti çekmezsek yarın huzuru ilahide ne cevap verir şeklinde cevap veriyor. Ha belki bir hamasi yönü var ama demek istediğim Fatih'in amacı kuru bir toprak almak değildi, cihattı, gazaydı. Bir bakıma ilahi kelimetullah'tı tabii ki. Bugün Bosna Hersek nasıl Müslüman? Arnavutluk Müslüman. O dönemlerden kalma Müslümanlar. Öyle düşünmek evet. lazım. Yalnız şu var.
0: Ortodoksları ihya ettim.
1: Onu diyecektim. İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoks mezhebi bir süre önce Katolik mezhebiyle birleşmişti. Neden? Katolik dünyasının desteğini alabilmek için, askeri desteğini alabilmek için İmparator 11. Konstantin buna ihtiyaç duymuştu. Birleşmişti. Ayasofya'da bir Katolik ayini düzenlenmişti. Malum fetih öncesinde, kuşatma sıralarında. Hatta o sırada başta Grand Duke Notaras olmak üzere o meşhur

0: sözü söylüyor İstanbul halkı, Rum halkı. İstanbul'da Latin külahı görmektense Müslüman efendim sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlar. Neden? Henüz 1204 Latin istilasının acıları unutulmamış. İstanbul'da taş taş üstünde bırakılmamış 1204 4. Haçlı Seferi'nde. Dolayısıyla Fatih bir nevi İstanbul'a kurtarıcı gibiydi diye düşünülebilir. Ortodoksluğu hemen ihya ediyor. Neden? Katolik dünyasını ayrı tutmak için. Siyasi. Tamamen siyasi, politik bir uygulama bu. Yoksa dine ilgi duyuyor. Fatih çok mütecessis bir hükümdar. İyi bildiği Rumca konuşuyor Patrik adayıyla. Sonra Patrik oluyor, Gennadios'la, Skolarios'la. Dolayısıyla ve bu konuştuklarımızı diyor bir metin halinde yazıp bana gönder diyor. Maddeler halinde ünlü itikatnamesini gönderdi. Ortodoks itikatnamesi. Bu yayımlandı. Fatih ve İstanbul adlı bir dergide yayımlandı. Türkçesi de var bunun. Orada anlatır. Bunlara bakarak Fatih'in Hristiyan'a ilgi duyduğundan bahsedilir. Söyledim. Doğrudur ama siyasi.
1: Peki hocam, Rumca'ya siz de bahsettiniz. 7 dil bildiği söyleniyor. Doğru mu?
0: Şöyle, 7 demeyelim. Çünkü Slav dillerinden birini dilen diğerlerini de bilir zaten. Slav dilleri Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, bunlar kardeş şeyler. Yalnız Rumca bildiği, Arapça, Farsça bildiği, Türkçe bildiği kesin.
1: Arapça ve Farsça biliyor.
0: Bunlar doğal, normal zaten. Şiirler yazıyorlar. Arapça, Farsça zaten çok köklü bir eğitimde veriliyor zaten o diller. Batı dillerinden Rumcayı iyi biliyor. Slav dillerini biliyor. Bilemiyorum, Latince bilebilir, anlayabilir. Yani meraklı bir insan olarak niye olmasın? Evet.
1: Evet. Peki şiirler yazıyor dediniz. Avni Mahlası'nı kullanıyor değil
0: evet.
1: mi?
0: Avni Mahlası ile şiirleri var. Şiirleri divanı birkaç defa yayımlandı onun. Şiire ezber kabiliyetim pek yok ama oradaki bir şiirinde imtisali cahidu fillah olupdur niyetim diyor.
1: Ne demek istiyor?
0: Allah yolunda cihad ediniz sözüne imtisal ettiğini söylüyor. Cahidu fillah, cihad ediniz Allah için anlamında. Devamı var tabii, benim ezberimde değil o. Güzel, duygu dokunaklı, duygulu şiirler olduğunu da biliyoruz. O şart hükümdarın duygu tarafı da var.
1: Hocam her işte. Yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip bir isim.
0: Çok.
1: Ama döneminde sevilmediği de ifade ediliyor. Gerçekten öyle miydi?
0: Sert olması yetmiyor mu zaten? Birkaç defa para ayarı yapıyor. Para ayarı demek, akçe önce saf gümüşten kesilirdi. Ama gümüş kıymetli bir maden. Daha sonra onun içine daha değersiz bakır vesaire diğer madenler karıştırılarak ayarı düşürüldü. Daha hafif akçeler ortaya çıktı. Bu da esnafla ücretler arasını açtı. Yani 4-5 defa, yanılmış olabilirim, defalarca para ayarını düşürdü ve bu biraz hem asker tarafından hem de halk tarafından pek hoş karşılanmadı. Bir de esas sevilmeme sebebi şu, demin dedim ya, 20 bin kadar vakıfları lağvetti. Onları devletleştirdi. Çünkü Fatih'e asker lazım. Bir gelir kaynağı vakıflaşınca vergiden düşer, vergi vermez. Fatih'e asker lazım. Asker demek para demektir.
1: 20 bin vakıf o zaman
0: vakıf,
1: yani.
0: Tabii. Ve bunların da birçoğu dervişlerin, din adamlarının vakıflarıydı. Onlar bayağı homurdandılar.
1: Din adamlarına bakış açısına da burada temas edelim mi o zaman?
0: Bayağı sert tabii ki. Temas edelim yani. O Fatih Sultan Mehmet kendisi de çok iyi bir bilgin. Tehafütü felasife diye bir şey var. Daha önce İmam Gazali zamanında yapılan tartışmaları tekrar ettiriyor. Münazara yaptırıyor. Kendisi de katılıyor. Hatta bir batılı tarihçiye göre kendisinin de iyi bir filozof olduğunu söylüyor Fatih için. Müthiş bir adam.
1: Hocam yok özellikleri.
0: Evet, çok müthiş tabii ki. O yönüyle sevilmez tabii ki. Sevilmez derken seveni var tabii ki ama para ayarını düşürtmesi, bir de tabii vakıfları lağvetmesi, devletleştirmesi biraz eleştiri aldı. Hatta onun arkasında tabii kendisine direkt eleştiri yapılamıyor. Dönemin Vezir-i Azamı Karamani Mehmet Paşa topun ağzında. O da tabii Fatih'in ölümünden sonra ölümü duyulur duyulmaz büyük bir isyan çıkıyor İstanbul'da. Evi mevi yağmalanıyor. Kendisi de parçalanarak öldürülüyor Mehmet Paşa.
1: Öyle. Peki hocam Batı'da Fatih nasıl yankılanıyordu? Ne diyorlardı Fatih?
0: Fatih 1481'de öldüğü zaman İtalya'da büyük kartal oldu diye yayınlar yapılıyor. Tabii o dönemde henüz gazetecilik falan yok ama yine bir iletişim vasıtaları var tabii. Büyük kartal öldü şeklinde sevinç gösterileri yapılıyor İtalya'da. Batı dediğiniz
1: Gran
0: o dönemde...
1: Gran Turco mu diyorlardı? Hı? Gran Turco.
0: Gran Turco, Büyük Türk tabii ki. Kanuni için daha çok söylenir o. Batı dediğiniz o dönemde İtalya. Yani daha ilerisi Fransa, Almanya, İngiliz, oralarda henüz bağlantımız yok. Oralarla bağlantımız Kanuni zamanında olacak. O dönemin batısı İtalya. Oranın öbür taraflar, Balkanlar, Orta Avrupa falan.
1: Hep fetih odaklı bir isim miydi peki? Hep toprakları genişletme, hep savaşma gayesi hep bu muydu?
0: Tabii ki. Onlarca yani o 20'ye yakın devlet aldı. İki imparatorluk aldı Fatih Sultan Mehmet. Ama kuru bir toprak istilası değil mi? Toprak şeyi değil. Oralara kendi şeyiyle mümkün mertebe İslamiyet'i götürmeye çalıştı. Çünkü alınan bir yere hemen bir kadı atanır, bir subaşı atanır, bir miktar yeniçeri bırakılır ve oranın güvenliği sağlanır. Osmanlı'nın işi budur. Ve daha sonra orası şenlendirilmeye çalışılır. Bir külliye, bir cami, mescit, medrese yapılır ve orası şey yapılır, yani iskana açılır. Ve kuruluş yıllarından itibaren Osmanlılar Anadolu'dan Balkanlara sürekli iskan yaptılar. Bunun kökeni Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'ya kadar gider. İskan siyasetinin bir evi mucidi odur. Bugün Balkanlarda bir sürü Türkler var. Daha sonra devam etti bu tabii ama onların torunlarıdır onlar. Evlat-ı Fatihan denir. Fatihlerin evlatları, oğullarıdır onlar. Onu uyguladılar Osmanlılar uzun süreler.
1: Evet. Hocam ısrarı da var mı kendisinin? Mesela bu fetih üzerinden bunu konuşalım. Hiç vazgeçmeyi düşündü mü fetih esnasında? İstanbul'un... Zorluklarla karşılaştığında nasıl bir duruşu vardı?
0: İstanbul kuşatması sırasında 20 Nisan günü alınan deniz mağlubiyeti Fatih'i tereddüde düşürdü. O zaman Çandarlı Halil Paşa dedi ki işte biz demiştik bir dervişin sözüne uyularak bu kadar can telef oldu efendim bu kadar paralar gitti. Derviş dediği Akşemseddin. Akşemseddin baş teşvikçisi. O ara bir tereddüt geçirdiğini biliyoruz ama Akşemseddin'den orijinali hala elimizde olan ünlü mektup gelince kanaatinin değiştiğini görüyoruz.
1: Ne diyor mektupta?
0: Mektup özet olarak 2. Mehmet'i Akşemseddin gevşek davranmakla itham ediyor. Sert davran diyor, kararlı ol diyor. Sen alacaksın bu şehri diyor. Mealen söylüyorum. Onun şeyini İnalcık Hoca yaptı, yorumunu yaptı. Hatta sonunda da bu söylediklerimiz saatinizi sevdiğimizdendir diyor. Öyle bir sayın sultanım multan bir şey de yok yani. Sizi sevdiğimizdendir
1: diyor. Yalnız başta sert giriyor Akşemseddin. Biraz yumuşatıyor. Sonra da yumuşatıyor. Yani.
0: Onun için Akşemseddin'in o mektubunun çok büyük rolü olduğunu tekrar burada vurgulamak gerekir. Onun için manevi Fatih Akşemseddin'dir. Ama bunu pek fazla bilen olmaz. Bir ara alimler kendisini ziyaret ediyor ve diyorlar ki bizim rahmet dualarımızla şehir alındı denilince birden celallanıyor. Ben oraya kendi kılıcımla aldım diyor. Sizin dualarınızla değil. Çok enteresan. Sert bir şekilde. Ulema grubu içerisinde herhalde Akşemseddin de vardı. Bilmiyoruz onu. Daha sonra bir süre sonra Akşemseddin Göynük'e gidiyor. Bir daha İstanbul'a bir gelmiyor.
1: Araları mı açılıyor acaba?
0: Biraz kırılıyor derler. Ondan sonra İbn Kemal tarihinde var bu. Kemal Paşazade'nin tevvari hali Osmanlı'da. Sonra pişman oldu, alttan aldı ama diyor, kırdı diyor. Alimler gönderdi, böyle bir hükümdar.
1: Üzerinde baskı olduğu için mi acaba öyle bir çıkış yapıyor?
0: Vallahi çok
1: başta çünkü önceden de başarısız olmuştu ya.
0: Halil Paşa olmak üzere çok da engel olanlar çıktı, çıkmadı değil. Ama bunlar da destek verdi. Başta Akşemseddin, Molla Gürani hocası da kuşatmadan yana destek verdi. Onu o arada nasıl bir halet ruhiye ile söyledi bilmiyorum. Yalnız Fatih'in sertliği ilgili bir şey de haklı anlatayım size bir anekdot.
1: Buyurun.

0: hocam?
1: Fatih'in 3 oğlu var. Bayezid, Mustafa, Cem. Cem sonradan, epeyce sonra oluyor. Cem doğduğu zaman beşiğini tekmeliyor, biliyor musun? Bu da nereden oldu diyor.
0: Neden?
1: Neden tekmeliyor? Bir hükümdarlık için diyor, şeyse adayların az olması kadar çok olması da tehlikelidir diyor. Tekmeliyor.
0: Hocam kendisinden sonrasını düşünmüş.
1: Ve enteresandır. Daha sonra da kanunnamesini hazırlatırken de şehzadelerle ilgili elkap örneğini yazarken oğlum Sultan Cem diye onu da örnek olarak gösteriyor. Onu bir nevi aday gösteriyor diye yorumluyoruz. Bilmiyorum.
0: Siz ama galiba yanlış hatırlamıyorsam Cem'i biraz daha farklı görüyorsunuz değil mi?
1: Cem tabii babasının yolunda. Babasının yolunda. Mustafa Otlukberi Savaşı'nın hemen arkasında vefat ediyor. Bayezid Cem var. Ha, demin söylemeyi unuttum. Bayezid o vakıfları gelirleri ellerinden alınan dervişlerin adayı. Hmm. Bayezid. Karamani Mehmet Paşa'nın adamı Cem Sultan. Konya'da, Bayezid Amasya'da. Hemen adam haberci gönderiyor ama İshak Paşa ve adamları Cem'in Mehmet Paşa'nın adamını yolda etkisiz hale getirdiler. Gidemedi tabii. Bayezid'i.
0: Beyazıt değil de Cem olsaydı başka bir tarih görür müydük hocam?
1: Herhalde babasının fetih politikasını sürdürürdü Cem. Bayezid de sürdürürdü ama onu da şimdi hakkını yemeyelim. Bayezid'in de elini kolunu bağlayan o kardeşi Cem Sultan olayı. 14 sene.
0: Bir gözü hep
1: Rodos'a gidiyor, geliyor. Karamanoğlu kendisini Avrupa'ya gitmeye zorluyor. Karamanoğlu Kasım Bey. Kasım Bey'in de kendi devlete Karamanoğullarını kuracak da ondan. Bayezid Rumeli'de meşgul olsun, ben burada devleti kurayım. Hepsi siyasi çıkar.
0: Evet.
1: Cem orada tabii yargılamayalım ama köstek oldu biraz.
0: Başka bir programda bunları da konuşmak isteriz. Bu konuyla alakalı hep Fatih konuşulduğunda, fetih masaya yatırıldığında bir isim daha gündeme geliyor. Öyle bir isim var mı, onu da sormak isterim. Elbette Ulubatlı Hasan'dan bahsediyorum.
1: Evet. Evet, doğru. Bizans kaynağının ikinci versiyonunda geçiyor. Birinci versiyon ek kısmında geçiyor. Bizim kaynakların hiçbirisinde Ulubatlı Hasan diye birisinin ismi geçmez. Bizim kaynaklarımızda başta Behişti olmak üzere, Behişti Sinan Çelebi olmak üzere karıştıran Süleyman Bey diye birisi vardır. Daha sonra Fatih onu nitekim İstanbul'un subaşısı yapıyor. Bir nevi İstanbul'un subaşı, valisi gibi, işte belediye reisi gibi, tam karşılığı değil ama yapıyor. Çünkü vaat ediyor, surlara ilk çıkanları ödüllendireceğim, önemli mevkilere getireceğim diyor. Sanıyorum Süleyman Bey olmalı. Çünkü o sırada düşünün, binlerce kişi surlara tırmanıyor. Bir şey, kim olduğunu da zaten pek seçmeniz mümkün değil. Süleyman Bey olarak kabul edebiliriz ama Ulubatlı Hasan artık kuşatmanın ve fethin sembolü oldu. Onu da biz iteklemeyelim. O bizim bir manevi kahramanımızdır. Benim şahsi kanaatime göre de fethin bir nevi sembolüdür o diyelim. Tüzel kişisi gibi diyelim. Ulubatlı'yı da imal etmeyelim ya. Amerika'sı, Avrupa'sı sahte şeyler, kahramanlar yaratıyor. Ulubatlı'yı nerede edelim ki? Her biri Ulubatlı o savaşa katılanların benim gözümde.
0: Amerika'daki tarihte bir de hiçbiri yok.
1: Hiçbiri yok. Onlar hep
0: uydurma.
1: Çocukluğumuzda okuduğumuz Tom Mix, Texaslar, her birisi birer uyduruk şeyler.
0: Böyle dünyaya ele geçirdiler işte, etki altına aldılar. Öyle. Hocam biraz imar ve iskan politikasından da bahsedelim mi? Şehirleşme.
1: Vallahi o çok önemli. Bambaşka bir programın konusu olabilir o.
0: Ufacık böyle.
1: Fatih İstanbul'u aldıktan sonra küçük cihat bitti, büyük cihada başlıyoruz diyor. Büyük cihat İstanbul'un imar ve iskanı. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir diye bir sözü var. Yine Fatih'in vakfiyesinde geçiyor. Çok önemli. Yani hüner bir şehir bina etmektir. Reaya halkın da gönlünü almaktır. Onların gönlünü mutlu etmektir şeklinde ifadeleri var. İstanbul adeta terk edilmiş bir şehirdi o sırada. 40-50 bin arasında bir nüfusu var. Nüfus daha çok işte Marmara kıyılarında, Haliç kıyılarında meskun. İçinden dereler atıyor. İnekler, koyunlar, şeyler, sürüler falan var. İstanbul'da terk edilmiş metruk bir şehir görünümünde, bunun ihya edilmesi lazım. Aldıktan sonra çünkü Fatih bundan sonra saltanat merkezim İstanbul'dur diyor. Artık Edirne değil İstanbul'dur. Buranın bir an önce abadan olması, mamur olması gerekecek. Büyük bir

0: İskan siyasetine başladı. Anadolu'dan, adalardan, Rumeli'den sürgün denilen zorunlu iskan siyaseti güttü Fatih Sultan Mehmet. Bugün İstanbul'un birçok semtinin adı Anadolu şehirlerinin veya ilçelerinin adını taşır. Aksaray gibi, Niğde Aksaray şimdi il oldu malum. Draman gibi, efendim Çarşamba gibi. Bunlar hep Anadolu isim. Oradan getirtilmiş bu göçmenler. Bosna, Yeni Bosna. Sur dışında da İskan faaliyetlerine başladı. İskan oğlu Bayezid zamanında da devam ediyor. Yavuz zamanında da ediyor. Kısa süre saltanatı var. Ama Kanuni zamanında da artık doluyor. Hatta su yolcu denilir. O zaman su işleriyle ilgilenen görevli su yolcu denilir. Su yolcuyu hapsettiriyor Vezir Sadrazam Rüstem Paşa. Bu Kanuni'nin kulağına gidiyor. Su getirtiyor, evet. İstanbul'a. Niye yaptın böyle diyor. Sultanım diyor. Biz her yere su getirtirsek burada bu İstanbul'u su yetmez diyor. Bu kadar insana nasıl şey yapacağız diyor. Su vereceğiz şu bu falan. Öyle bir önlem. Tabii değişik bir önlem. Ve bu sefer de İstanbul'un geri göçü teşvik ediliyor Kanuni'den itibaren. Selaniki tarihinde vardır bu bilgi. Bu zimmi su yolcunun adı Kris diye birisi. Kris diye adını da yazar onun. Öyle şeyler yaşamış. Günümüzde İstanbul'un hali malum işte.
1: Evet. Hocam döneminde peki kendisine Fatih deniliyor muydu yoksa daha sonra?
0: Ebu'l-Fetih denir. Ebu'l-Fetih. Fethin babası. Hmm. Eski kroniklerde var. Daha sonra Fatihlik şahsiyeti tabii öne çıkıyor. Fatih fetheden, açan, yani bir gayrimüslim bir yeri açıp İslam'ı açan demek bir.
1: Hep bahsedilen hadisin doğruluk payı var mı?
0: Var. Var tabii ki. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandana ne mutlu, işte askere ne mutlu gibi övgü var burada. Teşvik var tabii ki. Buhari'nin, ünlü hadis alimi Buhari'nin Tarih-ül Kebir'inde geçiyor bu. Müstedrek'te geçiyor. İbn Hanbel'in kitabında gibi birçok yerde var. Ben tabii ilahiyatçı değilim ama ilahiyatçılar bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve doğruluğu yolunda karar verdiler. %90-95 doğru. Ama Buhari bunu Sahih adlı eserine almadı. Diğer eserine aldı. Der ki çok hafif bir bulanıklık mı var? O da çok titiz biliyorsunuz Buhari hadis toplayıcısı. En küçük bir şey görünce onu reddediyor. Çünkü nihayet sözlerini topladığınız kişi Hazreti Peygamber, uyduruk bir şey olamaz yani. Ama benim kanaatime göre doğru. O dönemin kaynaklarında da geçiyor bu hadis. Tursun Bey'de olsun, diğer Tursun kaynaklarda geçiyor. Biliniyor yani, o dönemde de biliniyor.
1: Fatih'ten itibaren mi Osmanlı sultanları halifeydi aynı zamanda, yoksa öncesinden mi başlamış?
0: Daha önceden başlıyor Osmanlı. Ya o dönemlerde her devlet başkanı halife sıfatını kullanabiliyordu. Hmm. Timur oğulları da kullanıyordu. Fas sultanı da kullanıyordu. Ama Mısır'ın alınmasından sonra Hilafet-i Kübra Osmanlı Devleti oluyor. En büyük halifelik Hilafet-i Kübra deniliyor. Orada bir fark var. Halife değil de en büyük halife.
1: Evet.
0: Evet. Ama Osmanlılar halifeyi pek kullanmadılar. Ne zamana kadar? 2. Abdülhamit dönemine kadar ihtiyaç duymadılar. O dönemde 1774 antlaşmasına da girdi halife, biliyorsun, Küçük Kaynarca'ya. Böylece dünya Müslümanlarının halifesi oldu.
1: Hocam Fatih Camisi hayattayken mi yaptırılmasını istiyor?
0: Hayattayken yapılıyor. Etrafındaki külliyelerle birlikte yapılıyor Fatih Camii. 1470'lerde yanılmıyorsam. Onun esası Semaniye medreseleri. Tabi İstanbul bence Osmanlı'nın ilk büyük üniversitesi o medreselerdir. Bizim talebelik yıllarımızda öğrenci yurduydu oralar.
1: Eğitime verdiği önemi de görüyoruz.
0: Çok önemli, eğitime çok büyük önem veriyor. Ve çok ilginçtir. Eyüp Sultan'da açtığı bir Darül Muallimin'de, ilkokul öğretmeni denilebilir onlara. Bir nevi bugünkü pedagojik formasyon diyebileceğimiz usulü tedris dersini zorunlu kılıyor. Usulü tedris. Daha sonra kaybolup gidiyor o. Ta 19. yüzyılda tekrar konuyor. Usulü tedris. Yani bir nevi tedris usulü. Hocaya bu lazım. Bugün pedagojik eğitim aldınız mı? Biz de aldık. Yani onu almazsan öğretmen olamazsın. Bunu Fatih koyuyor işte o yüzyılda.
1: Hocam son olarak şunu da sorayım. 36 Osmanlı padişahından kendisini ayıran, yani diğer 35 padişahtan kendisini ayıran özellik dediğimde fetih diyeceksinizdir zaten, ama bunun dışında hangi özelliğini öne çıkarırsınız?
0: Kanun yapıcılığı derim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan bir süre sonra önce Reaya Kanunnamesi diye, Kanunu Padişahi diye bir eser toplattı. Reaya Kanunnamesi. Vergiler, cezalar falan vardır burada. Hayatının sonlarına doğru da benim yayımladığım o Kanunname-i Ali Osman'ı çıkardı. O tamamen teşrifat. Biri merkez, biri taşra teşkilatı ile ilgilidir. Yani ben acizane şunu söyleyebilirim. İkinci Mehmet'in fatihlik yönü ağır basmasaydı kanuni denilirdi ona. Kanunu, Ebu'l-Kavanin denirdi. Çünkü sadece bu iki kanunname değil, Tapu Tahrir Kanunnamesi, Gümrük Kanunnamesi, Darphane Kanunları, bir sürü şeyler çıkarıyor. Ya aldığınız bir yerin yazımı yapılacak. Tapu Tahrir bunu çıkartıyor.
1: İnanılmaz.
0: Darphane, Gümrük ve bu yönüyle ve kurucu bir şahsiyet. Benim kanaatimde o sözüne cevabım, hem kanun yapacağım, bir kurucu bir şahsiyet. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet'dir. Çünkü İstanbul alınmadan Osmanlı kuruluşunu tamamlayamazdı.
1: Programın manşeti bence bu son söylediğiniz. Yani,
0: bu çok önemli.
1: Fatih'i tabii saatlerce konuşsak bitiremeyiz. Ama süremizin sonuna geldik hocam. Birçok sorun var hala. Sadece Fatih odaklı sorularımı yönelttim. Kendisinin fetihlerini, savaşlarını ve yine politikalarına temas etmedik. İnşallah sizin uygunluğunuza göre sonraki dönemlerde İnşallah. Bu konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Çok kıymetli bilgileriniz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Özcan bizlerle birlikteydi. Evvel zaman içinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ı, dahi komutanı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü yarın 19'da Apara'da.
4: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Dinleyin hanımlar beyler.
2: Hey, düğmelere dokunma.
0: Bilim kurgu fantastik türündeki Star Wars, Mandalorian ve Grogu vizyona girdi. Din Djarin ve Grogu'nun galaksideki en tehlikeli maceralarını konu alıyor. Kötü imparatorluğun yıkılmasının ardından dağılan savaş lordlarıyla mücadele eden yeni cumhuriyet bu ikiliden yardım istiyor.
3: İmparatorluk çok yaşa.
2: Elindeki tüm kötüleri saf dışa bırakacağız.
4: Amaç intikam değil. Amaç bir savaş daha çıkmasını önlemek.
2: Kemerini tak.
5: Acı çekeceksin. Sonra da sıra ona gelecek.
2: Tehlikeli bir duruma girmeden zırhını kontrol et. Çocuk benden sonra asırlarca yaşayacak. Her zaman korumak için yanında olamayacak.
5: Korkuyor musun? Korkmalısın.
2: Kaçıyor muyuz? Yoksa savaşıyor muyuz?
5: O çocuğu sevdim.
2: Neyi bekliyorsun?

0: Gerisi de yemekten sonraya kalsın.
1: Yardım edin, kimse yok mu?
2: Sadece bir kez kendim için bir şey yapmak istedim.
3: Palaz Baba, Çay Saati, Ruzi hazırlar.
2: Harikasın.
4: Animasyon türündeki Kehribar'la Boncuk kayıp robot gösterimdi. Filmin konusuna gelirsek, Ormanya'da bilim insanı Palaz Efendi uzun süredir üzerinde çalıştığı robotu Ruzi'yi tamamlar. Ruzi aktifleştiğinde Palaz Efendi'yi analiz ederek ona Palaz Baba adını verir ve aralarında güçlü bir bağ oluşur. Ancak şehir merkezinde düzenlenen tanıtım sırasında Ruzi aniden ortadan kaybolur.
5: Ruzi nerede?
6: Ay ben ne bileyim, ayol nerede?
7: Belki de göç etmiştir.
5: Ne demişler? Yemek buldun, koş. Tut kaç.
8: Kül kedisi. Nerede bu kız?
4: Kül kedisi 3 dilek animasyon türünde. Film, dünyaca ünlü kül kedisi masalına sihirli, modern ve çok eğlenceli bir bakış. Süperstar Prens Merlifloor'un hayranı olan kül kedisi, prensin müstakbel prensesiyle tanışması için düzenlenen baloya katılmayı heyecanla bekler. Fakat kötü kalpli üvey annesinin verdiği işleri yapması gerektiği için evde mahsur kalır.
9: Nasıl yani? Prens evlenecek mi?
8: Prensin kafası gidecek.
10: Sihirli fındık dileğini yerine getirecek.
11: Aa, ben hayatım boyunca seni aradım.
12: Hey, bana ne yaptın seni sersem ağaç?
8: Evlenirsen kraliyet ailesine katılırız.
12: O sincaplar nasıl hayatta kalıyor acaba? Benim bir paltom var ama beni sıcak tutmuyor.
9: Baloya çok az kaldı, hadi.
13: Prens Merlifloor. Sizinle tanışmak büyük bir zevk, güzel yabancı.
14: Hırsız var.

0: Şu anda kafam karıştı. Sanırım bu ayakkabılar sizin.
1: Sabahları açları hep şişer. Daha vazgeçmedik. Çıkın, çıkın buradan.
2: Şey, çok mutluyum.
3: Elif, ben geliyorum.
4: Vous êtes content de réaliser le film?
5: Oui, je me sens très chanceux.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ragıp Narin ve Ece Mumay, sözleri Ertuğ Ömer ve Mumay'a, müziği Ertuğ Ömer'e ait Şu Yaşamak Bizi Öldürüyor düetiyle dijital platformlarda ön sıradalar.

Derya Bedavacı sözleri kendisine, müziği Murat Bedavacı'ya ait Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla haftanın en fazla dinlenen isimlerinden oldu.

0: farkında değil. Farkında değil.
1: Merve Günay, sözleri ve müziği Bertin Yıldız'la kendisine ait Senden Sonra'yla dijital platformlarda en çok dinlenilenler arasında.

0: Sharks are coming.
1: Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Türk Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılmasını garantiledikten sonra marş yazacağını açıklayarak dinleyicileri sevindirmişti. Akçıl, Türkler Geliyor adlı marşın önce nakarat kısmını, ardından tam halini dijital platformlarda yayınladı. İşte heyecanla beklenen, tribünleri coşturacak, tüyleri diken diken eden milli takım marşını dinliyoruz. Açık.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Pamukkale'nin ya da antik çağ adıyla Hierapolis'in bugün sessizliğe gömülmüş geniş ve beyaz basamakları 2000 yıl önce dünyanın en hareketli, en gizemli ve en zengin şehirlerinden birine ev sahipliği yapıyordu. Ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerler listelerinde sıklıkla yer verilen ve her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale, termal suların havayla teması sonucunda meydana gelen beyaz travertenlerin donmuş bir şelale benzeri kademeli şekiller oluşturduğu ve yer

yer, teras biçimli havuzlar meydana getirdiği bir doğa harikası. ...2000 yıl öncesinde Bergama Krallığı'nın inşa ettiği Hierapolis kenti bir termal sağlık merkezi gibi görev yapar ve şifalı olduğuna inanılan kaynakları binlerce yıl boyunca Anadolu'nun farklı yerlerinden gelip sağlık ve güzellik arayan kişiler tarafından ziyaret edilir. Hierapolis, Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar Helenistik kentleşme ilkelerine bağlı kalarak özgün dokusunu sürdürür. Deprem kuşağı üzerinde bulunan kent, Neron dönemi depreminden büyük zarar görür ve tamamen yenilenir. İkinci yüzyılda küçük bir kasaba haline gelen kent, milattan sonra 13. yüzyılda Selçukluların egemenliğine geçer ve 14. yüzyıldaki depremden sonra tamamen terk edilir. Peki, dünyanın en önemli antik kentlerinden Hierapolis'te bundan 2000 yıl önce hayat nasıldı? Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Loic History, yapay zeka ile bir zamanlar Hierapolis'i yani Pamukkale'yi canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

O bir efsane, Michael Jackson. Yaşarken de, ölümünden sonra da çok konuşuldu ve konuşulmakta. Kendine has giyim tarzı, yorumu, yaşam stili ve de ikonik dansıyla.

dünya pop müziğinin kralının en meşhur dansı olan Moonwalk. Yani ay yürüyüşü ise hala sokak sanatçılarından profesyonellere kadar geniş yelpazedeki dansçılar tarafından takdir ediliyor.

1983 yılında Billie Jean performansı sırasında ikonikleşen bu hareket, dansçının geriye doğru adım atarken ileri gidiyormuş gibi görünmesini sağlayan bir göz yanılsaması tekniği.

Peki Michael Jackson'ın 1974 yapımı bir filmi izlerken etkilendiğini ve o filmdeki danstan ilham aldığını biliyor muydunuz? So any day or night wherever you are, if you would like to take a trip to a star, the quickest transportation yet known to man is none other than us. Dünyaca ünlü koreograf ve yönetmen Bob Fosse hem yönetip hem rol aldığı Küçük Prens filminde kendine özgü figürlerle yılan dansı yapıyor. Fosse'nin ikonik tarzı, kıyafetleri, süzülen hareketleri ve jilet gibi keskin dans figürleri Jackson'ın performanslarına, özellikle de ikonik ay yürüyüşü dansına yön verdi. Son dönemde sosyal medyada da Bob Fosse'nin 1974 yılındaki bu performansı ve Michael Jackson'ın sahne tarzına esin kaynağı oluşu gündemde.

Rock tarihinin 60 yıllık efsanesi Scorpions 2026 yılının en büyük stadyum konseri için İstanbul'a geliyor. Milyonlara ilham veren zamansız hitleri, kusursuz sahne enerjisi ve büyük prodüksiyonuyla Scorpions 24 Haziran akşamı Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda tarihi bir geceye imza atacak.

Klasik müziği farklı bir sahne yaklaşımıyla yorumlayan cellist Yodok, Yodok Cello projesiyle 1 Kasım'da AKM Opera Salonu'nda sahnede olacak. Sinematik anlatım dili ve güçlü yorumuyla öne çıkan sanatçı, performanslarında müziği yalnızca işitsel değil, aynı zamanda görsel ve duygusal bir deneyim olarak ele alıyor. Kendisinin ürettiği cello ile sahneye çıkması ise bu deneyimi daha kişisel ve özgün bir boyuta taşıyor.

Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak, Epiphone 10. yıl konserleri serisi kapsamında Türkiye'de müzikseverlerle buluşuyor. Wicked Game, Baby Did a Bad Bad Thing, Blue Hotel gibi efsaneleşmiş şarkılarıyla tüm dünyada milyonlarca dinleyiciye ulaşan platin plak sahibi Isaak, 16 Haziran'da İzmir Kültür Park Açık Hava sahnesinde, 18 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde ve 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Daha önceki yıllarda Baltazar ve Placebo gibi dünya çapında ses getiren isimleri ağırlayan festival, Blind ve Epiphone ortak organizasyonu ve %100 müzik katkılarıyla 23-24 Haziran tarihlerinde Life Park'ta müzikseverlerle buluşacak. Blind Fest açılışı ise 2012 çıkışlı Another Love parçasıyla 3 milyarı aşkın dinlenmeye ulaşan Tom Odell'le yapılacak.

İngiliz alternatif rock sahnesinin etkileyici gruplarından Wolf Alice, 15 Temmuz akşamı Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Brit ödüllerinde en iyi grup ödülünü kazanan Wolf Alice, turne kapsamında ülkemize geliyor. Eli Roswell'in güçlü vokali, grubun tanıdık gitar tonlarıyla birleşerek, grup size hem nostaljik hem de bugünün müzikal tonlarında bir akşam yaşatacak.

Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü sergisi 44. yılında sanatseverlerle buluşuyor. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen sergi, Elgiz Müzesi'nde kapılarını açtı. Küratörlüğünü Zeynep Burçoğlu ve Koray Tokdemir'in üstlendiği sergi, jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 23 genç sanatçının eserlerini bir araya getiriyor. Bu yıl Eşik, sanatsal üretimde anlamın yeniden kurulması temasıyla çağdaş sanatın bugün en çok tartışılan sorularına odaklanan sergiyi 31 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz.

İç mimar Atilla Kuzu ve mimar Levent Çırpıcı, alüminyum profil sistemlerini işlev, form ve algı arasındaki sınırları yeniden düşünmeye açan üretimlere dönüştürdükleri Profilden adlı sergileriyle sanatseverlerle Gobart ve Design'da buluşuyor. Sergi, ekstrüzyonla üretilmiş alüminyum profil

pilleri merkezine alıyor ve bu anonim elemanları form, işlev ve algı arasındaki ilişkiler üzerinden yeniden okuyor. Sergi 6 Haziran tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

0: Hollywood'un usta aktörü Tom Cruise'un 2017 yılında Görevimiz Tehlike 6 filminin Londra'daki çekimleri sırasında dublör kullanmadan bir binadan diğerine atlarken duvara çarparak sağ ayak bileğini kırdığını ve acısını umursamayıp sahneyi çekmeye devam ettiğini biliyor muydunuz? Filmde Ethan Hunt karakterine can veren Cruise ve IMF ekibi ters giden bir görev sonrası çalınan plütonyumu geri almak için zamana karşı yarışıyor. Usta aktöre filmde Henry Cavill, Simon Pegg ve Rebecca Ferguson gibi oyuncular eşlik ediyor.
1: Sorry, I had it in 2D. Good luck.
0: Hiçbir filminde dublör kullanmayan karizmatik aktör, Londra'da iki bina arasında bir emniyet kemeri yardımıyla atlama yaptığı gösteri sırasında yaralandı. Görüntülerde aktörün ikinci binanın yan tarafına çarptığı ve ardından kendini güvenli bir yere çektiği görülüyor. Sağ ayak bileğinin yanı sıra kalçasından da yaralanan Cruise, sakatlanmasına rağmen koşarak sahneyi tamamladı. Bu görüntüler daha sonra filmin final kurgusunda da kullanıldı. Tom Cruise daha sonra röportajlarında kemiğin kırıldığını atlarken hissettiğini ama sahneyi tamamlamak zorundaydım diye düşündüğünü anlattı. Bu arada Görevimiz Tehlike 6 dünya çapında 791 milyon doların üzerinde hasılat elde ederek o tarihe kadar serinin en yüksek hasılat yapan filmi oldu.

0: dünyanın eşsiz güzelliklerinden biri. Aslında ne kadar muntazam yaratılmış bir alemde yaşadığımızın kanıtı. Doğanın cesur paletlerinden birine sahip olan pembe nar bülbülü kuşu, Avustralya ormanlarının adeta gizli mücevheri. Güneydoğu Avustralya'ya özgü olan bu kuş, yoğun fosfor pembesi göğsüyle ve de güzel sesiyle ormanın soluk tonları arasında bir ışık gibi parlıyor. Ancak bu çarpıcı görünüm sizi yanıltmasın. Zira fotoğraf sanatçılarının uzun süre çekim yapamayacağı kadar çekingen ve sakin bir kuş pembe nar bülbülü. Örtüsü arasında küçük zıplamalarla hareket etmeyi tercih eden bu kuş, kuşkusuz doğanın mükemmel çeşitliliğinin en nadir örneklerinden.
1: Thank you very much.
0: Sinema dünyasının kalbinin attığı akademi ödüllerinde Conan O'Brien fırtınası hız kesmeden devam ediyor. 99. Oscar ödüllerinin sunuculuğu için bir kez daha ünlü komedyen O'Brien'le anlaşıldı. Böylece Conan O'Brien son 3 yıldır üst üste Oscar törenini sunarak akademi tarihindeki yerini sağlamlaştırmış oldu. Geçtiğimiz Mart ayındaki törenin ardından Walt Disney yöneticisi Rob Mills, O'Brien'in performansından o kadar memnun kalmıştı ki törenin ömür boyu sunucusu olması yönündeki esprilerin aslında birer şaka olmadığını ima etmişti. 99. Oscar Akademi Ödülleri 14 Mart 2027 tarihinde Dolby Theater'da gerçekleştirilecek. Altı yıllık aranın ardından sinemaya dönen Oscar ödüllü aktör Matthew McConaughey uzun süren sessizliğini oldukça iddialı bir yapımla bozdu. Drivers of Amzia King filminin merakla beklenen ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Andrew Patterson'ın yazıp yönettiği film, Oklahoma'nın balta girmemiş kırsalında müzik ve suçun iç içe geçtiği sarsıcı bir hikayeyi konu alıyor. McConaughey hem bluegrass müziğine tutkun bir müzisyen hem de kasabanın en büyük bal üretim operasyonunun başındaki isim olan karizmatik Amzia King karakterini canlandırıyor. Filmin vizyon tarihi 21 Ağustos. There's been a lot of honey dip. It doesn't look good. If you really want to ruin someone's life, you take away everything. I would be careful poking around in this business. It is not full of kind people. This isn't just theft. There's a design and a cruelty to this. Someone rooted up everything he built and took it all away. And I'm gonna find them. And I'm gonna take it all back. You stealing back some money? I know the weather. I know the bees. I know the point where anyone else would give up, and I won't. Are we getting paid for this? How thing to rebuild. At least you realize how much we ought to save with the taste of that honey. Get ready, my little chickadee. Bees only swarm when they are ready for a fight. Dünyaca ünlü Hızlı ve Öfkeli serisinin oyuncu kadrosu 25. yıl dönümü kutlamaları için Cannes Film Festivali'nde bir araya geldi. Aksiyon severleri peşinden sürükleyen kült serinin yıldızları Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jordana Brewster, Cannes'da fotoğrafçıların karşısına geçerek birlikte poz verdi. Bu özel buluşmada ekibe 2013 yılında Los Angeles'ta meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker'ın 27 yaşındaki kızı Meadow Walker eşlik etti. Serinin merakla beklenen ve Fast Forever başlığını taşıyan 11. halkasının 2028 yılının Mart ayında vizyona girmesi planlanıyor.

0: Dünyaya daima gönül gözüyle bakıyor. İnce esprileriyle sevenlerini kahkahaya boğuyor. Görme engelinin farkındalığıyla kendisi gibi nice yetenekleri topluma entegre ediyor.
1: Sensiz olamam, ayrı kalamam. Sensiz hayattan bir zevk alamam.
0: Metin Şentürk 1966'nın 16 Mayıs'ında İstanbul Fatih'te Arnavut bir ailede dünyaya gözlerini açar. Kalabalık bir ailede doğar. 6 kardeşi vardır. Küçük Metin'in hayatı 3 yaşında tamamen değişir. Ailede genetik körlük vardır ve geçirdiği küçük bir ev kazası mecazen değil, gerçek anlamda onun dünyasını karartır.

şiddeti yüzünden, üzüntüden kör olur. Annesi duruma çok içerlese de o bunu sorun etmez. Tiye bile alır sonraki yıllarda. Sen üşütünce grip olursun ya, biz üşütünce kör olduk der. Onu tanıyanlar bakış açısını değiştirince acılarının da değiştiğini görür.

Öğrenim hayatına İstinye'deki Yatılı Görme Engelliler Okulu'nda başlar Metin Şentürk. O dönem sürekli radyo dinler. Kendi deyişiyle en yakın dostu radyodur. Müziğe ilgisi ve sesinin güzelliğiyle 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girer.

Şentürk ilk albümünü henüz 21 yaşındayken yayınlar. Elimdeki fotoğrafın dönemin ünlü Yaşar Kekava plaktan müzik dinleyicisiyle buluşur. Yaşamayı sen anladın. Ardından 1991'de onu geniş kitlelere tanıtan Bırakma Beni çıkar. Sen

92'de Allah Biliyor, 95'te Sana Aidim, 96'da Son Nokta ve 90'ların sonunda Dünya Güzeli'yle müzik listelerinde fırtına gibi eser Metin Şentürk. Bu albümde Sitem şarkısı unutulmazları arasına girer.

0: dedi.
1: Milenyuma geldiğimizde ise müzikal kariyerinin yanı sıra ekranlarda da görürüz Şentürk'ü. 2003'te Unutma Beni dizisinde Aliş rolünü üstlenir. Bir yıl sonra ise sevilen dizi En Son Babalar duyarak konuk oyuncu olarak katılır. Yine Yaprak Dökümü ve Cennet Mahallesi'nde de rol alır sanatçı.
2: Canım benim, evimize hoş geldin.
3: Hoş bulduk, evet, hoş bulduk.
4: Evet, tabii. Ya Mekin abicim, evimiz azıcık dağınık da inşallah kusura bakmasın ha.
3: Meraklanmayın, meraklanmayın. Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Albüm çalışmalarına da aralıksız devam eden Metin Şentürk, Dönmem Gerek, Sensizlik Kalbe Zararlı, Masal, Zamanda Yolculuk albümlerini sevenleriyle buluşturur. Aşkım.

0: çok yönlü kişiliğiyle bilinen sanatçı 2010 yılında ilginç bir rekor kırar. Şentürk dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarır. Rally sürücüsü olan Volkan Işık'ın radyosu yardımıyla Kap Havaalanı'nda Ferrari F430 sürer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hazırım.
0: 3. Şentürk bu sıra dışı rekor fikrini şöyle anlatır. Güney Afrikalı bir körün yaptığını okudum. Sonra İngiliz bir kör yaptı. Ben de bunu bir Güney Afrikalı İngiliz yapıyorsa bir Türk niçin yapmasın dedim. Dünya Engelliler Birliği Başkanlığı'nı da yapan Metin Şentürk, fiziksel engeli olanlara daima sabrı, umudu ve şükrü tavsiye eder. Yok artık dedirten, kimilerine göre çılgınca, kimilerine göre gözü kara bir şey daha yapar. Metin Şentürk'ün gözünden programıyla muhabirlik bile yapar.

Şentürk 2012 yılına gelindiğinde ise Bana Sen Lazımsın albümünü yayınlar. Son dönemde ilginç denemelerle karşımıza çıkan sanatçı, Metin Şentürk görüyor mu, görmüyor mu tartışmalarının sürekli odağındadır. Ama o, teknoloji ilerledi, görmek için bir çabanız yok mu sorusuna hep, ben güzel bir dünya kurdum ve burada yaşıyorum. Eksikliğini hissettiğim hiçbir şey yok. Dolayısıyla fazlalığa gerek de yok yanıtını verir.

0: sen.
1: 2015 yılında Kelebek albümüyle müzikseverlerle buluşan sanatçı, albümde genç yaşta kaybettiğimiz Kerim Tekin'in ünlü Kar Beyazdır Ölüm şarkısını seslendirir.

Ayrıca ekranlardan da ayrı kalmaz hiçbir zaman. 80'ler dizisinde Ferit rolünü üstlenir. Sonradan Görme dizisinde başrolü oynar. Dokunma Hurdacı'nın Kızı filminde ise konuk oyuncu olur. Televizyon programları da yapan Metin Şentürk, yaratılan her insanın bir hikayesi olduğuna inanıyor ve diyor ki, hikayende figüran mı olacaksın, kahraman mı? Herkes kendi hikayesinin kahramanı olmak için yaşamalı. Hikayemizin kahramanı olmak, hayatı yenmek, hayatta bizi üzen, bizi ezmeye çalışan ne kadar zorluk varsa onların üstesinden gelmek demektir.

Yeni Zelanda, Büyük Okyanus'ta popüler bir ada ülkesi. Yüzden fazla küçük adadan oluşan Yeni Zelanda, bugün seyahatseverlerin keşif listesinde en başlarda olan bir destinasyon.

Ülkeye ilk yerleşenler 1000 yıl önce Polinezyalı Maoriler olmuş. Adaya ilk ayak basan Avrupalı ise 1642 yılında Hollandalı Abel Tasman. Günümüzde nüfusun çoğunluğu Avrupa kökenli.

Türkiye'den uçuşun 22 saat sürdüğü Yeni Zelanda, özellikle doğa harikası şelaleleri, tertemiz kumsalları ve parıldayan buzullarıyla harika bir turistik merkez.

Geleceğin eğlence mekanını merak ediyor musunuz? Cevabınız evetse, gelin beraber son dönemin ilgi çeken Las Vegas'taki fütüristik eğlence ve müzik mekanı Sphere'ı keşfedelim.

yaklaşık 110 metre yüksekliğine sahip bu dünyanın en büyük küresel yapının tasarımı Madison Square Garden'ın yönetim kurulu başkanı James Dolan tarafından 7 yılda yapıldı. Sphere ilk kez 4 Temmuz 2023'te düzenlenen dijital havai fişek gösterisi ve Merhaba Dünya yazısıyla dikkatleri üzerine çekti. 2.3 milyar dolara mal olan bu gösterişli yapıda seyirciler neye odaklanmak istediklerine kendileri karar veriyor.

Efsanevi rock grubu U2, mekanın açılışında sahneye çıktı ve izleyicileri hayran bırakan 2 saatlik bir performans sergiledi. Büyüleyici görseller eşliğinde 18 binden fazla seyirci destansı bir müzik yolculuğuna çıktı. Şimdi o unutulmaz dakikaları izliyoruz.

0: Günümüzden en az 100 yıl öncesini anlatan, adeta zamanda yolculuğa çıkaran filmler arasında eminiz birçoğunun en favori filmlerinden biri mutlaka vardır. Zira dönen filmleri bizi geçmişe götürür ve o günlerin ambiyansında en az 1,5 saat yaşarız. Peki en sevilen ve de eleştirmenlerden tam puan alan dönem filmleri hangileri? İzlence ekibi olarak farklı yılları en etkileyici şekilde anlatan tarihi filmleri sizler için derledik.
1: Bakalım beni önce kim yakalayacak? Hadi hadi.
2: Dal dal dal.
1: Hadi kızlar.
0: Dünya müzikal tarihine yön veren deha Wolfgang Amadeus Mozart'ın tabiri caizse arıza karakterine odaklanan 1984 yapımı Amadeus bir klasik. Müzik konusunda yüce bir yeteneğe sahip olan Mozart da Antonio Salieri'nin ilişkisine odaklı bir başyapıt izliyorsunuz. Bugün 71 yaşında olan oyuncu Tom Hulce'ın Mozart'a hayat verdiği filmin final sahnesi de övgüye değer.

1897'de yayınlanan romandan uyarlanan Jane Eyre, Victoria dönemi İngiltere'sinde farklı sınıftan iki kişi arasındaki aşkı anlatan gotik tarzda romantik bir film. Toplumdaki sınıf ayrımını ve erkek üstünlüğünü gerçekçi bir biçimde yansıtan filmde Jane Eyre'i Mia Wasikowska canlandırıyor.

2007'de vizyona giren Aşkın Kitabı, beyaz dizi serilerinin unutulmaz yazarı Jane Austen'in gençliğinin ilk baharının hikayesi. Hiç evlenmemiş ve son derece soğuk bir kadın olarak tanınan İngiliz yazar Austen'in olgunluk dönemi eserlerine ilham olan 20'li yaşlarında yaşadığı tutkulu

0: Yakında kızıma Devonshire düşesi diye hitap edecekmişim.
1: Bu doğru mu anne?
0: Evet doğru.
2: 2008 yapımı Düşes'in baş kadın oyuncusu sıra dışı bir güzelliğe sahip Keira Knightley tarafından canlandırılıyor. Birçok sanatçı için dezavantaj gibi gözüken fiziksel dış görünümündeki değişikliği başarıyla avantaja çeviren Keira, Düşes Georgiana rolüyle destan yazıyor. Konusu 18. yüzyılın sonunda geçen filmde Knightley'e Oscar adayı ünlü oyuncu Ralph Fiennes eşlik ediyor.
0: Onunla mutlu olacağına inanıyorum.
1: Olacağım anne. Olacağımı biliyorum.

0: Ne istiyorsun?
1: Beni görmek ve tabii ki yeni karımı görmek can sıkıcı olabiliyor. Ama alışırsın.

James Cameron'ın yönetmenlik, senaristlik, ortak yapımcılık ve ortak kurgu yönetmenliği yaptığı 1997 yılı Amerikan yapımı, epik, felaket ve romantizm temalı sinema filmi Titanic, bugünün kült filmlerinden. Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'a kariyer kapılarını ardına kadar açan Titanic, eleştirmenlerden tam

0: anılan bir dönem filmi.
1: To the rim.

0: Bayan Fairfax. Ah, bestenizi getirmemeniz yazık olmuş.
1: Umarım melodiyi hatırlayabilirim. Dünyada hiç kimse sizin gibi çalamaz.

0: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. İhtişamlı bir dönem filmi Emma 2020'de gösterime girdi.
1: İyi ki Bayan Fairfax'ı çalmaya davet ettin. Büyükannesinde piyano olmadığı için bundan yoksun kalıyordur.
2: Onaylamanıza çok sevindim. Ama umarım Hartfield'daki konuklara saygıda pek kusur etmiyorumdur.
1: Hayır, pek de kusur etmiyorsun. Bayan Fairfax'tan hoşlanmadığın gayet belli.
2: Nedense herkes yaşıtız diye iyi anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kendimi bildim bileli Jane Fairfax'ten daha iyi bir dost bulamayacağım söyleniyor. Ne kadar başarılı ve üstün olduğu da.
1: Kesinlikle başarılı. Belki de senin olmak istediğin kadar başarılı bir genç kadın.

0: Son yıllarda Türk sineması önemli bir atağa geçti. Yerli yapımlar dünya festivallerinde boy gösterirken vizyona giren filmler gişede de hatırı sayılır performans gösteriyorlar. Peki Türk sinema tarihinin en çok izlenen filmleri hangileri? Bazıları hemen aklınıza geliyordur. Sizi daha fazla yormadan bir hatırlatalım.
1: Fadesi durmuş. Buraya kadarmış.
2: Ulan dalga mı geçiyorsun? Adamla sabahtan beri halay tepip duruyorsun ya, ölmüşsün.
1: Halaydayken zaten ölüydü abi. Pas yerken öldü. Ya o kalabalığın içinde ben şimdi bunu buraya kadar sürüklersem dedim, dikkat çeker. Ben bunu ne yapayım, halaya atayım. Kutip ettim ya, ne güzel fikir. Ama muallim, oluyor mu böyle ya? Odada ölü var, yaşayanlar korkuyor belki. Ben de insanım, ürküyorum, ben de insanım.
0: Yönetmenliğini ve senaristliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, başrollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Düğün Dernek 6 Aralık 2023'te vizyona girdi ve 29 hafta gösterimde kaldı. Komedi türündeki filmi tam 6.961.909 kişi seyretti.
1: Ben bu ayvası işine gireyim. Bu benim anlama yazılmış. Bu belli. Takılları makılları da alamayacak. O da belli. Aha bir tane de leşimiz var. Sanki ben buradan kaçıp gitsem beni sen mi yakalayacaksın?
2: Şunu ben sana vereyim, yolluk edersin, dur.

0: Άλλα, να δεις σημάδι.
1: Abi, tek kurşun. Seni vururum. Bir takarım 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86. madde 3. bend 2. fıkrası gereğince 6 ay yatarım yani. Desem yalan olur. Sebep? Sonuç 46C. FBI'den çok yetkin var ulan benim. Seni gözünü kırpmadan vururum. Dönüp arkama bile bakmam. Önümdesin oğlum çünkü. Kes. Göz. Arpacık. Şimdi ne yapacağız?
2: ...16 Şubat 2012'de 900 salonda vizyona giren Fetih 1453... ...İstanbul'un fethini konu alan ve Ulubatlı Hasan'ın hayat hikayesi çerçevesinde kurgulanan bir yerli yapım. Filmde İbrahim Çelikkol, Devrim Evin, Dilek Serbest gibi isimleri başrollerde izliyoruz. Sosyal medyada filmin 3 dakikalık fragmanı tam 24 saatte 1.670.000 kişi tarafından izlendi. Fetih 1453 gösterimdeki ilk gününde ise 300.000 biletli seyirci tarafından izlendi.

Fetih 1453'ten sonra 14 milyon dolarla en pahalı bütçeye sahip Kurtlar Vadisi Irak'ın yönetmeni Serdar Akar, Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülüne layık görüldü. 3 Şubat 2006'da sinema severlerle buluşan filmi 4 milyon 256 bin 566 kişi izledi.

silahlı. Siz burayı tutun. Adamları sorun.

0: thing. Lost. We are lost. We have no money. No money perfect storm.
1: Öf, yeter be yeter. Anlamıyor işte adam. Beni bak. Kaptan var ya kaptan. Bu adam var ya boğacak bizi boğacak. Tekneyi batıracak. Kesecek bizi. Paraları indirdi indirdi paraları. Gel beraber kopartalım kopartalım kafasını gel. Öleceğiz yoksa herkes ölecek. Gel bakalım gel hadi.
2: Amacım
3: çekimleri Geyikli ve Bozcaada'da gerçekleşen Ata Demirer ve Demet Akbağ başrolde gördüğümüz Eyvah Eyvah 2 7 Ocak 2011'de gösterime girdi. Film resmi rakamlara göre 3 milyon 962.700 kişi tarafından izlendi ve 41 hafta gösterimde kaldı.
4: Tekneyi kim kullanacak?
0: Aferin size.
1: Ne ya bundan ötürü? Ben vurmasam öldürecek adamı. Bayıltayım dedim madem ne yapayım? Sen de vur dedik öldürdün. Elin amamış senin de be. Çek şuradan. Çek.
0: Şeyin gidiyor bu bir şey yap.
1: Abi ne bileyim ben müzisyenim ben be ya dümenci miyim?

0: Durdu.
1: Durdu, evet.
0: Ses denemesi. Ses denemesi yapıyorum. Ses denemesi. Ses.
1: Ver bakayım. Ver.
0: Alo.
2: Bizi duyan var mı Selam?
1: Tamam da o Selam dedi. Konuşmuştum ben çünkü daha önce. Tamam. Bizi duyan var mı? Tamam.
0: Firfan abla. Yine be ya. Eyvah eyvah.
3: Bu ticari teknenin tatbikat alanında ne işi var yüzbaşım?
4: Truva tatbikatına balıkçı kayığıyla katılan ilk kaptansın. Doğrusu büyük cesaret.
5: Komutanım şimdi...
4: Tarihe geçtiniz ya. Sayenizde yasa dışı göçmenler evlerine döndüler. Ben de büyük olasılıkla Adıyaman'a bot komutanı olacağım. Bravo, bravo.
1: Adıyaman'da deniz var mı? Yok ki. Yok orada deniz.
6: 2005 yapımı bir Çağan Irmak filmi olan Babam ve Oğlum, Türk sinema tarihinin kültleşen yerli yapımlarından. Çetin Tekindor, Hümeyra, Fikret Kuşkan, Yetkin Dikinciler, Şerif Sezer ve Ege Tanman'ın oyunculuk performansı gösterdiği Babam ve Oğlum'u 3.839.883 kişi izledi. Seyircilerin çoğunun gözü yaşlı tamamladığı film tam 84 hafta gösterimde kaldı.
7: Burada duraydım böyle. Tam burada. Böyle gollerimi açaydım iki yana. Tutaydım onu. Tutaydım onu ve... Gitme. Değildi. Gitme Sadık. 15 sene evvelsi... Duraydım öyle Nuran. Tutaydım Sadık'ımı.
1: Hüseyin, indir kollarını. Hüseyin kurban ol.
7: Sarılaydım öyle evladıma. Gitme deyeydim.
8: Bak herkes bize bakıyor.

0: Hüseyin topla kendini. Başımızda babamız sen kaldın bir tek. Bak el kader torunumuz var, yapma Hüseyin. Hüseyin topla kendini.
1: Gitmezdi o vakit. Kalırdı. Ağzım dilim lal olaydı. Gittiğin dilim kopaydı.

0: 잡아내 세 점째.
1: 깍하게 봐야 깍. 유세인 에반드. 아ç bakayım kollarını. Aç kollarını.
2: Abla kız delirdin mi?
1: Kaçma sen. Gör bakayım.
0: Ne?
1: Gör lan.
0: Baba.
1: Koş sahip. Yık geç babanı. Yıkmazsan kafanı kırarım seni. Yık babanı geç.

0: Kem değen adamın önünde dağ olsa duramaz.
1: Yavaş yavaş. Burada bırakam arabayı. Orada dur. Dur burada. Bundan sonrasını yürüyeceğiz.
2: Niye yürüyormuşuz ya? Araba ne olacak?
1: Ablacığım, bu arabayla inilir mi oraya? Vurduruz altını. Yazık günah arabaya. Adamın yeri patikanın altında zaten bak görünüyor aşağıdan. Bayır aşağı sallanacağız. Hadi yürü.
3: Ben arabada kalsam?
1: Sen bilirsin.
4: Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ı bir araya getiren Eyvah Eyvah 3, 31 Ocak 2014'te vizyona girdi ve 3 milyon 414.212 izlenme rakamına ulaştı. Film 18 hafta gösterimde kaldı.
3: Hüseyin, Firuzan beni de bekleyin.

0: Mercedes!
1: Ay, Mercedes! Ay, Mercedes! İyi misin?
0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Kocaman bir yılan çıktı.
2: Allah Allah! Ya buranın yılanı bir şey yapmaz gibi ablacığım, zehirsiz onlar. Boş boşuna parçalamış kendini.
3: Ya salak salak konuşmasana sen. Korkmuş işte kadın.
0: Galiba ayağım kırıldı.
3: Ay, ne yapacağız? Hadi tut da kaldıralım kadını.
2: Biz kaldıramayız bunu be.
0: Terbiyesiz, sen kendine bak şişko. Senin o 3 tane adam çıkar.
2: Bu nasıl laf ya? Teessüf ederim Mercedes Hanım. Senin gibi Avrupa görmüş bir kadından böyle bir hakaret işitmek.
0: Kes. Ay.
2: Ne yapalım biliyor musun? Rasim'e gidelim. Yardım isteyelim, hadi yürü.
0: Ay, yok yok yok, bir yere gitmeyin, beni bırakmayın. Çok korkuyorum, çekilim.
2: E ne yapacağız? Ne bileyim, korkuyor. Dur dur, ben buldum ne yapacağımız, dur.
4: Yavaş yavaş, taşla ama devireceksin kadını.
3: Ya sus, ben sana da başlayacağım, taşına da başlayacağım şimdi. Ben de akıl ki senin ipinden kuyayım. Kaçırdı bu be. Sen de oradan hiç ağlanma Mercedes Hanım, senin yüzünden. Yok jandarma bebeği buldu da yok bilmem ne de, al sana bebek.
0: Ay teessüf ederim Firuzan, aşk olsun yani.
2: Ne bağırıyorsun kadını, ne suçluyorsun kadını be. Allah razı olsun senin ismin Mercedes teyze. Senin sayende bir umudumuz oldu.
3: Şunlara bak. Zagorla Çiko. Allah'ım sen bana yardım et.
2: Yavaş yavaş, dikenlere yasladın kadını. Geldik zaten, aç bakalım kapıyı.
5: Başka bir yaşamda başka bir mutlu son. Biz bunu hak etmiştik. Hikayemiz orada bir yerde. Hep benimle duracak. Dayanabilmemin tek yolu bu çünkü. İnsanın kokusu hep aynı mı kalırmış? Şaşırdım. Sonra sana ait bir şey aldım yanıma. Bir küçük 45'lik plan.
6: Yine bir Çağınırmak filmi, Issız Adam sinemamızın kült filmlerinden. 7 Kasım 2008'de vizyona giren Cemal Hünal ve Melis Birkan'ı buluşturan film, gösterimde kaldığı 44 haftada tam 2.788.550 seyirci tarafından izlendi.
5: Ve gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil, sen varsın. Ve sen bunu bilmiyorsun.
7: Aha, saat 7 olmuş.
8: Evet, 7 seansı başladı. Hadi geç kalıyorsun.
7: Yok, ben gitmeyeceğim şimdi, çocuk filmi, sıkılırım ben. Başka planlarım var zaten, daha cazip geldi onlar şimdi.
8: Bekleyen biri mi var yoksa?
7: Evet, var.
8: Güzel, buna sevindim.
7: Yok, hiç kimse yok. Sana yalan söylüyorum.
5: Biliyorum sevgilim, hiç kimse yok. Olmayacak. Başkalarının çocuklarını, hayatlarını, bedenlerini ödünç alacaksın. Geri vermek üzere. Ve hep ıssız kalacaksın.
7: Ben müsaadeni isteyeyim o zaman.
8: Tamam. Hoşça kal.
7: Hoşça kal.
8: Aa, bu arada havuçlu tarçınlı kekin tarifini verecektim bana, hatırladın mı?
7: Tüh.
8: Ben buldum tarifi. Bir kitaptan yapıp yedik afiyetle. Seninki kadar güzel olmadı tabii. Ama olacak. Umut var.
7: Bravo.
8: Azmettim, başaracağım.
7: Şimdiden tebrik ederim.
8: Hoşça kal. Kendine iyi bak.
7: Hoşça kal.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden çıkan Kuruluş Devrinde Bizans ve Osmanlılar kitabının yazarı Fransız tarihçi Michel Balive. Yazar, 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihi süreklilik içinde Türk-Bizans ilişkilerini derinlemesine inceliyor. Bizans'ın ardından Osmanlı, bölgenin yeni müessir kudreti olarak yükselmiş olsa da Balive, Bizans kültürünün tesirinin bir anda silinmediğini, bilakis Osmanlı medeniyetinin dokusuna nüfuz ettiğini ortaya koyuyor. Yazar Aydın Adrian Bahar'ın kaleme aldığı Oluş ve Boşluk Arasında Balatlar, felsefe, sanat, tarih ve bilimi harmanlayan disiplinler arası bir deneme eser. Temel olarak yaratıcı yanlış okuma yöntemiyle anlamın inşa sürecini sorgulayan kitap, anlamın keşfedilen değil, yaratılan bir olgu olduğunu savunuyor. Kitap, Epsilon Yayın Evi'nden raflardaki yerini aldı. Merve Tüfekçi Emre, Şifa Köyü'nden çocuklara sağlıklı beslenmeyi sevdiren yeni kitap serisini minik okurlar ve ebeveynleriyle buluşturdu. Sinis Yayınları'ndan çıkan hem eğitici hem de eğlenceli 12 kitaplık seride sebzeler bu kez Şifa Köyü'nde canlanıyor. Serinin Şifa Köyü'nde Haziran Salatalık serinin serinletici sürprizi kitabı, Şifa Köyü'nde yazın gelişini, hasat coşkusunu ve Salatalık serinin gölgede hazırladığı sürprizleri konu alıyor. Turkuaz Kitap Yayın Evi'nden okurla buluşan Bir Aşkın Tarihi, edebiyatımızın usta yazarlarından Mehmet Rauf'un klasik romanı. Rauf, 1915'te basılan kitabında yer alan hikayeleriyle 20. yüzyılın başında Osmanlı ailesinde ve kadın erkek ilişkilerinde yaşanan değişimi gözler önüne seriyor. Okurlar, Osmanlı toplumunun son dönemlerine doğru edebi, tarihi, psikolojik ve sosyolojik bir yolculuğa çıkıyor. Dünya edebiyatının usta yazarlarından Emily Bronte'nin romanı Uğultulu Tepeler, İngiltere'de Victoria döneminde orta sınıfın yükselişini, gösterişli yaşamların moda oluşunu anlatıyor. Bronte, 1848'de öldüğünde dünya edebiyatının en güzel yapıtlarından birini, ilk ve tek romanı Uğultulu Tepeleri bıraktı ardında. Can Yayınları'ndan çıkan bu roman, kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük aşk romanı, kimine göre çağlar ötesi bir eser ya da insanın içine işleyen bir anlatımla dile getirilmiş uzun bir şiir. Tıknaz, Vecihi, İmdat, köpek kovalama ustası bir kedi kurnaz, 20 katlı düğün pastası ve uzaklardan uçarak gelen anne terliği ödülü. Yazar Anıl Basılı'nın karalamaları ve Eda Ertekin Toksöz'ün renkleriyle hayat bulan Timaş Çocuk Yayınları imzalı Uçan Anne Terliği, birbirlerine neşeyle bakanlara ve aramızda dolaşan şans kelebeklerine göz kırpıyor.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

Ben hep susarak, sessizliğimde saklanarak büyüdüm. Ama çok gürültülü doğmuşum. Hani göğe buyuran alpagu değil, korku demiştim ya. Göğün en çok korktuğu şeylerden biri de Albastı Hatun'dur. Albastı Hatun, Erlik Han kadar kötü bir ruhtur. Analardan nefret eder. Bir çocuk doğarken gelir, doğumu zorlaştırır. Bazen çocuğu, bazen anayı öldürür. Çocuğun ya da ananın hayatının tehlikeye girdiği doğumlarda Albastı Hatun kaçsın diye erkekler gürültü çıkarır.

O gün ben doğayım diye herkes Albastı Hatun'u kovmaya çalışırdı ama hiçbirimizin hiçbir zaman öğrenemediği bir şey vardı. Anamdan Albastı Hatun'u mumla aratacak kadar nefret eden biri tam yanımızdaydı.

Nasıl? Bacım. Bacım dayan. Dayan bacım, haydi bir daha. Haydi.

Ey albastı. Koy ciğeri yerine. Zavallının canını geri ver. Eğer sözünü tutmazsan, bana hürmet etmezsen, senin gözlerini çıkarırım.

0: Amanım. Savaş meydanından buraya. Yalnız mı geldin? Çok tehlikeli.
1: Savaşın ortasındaydık. Altlarımı alıp mı gelseydim? Danış hadi. Ne oldu? Balam erken mi doğar?
0: Bilmeyiz. Ama bala doğmaz. Albastı Hatun kaçsın diye her yere demir astık. Yürültü de çıkarırız. Ama bala doğmaz.
1: Ne demek doğmaz? Ne demek bala doğmaz? Kamlar baksalar ne işe yarar? Bu albızı niye kovamazsınız?

0: Gök Hanı'nı görünce kaçtı al bastı. Gözümüz aydın. Kızca midir, oğul mudur yoksa?
1: Sağlıklı olsun. Eli ayağı tam olsun da. Kız da oğlan da başım üstü.
2: Mutlular olsun Alpagoğan. Bir oğlun daha oldu.

0: Ver kucağıma. Oğuz atam gibi avucunda kan pıhtısıyla doğmuş.
1: Kan pıhtısı Tengri nişanıdır. Kan varsa avucunda hüküm sürer acunda.
0: Gök Tengri, Oğuz atamın oğulları göğe, dağa, güne, aya, denize, yıldıza vermediği nişanı oğlumuza vermiştir. Davullar çalınsın, ıslıklı oklar salınsın, bütün Acun'a duyurulsun. Göğün kanından, dağın canından Türk oğlu Türk, han oğlu han doğmuştur.
1: Hemen hanım.

0: Danış ata dur.
1: Hanım? Niye dururum? Han oğlu hanımızı Acun'a duyurmayacak mıyız?
0: Kimseye bir şey duyurma. Bu bala yağ gelip ok atamaz. At binip yol koşamaz.

0: Üzülmeyin. Bir sonraki çocuğunuz han olur.
1: Adı olacak mı?

tahta benden sonra. Sen oturursun diye umardım. Göktenirim. Avucunda kan pıhtısıyla doğan bir hanoğlunu niye sakat yaptın? Acun'a diz çöktürüp boyun eğdiremeyecekse avucunda niye kanla doldu? Avucu kan tutanın niye elleri tutmaz? Niye oğlum sakat doğdu?

0: Torunumun adını neden koymazsın ablagan?
1: Bacım, oğlunun adı yok diye ağlar.
2: Ne ad koyayım? Atam Oğuz Kağan gibi avucunda kanla doğdu ama boyun eğdiremez, diz çöktüremez, baş kesemez, kan dökemez. Ne ad koyayım?
0: Kızımla evlendim. Dağla gök düşman iken dost oldu. Beni yeniden düşman etme Alpagan. Rus'tan alma oğulların tahtı ummasın. Dağla gökün bir oğlu daha olsun. Adık olsun. Tahta o otursun.
2: Daha senin kızınla çok oğlumuz olur. Onların da bu balanın da adı konur. Ama sen istedin diye değil. Ben istedim diye. İndi. Karşımda. Diz vurup bağır bas. Hanlar Hanı, Gök Hanı, Alpago Hanı buyurmaya kalktığın için. Bağışlanma dile.

Baban sana bağırmadı. Kaan dedene bağırdı.

Babam bana hiç bağırmadı. Ama 10 yaşına kadar adım da olmadı. Anamla babamın bir sonraki oğulları da hiç doğmadı. Ben büyürken anam her sene gebe kaldı. Ama hep düşük yaptı. Anama Albastı Hatun'un yarım bıraktığını söylediler. Bana da bazen Çolak Tekin, bazen Yarım Tekin dediler. Temur hep kandaşım dedi.

0: Kurban kesip adak adadığımız yere resim mi yaparsın? Tengrim bağışlasın. İbek, temizleyin şurayı. Sen de yarım tekini durduracağına seyir mi edersin Temur? Yürü.
1: Ana. Ben ne vakit kandaşlarım gibi tam tekin olacağım?
0: Sen tamsın zaten oğlum.
1: Değilim bak. Yarımım ben.
0: Ruhun yarım olmasın oğlum. Elimiz ayağımız zaten toprak olacak.

0: Bu tahta iyi bakın. Bu taht sizin babanızın. Babanızdan sonra da ikinizden birinin olacak. Siz eğer bugün bu tahta sahip değil gibi davranırsanız, ileride bu tahtın sahibi olamazsınız.
1: Bu ne demek?
0: O yarım teginle oyun oynamak yok demek. Sana kaç defa söyledim. Seni kendinin eşiti görürse bu tahttan hak ister.
1: O benim kandaşım.
0: O senin kandaşın değil. Rakibin.
1: Nasıl rakip olacak? O sakat. Han olamaz.
0: Han olamaz. Ama baş kaldırabilir. Ona kimin buyuracağını, kimin buyruğa uyacağını öğretmeniz gerek.
2: Teginlerim, müsaade var mıdır?

0: Sen belki geleceğin hanını büyütüyor olabilirsin. Ama ben bir evlat büyütüyorum. Prenses Vera. Evladımı acıtmana izin vermem. Bir daha sakın benim oğlumu zehirli sözlerinle yaralama. Sakın ona bir daha benim oğluma yarım deme.
1: Değil midir? Tam mıdır? Adı mı var? At mı biner, kılıç mı kuşanır? Neresi tam?
0: Bir çocuğa bile nefret duyabilirsin, değil mi? Yüreğin bu kadar taş.
1: Sen benim yüreğimin hesabını ölçme Kuma Hatun. Altında ezilirsin. Yüreğimi kimin taş ettiği belli. Bu hanın bir evdeşi vardır demedin. Üzerime gelin geldin.
0: Hesabını benle gör o zaman. Hıncını ufacık baladan çıkarma. Benim oğluma ilişme.
1: Erime ilişirken düşünecektim bunu. Şunu kafana iyice sok. Ölene dek. Sen de doğurduğunda, doğuracağın da düşmanımdır. Sakın hanına ya da sevdana güvenip rahat etmeyesin.
2: Hatunlar. Ne yaparsınız burada?
0: Hiç. Sana bakmıştım.
2: Balamille Vargıç'ından döndü. Kuşlu Kaşın'la birlikte olacağız. Haydi.

0: kavga mı ederdiniz?
1: Yok hanım, konuşurduk.
0: Taht odasında mı?
1: Kaya ile Timur taht odasında oynar dediler. Gelip alayım dedim. Baktım tılsım kovalar. Oğullarıma yumuşak davranasın dedim sadece.

0: Hoş geldiniz.
1: Elof.
0: Kır çiçeği de getirseydiniz. Özledik.
1: Park Bekliç'inden geliriz. Batı Gökkanlı'na geçerken uğradık. Daha uzun kalacağımız vakit getir. Evet.

0: Bari kandışım. Durum için uslu durur mu?
1: Başa niyetli görünürler. Hatta Taizo, Çin İmparatoru'nun kızını göktekinlerden birine vermek istediğini söyledi.
0: Büyüsün nerede? Bakarız.
2: İçme! O Göksaray'ın çanağı değil.
0: Sen ne dersin oğlum?
2: Bizim çanakların kulpu farklı. O Göksaray'ın çanağı değil.

0: Gökbenler! Alın bunu.
1: Benim kahraman oğlum, Bahadır oğlum, Batur oğlum.
0: Bu albızın peşine düşerim elbet. Ama önce oğlumun adı konmuştur.
2: Benim adım mı olacak? Gayri yarım tekin demeyecekler mi bana?

0: Sence babam adımı ne koyacak?
1: Çolak Tekin'den daha güzel bir adı olamaz bence.
0: Sen bakma ona. Anamı zehirden kurtaramadı diye kıskanır. Ama babam ne ad koyarsa koysun ben sana kardeşim demeye devam edeceğim. Ona göre.
2: Bir senin kardeşinim gibi.
0: Ayda artık adın ne olacak? Sen bir Tekin olacaksın. Kılıç kullanmaya iyi bilmen gerek. En son ne öğretmiştim sana?
2: Ayağını sıkı bas, alanı küçültme

0: Annedem de teyzem gelir. Hoş geldin annedem, hoş geldin teyze. At töreni için mi geldiniz?
1: Davet okunu alınca hemen geldik. Önce seni görelim dedik. De bakayım, ne hünerler gösterdin de baban sana at koydu.
2: Bu halde ne hüner gösterecek? Gökhan'ı bana inadından at koymadı bunca zaman. Baktı ki başka oğlu olmayacak. Sonunda acıdı. Bir at koydu bu zavallıya.
0: Ben zavallı değilim. Babam da bana acımadı.

0: Babam.
1: Kızım.
0: Kandışım. Bacım. Sısım. O huysuz Ulu Ece delirmiştir bu at törenine. Aman tadımızı kaçırma şimdi. Haydi buyurun. Siz gidin. Ben Göktekinleriyle kılıç talimi yapacağım. Kısa sürsün. Peşinizden adam yollatmayın. Haydi bakalım Göktekinleri. Davranın kılıçlarınıza.

0: Gökteginleriyle baş edemezsin daha bir kesin.
1: Cesaretin varsa geç karşıma Gökaltı.
0: Belki daha sonra. Şimdi törene gitmemiz gerek. Tegin'i mi beklerler?
2: Teyze. Sence dedem haklı mı? Babam bana acıdıta mı at koyar?
1: Yo.
0: Ne acıması Tegin'im? Ben olsam senden korkarım bile. Haydi.

Her kişinin namı adıyla yürür. Her kişinin adı hünerden gelir. Meğer benim oğlum bir kahramanmış. Her kişinin adı yazgısıdır oğul. Adın kutlu olsun. Dilden dile dolansın. Gün batımından gün doğumuna, Karayan'dan Kızılyan'a yol alsın. Bundan böyle adın Batuga.

Abdülhatay'ın Kalk Yaşa.

0: Olmaz Batuva'da günüm. Olmaz. Türk hanını tam ister. Hem kanadı kırık kartal uçup avına konar mı? Gön kartalı pençesi aksak olmaz.
1: Neden olmasın?
2: Kaan buyurur, ordu arkasında pençe olur.

0: ordusunun önünde dört nala at sürüp düşmana kılıç üşüremez.
1: Neyse ki hanımızın dört nala at sürüp düşmana kılıç üşüren iki oğlu daha vardır.
0: Onlar da tam sayılmazlar. Rus var et sütünden dolayı.
1: Serbest konuşmayı talep ederim hanım.
2: İsteyen konuşsun.
1: Rus varayın ne yanlışını gördünüz Balamir Bek? Ezeli düşmanımız dağdır.
3: Düşmandık Ulu Ece.
4: Gayrı değiliz. Bacım Gökkanı'yla evdeştir.
1: Tılsım hatun alındığı için geçici barış yaptınız. Ezeli düşmanımız dağdan olma bir han mı? Yoksa ezeli dostumuz Rus Varek'ten olma bir han mı?
2: Yeter! İsteyen konuşsun dedim. Siz ben sağken, gençken, boy boy balalarım olacakken taht kavgasına düştünüz. Tılsım hatun gebedir. İnanırım ki Tengrim sapasağlam bir oğlan verecektir bize. Dağla düşman değil, dostuz. Siz aklınıza buna değil, devlet işlerine verin.

0: istiyorsun? Ağlama artık.
1: Nasıl ağlamayayım ablacığım? Yüreğim tam ortası yanar. Bir balam daha ben yüzünü görmeden uçmağa gitti. Göktengri bana ceza mı verir?
0: Ne o? Sen su gibi dursun. Göktengri sana neden ceza versin ki?
1: Bilmem. Ama ceza değilse ben niye bu acıları çekerim? Niye benim kucağım boş kalır?
0: Senin kucağın boş kalmayacak. Batuga var ya.
1: Var. Bir de sen varsın.

Portugan'ın büyük bir aklı, derin bir yüreği var. Böylelerinin acı çekmesi kaçınılmaz olur. İntihan olamayacağı için de acı çekecek. Sen şimdi dinle. Belki yine gebe kalırsın. Gök Tengri'mize sağlam bir oğul verirse o han olur, Batuga'yı da korur. Haydi, sil gözyaşlarım.

0: Her acılarında daha fazla kenetlenmesi beni bitirir. O kadın her çocuk düşürdüğünde Alpagon'un ona daha da bağlanması canımdan can koparır.
1: Artık dayanamam İpek.
0: Alpagon'u benden alan o kadını şu ellerimle parçalasam. Gök Tengri bana uçmayı yasak kılar mı dersin?
1: Bulayacağım. Kendinizi perişan ettiniz.
0: İpek. Ölmeli. Tılsım denen o dağlı ölmeli. Öldürmemiz gerek.
1: Bulayacağım. Tılsım öldürüldüğü an Alpagon senden kuşku duyar. Kuşku duyarsa
0: ne yapar? Canımı mı alır? Ben zaten böyle yaşayamam. Görmez misin? Benden kimse kuşkulanmayacak. Bana vargıyı çağır.
1: Hemen.

0: Olayacağım seni bekler. Vargıbek. Tılsım denen o kadın ölmeli.
1: Buyruğunuz başım üstüne olacağım. Öldürür, suçun üstüme alırım. Yeter ki siz iyi olun. Yeter ki ezeli düşmanımız dağdan kurtulalım.
0: Delirdin mi sen? Suçu niye üstüne alasın?
1: Olayacağım. Tılsım hatunu öldürdüğümüz an Alpog Hanım sizden şüphe edecek. Ben bunu izin veririm mi sanırsın?
0: Merak etmeyesin. Ben de Alpago'nun o kadının yasını tutmasına izin veremem. Alpago onun canını kendi elleriyle alacak.
2: Ulayacağım, Alpaguan Tılsım'ı kendi elleriyle nasıl öldürür?
0: Alamir'le bir daha ne zaman Çin'e gideceksin?
1: Biz gitmeyeceğiz. Baharda Tayyip gelecek.
0: İyi. Baharda onu karşılayasın. Çin prensesini gelin almamızı istiyorsa Tılsım'ı ortadan kaldıracak oyuna onun da dahil olması gerektiğini söyleyeceksin.
1: Ne oyunu diye soracak.
0: Ona diyeceksin ki Balamir tahta göz koymuştur. Tılsım sağlıklı bir çocuk doğurursa o çocuk tahta geçer diye Tılsım yaşasın istemez. Ben de Balamir gibi düşünürüm diyeceksin. Ezelden beri düşmanımız olan dağın sütünü emmiş bir han istemem diyeceksin. Benden kimsenin haberi olmayacak.
1: Çin ne yapacak?
0: Çin sınır boylarımızdan birine saldıracak. Alpago'da bütün ordusunu toplayıp onları durdurmaya gidecek.

Biz gök ordusunun nereden geçeceğini söyleyeceğiz. Çin de onu tuzağa düşürecek. Alpaca'ya hiçbir şey olmayacak elbette. O en önemli şartım. Çin biraz savaşıp Alpago'nun alplarına kıydıktan sonra geri çekilecek. Sonra ölü Çinlilerin üzerinde ganimet ararken senin koyduğun bitiği Balamir bulacak.

that. Cinlilere nereden geçeceğimizi söyler. Sayımızı, düzenimizi.

0: Gerçek söyler.
1: Bu mümkün değildir Balanır Bek. Bunu çok az kişi bilirdi.
0: Uluka Hanım. Aramızda bir hain var.

0: Daha Hanı'nın damgasını ver.
1: Sahte olduğunu anlayacaklar diye çok korkarım Ulu Ece.
0: Kimse gerçeğini aramaz. Merak etme. Alpagu'nun aklı öfkeden gitmiştir. Tılsım'ın aklı da korkudan gidecek. Ver.
1: Ne yazdınız Tılsım'a babasının ağzından?

Kızım. Düşmanımız göklere oynadığım oyun ortaya çıktı. Çinliler sayemde gök ordusunu pusuya düşürdü. Ama Alpaguhan ihanetimin kanıtını buldu. Suçlu benim. Ama Alpaguhan seni vatan hainliğiyle yargılayıp öldürmek üzere saraya gelir. Tez kaçasın. Dağın oğlunu da alıp obamıza gelesin. Ordularımız hazır. Seni koruyacağız. Sakın gök hanına güvenip sarayda durma. Erin senin canını almaya and içmiş. Şimdi bunu tılsıma götür de yarım oğlunu da alıp saraydan kaçsın.

0: Haber geldi. Kuşun ayağından da tek elimle çıkarmayı başardım.
1: Aferin benim oğluma. Bakayım ne haberiymiş o?
0: Daha Hanı dedemin tamgası var.

0: Hep düşünürüm. Acaba o gün kaçmasaydık. Anam yargılanma talep etseydi. Hiçbir zaman öğrenemediğimiz gerçek ortaya çıkar mıydı? Belki anam babasından gelen bitiye uyup saraydan kaçmasaydı. Ya da ben ona ana kaçmayalım deseydim. Yargılan, törenin adaletine güven deseydim. Belki anam yaşardı.
1: Dayan bana.
0: Belki ben bugün yargılanmayı talep etmek zorunda kalmazdım.
1: Haydi.
0: Yazgı ne tuhaf. Bir şey yanlış.

0: yapınca dönüp dolaşıp senin karşına çıkıyor. Ama dolaştığı yollar çok dolambaçlı. Çok karışık.
1: Orada. Babamın askerleri orada.
2: Kızım bir kep. Sizin ne işiniz var burada? Bir şey mi oldu?
1: Bizi hemen babamın babasına götürün. Hemen.
3: Alın çocuğu. Batuga'yı sala bindirdim.

0: Gökdeginin önünden çekilin.
1: Apago Hanım. Oğlum Batuka Göktekin'in olduğu kadar dağ tekindir. Onu dedesi Toygar Hanım'ıza götüreceğiz.
0: Dağ göğün oğlunu alamaz.

0: Alamir, oğlumu al.
1: Baba. Anama kıyma.
0: Git Fatura.
1: Anama kıyma baba.
0: Balamir.
1: Önce onu bir dinlesen. Suçsuz olduğunu söyle. O seni bağışlar.
0: Balamir. Gel yeğenim.
2: Ayırma.

0: Sana ihanetin cezası nedir bilirsin Tılsım. Senin yurdun dağda da, benim yurdum gökte de aynıdır.
1: Ben sana ihanet etmedim. Ben suçsuzum.
0: Suçsuzsan neden kaçtın o zaman? Neden kaçtın?
1: Babam söyledi. Gökhan'la ihanet ettim. Seni öldürecek dedi.

0: bin kez okudum. Ezberlettim. Baban daha hanı der ki, kızım tılsımın gök yerinden işitip bana bildirdiğine göre ayın 3. günü şafakta gök hanı Alpaguhan 1500 alpı ile birlikte gök ordadan yola çıkacak. Çin sınırına gelince haritadaki İmli Vadi'den geçecekler. Yanlarında Balamir Bek, Saltuk Bek ve Vargı Bek ordunun içinde olacaklar. Yüce Çin ordubaşı, senden tek dileğim hiçbirinin sağ kalmaması. Ben ölmedim. Ben sağ kaldım. Ama 249 gök alpı öldü. Tam 249 gök alpı. Şimdi ben seni nasıl sağ bırakayım?
1: Alpago. Etme. Ben seni çok sevdim. Ben senin evdeşinim.
0: Öylesin kızım. Öylesin. Yüce dağlar, ormanlar, bozkırlar, kül renkli ufuklar şahidim olsun ki yüreklere korku salan ben düşmanımın kızına yüreğimi verdim.

Anna?

0: İpek.
1: Olayacağım. Vargıbek'ten ulak geldi.
0: Ölmüş mü?
1: Alpaguan tılsımı yüreğinden bıçaklamış. Tılsım hatun orada ölmüş.
0: Gök Tengrim'e alkışlar olsun. Kurtuldum.

oyun kurup can aldığım için beni bağışlar mısın? Sana her gün yakarsam, her gün adak versem, beni acınla Alpagon'u, gökte senin uçmağında ağırlar mısın?

0: kaybeden kazanana tutsak olur. Bilesi, ona göre davranasın kılıcına ak kız.
1: Ben tutsak olmam. Sen de davranasın kılıcın baba. Esir alacağım seni.
0: Hiç koskocaman daban başı esir mi olurmuş he?
1: Asıl hiç koskocaman ak kız.
0: Koskocaman.
1: Tamam. Azıcık koskocaman ak kız da esir olmaz.
0: Ak kız, can kız. Hadi bakalım o zaman. Koskocaman ak kız. Kim esir olacak? Görelim bakalım.
1: Tutsaksın! Tutsaksın!
2: Evren Arpi, bir sen yenersin ak kız.
3: Bundan böyle başımız sensin.
1: Daha ben derim başı ak kız.
0: O tahta kılıçlardan birini bana ver de ben de yeneyim baba.
1: Babam yaptı kılıçlarımı. Vermem.
0: Benim kızım istemedikçe kimse ondan kılıcını alamaz.
1: Alamaz.
0: Benim kızım esir de olmaz.
1: Olmaz.
0: Çocuklar, kadınlar saklanın.
4: Çocuklar saklanın.
0: Hadi çocuklar, hadi, hadi, hadi kalk, kalk. Kadınlar saklanın Gökler. Ak kız.